Ne kaybederiz? Kaybetmeyiz sevgili kardeşlerim. Ama kazanırız. Her an, her saniye insanoğlu bir şeyler kazanır veya bir şeyler kaybeder. Bir standardın içinde ne yapıyorsa onun karşılığını mutlaka Allah-u Teala ona ulaştırır. Hepimizin görevi sevmektir. Sevdiğini belli ederek etrafındaki insanları mutlu etmektir. Bunun karşılığı ne olur? Bunun karşılığı o sevdiğimiz ve sevdiğimizi ispat ettiğimiz insanlardan da bize geri dönen şeyin bizi seven bir dizaynı göstermesi söz konusu olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepimiz sevmenin temel faktör olduğunu yer yerine oturtmalıyız. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Allah Teala bizleri kaybetmek için değil, derecat kaybetmek için değil, derecat kazanmak için yarattı. Allah'a en yakın insan en çok derecat kazanan insandır. Hayatınızı Allah için harcayın. Başka insanları mutlu etmek için harcamak, hayatınızı Allah için harcamak manasına gelir. Bunun da temelinde sevgi daima yer alacaktır. Öyleyse seveceğiz. Bir, sevdiğimizi etrafımızdaki insanlara ispat edeceğiz. Onları sevdiğimiz bütün davranışlarımızdan fışkırmalı. Onlar için yaşadığımızı onlara ispat etmeliyiz sevgili kardeşlerim. İşte Allah ile her an konuşabilen insanlar başka insanlarla çok yakın ilişkiler kurmalılar ki onların sordukları suallere Allah'tan sorarak cevaplarını verebilsinler. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ne kadar büyük bir nimeti. Allah'tan sorarak insanlara sordukları suallerin cevaplarını verebilmek. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır sevgili kardeşlerim ki Allah Teala böyle bir imkanı bize lütfetmiş, vermiş. İşte konunun en önemli tarafı bu. Sevmek ve sevdiğimizi ispat etmek. O zaman ne olur? O zaman karşımızda onları sevdiğimizi her an belli ettiğimiz o kişi bizi aynı standartlarda sevmeye başlar. İşte sevgi, sevginin kapısıdır. Ama insanlar sevgilerini göstermezlerse, o zaman karşı taraf nereden bilsin sizin onu sevdiğinizi? Hayatınızdaki en büyük hata nedir biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? O beni sevsin de ben onu ancak o zaman severim. Ben ondan aşağı bir insan mıyım ki? Önce ben onu sevecekmişim de sonra da o beni sevecekmiş. Eğer öncesi severseniz siz ondan aşağı bir insan olmazsınız. Siz ondan daha üstün bir insan olursunuz. Çünkü ilk sevgiyi ispat eden siz oluyorsunuz Allah'ın katında. Allah Teala da ister ki herkes sevsin ve sevdiğini ispat etsin. Ki böylece karşı tarafın da kendisini sevmesini mümkün kılsın. İmkan dahiline soksun. Sevgili kardeşlerim, sevmek ve sevdiğini açıkça ispat etmek, başka insanların da sizi sevmesinin temel kapısıdır. Öyleyse seveceksiniz.
ve sevdiğinizi kalbinizde saklamayacaksınız. Davranışlarınız ve konuşmanız bunu etrafınızdaki insanlara her an ispat etmeli. Onlar sizi dinlerken onları sevdiğinizi gözlerinizden, konuşmanızdan, sesinizden ve ifadenizden anlamalı ve bundan büyük haz duymalıdır, mutluluk duymalıdır. İşte bugün yine sizlerle birlikteyiz sevgili kardeşlerim. Sizleri mutlu etmek için buradayız. Allah Teala'nın bize verdiği emir budur. Mutlu et, mutlu ol. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için bizler onları mutlu edecek olan ve onlara verdiğimiz mutluluk sebebiyle asıl bizler mutlu olacak olanlarız. Bütün insanlar için hedefimiz aynı olmalı sevgili kardeşlerim. Onları sevmeliyiz ama sevdiğimizi içimizde saklamamalıyız. Sevdiğimizi davranış biçimlerimizle, konuşmamızla onlara mutlaka ispat etmeliyiz. Böyle olursa onlardan da bize sevginin geri dönmesi normal bir standardı oluşturur. Onlar için ve sevildiğimizi anlamak bizleri çok mutlu eder. Onlar bizi sevseler de, onlar bizleri sevmeseler de, biz onları sevmekle mükellefiz sevgili kardeşlerim. O beni sevmiyor, ben de onu sevmem. Buna hakkınız var mı? Hakkınız var. Ama Allah Teala bunu yapmamanızı emrediyor. Siz sizi sevmeyenleri de sevin diyor. Öyleyse biz bizi sevmeyenleri severek bu sevgiyi onlara ispat edersek o zaman dostlar kazanırız. Her yeni kazandığımız dost bizim dünyada verilen bu gezegende daha çok mutlu olmamız için bir ana sebep teşkil eder. Sevmeliyiz ve sevdiğimizi etrafımızdaki insanlara, dostlarımıza, kardeşlerimize ispat etmeliyiz. Sevgili kardeşlerim, her yeni konferans birçok yeni insanın aramıza katılmasına sebebiyet veriyor. Onlar sevmek için aramıza geliyorlar. Bizi sevmeleri ise bizim onları sevmemizi onlara ispat etmemizle beraber yürür. Öyleyse görevimiz tehlike. Ne o tehlike? Görevimiz başka insanları sevmek ve sevdiğimizi de onlara ispat etmektir. İçimizde sakladığımız bir sevgi onlar tarafından bilinmeyebilir. O zaman onlardan sevgi beklemeye hakkımız olur mu? Bize göre sevgili kardeşlerimiz olmaz. Eğer biz seviyorsak, sevdiğimizi mutlak olarak biz önce ona ispat etmeliyiz ki ondan da bize aynı sevgi geri dönebilsin. Bu bizim gayretimizle oluşan bir şey olsun. Ne olur? Biz kazanırız. Sevdiğimizi, aman o beni sevsin de ondan sonra ben de onu sevdiğimi söylerim. Böylece karşılıklı sevgiler oluşur. Tarzında bir düşüncenin sahibi olduğumuz zaman bu konudaki başarıyı başkasına bırakmış oluruz. Başkasına bırakmayalım sevgili kardeşlerim. Onlar bizi sevse de biz onları sevelim. Onlar bizi sevmese de biz onları gene sevelim. Ve de bağlayalım şimdi.
Böylece

herkese sevmek. İyi ama ben A'da, B'de, C'de bunu denedim. Onları sevdiğimi ispat etmeye çalıştım. İspat ettiğimi de zannediyorum. Ama onlardan bazılarının beni sevmemekte devam ettiğini görüyorum. İşte sevgili kardeşlerim, böyle görüyorsanız o zaman onların sizi sevmemesi istikametinde eksikleriniz var demektir ki o kişi sizi sevmiyor ve size sevmediği bir insana davrandığı gibi davranıyor. En büyük hatanız ne olur? Ben ondan aşağı bir insan mıyım ki? Önce ben onu sevecekmişim de sonra da o beni sevecekmiş. Önce o beni sevsin. Ben ondan daha üstünüm. Hiç de daha üstün değilsin. Üstünlük insanlar arasındaki üstünlük değildir. Üstünlük Allah katında üstünlüktür. Allah da insanları palavralarına dayalı olarak mutlu etmez. Onlara mutluluk da sağlamaz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için yapmamız lazım gelen şey onları mutlu etmek olmalıdır. İşte gene bir konferansta beraberiz sevgili kardeşlerim. Sevmek konumuzun temelini teşkil ediyor. Atalarımız ne güzel söylemişler. Seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. Allah Teala bunları istiyor bizden. Bunlar nedir? Bunlar insanları sevdiğinizi onlara ispat etme adımlarıdır. Bu adımlar sizi nereye götürür? Başkalarının da yani mutlu ettiğiniz insanların da sizi mutlu etmek istikametinde harekete geçmelerini sağlayan temel faktörler. İşte sevgili kardeşlerim, seversek başka insanları bizimle konuşmaları halinde mutlu ederiz. Mutlu edersek onlar da bunun altında kalmazlar. Onlar da bizi mutlu etmek istikametinde bir çalışmanın, bir gayretin sahibi olurlar. İşte buradaki en büyük hatamız şu olabilir. Evet, ben onlardan aşağı bir insanmışım mıyım ki? Ben onlara evvela sevecekmişim, sevdiğimi ispat edecekmişim de onlar da beni o zaman lütfen seveceklermiş. Evet, aynen öyle. Tam söylediğiniz gibi. Siz onları seveceksiniz. Sevdiğinizi onlara kesin ve eksiksiz bir şekilde ulaştıracaksınız. Onlara sunacaksınız. Onları sevdiğimizi kesin bir biçimde ispat edeceksiniz. O zaman onların da sizi sevdiğini göreceksiniz sevgili kardeşlerim. İşte bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey açık ve kesin olarak karşımızda. Seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. Allah-u Teala bizden bunları istiyor. Bir, pozitif cepheden olmuş konuyu Allah Teala seviniz ve sevdiriniz diyor. Bir de negatif cepheden almış nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse Allah Teala tarafından verilmiş bir görevimiz var. İnsanları sevmek. Bunun karşıtı ise insanlardan nefret etmek. O yok sevgili arkadaşlarım Allah Teala. Buna müsaade etmiyor. İnsanlardan nefret etmeyeceksiniz diyor. Onlar sizi sevmeyebilir. Ama siz onları sevmelisiniz. Siz onları sevdiğinizi her vesileyle
onlara ispat

etmekte bir ömür boyu devam edeceksiniz. Devam ettikçe onlardan negatif davranışların sahibi olanlar evvela hayretle bakacaklar sizin onların negatif davranışlarına rağmen onlara en güzel davranışlarla cevap vermenize evvela çok garip bir şekilde bakacaklardır. Olması mümkün olmayan bir şeyi yapmış oluyorsunuz. Onların çoğu için geçerli olan budur. Kendilerine kötü muamele edenlere kötü muamele etmek. Siz farklı olmalısınız sevgili kardeşlerim. Herkes kendisine iyi davranan insana iyi davranmak ister. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Ama Allah-u Teala sizden sadece bunu istemiyor. Size iyi davrananlara iyi davranmak zaten içinizden gelen herkesin yaptığı bir davranış biçimidir. Ama Allah-u Teala sizden size kötü davrananlara da en güzel davranışlarla mukabele etmenizi emrediyor. Sizden bunu istiyor sevgili kardeşlerim. Sevmenizi değil sadece, sevdiğinizi ispat etmenizi de istiyor ki karşı taraftan size geri dönen şey sizi sevmek olsun. İşte dünya sulhu böyle bir çatı üzerine kurulabilir ancak. Sevenlerin sevdiklerini ispat etmesiyle karşı taraflarında yavaş yavaş bu sevgi karşısında dayanamayıp onların da sevmeye başlamasıyla olay devam eder. Bir süre sonra ise sevenler karşı taraftan da sevildiklerini yavaş yavaş hissetmeye başlarlar. Öbür tarafın da zaten elinde olmaz bu. Çünkü kendilerinin yanlış ve ters davranışlarına karşı diğer tarafın hep sevgi dolu bir karşılık vermesi söz konusuysa o zaman yapabilecekleri fazla bir şey yok sevgili kardeşlerim. Bütün negatif davranışlarına her zaman onları hiç de sıkmayacak, onları üzmeyecek, onları mutlu edecek sözlerle bunların cevap vermeleri karşı tarafı eninde sonunda onlarla dost olmaya itecektir. Bu mutlaka bu noktaya varacaktır. Eğer kişi vazgeçmezse, karşı tarafın kötü davranışlarına vazgeçmeksizin hep sanki kendisine en güzel davranışlarla karşı taraf davranıyormuş gibi onların mutlu olacaklarına kesin olarak inandığı davranış biçimleriyle cevap vermek bir insan için huzura kavuşmanın en güzel anahtarıdır. Birçok insan için bu tatbikatı zor bir davranış biçimi zannedilir. Ama tatbikata girildiği zaman görülecektir ki hiç de zor değil. Ve karşı tarafı mutlaka Allah'ın emirlerine itaate ulaştırırsınız sevgili kardeşlerim. Allah'ın emirleri nedir? Seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. Öyleyse yapmamız lazım gelen şey açık ve kesin değil mi sevgili kardeşlerim? Seveceğiz ve sevdiğimizi de bu sevdiğimiz insanlara ispat edeceğiz. O zaman ne olur? O zaman onlar da bizi severler. Eskiden bize olan davranışları negatif olan birçok insan böyle bir davranış biçimleri dizisiyle karşılaştıkları zaman evvela hayrete düşüyorlar ve daha yakından bir dizayn içinde tahkik ediyorlar. Acaba biz sahiden böyle bir şeyi kabul etmiş miyiz?
Sahiden onu seviyor muyuz? Bunun tatbikatını yaparlar. Sonucunda görürler ki evet, biz onları seviyoruz. Kaldı ki onlar bizi baştan sevmiyordu. Sevmemelerine rağmen biz gene onları severek, sevdiğimizi onlara her vesileyle ispat ederek onların da bizi sevmesine hep kapılar açarız. Sevgili kardeşlerim, böyle bir şey yaptığımız zaman ne kaybederiz? Hiçbir şey kaybetmeyiz. Bir defa Allah karşısında Allah'ın emrettiği en güzel bir davranış biçimi serisini tatbik mevkine koymuş olanlardan birileri oluruz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala boşuna mı söylüyor Kur'an-ı Kerim'de? Seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz diye. Boşuna mı söylüyor? Allah Teala boşuna bir şey söyler mi? Söylediği her şey bizim mutlu olmamız için ve etrafımızdaki insanları mutlu etmemiz için gerekli olan şeyler. Ne kaybederiz sevgili kardeşlerim? Bize kızan birisi var. Biz de ona kızıyorduk diyelim. Ama sonra Allah-u Teala'nın emri bize ulaşınca sevmeyenleri de sevin ve bunu ispat edin şeklinde emir gelince biz onlara ulaştığımız her noktada onları sevdiğimizi ispat etmeye başladık. Böyle bir başlangıç noktası onlar için elbette hemen kabule çağıran bir şey olmayacaktı. Olmadı da. Ama her beraberlikte aynı sevgi dolu davranış biçimini bizim sergilememiz onlarla mutlak olarak onların bizi sevdiği bir noktaya bizi ulaştırdı. Ne ifade eder bu sevgili kardeşlerim? Bu mutluluk ifade eder. İnsanların yaşamaktan hedefleri ne? Mutlu olmak. Mutlu olan insanlar mutluluğu yaşarlar. Başka insanları da mutlu ederler. Bu sebeple onlardan da kendilerine mutluluk sağlayan davranış biçimleri geri döner. Sevgili kardeşlerim, ne kaybettik? Hiçbir şey kaybetmedik. Aksine bize kötü davranan bir insanın bir süre sonra bize kötü davranamayacağı bir güzellik noktasına onları ulaştırmayı başardık. Neyle? Kötülüğe karşı da iyilikle. İşte bütün insanların, sevgili kardeşlerim, hedef tayini bu dizayn içinde olmalıdır. O bana karşı hep kötü davranıyor. Ben mecbur muyum ona karşı en güzel davranışlarda bulunmaya? Biz diyoruz ki evet, elbette mecbursun. Şimdi sana bir sualim var. Onun sana en güzel davranışlarla davranmasını istiyor musun, istemiyor musun? İstediğin şey onun sana güzel davranması değil mi? Evet, istediğim şey onun bana güzel davranması. O bana güzel davranmıyor diye ben de ona güzel davranmıyorum. Bak ne kadar güzel. Şimdi seni onun yerine koyuyorum. Onu da senin yerine koyuyorum. Düşün bakalım. Bu kişi sana karşı kötü davranıyorsa, sen ona iyi davrandığın için onun sana kötü davranması mümkün olabilir mi? Elbette bu çok mantıksız bir şey olur. Sen ona en kötü davranışlarla davranıyorsun, o sana en güzel davranışlarla davranıyor. Sevgili kardeşlerim, bu davranış biçimleri dizisi sizin tarafınızdan kontrol altına alınacak. Sizin tarafınızdan etrafınızdaki bütün insanlara hep en güzel davranış biçimleri ulaşacak. Her onları mutlu edişinizde
başlangıç noktasında olmasa bile adım adım artan bir görüntü içinde onların da size karşı adım adım daha güzel, daha güzel, daha güzel davranışlarla yaklaştığını göreceksiniz. İşte bunlar size çok önemli işaretler olarak ulaşmalı. Demek ki ben onlara güzel davranmaya devam edersem, onların yanlış davranışlarına, bana karşı kötü davranışlarına rağmen ben bunu devam ettirebilirsem, bir süre sonra onların da bana karşı olan davranışları mutlaka değişiyor. Onlar da daha biraz güzel, daha biraz güzel davranmaya başlıyorlar. Hele aldıkları cevaplar hep onlara olan o güzel davranışlarınızın daha da güzele dönüşmesi, onları her geçen gün, her geçen ay, her geçen yıl size karşı daha güzel, daha güzel, daha güzel davranmalarına sebebiyet veriyor. İşte Allah-u Teala'nın istediği, emrettiği şey bu. Etrafınızdaki insanlar size iyi davranıyorsa, normal standartlarda siz de onlara iyi davranırsınız. Bu eşyanın tabiatına uygun, tabii bir olay. Ama biz sizden bunun ötesini de istiyoruz. Onların size karşı olan davranışlarının kötü olmasına rağmen siz onlara güzel davranışlarla yaklaşabiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Onların size kötü davranmalarına karşılık onları mutlu edecek olan davranışlarla davranabiliyor musunuz? İşte Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey budur. Başkaları sizi severse siz zaten onu seversiniz. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Ama biz sizden sizi sevmeyenleri de sevmenizi istiyoruz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bu sevdiğinizi onlara, onların bütün kötü davranışlarını görmenize, bilmenize rağmen en güzel davranışlarla onlara ulaşmanız, onları mutlu edecek olan davranışlar onları evvela şaşırtacaktır. Kendilerinin o alıştıkları kötü davranışları size de ulaşıyor ama siz onları kötü davranışlar olarak değil, sanki size en güzel davranışlarla davranılmış gibi cevaplarla karşılandırıyoruz. Böyle bir standart içinde onların kötü davranışı size ulaşıyor. Sizin o kötü davranışa karşı olan güzel davranışlarınız onları her seferinde şaşırtmaya başlıyor. Eğer bana böyle bir davranış olsaydı, ben onu aynı davranışlara bürüyerek onlardan intikamımı alacakken, o kişi benden intikam almak gibi bir hedefe yaklaşmıyor. Ben onu kötü davranıyorum ama ondan bugüne kadar aldığım bütün cevaplar negatif değil. Beni hırpalayan, bana huzursuzluk veren davranışlar değil, tam aksine benim bütün kötü davranışlarıma karşılık ondan bana karşı geri dönen şey hep daha güzel, daha güzel, daha güzel davranışlar oldu. Sevgili kardeşlerim, bunun arkasında ne var? Bunun arkasında Allah-u Teala'nın emrettiği sevgi var sevgili kardeşlerim. Hepimiz bir görev yapmak mecburiyetindeyiz. Bu görev sevmektir. Etrafımızdaki insanlar tarafından sevilmememizin arkasında ne olabilir? Bizim onları sevmememiz olabilir. Neden bize karşı bizi sevmeyen davranışlarda bulunuyorlar? Çünkü biz onlara onları sevmediğimizi ispat eden davranışlarda bulunmuşuz.
Onlar da buna karşılık bize karşı kötü davranışlarda bulunuyorlar. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygun bir davranış biçimi. Öyleyse yapmamız lazım gelen şey, o davranışlarını düzelsin de bana iyi davranmaya başlasın. Ben ancak o zaman ona karşı güzel davranırım. Bu davranış biçimi doğru değil sevgili kardeşlerim. Siz ders alan değil, ders veren olmalısınız. Öyleyse siz onlara karşı en güzel davranışlarda bulunduğunuz zaman size kötü davranan bu insanların adım adım değiştiğini ve yavaş yavaş daha güzel, daha güzel, daha güzel davranışlara muhatap olduğunuzu göreceksiniz. Öyleyse o şarkıyı söylersiniz o zaman. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Ben eski ben olsaydım onlara gene onları kızdıracak, öfkelendirecek davranış biçimleriyle onlara davranırdım. Ama artık ben öyle değilim. Ben Allah'ın emirlerini yerine getirmeye başlamışım. Ben insanları mutlu etmekle mutlu olmanın mümkün olduğunu defalarca yaşamışım. Öyleyse başkalarını terbiye etmek için onları kötü davranarak ben senden daha kötüyüm tarzındaki bir davranışla davranarak beni nereye götürebilir? Götürebildiği bir tek şey vardır. Daha çok, daha çok, daha çok kötü davranışlara muhatap olmak. İşte sevgili kardeşlerim, yapmamız lazım gelen şey, bize karşı davranış biçimleri negatif olan insanlara eğer biz hakkımız olan o negatif davranışla cevap vermek yerine Allah-u Teala'nın emrettiği en güzel davranışı sergilersek, onların bize her kötü davranışında bizim onlara hep en güzel davranışlarla cevap vermek standardımız, o insanlarda mutlaka güzele doğru onları yaklaştıran, bizi sevmeye ulaşan bir davranış biçimini onlara kabul ettirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevmek Allah-u Teala'nın temel emri. Neden acaba? Seviniz diyor Allah-u Teala. Çünkü severseniz sevilirsiniz. Bütün insanlardaki en büyük hata, ben ondan aşağı bir insan mıyım ki, ben ondan daha aşağı bir insan mıyım ki, önce ben ondan onu sevdiğimizi ispat ederek, onu sevdiğimi ispat ederek bir af dileme gibi bir standart içinde davranış biçimimi dizayn etmekle ben ondan daha aşağı bir insan mıyım ki önce ben bunu yapacakmışım. Önce o yapsın bunu. Önce o benden af dilesin. Ben ancak ondan sonra ona öyle davranabilirim. Sevgili kardeşlerim, ne olur ne kaybederiz eğer biz ondan daha önce davransak da onun bize olan bütün kötü davranışlarına rağmen ona en güzel davranışlarla cevap vermek büyüklüğünü göstersek bir şeyler kaybeder miyiz? Bir şeyler kazanır mıyız? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerimiz? Biz bunu yıllarca da denemiş bulunuyoruz ve şunu gördük ki sadece bu söylediğimiz standart içinde kazanılır. Dost kazanılır. Size en güzel şekilde davranacak olan insanlar kazanılır.
İnsanlar size karşı olan davranışlarını dizayn ederken hep sizin kendilerine karşı olan davranış biçimlerinizi ele alırlar. Hep onu gözlerler. Onun tesiri altındadırlar. Öyleyse elinizde çok sağlam bir koz var. Onların bütün kötü davranışlarına rağmen eğer siz onlara en güzel davranışlarla davranırsanız, onlar size kötü davranmaya devam ettiklerini düşünüyorum. Siz vazgeçmeden aynı güzel davranışı onlardan her kötü davranış size ulaştıkça tatbikatına devam edebilirseniz bu güzel davranışınızın, o zaman sevgili kardeşlerim, o insanların size karşı olan davranışlarında adım adım değişiklikler göreceksiniz. Neticede belki 7-8 aylık bir zaman parçası içinde onların size karşı olan davranışlarının da sizin onlara karşı yaptığınız güzel davranışları ihtiva ettiğini, aynı güzel davranışların ondan da size geri döndüğünü göreceksiniz. Bir süre sonra ise negatif davranışlar tamamen yok olacak. İşte ne oldu sevgili kardeşlerim? Bir dost kazandınız. Arkasında ne var? Sizin gayretiniz. Belki de onun size kötü davranmasına karşı siz de ona hakkım bu benim, ben de ona kötü davranırım diye kötü davranmaya devam etseydiniz, o size kötü davranacaktı, siz de ona kötü davranacaktınız. Ama neticede bir güzelliğe ulaşmanız söz konusu olmayacaktı sevgili kardeşlerim. Öyleyse hepiniz için Allah Teala'nın emri açık ve kesin. O ne istiyor? O hepinizin mutlu olmasını istiyor. Allah Teala'nın hepinizden istediği şey bu sevgili kardeşlerim. Vazgeçmek yok. Allah Teala seviniz diyor, sevdiriniz diyor, nefret etmeyiniz diyor, nefret ettirmeyiniz diyor sevgili kardeşlerim. Bunu yapmakla hepimiz mükellefiz. Öyleyse Allah Teala ne istiyor? Allah Teala başka insanları mutlu olmamızı, mutlu etmemizi ve böylece bizim mutlu olmamızı istiyor. Neden? Biz bize karşı kötü davranan insanlara birinci defada, ikinci defada, üçüncü defada, dördüncü defada hep en güzel davranışlarla, onun bizi mutsuz edecek davranışlarına karşı hep onları en çok mutlu edecek davranışlarla cevap verdiğimiz sürece adım adım her şeyin değiştiğini göreceğiz. Bunun arkasında onlar olmayacak. Bunun arkasında bizler olacağız. Allah'ı sevenler insanları sevenlerdir. Öyleyse etrafındaki insanlardan bizi sevmeyenler var olabilir. İşte o sevmeyenler var ya, asıl onlarla meşgul olmalısınız. Onları sevdiğinizi onlara her vesileyle ispat etmelisiniz. Onun her yanlış davranışına hep en güzel davranışlarla cevap vermelisiniz. Onları sevdiğinizi kesin olarak onlara her vesileyle ispat etmelisiniz. Bu ispat zaman içerisinde adım adım kendini gösterecektir ve bir süre sonra insanlara göre bu süre hep değişir. Farklı bir insanla, bir dostla karşılaşacaksınız. Artık o sizin dostunuz olmuştur. Başkalarına yaptığı gibi size karşı da yaptığı en kötü davranışlara verdiğiniz en güzel cevaplar, onun sizi mutsuz edecek olan davranış biçimine karşılık sizin onları mutlu edeceğiniz davranışlar, onlarda yavaş yavaş bir farklılık hissi oluşturacaktır ve sizi daha yakından incelemeye alacaklardır. Değişmediğinizi, onlara her zaman en güzel davranışlarla davrandığınızı, onların kötü davranmalarına karşılık da
iyi davranmalarına karşılık da siz sadece o güzel davranışlarla karşılık verdiğinizi onlara ispat edeceksiniz. İspat ettikçe onlarda değişiklikler göreceksiniz ki mutlaka oluşacaktır. İşte hedefiniz bu olmalı sevgili kardeşlerim. Onların kötü davranışlarına karşılık onlarla kavga etmek herkesin yapabileceği bir davranış biçimi. Abi biz sizden onu istemiyoruz. Onların kötü davranışlarına karşı onlara en güzel davranışlarla karşılık vermenizi istiyoruz. Bu onların size olan kötü karşılıklarını, kötü davranışlarını yok edebilecek en güzel silahtır. Allah Teala bunu istiyor. Kötülüğe karşı iyilik. Vazgeçmez ve bu yolunuza devam ederseniz o size ne kadar kötü davranırsa davransın, sizden onlara geri dönen şey daima onları mutlu kılabilecek olan bir davranış biçimi ise bir süre sonra o kişinin kafasında kocaman bir soru işareti oluşur. Ben bu adama karşı her seferinde bu kadar kötü davranırken o bana bugüne kadar bir defa bile beni üzebilecek olan ya da benim gibi herhangi bir kişiyi üzebilecek olan hiçbir davranışta bulunmadı. Bugüne kadar bana karşı yaptığı, vücuda getirdiği bütün davranışlarda hep beni mutlu edebilecek olan şeylerle karşılaştım. O zaman bu konuda farklı bir dizaynla karşı karşıyayım. Benim davranış biçimlerime hiç uymayan ama benim hoşuma giden bir davranış biçimi, ben ona kötü davranıyorum ama o bana en güzel davranışlarla cevap veriyor. Kötülüğe karşı kötülük, hayır, onda bu yok. Acaba bu nasıl bir iş? Ben ona biraz daha yaklaşayım, bir sorayım, bir inceleyeyim bakayım. Durum ne? İncelediği zaman bunun bütün boyutlarıyla geçerli olduğunu görecek sevgili kardeşlerim. Biz ona kötü davranıyoruz ama o bize iyi davranıyor. Daha kötü davranıyoruz, o gene iyi davranıyor. Sevgili kardeşlerim, bu bizde nasıl bir tesir icra ederse biz bu tatbikatı başkalarına uyguladığımız zaman, başkalarının bize kötü davranmalarına karşılık biz onlara en güzel davranışlarla cevap vermeye başladığımız andan itibaren etrafımızdaki insanların bize karşı olan davranışlarında değişiklikler sezeceğiz. Onlar da bizi sevmeye başlayacaklar. Ve bu sevgi ailesi içinde bizim onlara karşı sevgimiz, onların da bize karşı sevgileri hep artacaktır. Sevgili kardeşlerim, sonuç ne olacak? Sonuç daha güzel, daha güzel, daha güzel bir dostluk çemberi içinde insanların birbirine karşı sevgi dolu bir dünyada yaşamalarını sağlayacaksınız. Onlar size başlangıçta ne kadar ters davranırlarsa davransınlar, sizin onlara sanki size en güzel davranışlarla davranıyorlarmış gibi, o en güzel davranışlarla sizin onlara karşı davranışınız, onların başlangıçtaki o sıkıntılı, sizi üzen davranışlarının adım adım değiştiğini görmenize sonuçlanacak. İşte sevgili kardeşlerim, adım adım onlardaki değişmeyi yaşayacaksınız. Bir süre sonra bir dost kazanmış olacaksınız. Siz onlara nasıl güzel davranıyorsanız onlardan da size karşı en güzel davranışların ulaştığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bu ise sizi en güzele götürür. Sevmek konunun temelini teşkil ediyor. Sevmelisiniz sevgili kardeşlerim.
İnsanları sevmek, onların da sizi sevmesi için en sağlam basamakları teşkil eder. Ne fark eder? Ne kaybedersiniz? Diyelim ki A size karşı kötü davranışlarda bulunuyor. Sizinle yeni tanıştı ama davranış biçimleri kötü. Tamam. O kötü davranışlarına devam ederken siz ona her seferinde en güzel bir davranışla cevap vermek nezaketini kesin olarak ona ispat edebilirseniz, hiç şaşmadan bu onun bütün negatif davranışlarına rağmen devam ederse, bir süre sonra o kişinin pes ettiğini göreceksiniz. Bu kişi bundan mutluluk duymayacak ve biraz da hayretle sizi tetkikeye başlayacaktır. Nasıl oluyor ben buna bu kadar kötü davranırken o bana en güzel davranışlarla cevap veriyor. Böyle bir insanı ilk defa görüyorum. Ne oluyor buna böyle? Bakayım onu biraz daha sıkıştırayım. Bakalım ne yapacak diye. Daha sert davranışlarına devam ederse o zaman da sizin ona karşı gene en güzel davranışlarla cevap vermeniz onun kafasında kocaman bir soru işaretini yerleştirecektir. Yer bulacaktır ve kişiyi düşünecektir. Ben ona bu kadar kötü davranmama rağmen ondan bana gene geri dönüş hiçbir zaman en ufak bir negatif standart taşımadı. Demek ki burada başka bir şey var. Bu insan benim şimdiye kadar gördüğüm insanlar gibi değil. Bu farklı. Ben başkalarına nasıl davranıyorsam o kötü davranışımı buna karşı da gerçekleştiriyorum. Ama başka insanlardan bu negatif davranışıma karşı beni üzecek negatif davranışlar alırken ondan beni sinirlendirecek, bana sıkıntı verecek davranışlar değil, beni mutlu edecek davranışlar bana geri dönüyor. O zaman bu insanda benim şimdiye kadar tatbikata girdiğim davranış biçimleri arasında çok açık bir farklılık var. Bunu gerçek anlamda bir incelemeye tabi tutayım. Böyle diyen kişi sizi inceleyecektir. Ve incelediği her alanda sizin aynı güzellikleri devam ettirdiğinizi tespit edecektir. Tekrar tekrar deneyecektir. Hep aynı sonuçla karşılaşacaktır. Siz onu sadece mutlu etmekle vazifeli olan birisisiniz. Hedefiniz onu mutlu ederek kendinizi de mutlu etmek. Bu konu bu kadar kolay sevgili kardeşlerim. Bunun adına mutlu et, mutlu ol diyorlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepimiz bu güzellikleri denemeliyiz. İnsanlar bunun standartları içinde sizlere ulaşmalılar. Sevmelisiniz, sevdirmelisiniz. Başka bir açıdan mutlu etmelisiniz ve mutlu olmalısınız. Kime ne kadar mutluluk verirseniz ondan da size ona yakın bir noktada mutluluk geri döner. Sevgili kardeşlerim, böyle bir güzellik varken neden başkalarına kötü davranalım da onların da bize kötü davranmasına sebebiyet verelim? Neden biz onları rahatsız edelim de onlar da bizi rahatsız etsin? Tam aksi tahakkuk etmeli. Bize kötü davranan birisini mi gördük? Ona en güzel davranışlarla davranmalıyız.
Ona ispat etmeliyiz ki onun bize kötü davranması bizim ona kötü davranmamıza sebebiyet vermiyor, veremiyor. Biz Allah Teala'nın bize emrettiği o güzel davranışları nasıl bize güzel davrananlara sergiliyorsak ona karşı da sergiliyoruz. O bize kötü davranıyor ama biz ona kötü davranmıyoruz. Ona olan davranışımız da tıpkı bize güzel davranan insanlara davrandığımız gibi. Ne olur sevgili kardeşlerim? Bunu denediğiniz zaman göreceksiniz ki kısa bir zaman sonra o kişi de sizin gibi onun davranışlarının da sizin davranışlarınız gibi bir güzelliğe ulaştığını görmek. Öyleyse sonuç bu. O zaman neden sevgili kardeşlerim, o bana kötü davranıyor diye ben ona kötü davranıyorum çünkü bu benim hakkım. Böyle düşünen birisi yerine onun bana kötü davranmalarını ona en güzel davranışlarla davranarak durdurmayı Allah Teala bana yardım ederek başardı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, başkaları size güzel davranabilir, siz de ona güzel davranabilirsiniz. Bu eşyanın tabiatına uygun en güzel iki davranış biçimi. Ama siz ona güzel davranmanıza rağmen o kişi size kötü davranıyorsa devam edin güzel davranışınıza. Bir süre sonra onun davranışlarında değişiklikleri yakalarsınız sevgili kardeşlerim. Adım adım o da size karşı güzel davranmaya başlayacaktır. Hele bu başlangıcının arkasında sizin ona karşı olan güzel davranışınız onu daha çok mutlu edecek bir sisteme oluşmuşsa, sisteme ulaşmışsa o zaman o insanı mutlu eden birisi olarak devrede kalacaksınız ve o sizi sadece sizden ürken, belki de başlangıçta nefret eden birisi olan bu kişi bir süre sonra bakacak ki siz artık o değilsiniz. O eskisi gibi onun size kötü davranışlarına kötü davranan birisi değilsiniz. Ve güzel davranışlarınız onun ve başkalarının davranış biçimleri ne olursa olsun onlara karşı her halükarda en güzel davranışlarla onları sadece mutlu edecek davranışlarla cevap vermeniz o kişiye tesir edecektir. Kısa bir süre sonra o kişinin de size karşı olan davranışlarından artık sizi üzmeyecek, siz onun da sizi mutlu edecek olan davranış biçimlerine ulaştığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, hedefiniz var. Bu hedefiniz insanları mutlu etmektir. Belki bir başka açıdan bakılırsa hedefiniz kendinizi mutlu etmektir de diyebilirsiniz. Çünkü siz insanlara mutluluk vermeye devam ettikçe onlardan da size geri dönen şeyin size mutluluk verecek olan özellikler taşımakta olduğunu ve her geçen gün bu standardın daha üst seviyede gerçekleştiğini göreceksiniz. O zaman seveceksiniz. Onlar da sizi sevecek sevgili kardeşlerim. Aynı şarkıyı söyleyeceğiz beraberce. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor diye. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın istediği şey açık ve kesin. O istiyor ki herkes mutlu olsun. Sizin de göreviniz o olmalı ki bütün etrafınızdaki insanları mutlu etmek konusunda kendinizi vazifeli kılmalısınız. Eğer göreviniz başka insanları mutlu etmekse kısa bir süre sonra onlardan da size sizi mutlu edecek olan şeylerin geri dönmesi mutlaka tahakkuk eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim,
O bana kötü davranıyor diye ben de ona kötü davranacağım demek bir küçüklük, bir intikam standardı. Neden sevgili kardeşlerim? Neden affetmek gibi Allah'ın emrettiği büyük bir güzellik varken neden o bana kötü davranıyor diye ben de ona kötü davranayım? Tam aksine onun her kötü davranışına en güzel davranışlarla cevap verdiğim zaman o kişide kocaman bir soru işareti oluşacaktır. Ben buna bu kadar kötü davranmama rağmen o bana hala en güzel davranışlarla davranıyor. Onun arkasında bir şeyler olmalı. Neden ben onun gibi değilim? Neden o benden farklı? Nasıl dayanabiliyor buna? Benim o kötü davranışlarıma nasıl oluyor da bu kadar güzel davranışlar veriyor? Beni hiç kızdırmayan, hatta hayrete düşüren davranışlar. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey bu. Sevmek ve bütün insanlara sevdiğini ispat etmek. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerimiz? Bu noktaya kadar hep biz konuştuk. Şimdi sizlere kapıları açıyoruz. Sualler varsa, suallerinizi, söylemek istediğiniz bir şeyler varsa onları bize ulaştırabilmeniz için. Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerimiz.

Mutluluk sevgisiz olabilir mi? İmkansız. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Allah'ın sevgisiyle mahlukatı sevmek. İşte bu kadar basit, bu kadar kolay. O zaman muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, dünyada savaşların sıfırlanması tek bir dileğe bağlı. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Seven sevdiğine koşar. Korkan korktuğundan kaçar. Öyleyse devamlı olarak kalbinizi yoklayacaksınız. Kalbinizde Allah sevgisi, Allah'a ulaşmayı dilemek var mı yok mu? Kavgaya, silaha sarılırlar. Ve hayatı çekilmez hale getirirler. Halbuki 14 asır evvel kabile hayatını yaşayan, birbirine düşman olan bedeviler, nefslerindeki afet sebebiyle birbirine düşman olan bedeviler, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in davetiyle hepsi Allah'a davet edildiler. Yani ey bedeviler, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek sevginin kesin ispatıdır. Sevginin nişanesidir. Eğer kişi kalbinde Allah'ı diliyorsa bu dilek Allah'ı sevdiğinin de ispatıdır. Bu salih kullar düşmanlarını da sevenlerdir. Bu salih kullar kainattaki herkesi sevenlerdir. İşte siz de o herkesi sevmek, sevgiyle bu dünyayı ihya etmek, bu dünyanın sevgiyle size cennet olmasını istiyorsanız, bunun yolu kesinlikle kalpten Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Evet, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer ve Kur'an-ı Kerim bir sevgi kitabıdır. İnsanlar ve özellikle ön yargılı olan insanlar Kur'an-ı Kerim'de hep savaştan bahsedilir zannederler. Halbuki bizim savaş bizim insanlarla olan savaşımız değil. Savaşımız bizimle şeytan arasındaki savaş kitaldir.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem efendimiz, yüce Rabbimize sonsuz hamd eder şükrederiz ki bir kez daha hidayet güneşimiz muhterem efendimizle tüm dünyayı aydınlatan bir konferansta bir bayram günü bir arada kılarak muhterem efendimiz mutluluğun en büyüğünü yaşattı. Muhterem efendimiz her zaman olduğu gibi konferans salonlarında tövbe almak isteyenlerin ben size iki sual arz ederken hazırlıklarını yapmaları uygun mudur muhterem efendimiz?
1: Tabii inşallah. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Denizli Merkez Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Tasavvuftan yoksun bir din anlayışı, bu anlattığınız mutluluğu bizlere yaşatabilir mi muhterem efendimiz?
1: Yaşatamaz. Allah Teala'nın kanunları var sevgili kardeşlerim. O kanunlar yüzlerce yıldan beri hep incelenmiş ve sonuçlara bağlanmış. Göreviniz hep başka insanları mutlu etmek olmalı. Bu ne ifade eder? Allah Teala'nın kanunu neydi? Bir başkasına ne kadar mutluluk verebilirseniz, onu ne kadar mutlu edebilirseniz, Allah Teala diyor ben de sizi o kadar mutlu ederim. Şimdi burada çok önemli bir fonksiyonel yapı var. Biz bir kişiyiz. Ama etrafımızda var 100 kişi. O 100 kişinin her birine A kadar mutluluk verebilirsek, Allah Teala bize onun tam karşılığını aynı miktarda mutlaka yaşatacağı için 100 A kadar mutluluğu biz yaşarız. O zaman hepimiz Allah için yaşayan insanlar olarak en güzele doğru yürüyebiliriz. Bütün insanlara bu güzelliği anlatabiliriz. Onlar da tatbik ettikleri zaman hayretle bunun ne kadar güzel bir sonuca ulaştığını görüp yaşayacaklardır. Onlara mutluluğuna ise sizler sebebiyet vereceksiniz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerimiz? Allah razı olsun.
0: Allah
1: Suallerinizi bekliyoruz
0: sizden
1: inşallah.
0: razı olsun muhterem efendimiz. Her şey sizinle, her şey himmetinizle güzel inşallah muhterem efendimiz. Mersin konferans salonundan bir misafirimiz. Allah insanları bu kadar çok severken, insanların bu sevgiye karşılık vermemeleriyle cehenneme gitmelerinin sebebi nedir muhterem efendimiz?
1: Nefslerindeki afetler. Allah Teala'nın emirleriyle nefsimizdeki afetlerin hedefleri birbirine tamamen ters düşüyor. Allah Teala hepimizden başkalarını sevmemizi istiyor, bunu emrediyor. Şeytansa nefsimizin afetlerinde başkalarından nefreti devreye koymuş ve bütün gücüyle insanların birbirinden nefret etmeleri için çalışıyor. Elbette o çalışmasına devam edecektir. Ama biz de kendimize gelmeliyiz ve Allah-u Teala'nın bizden ne istediğine dikkatle bakmalıyız. Allah-u Teala bizden başkalarını rahatsız ederek mutlu olmamızı istemiyor. Neden istemiyor acaba? Çünkü böyle bir şey zaten mümkün değil. Eğer başkaları bize güzel muamele ederken biz onları rahatsız edecek davranışlarda bulunuyorsak büyük bir hata işliyoruz demektir. Asıl önemlisi yaptığımız her yanlış ve başka insanlara rahatsızlık verecek olan davranış biçiminin rahatsızlığını Allah Teala mutlaka bize de yaşatacaktır. Ne kâ küfte, o kâ ekmek. Biz başka insanların her birine ne kadar mutsuzluk ulaştırabilirsek, Allah Teala da bize o kadar mutsuzluk yaşatır. Başka insanlara ne kadar mutluluk ulaştırabilirsek, Allah Teala da bize o kadar mutluluk yaşatır. Öyleyse görevimiz ne olmalı? Etrafımızdaki bütün insanlara hep en büyük mutlulukları yaşatmaya çalışmak olmalı. Bunu başarmak da zor olmadığı gibi çok da huzur veren, mutluluk veren bir davranış biçimleri dizisi oluşturur. Sevgili kardeşlerim, ne kaybederiz? Etrafımızdaki insanlara, onları mutlu edecek en güzel davranışlara davransak ve onları mutlu ettiğimizi net olarak görsek, yaşasak, onların yaşadığı o mutluluğun aynını Allah-u Teala'nın da bize yaşattığını görürüz. O zaman her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diye bir şarkı söylenir gibi geliyor bana. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz, tövbe merasimi için kardeşlerimiz hazırlar. Arz ediyorum muhterem efendimiz.
1: Tamam. Tövbeyi alacak olan kardeşlerimiz ayağa kalksınlar lütfen. Ayaktalarsa başlayalım.
0: Hazırlar muhterem efendimiz. Arz ediyorum inşallah.
1: Başlıyoruz sevgili kardeşlerimiz. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah-u Teala'nın huzurunda,
2: Allah-u Teala'nın huzurunda
1: günahlarımız için tövbe ederek,
2: günahlarımız için tövbe ederek
1: ve Allah'tan mağfiret dileyerek
2: ve Allah'tan mağfiret dileyerek
1: ve Allah'ın emir ve yasaklarına
2: ve Allah'ın emir ve yasaklarına
1: uyacağımıza yemin ederek
2: uyacağımıza yemin ederek
1: Allah'tan kendisine
2: Allah'tan kendisine
1: kitap, sancak, taht
2: kitap, sancak, taht
1: nur ve kılıç verilen
2: nur ve kılıç verilen
1: Mehdi Resul'e
2: Mehdi Resul'e
1: emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek
2: emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek
1: ihsanla tabi olduk.
2: İhsanla tabi olduk.
1: La ilahe illallah
2: La ilahe illallah
1: Muhammeden Resulullah ve Nebiullah.
2: Muhammeden Resulullah ve Nebiullah.
1: Tövbeniz tamamlandı. Hayırlı olsun. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adana konferansından bir misafirimiz. Herkesin dini değişik yaşadığını görüyoruz. Allah'ın yaşamamızı istediği dini nasıl yaşayabiliriz muhterem efendimiz?
1: Allah'ın yaşamamızı istediği dinin temelinde en önemli faktör zikirdir. Ve Allah-u Teala zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmıştır. Kim mutluluğun ne kadarına ulaşmak istiyorsa bunun gereğini yapacaktır. Dünyadaki en mutlu insanlar daimi zikrin sahipleridir. Acaba neden? Çünkü zikir daimi zikre ulaştığı zaman o insanların kalbindeki bütün afetleri, negatif faktörlerin hepsini yok edecektir. Devre dışı bırakacaktır, kapı dışarı edecektir. Ve kişi sadece mutlulukları yaşayan bir insan olmak noktasına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, bu da gerçekten çok güzel yaşanmaya değer bir dünya hayatını ifade eder. Hepimiz başka insanları mutlu ederek mutlu olmayı kendimize hedef ittihaz etmeliyiz. Eğer başarabilirsek başka insanlara mutluluk vermenin, onları mutlu etmenin bizim her birimizi ne kadar mutlu edeceğini hepimiz yaşamış oluruz. Ve bu tatbikat devreye girdikten sonra kişi bundan vazgeçemez. Başkalarını mutlu etmek ona öyle bir mutluluk vermiştir ki bundan vazgeçmesi artık mümkün değildir. Hayatını başka insanların mutluluğuna adayacaktır. Ve kendisi de mutlulukların üst boyutunda yaşamaya devam edecektir inşallah. O zaman herkes belki aynı şarkıyı söyler. Ne diyorsunuz? Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Şarkının adı bu. Evet sevgili kardeşlerim, dinliyorum inşallah.
0: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Afyon konferansından bir misafirimiz. Ben Allah'a inanıyor ve iman ediyorum. Cennete girmem için

daha üst kat cennetlere ulaştırır. Zaten cennetlerin sayısı 7'dir. 7 tane cennet de böylece oluşmuş oluyor. Allah'a ulaşmayı dinlemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhdis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek 7 tane safayı içeriyor. Bu 7 safada ruhun ve için yani fizik vücudun nefsin ve iradenin teslimi diye 4 tane teslim yer alıyor. Allah Teala dinimize İslam dini yani teslim olanların dini diyor ve hepimiz bu teslimleri gerçekleştirmekle vazifeliyiz. Öyleyse sevgili kardeşlerimiz, hepimiz ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmek üzere harekete geçmeliyiz ve teslimleri birer birer gerçekleştirmeliyiz. Allah Teala'nın 7 tane safhasını gösterdik hepinize. Bu 7 safhanın 7'si de mevcut Kur'an-ı Kerim'de ve Allah Teala istiyor ki herkes en güzelini gerçekleştirsin. 7 safhanın 7'sini de gerçekleştirmeye çalışsın. Ama kimisi Allah'a ulaşmayı dileyip ölmüştür. Ama Allah'a ulaşmayı dilemişse birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine tabi olup ölmüştür. İkinci katın cennet sahibi. İkinci kat cennetin. Ruhunu Allah'a ulaştırıp ölmüştür. Üçüncü kat cennetin sahibi. Fizik bedenin teslimi 4. Nefsin teslimi 5. Muhlis olmak 6. İradeyi Allah'a teslim etmek 7. kat cenneti ifade eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepimiz için Allah Teala en güzel sonsuzlukları bizlere nasip etmiş. O sonsuzlukları dikkatle düşünelim. İnsan hayatı, insanın bu dünyadaki hayatıyla ölçülemez. Bu dünyadaki hayat devede kulaktır. Ölümden sonra da insanlar için hayat var sevgili kardeşlerim. Bir cennet hayatı veya bir cehennem hayatı. Allah Teala bütün insanların cennete girmesini ister ve Tevrat'a da İncil'e de Kur'an-ı Kerim'e de bunu Allah Teala en güzel şekilde yerleştirmiş. Hazreti Musa da Hazreti İsa da birer peygamberdi sevgili kardeşlerim. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Allah Teala'nın bir peygamberi ve ayrı ayrı dinler çıkmış ortaya. Ama hepsi Allah'ın nebileri tarafından. Hazreti Musa da nebidir, yani peygamberdir. Hazreti İsa da peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir peygamberdir. Allah Teala bütün insanların bu hedeflere ulaşmalarını diliyor. Dinimiz İslam dini, yani teslim olanların dini. Ruhunu Allah'a teslim eden insanla, ruhundan sonra fizik vücudunu da teslim eden bir insan aynı cennete giremez. İkinci safhaya da ulaşan kişi daha üst kat cennete girer. Fizik bedenini teslim eden daha üst kat cennete girer. Nefsini teslim eden daha üst kat cennete girer. İradesini teslim eden daha üst kat cennete girer. Allah Teala 7 tane ayrı cennet statüsü koymuş. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir kişi birinci kat cennete girerken mürşidine tabi olan kişi ikinci kat cennete giriyor. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi üçüncü kat cennete giriyor. Fizik bedenini teslim eden dördüncü kata. Nefsini teslim eden beşinci kata. Muhlis olan altıncı kata. İradesini Allah'a teslim eden kişi yedinci kat cennete giriyor. Cennetlerin sayısı, cennetlerin katı da diyebilirsiniz. 7 tane. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir insanla birinci kat cennete girebilir. Ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah-u Teala'ya teslim eden bir kişinin gideceği cennet aynı olmaz. O kişi 7.

0: kaç cennete girecekler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı bütün insanlar için hep onların mutlu olmalarını devreye koyacak standartlar taşıyor. Hepimiz Allah'ın emirlerini yerine getirmeli. Hepimiz başka insanların da bu güzellikleri yaşamasına medar olmalıyız. Kendimizi vasıta kılmalıyız. İnsanlara güzellikleri hep anlatmalıyız. Niçin bunu söylüyorum biliyorsunuz sevgili kardeşlerim. Koskoca bir İslam alemi artık İslam'ın 5 şartına endeks vermiş durumda. Diyorlar ki namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek İslam'ın 5 şartıdır. Bu kadar da yeter. Hayır, yetecek olsaydı Allah Teala 6. ve 7.yi koymazdı. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, teslimler, ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi, 4 ayrı teslim gösteriyor. Sevgili kardeşlerim, dinimiz zaten İslam dini adını taşıyor. Yani teslim olanların dini. Şimdi bakıyoruz insanlara, diyorlar ki biz namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca gideriz, kelime-i şehadette getiririz. İslam'ın 5 şartını yerine getiriyoruz. İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorsun ama sen İslam mısın? Namaz kılıyorsun, oruç tutuyorsun, zekat veriyorsun, hacca gidiyorsun, kelime-i şehadet getiriyorsun. İslam mısın sen? Elbette İslam'ım diyor. Biz de ona diyoruz ki hayır, değilsin. Sen İslam değilsin. İslam teslim olan demek. Sen Allah'a ruhunu mu teslim ettin? Fizik bedenini mi teslim ettin? Nefsini mi teslim ettin? İradeni mi teslim ettin? Neyini Allah'a teslim ettin de ben Allah'a teslim oldum diyebiliyorsun bana? Ruhunu, veçini, nefsini ve iradeni Allah'a teslim etmeden ben Allah'a teslim oldum demek sana ne kazandırır ki? Evvela yapman lazım gelen şey Allah'tan mürşidini sorman. Allah'ın senin için tayin ettiği mürşidi hacet namazını kılarak Allah'tan sorman ve ona veya onun bir vekiline ulaşıp tabi olman söz konusu. Ancak tabi olduğun zaman ruhun vücudunu terk eder, Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır ve 7-8 aylık bir devrenin sonunda senin ruhun da Allah'a ulaşır. İşte Allah Teala bütün insanların ruhlarının Allah'a ulaşmasını emrediyor. Allah'a teslim olmasını. İslam teslim olan demek. Ruhunu teslim eden, fizik bedenini teslim eden, nefsini teslim eden ve iradesini teslim eden insanlar söz konusu. Bunlar teslim kademeleri. Ama önce Allah'a ulaşmayı dilemek var, sonra mürşide tabiyet var, sonra ruhun Allah'a teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek var ki 7 tane safa ifade ediyor. Ve 7 safanın her biri bir ayrı cenneti kişiye kazandırır. O zaman biz de hep aynı şarkıyı söyleriz sevgili kardeşlerim. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor diye. Sualinizi bekliyorum inşallah.
1: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Her şey himmetinizle, her şey sizinle güzel muhterem efendimiz. Adıyaman konferansından bir misafirimiz. Bizler namaz kılarak ve Kur'an okuyarak Allah'a teslim olmuş olmuyor muyuz muhterem efendimiz?
0: Namaz kılarak ve Kur'an okuyarak Allah'a teslim olmuş olmazsınız, olamazsınız sevgili kardeşlerim. Allah'a teslim olabilmek için ruhunuzun vücudunuzu terk etmesi ve Allah'a doğru yola çıkması, 7-8 aylık bir devreden sonra da ruhunuzun Allah'a teslim olması temel şarttır. Bu ruhun teslimidir. Daha sonra daimi zikirle fizik vücudun teslimini demireceksiniz. Sonra nefsinizin teslimi, sonra iradenizin teslimi. Sırayla ard arda gelen teslimler olarak sizleri daha üst, daha üst, daha üst makamlara taşıyacaktır. Unutmayın, dinimiz İslam dini, yani teslim olanların dini. Allah'ın bütün üst seviye dostları teslimlerini tamamlamış olanlardır. Ruhlarını, fizik bedenlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenlerdir. Hiç kimse mürşidine veya bir mürşid fikrine tabi olmadan ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkamaz ve Allah'a ulaşamaz. Öyleyse bütün insanlar için Allah Teala aynı şeyi istiyor. Onların hepsinin mürşitlerine tabi olmalarını, böylece ruhlarının vücutlarından ayrılarak Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılmalarını, 7-8 aylık bir devreden sonra onların da ruhlarının Allah'a ulaşmasını emrediyor. İşte İslam'ın şartı 5'tir diyenler namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bu doğru değildir. Neticede bunların hepsi var mı? Var. Namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte farzdır. Ama burada İslam'ın temeli yok. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek hiçbir teslimi içermiyor. Oysa ki Kur'an-ı Kerim ruhunuzu, fizik bedeninizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmekle vazifelisiniz diyor. İslam zaten teslim olan demek. O zaman o insanlar nasıl İslam olur ki? Ben diyor namaz kılarım, oruç tutarım, zekat veririm, hacca giderim, kelime-i şehadet getiririm. İslam'ın 5 şartını evvelallah yerine getiririm. Evet, getirirsin de bu 5 şart acaba Allah-u Teala'nın bütün emirlerini kapsıyor mu? Sana bir sualim var. Dinimizin adı ne? İslam değil mi? Dinimizin adı İslam dini. İslam ne demek? Teslim olan değil mi? Sen ruhunu, fizik bedenini, nefsini veya iradeni Allah'a teslim etmeden nasıl Allah-u Teala'ya "Ya Rabbi ben de teslim oldum" diyebilirsin? Her birinin Allah'ın katında bir davranış biçimi var. Hiç kimse mürşidine tabi olmaksızın ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkamaz ve Allah'a ulaşamaz. Bütün insanlar mürşidini Allah'tan sormak ve o mürşide veya o mürşidin kendi bulunduğu bölgede bulunan bir vekiline ulaşarak tabi olmadan ruhu vücudunu terk edip Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılamaz. Hiçbir zaman da onun ruhu Allah'a ulaşamaz. Ermiş evliya olamaz. Sevgili kardeşlerim, her konu bir standarda bağlı. Bütün insanlar için Allah Teala koymuş kanunlarını. Ben namaz kılıyorum, oruç da tutuyorum, zekat da veriyorum, harca da gidiyorum, kelime-i şehadet de getiriyorum. Bize atalarımız öğretti ki, bize din öğretenlerimiz öğretti ki İslam'ın şartı 5'tir. İşte bu 5 şartın 5'ini de yerine getiriyorum. Ya çok güzel, hay Allah razı olsun. Peki senin dininin adı ne? İslam. İslam ne demek? Eğer bilmiyorsa cevap veremeyecek tabii. Biz söyleyeceğiz o zaman. İslam teslim olan demek. Sen Allah'a ruhunu mu teslim ettin? Fizik bedenini mi teslim ettin? Nefsini mi teslim ettin? İradeni mi teslim ettin? Allah'a neyini teslim ettin? Ben İslam'ım diyorsun bana. Ama baktığım zaman senin ne ruhunu, ne fizik bedenini, ne nefsini, ne iradeni Allah'a teslim etmediğini görüyorum. O zaman senin Allah Teala'nın farzları bunlarsa bu farzları yerine getirmen gerekmiyor mu? Kim hayır diyebilir ki? Sevgili kardeşlerimiz, hepimiz ruhumuzu da fizik bedenimizde, nefsimizi de irademizi de Allah'a teslim etmekle vazifeli kılındık Allah Teala tarafından. Bütün insanlar için Allah Teala onların da mutlu olmalarını istiyor. Böyle bir mutluluk bütün insanlar için geçerlidir. Hepsinin mutluluğu Allah'ın elindedir. Allah Teala istiyor ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin. Ruhunu da, fizik bedeninde, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etsin. Elbette sual sorun olacaktır. Şimdi bunların hepsini teslim etmedikçe biz cennete giremez miyiz? Giremez olur musun? Daha Allah'a ulaşmayı dilediğin an birinci kat cennetin sahibisin. Mürşidine tabi oldun. İkinci kat cennetin sahibisin. Ve ruhun vücudundan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar. 7-8 aylık bir devrenin sonunda da ruhun Allah'a ulaşır. İşte ermiş evliya oldum. Bu ruhun teslimi. Sonra daha çok çalışarak zikrini artıracaksın. Fizik vücudunu teslim edeceksin. Sonra nefsini teslim edeceksin. Sonra muhlis olacaksın. En sonra da iradeni Allah'a teslim edeceksin. Böylece ruhu ve içi, nefsi ve iradesi Allah'a teslim olan, 4 tane teslimle tamamlayan birisi olacaksın. Bütün insanlar Allah'ın karşısında böyle bir hedefe ulaşmak istikametinde Allah tarafından vazifelendirilmiştir. Hepinizin vazifesi var sevgili kardeşlerim. Ben namaz kılarım, oruç tutarım, zekat veririm, hacca giderim, kelime-i şehadet getiririm. Böylece İslam'ın 5 şartını yaşarım diyen insanlara sorarız. Senin dininin adı ne? İslam. İslam ne demek? Teslim olan. Sen şimdi namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek görevini yaptığını düşünüyorsun. Güzel. Ama acaba neyini Allah'a teslim ettin? Eğer sen bir İslamsan bir şeylerini Allah'a teslim etmiş olman lazım. Ruhunu mu teslim ettin? Fizik bedenini mi? Nefsini mi? İradeni mi? Hayır, hiçbirini teslim etmedim. O zaman nasıl bana ben İslam'ım diyebiliyorsun? Sevgili kardeşlerim, o kadar kopmuşuz ki dinimizden insanlar artık İslam'ın şartı 5'tir diyebiliyor. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Senin dininin adı ne? İslam. İslam ne demek? Teslim olan. Teslim olan kişi neyini teslim eder? Ruhunu, fizik bedenini, nefsini ve iradesini. Sen de o 4 teslimi gerçekleştirmekle vazifelisin. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın istediği şey açık ve kesin. O ne istiyor? O insanların mutlu olmasını istiyor. Hiç kimse Allah'ın emirlerini yerine getirmeden dünya mutluluğunu yaşayamaz. İnsanlar hep zannederler ki çok paraları olursa çok zengin olurlar ve de çok zengin olunca da her istediklerini alırlar. Böylece çok mutlu olurlar. Ne kadar isterdik herkesin böyle bir noktaya ulaşmasını ve neden mutlu olamadıklarını kendi kendilerine sormalarını. Sevgili kardeşlerim, mutluluk başka bir şey. Allah ile bile olmadıkça, Allah'ın emirlerini yerine getirmedikçe, dünyadaki en fazla paralı insan olsa o kişi mutluluğu yaşayamaz. Mutluluk Allah Teala'nın temelimizdir bütün insanlar için. Allah Teala bu hedefe ulaşılmasını ister. İnsanların ruhlarını, fizik bedenlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a ulaştırmalarını ister. Allah'a teslim etmelerini ister. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bu istikametteki talebi açık ve kesindir. Bütün insanlardan Allah Teala bunu ister. Onun için dinimize İslam dini adını vermiş Allah Teala. Yani Allah'a teslim olanların dini, ruhlarını teslim edenlerin, daha sonra fizik bedenlerini teslim edenlerin, daha sonra nefslerini teslim edenlerin, daha sonra iradelerini teslim edenlerin dini olmuş. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala için kapılar ardına kadar açık. Ne yazık ki insanlar Allah'ın bu güzelliklerini unutmuşlar ve İslam'ın beş şartına indirgemişler. Namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var. Bunlar İslam'ın beş şartı. Bunları yaptın mı tamamdır. Hayır, tamam değildir sevgili kardeşlerim. O zaman siz İslam olamazsınız. İslam teslim olandır. Namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadet getiren bir insan İslam'ın beş şartını yapmıştır. Ama hiçbir şeyini Allah'a teslim etmemiştir. Allah'a ruhunu teslim edecektir. Bir, fizik bedenini teslim edecektir. İki, nefsini teslim edecektir. Üç, iradesini teslim edecektir. Dört, bunların hepsi Allah'ın farz emirleridir. İşte Osmanlı devri boyunca padişahlar da dahil olmak üzere herkes Allah'a ruhlarını, fizik bedenlerini, nefslerini ve iradelerini teslim etmekle kendilerine hep vazifeli kılmışlardır. Başarabilenler bunu mutlaka başarmak için ellerinden geleni hep yapmışlardır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği şey açık ve kesin. Teslim olmak. İşte bütün devirlerce Allah Teala'nın istediği şey insanların sırasıyla ruhlarını, sonra fizik bedenlerini, sonra nefslerini, sonra iradelerini Allah'a teslim etmeleridir. Bütün insanlar için bunun geçerli olduğunu bilelim ve Allah'a hamd edelim, şükredelim. Biz dinimizi insanlardan değil, Allah'tan öğrendik. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Şanlıurfa Konferansı'ndan bir misafirimiz. Bir insan için mürşidin önemi ve gerekliliği nedir muhterem efendimiz?
0: Hiç kimse bir mürşide tabi olmadıkça asli hedefe ulaşamaz. Bu hedef teslim olmaktır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse onun ruhu Allah'a hiçbir zaman ulaşmayacaktır. Mürşidine tabi olmazsa ruh vücudu terk edip Allah'a doğru yola çıkamaz. Ama tabi olursa, tabi olduğundan itibaren kişinin ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Ve bu noktadan sonra bu kişinin ruhu 7-8 aylık bir devrenin sonunda Allah'a mutlaka Allah tarafından ulaştırılır. Ne diyor Allah Teala? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın herkes yardımını alabilir, almak yetkisinin imkanının sahibidir. Yeter ki kalben Allah'a ulaşmayı dilesin ve bunun gereği olan asli unsuru gerçekleştirsin. Nedir o asli unsur? Mürşidini Allah'tan soracak, hacet namazını kılarak Allah'ın ona göstermesini temin edecek. Sonra da o mürşide veya o mürşidin kendi bulunduğu yerde bulunan bir vekiline ulaşarak onun elini öpüp cereyanı oradan alacak ve ruhu vücudundan ayrılacak. 7-8 aylık bir devrenin sonunda da Allah'a mutlaka ulaşacak. Ne olur? O kişi ermiş evliya olur. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Kime? Allah'a. İşte hedef bu standartlar içinde cereyan ediyoruz sevgili kardeşlerim. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adıyaman konferansından misafirimiz. Tasavvufa girmek istiyorum ama zikirlerimi yapamam diye korkuyorum. Ne yapmalıyım muhterem efendimiz?
0: Korkman çok yanlış bir şey evladım. Allah'tan yardım aldığını göreceksin. Korkunun da başına hiç gelmediğini, hiç de seni yormayacağını o zaman yaşayacaksın. Allah Teala'nın sözü var. Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Diyor Allah Teala. O bana ulaşıyor, o bana ulaşır demiyor. Ben onu kendime ulaştırırım diyor. Öyleyse kişinin yapması lazım gelen şey sadece bir dilek. Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bunu söyleyen bir kişi için Allah Teala mutlaka onun davranış biçimleri dizisini değiştirecek. Onda bir büyük talep oluşturacak. Ruhunu Allah'a ulaştırma talebi. Ve kişi zikrini giderek arttırarak önce ruhunu Allah'a teslim edecektir. Sonra durumuna göre fizik bedenini, nefsini, iradesini hepsini Allah'a teslim etmesi mümkün olacaktır. Eğer kişinin hayatı buna müsaitse. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah'ın istediği şey hep onların daha üst boyutta, daha üst boyutta cennete girmeleri. 7 kat cennet söz konusu, 7 ayrı cennet. Her bir cennet için Allah Teala derecat sistemi koymuş. O derecata ulaşan kişi o cennete mutlaka girer. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Kütahya konferansımız. Zikir nedir? Nasıl zikretmeliyiz ki neticesine ulaşalım muhterem efendimiz?
0: Zikir Allah kelimesini tekrar etmektir. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah kelimesini tekrar eden bir kişi sessiz zikir yapıyor demektir. Diye sessiz olarak aynı kelimeyi tekrar eden bir kişi de sessiz zikir yapıyor demektir. Öyleyse bir sesli zikir, bir de sessiz zikir olmak üzere İki nevi tatbikat var kalın çizgilerle. İnsanlar Allah-u Teala ile bir olurlar. Sevgili kardeşlerim, İslam alemine baktığımız zaman hatalarla karşılaşıyoruz. İşte İslam'ın 5 şartı. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek İslam'ın 5 şartı. Hayır, İslam'ın şartı 5 değildir. 7'dir. Allah'a ulaşmayı dilemek 6, Allah'a teslim olmak 7. Unutmayın sevgili kardeşlerim, dinimizin adı İslam dini. Yani teslim olanların dini. Allah Teala bu ismi koymuşsa Kur'an-ı Kerim'e dininizin adı İslam dinidir. Yani bize Allah'a teslim olanların dinidir diye bu sistemi koymuşsa Kur'an-ı Kerim'e, Bu onun esasıdır, Allah'ın esasıdır. Ve ister ki herkes ruhunu da, fizik bedenini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etsin. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan birinci kat cennete giriyor. Mürşidine tabi olan insan ikinci kat cennete giriyor ve ruhu vücudundan ayrılıyor. Ruhu Allah'a ulaşan insan üçüncü kat cennete giriyor. Fizik bedenini teslim eden dördüncü kat cennete. Nefsini teslim eden beşinci kat cennete. Muhlis olan altıncı kat cennete. İradesini Allah'a teslim eden yedinci kat cennete giriyor. Bütün kademeler için Allah Teala ayrı ayrı cennetler oluşturmuş. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanlar cennetlerin her birine gidebilir. Bu cennetlere gidebilmeleri için sadece zikirlerini arttırmaları onları hedeflere götürebilecek olan şeydir. Tabiatıyla mürşitlerine tabi olmak bunun temelini teşkil eder. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, televizyondan tövbe merasimine eşlik ettim. El öpmem de gerekiyor mu muhterem efendimiz?
0: Gerekiyor. Mutlaka mürşidinden cereyanı alman gerekiyor. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Konya konferansından bir misafirimiz. Mürşide bağlı olmayan bir insan, namaz kılan bir kişi Allah'a ruhunu teslim edemez mi muhterem efendimiz?
0: Edemez evladım, bu mümkün değildir. Mürşide ulaşıp onun elini öpmedikçe mürşitteki cereyan o kişiye geçemez. Geçemezse o kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkamaz. Allah'a da hiçbir zaman ulaşamaz. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Şanlıurfa konferansından bir misafirimiz. Yozlaşmanın önüne nasıl geçebiliriz muhterem efendimiz?
0: Yozlaşmanın önüne zikrimizi arttırarak geçebiliriz. Tabiyet mutlaka şarttır. Bütün insanların İslam standartları ruhlarını, fizik bedenlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmelerini farz kılar. Bir kişi mürşidine tabi olmadıkça onun ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan kabiliye katılamaz. O kişinin ruhu Allah'a ulaşamaz. Oysa ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bütün insanların ruhlarının Allah'a teslim etmelerini farz kılıyor. Fizik bedenlerinde farz kılıyor, ruhlarında farz kılıyor. Ve insanların iradeleri de buna dahil oluyor. Şimdi standartlara bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. Mürşide tabiyet 2. Ruhun Allah'a ulaşması 3. Fizik bedenin teslimi 4. Nefsin teslimi 5. Muhlis olmak 6. İradeyi Allah'a teslim etmek 7. 7 tane safa var. 7 tane de cennet var. Bu safhalardan hangisine ulaşabilirse kişi o kat cennete mutlaka Allah Teala tarafından gönderilir. Ölümden sonra orada sonsuza kadar yaşayacaktır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun. Balıkesir konferansından bir misafirimiz. Fatiha'yı her okuduğumuzda Allah'a ulaşmayı dilemiş olmuyor muyuz muhterem efendimiz?
0: Allah'a ulaşmayı dilemek başka şey, Fatiha başka şey. Sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi, Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştırmanı diliyorum. Şeklinde önce boy abdesti alarak sonra da bunu söyleyerek kişinin bir talepte bulunmasını ifade eder. Bu yoksa o kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a ulaşamaz. Hiç kimse mürşidine tabi olmadan onun ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a ulaşamaz. Allah Teala tabiyeti bu açıdan mutlak olarak ortaya koymuş. mutlaka tabiyet lazım. Kişinin mürşidini Allah'tan sorması, o mürşit nerede olursa olsun ona ulaşmaya çalışarak veya onun bir vekili, neredeyse kendisine en yakın olan vekili, ona ulaşarak tabi olması şart. Cereyanı mutlaka o kişinin alması lazım. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, mürşide ulaşmak için ne yapmamız gerekir muhterem efendimiz?
0: Mürşide ulaşmak için evvela mürşidi bilmek lazım. Hiç kimse mürşidini kendi kendine benim mürşidim budur diye o mürşide, herhangi bir mürşide giderek bu hedefine ulaşamaz. Herkesin yapısı birbirinden farklıdır. Bu farklı yapılara göre ayrı ayrı standartlar söz konusudur. Onun için kişi mürşidine ulaşmadan evvel hacet namazını kılacaktır. Evvela boy abdesti alacaktır. Sonra hacet namazını kılacaktır ve Allah'tan mürşidini soracaktır. O mürşide veya o mürşidin kendi bulunduğu bölgedeki bir vekiline ulaşarak el öpecektir, tabi olacaktır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Samsun konferansından bir misafirimiz. İnsan sadece ibadetlerini yerine getirerek mutlu olabilir mi muhterem efendimiz?
0: İbadetlerini yerine getirmek olayı başkalarına da bağlıdır. Yani bir insan namaz kılar kendi başına, tamam, oruç tutar, tamam, zekat verir, hacca gider, kelime-i şehadet getirir, tamam. Ama mürşidine tabi olmadıkça onun ruhu vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkamaz. Böyle bir şey için mutlaka tabiyet gereklidir. Kişi mutlaka mürşidinin kim olduğunu Allah'tan soracaktır. Allah ona mürşidini söyleyecektir. O mürşide veya o mürşidin tövbe vermekle yetkili bir vekiline kişi ulaşacak ve tabi olacaktır. Yani el öpecektir. Bu el öpme işlemi tahakkuk etmedikçe o kişinin ruhu vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkamaz. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. İzmir konferansından bir misafirimiz. Namaz kılmayı çok istiyorum ama devamını getiremiyorum. Devamlı kılmak için nefsimi nasıl terbiye etmeliyim muhterem efendimiz?
0: Zikir sayısını ve namaz sayısını yavaş yavaş arttırarak, bu arttırmanın neticesinde kişi mutlaka Allah'tan yardım alacaktır ve namaz kılmanın ne kadar mutluluk verici bir şey olduğunu idrak edecektir. O idrakten sonra da onun vazgeçmesi hiçbir zaman mümkün olamaz zaten. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, vefat etmiş bir mürşide bağlanılabilir mi muhterem efendimiz?
0: Vefat etmiş bir mürşide bağlanmak söz konusu olmaz. Cereyanın mutlaka mürşitten müride geçmesi lazım. Allah razı olsun. Onun için de canlı olması lazım mürşidin.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, Allah sevgisini dünya sevgisinden öne geçirmenin yolu nedir muhterem efendimiz?
0: Allah ile birlik olmaktır. Allah'ın emirlerini yerine getirmektir. İnsanlar var, namaz kılıyorlar ama bu namazları Allah-u Teala'nın emrettiği biçim ve boyutu bazen muhtevasını alamıyor. Namaz kılmak herhangi bir olay değildir sevgili kardeşlerim. Allah'ın bir mukaddes emridir. Sabah namazı, öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı, yatsı namazı hepsi Allah Teala'nın farz namazlarıdır. Ve bütün insanlar için de bunların hepsini beş vakitin beşini de kılmak Allah Teala'nın mutlak emridir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala hedef gösteriyor. Bütün insanlar ruhlarını da, fizik bedenlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmek mecburiyetindeler. Yani bunu yapamayanlar cehenneme mi girecekler? Ruhu da teslim edememişlerse ya da bunlardan herhangi birini teslim edememişlerse? Hayır. Daha Allah'a ulaşmayı diledikleri anda birinci kat cennetin sahibi herkes. Mürşide tabiyet ikinci kat cenneti ifade ediyor ve ruh vücuttan ayrılıyor. 7-8 aylık bir devrede Allah'a ulaşıyor. Üçüncü kat cennet fizik bedenin teslimi, 4 nefsin teslimi, 5 modis olmak, 6 iradeye teslim etmek, 7. kat cenneti ifade ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, herkes için ayrı ayrı cennetler Allah Teala nasip etmiş ve insanlar o cennetlere göre dizayn ediliyor. Bütün insanlar için kurtuluş açık ve kesin olarak mevcut sevgili kardeşlerim. Yeter ki kişi Allah'tan mürşidini öğrensin. Kendi bulunduğu mevkide bulunan o mürşidin vekili kimse o vekile ulaşsın, ona tabi olsun. Ve tabi olduğu andan itibaren de ruhu vücuda doğru, Allah'a doğru yola çıkar. 7-8 aylık bir devrenin sonunda da o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. İşte bu kişi ermiş evliya olmuştur. Yani ruhu Allah'a ermiş olan bir insan olmuştur. Teslimini gerçekleştirmiştir. Ruhunu teslim etmiştir. Daha sonra fizik bedeninin teslimi gelecektir. Daha sonra nefsin teslimi gelecektir. Daha sonra kişi mucis olacaktır. İradesinde Allah'a teslim edecektir. Her şey en güzeline ulaşacaktır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, İslam dini teslim dini olduğu halde Müslüman olmamıza rağmen biz neden teslimiyeti yaşayamıyoruz muhterem efendimiz?
0: Allah Teala'nın güzelliklerini yaşayabilmek Allah'ın emirlerini yerine getirmekle mümkündür. Bu standartların en önemlisi zikirdir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki ve le zikrullahi ekber. Ve le mutlaka zikrullah. Allah'ın ismini Allah Allah Allah Allah Allah Allah diye sesle tekrar etmek ekber. Büyüktür, daha büyüktür diyor. Allah Teala'nın söylediği şey açık ve kesin. Bir namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var. Bunlar İslam'ın 5 şartı. Ama bunun arkasında namaz kılmak var. Bunun arkasında en önemlisi zikir yapmak. Allah Teala onun için zikir için şöyle buyuruyor bu sebeple. Ve mutlaka zikrullah. Allah'ın ismini Allah Allah Allah Allah Allah diye sesle veya sessiz tekrar etmek daha büyüktür diyor Allah Teala. Bütün ibadetlerden daha büyük olan şey Allah Teala'nın zikridir. İşte bunun arkasında ne vardır diye düşündüğümüzde şunu görüyoruz. Zikir, insanın nefsinin kalbine Allah'ın nurlarının girmesi ve orada yerleşmesi için mutlaka kişinin gerçekleştirmesi lazım gelen bir ibadettir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz, bugün bize ulaşan soruların sonuna geldik inşallah. Sizinle birlikte olmak mutluluğun en büyüğü sevgili efendimiz. Tüm izleyicilerimiz, kardeşlerimiz ve bizler için her konuda mübarek dualarınızı diliyor. Kurban bayramınızı bir kez daha tebrik ediyor. Hürmet ve hasretle gül kokan mübarek ellerinizden öperek sizi çok ama çok ama çok sevdiğimizi söyleyerek muhterem efendimiz, eğer uygun görürseniz yüksek huzurlarınızdan ayrılıyoruz muhterem efendimiz.
0: Biz de hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد، والحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha bir zikir sohbetinde inşallah beraberiz. Konumuz davranış biçimleri. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir büyük topluluk oluşturmayı Allah Teala bize inşallah nasip etti. Hepimiz biriz, beraberiz ve başka insanlarla beraber yaşayanlarız. Yani bir topluluk olarak bir arada bulunduğunuz zaman, bir çalışma yaptığınız zaman, bir sohbet dinlediğiniz zaman hep bu beraberliği yürüttüğünüz devre boyunca bu sözlerimi hatırlayın. İki ayrı cepheden etrafınızdaki bütün insanlarla en iyi ilişkileri yürütmelisiniz. Bir, siz başkalarına sadece onları mutlu etmek istikametinde davranmalısınız. Eğer başkalarından size sizi huzursuz kılacak olan bir davranış biçimi gelirse, bunun üzülmeme standartlarına ulaşmalısınız. Herkes hata yapabilir sevgili kardeşlerim. Başkaları hata yapıyor diye her hatadan alınacak olursak, her hatayı bir küslük konusu yapacak olursak, her hatada başkalarına haddini bildirmeye kalkarsak, yanlış bir davranış biçimi sergilemiş oluruz diye düşünüyorum. Biz başkalarına en güzel standartlarda davranmalıyız. Başkaları bize o güzel standartlarda davranmıyorsa, hatalı bir davranışta bulunduysa, bundan huzursuzluk duymamak bizim temel davranışımız olmalı. Herkes hata yapabilir düşüncesinin etrafında bunu kendimize mal etmeye çalışmalıyız. Öyleyse iki ayrı cepheden başkalarıyla ilişkilerinizi düzenleyeceksiniz. Birinci cephede sizin davranışlarınız var. Hepinizin, çevrenizdeki bütün vakfımızın mensuplarına karşı ve başkalarına karşı olan davranışlarınız mutlaka onları mutlu etmek istikametinde olmalıdır. Mutlaka mutlu olmaları asıl hedefiniz olmalıdır. Ama kardeşlerimizden birisi size karşı yanlış bir davranış yaptı. O zaman ben herkese karşı böyle davranıyorum, onlar da bana böyle davransınlar, davranmazlarsa ben bu işe bozulurum demeyin. O kardeşimizin yanlışını görmezlikten gelin. Affedin. Daha sonra belki onunla dostluğu daha genişlettiğiniz bir gün ona o günden bahsedersiniz. Vaktiyle böyle bir davranışın olmuştu, hatırlıyor musun dersiniz. Belki o günkü davranışını düzeltmek konusunda ciddi bir hareketi olmamıştır o güne kadar kardeşinizin. Ama siz bu konuşmayı yaptıktan sonra her şey düzelecektir.
o hatasını anlayacaktır. Daha düzgün bir platform içinde ne yapabileceğini dikkate alacaktır. Sevgili kardeşlerim, temel hedefiniz mutlaka etrafınıza mutluluk saçmak olmalıdır. Siz başkalarını mutlu edebilecek olan bir davranışın içine girdiğiniz zaman bu pozitif dalga boylarını onlara ulaştırmanız demektir. Yani onları mutlu eden, onlara huzur veren, onları rahatlatan bir konuşma ve davranış biçimleri dizaynı. Hepiniz bunu yapabilecek olan bir yaratılışla yaratıldınız. Allah-u Teala'nın yaratmaktan muradı, başka insanların mutluluğunu sağlayacak güzellikleri ulaştırmak. Öyleyse Allah'a göre durum nedir? Allah'a göre Allah'ın yaratışından murat bütün insanları, her kişinin başkalarına, etrafında bulunan insanlara mutluluk vermesidir. Allah'ın amacı budur. Şeytanın amacı nedir? Her kişinin etrafındaki kişilere mutlaka mesele çıkarması, problemler husule getirmesi ve onları mutsuz etmesidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kendinize sorun. Ben Allah'tan taraf mıyım yoksa şeytandan taraf mısın? Hepiniz Allah'tan yana olmalısınız. Hedefiniz, gayeniz başkalarını huzursuz etmek değil, başkalarını mutlu etmektir. Bunun için varsınız. Bu davranışla davranacaksınız. Öyleyse davranış biçimlerinizin dizaynına dikkatle bakın. Sizden çevrenize inkâs eden, yansıyan, ulaşan her husus onlara mutlaka huzur veren bir davranışı sergilemelidir. Öyleyse etrafınızdaki insanlara, hizmet verenlere dikkatle bakın. Onlar hangi hizmeti geliştiriyorlar? Hangi hizmet onlara acaba Allah-u Teala'nın indinde ne sağlıyor? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün güzelliklerin sizin için olduğunu anlıyorsunuz değil mi? Kainatta ne yaratmışsa hepsini sizler için yaratmış Allah-u Teala. Sizin mutluluğunuz için, huzurunuz için her şey, uçan kuşlar, denizlerde yüzen balıklar, bütün hayvanlar, bitkiler, her şey sizin için. Her birinin bilmediğiniz bir faydası mutlaka var. Ve sizin için. Öyleyse Allah'ın ne kadar sevgili bir mahluku olduğunuzu düşünün. Siz bir çalışma alanının içindeyseniz, etrafınızda çok çalışan insanlar göreceksiniz, az çalışan insanlar göreceksiniz. Gözlerinizi çok çalışan kardeşlerimize adapte edin. Onlara imrenin. Onları kendinize usul ittihaz edin. Onları kendinize mihmandar ittihaz edin. Örnek ittihaz edin. Onlar gibi olmaya çalışın. En tembelden
en çalışkana doğru bir sıralama yapmanız gerekmiyor. Siz sadece en çalışkanı, en güzel çalışan, hizmet veren kardeşimizi kendinize kılavuz edinin. Onun gibi yapmaya çalışın. Bir gün gelir, siz onun gibi yaptıktan başka belki de onu geçersiniz. Öyleyse onun gibi yapma konusunda bir yarışa girdiğiniz zaman kim olursunuz? Hayırlarda yarışanlar olursunuz. İşte bundan 14 asır evvel Allah-u Teala bütün sahabeye hayırlarda yarışanlar diyordu. Sabikun diyordu. Sabikun, hayırlarda yapılan müsabakalarda en üst noktada olanlar. 3 makam. En üstte salah makamı, bir altında ihlas makamı, daha altta ulul elbab makamı. Hepsi hayırlarda yarışanlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kendinize örnek aldığınız kişiye dikkatle bakın. Her zaman şunu düşünmelisiniz. Acaba ben Allah yolunda bu hizmeti yaparken Allah'ın bana verdiği her şeyi bu hizmet için kullandım mı? Zamanımı, enerjimi, her şeyimi Allah yolunda bir araya getirip Allah'ın yolunda en güzelini vermeye çalıştım mı? Elimden gelen her şeyi yaptım mı? Birçoklarınız için bu suale verilecek cevap negatiftir. Farkındasınız ki yapmadınız. Allah'ın yolunda emek vermeye değer bulmadınız hizmetleri. Ve Allah'ın yolundaki hizmet size angarya gibi geldi. İşte bu daha yolun başında olduğunuzu gösterir. Ama etrafınıza dikkatle baktığınız zaman orada hayırlarda yarış edenleri göreceksiniz. Hiç kimseye sormak gereğini bile duymadan işe koşanları göreceksiniz. Bulundukları yeri hiç kimse

vereceksiniz. Allah yolunda hizmet verirken yılmadan, usanmadan üretim yapanları göreceksiniz. Bunlar size ölçü olmalı, örnek olmalı. En güzele nasıl ulaşabileceğinizin ölçüsü olmalı onlar. Onlar ulaşmışlar. Sizden farklı bir tarafları yok. Sizin yapınız da onlarda. Ama eğer siz ulaşamadıysanız, o ulaşanlar varsa, o zaman onları farklı kılan şey Allah'ın onlara verdiği imkan değil. Onların bu imkanları sizden daha iyi kullanabilmeleri. Eşit şartlarla kulvara girdiniz. Ama kim Allah yolunda hizmet etmek istiyorsa, o başka insanların kendini dürtüklemesine müsaade etmez. Hadi kalk da biraz çalış evladım demelerini beklemez insanların. Onun içinde vardır. Hizmet duygusu onu götürür. Sizden farklı bir yapıya sahip olmadığı halde onu usul edinmesi, Allah'ın hizmetini kendisine şiar edinmesi, hedef edinmesi, hizmetsiz yaşayamaması onu en güzel yetecektir. Karşılıksız yapar. Dikkat edin. Evvela yaptığınız hizmeti ölçün. Kendiniz tatmin olun. Tatmin olun ki size verilen bütün imkanları kullandınız ve size göre en iyisini yaptınız. Böyle yapmıyorsunuz. Her yaptığınız şey eksik kalıyor. Yapmanız lazım gelen şey sağlama. Hani matematikte sağlama vardır. Rakamları çarparsınız veya toplarsınız. Sonra da doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım diye sağlamasını yapmak durumundasınız. Mecburiyetindesiniz. Sevgili kardeşlerim, size bir emir verilmiştir. Bir, o emri yerine getirmek var. Ama emrin ruhunu hiç anlamadan bir şey vücuda getirmek var. Onun neticesini aldıktan sonra kendinizi sormalısınız. Bu emir bana niçin verildi? O zaman sizin belki de unuttuğunuz, dikkat bile etmediğiniz bir hedef göreceksiniz orada. Eğer yaptığınız hizmet o hedefe ulaşmışsa, bunu tespit etmek sizin asli vazifeniz olmalıdır. Bu tespiti sevgili kardeşlerim yapmadığınız sürece hep hedeften uzaklarda kalırsınız. Hizmeti yaparsınız ama hizmet yapılmamış hükmündedir. Herhangi bir konuda bir fayda sağlanacaktır. Bu faydanın sağlanması için size bir emir verilmiştir. Bir alanın soğutulması için bir soğutucu alıp yerine monte etmek ve o salonu soğutmak. Aldınız, yerine taktınız, göreviniz bitti. Bitti mi kardeşlerim? Eğer aldığınız soğutucu o salonu soğutmuyorsa, siz nasıl bir vazife anlayışıyla vazife yapmış oluyorsunuz? Hiç düşündünüz mü? Hedeften ne kadar uzak kaldığınızın farkında mısınız? Emir bir hedefe yöneliktir daima. Oradaki hedefi unutmayacaksınız. Ayrıca sağlama yapmak mecburiyetindesiniz. Yani doğru yaptım mı? Aslında

yaptınız. Sistem çalışıyor ama soğutmuyor. Görevinizi yapmış olur musunuz? Emrin neyi ihtiva ettiğini, yani muhtevasına neleri aldığını ve emri size verenin hedefinin ne olduğunu, Allah'ın emrinin ne olduğunu dikkatle düşünmelisiniz. Fizik standartlarda bir aletin alınıp yerine takılması ama bir hedef var. Oranın soğutulması hedef odur. Vasıtayı hedef zannetmeyin. O aletin oraya takılması vasıtadır. Hedef binanın o salonunun soğutulmasıdır. Eğer soğutmuyorsa, bunu başaramıyorsanız, o zaman vazifenizi yapamadınız demektir. Ve bu sizin üzerinizde hiçbir tesir bırakmıyorsa, görevin yapılmamasına rağmen siz bana verilen emir buraya bunu alıp takmaktı, aldım ve taktım deyip kenara çekilebiliyorsanız, bu sorumsuzluğunuzun kesin işaretini taşır. Hani verdiğimiz işaret neydi? Sorumluluk işareti. Hiç kimseye hiçbir zaman sormadan bütün işleri tek başına da olsa sonuna kadar yürütmek. Elbette yapılacak olan çok iş vardı. Onun soğutup soğutmadığını emri verenden evvel siz kontrol etmek mecburiyetindesiniz. O zaman Allah'ın emrinin yerine getirilip getirilmediğinin sonucuna varacaksınız. Acaba bunun hedefi neydi? Bana verilen bu emrin bir hedefi olması lazım. Emri yerine getirip benim o soğutucuyu oraya takmam bu noktadan itibaren neyi oluşturmayı ifade edecektir? Sevgili kardeşlerim, konunun burası önemli. Kendinizi kontrol ve sağlama. Acaba ben hizmeti yaptım, hizmet hedefine ulaştı mı? O alet soğutmuyorsa koyduğunuz salonu, o zaman görevinizi yapamadınız. Ne yapılması lazım? Sağlama müessesesini mutlaka kurmalısınız. Her yaptığınız işi teslim etmeden evvel hedefine ulaştığından siz emin olmalısınız. Sevgili kardeşlerim, sizlerden yüzlerce e-mail alıyoruz. Ama şunu görüyorum ki, sevgili kardeşlerim, sağlama müessesesini çok büyük bir kısmınız dikkate almıyor. 100 tane e-mailden 90'dan fazlası birçok hatalarla ulaşıyor. Yani o bize gönderen, e-mail gönderen kardeşimiz sadece oraya yazıyor aklından geçenleri ve hemen düğmeye basıp gönderiyor. Peki niçin kontrol etmiyorsunuz? Bize gönderdiğiniz yazıların o kadar çok yanlış olmasından utanç duymuyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bu aynı zamanda bir saygısızlık değil mi? Ben her türlü yanlışlığı yaparım ve yazıyı gönderirim. Sen okumak mecburiyetindesin demek. Sizin hakkınızda yanlış kanaatlerin oluşmasına sebebiyet vermez mi? Eğer o 100 tane de birkaç tane gerçekten dikkatli yazılmış e-mail gördüğümüz zaman gözlerimiz parlıyor. Hamdolsun ki böyle kardeşlerimiz de varmış demeye diyoruz ve büyük mutluluk duyuyoruz.
Ama çok büyük bir kısmınız hiç yazdıklarınıza dikkat etmiyorsunuz. Ve bu bir sorumsuzluk örneğidir. Allah Teala ise hepinizin sorumluluklarınızı müdrik olmanızı ister. Sevgili kardeşlerim, hangi görevi yaparsanız yapın, dikkat etmek mecburiyetindesiniz. Ve yazdığınız e-mailin hedefe ulaşmasında en güzelini sunma gayretiniz olmalı diye düşünüyorum. Pek çok e-mail o kadar çok yanlışlıklar içeriyor ki bizim gerçek anlamda üzülmemize sebebiyet veriyor. Kardeşlerimiz bu kadar nasıl dikkatsiz olabiliyorlar diye, daha başka bir ifade kullanmam lazım. Nasıl bu kadar sorumsuz? Sevgili kardeşlerim, çok mu zor bir şey istiyorum sizlerden? Yazdığınız e-maili gönderme düğmesine basmadan evvel bir defacık okusanız ve hatalarınızı düzelttikten sonra bize gönderseniz olmaz mı? İster misiniz imlalarınızı, yanlışlarınızı düzelttikten sonra tekrar size postalayayım? Ne kadar çok hata yaptığınızı görmeniz için. O zaman bundan utanç duymayacak mısınız? Sakın bana ben onları kontrol etmiştim ama hataları görmemiştim demeyin. O zaman daha da küçülürsünüz. O zaman doğruyu söylemiyorsunuz. Niçin buradayız sevgili kardeşlerim? Sizin yozlaşmanız için değil, daha güzele yaklaşmanız için, en güzele ulaşmanız için, Allah yolunda Allah'ın sevdiklerinin arasına katılmanız için, Allah'ın sizi dostları arasına kabul etmesi için. O zaman hepinizden beklediğimiz bir şey var. Bize gönderdiğiniz yazıları gönderme tuşuna basmadan önce dikkatle okuyun. Hatalarınızı düzeltin. Baştan alın. Hatalarınızı düzelterek aşağı kadar inin. Ondan sonra bir defa daha okuyun. Eğer yazınız özel değilse sizinle beraber olan birisine daha gösterin. Olur ki sizin gözünüzden kaçmıştır. Ama sizin yazınızı tetkik edenin gözünden kaçmaz diye düşünüyorum. Sevgili kardeşlerim, eğer resmi makamlara yazdığınız mektupları da bize yazdığınız gibi yazıyorsanız, onların hakkınızdaki düşünceleri pozitiften negatife çevrilebilir. O istikamette her şeyin daha güzeli mümkünken neden en kötüsünü yapalım? Öyleyse davranış biçimlerinizde hep hedefiniz daha güzele doğru yaklaşma olmalı. Hep hedefiniz hiç kimseyi incitmeyen bir davranış biçimi dizisinin sahibi olmanız olmalı. Hep hedefiniz başkalarının size karşı yaptığı hataları görmezlikten gelmek,
tevali ederse, tekrar tekrar aynı hatalar gündeme geliyorsa, o zaman o kardeşinizle onu kırmadan bir konuşma kapısı açmak ve ona onu incitmeden ondan taraf olduğunuzu belirterek, çünkü yanlışının düzelmesi Allah katında onu yüceltecektir, yükseltecektir. Sizin hedefiniz de her zaman bu olmalı, kardeşlerinizi teşyi etmelisiniz. Daha güzele yöneltmelisiniz. Her şeyin en güzelini yapabileceğinizi biliyorum. İsterseniz. Öyleyse o insanlardan olun ki hizmetler size dayanamasın. Hepsinin üzerinde bir galibiyetiniz olmalı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir hizmeti yaparken yarım bırakıp gitmeyin. Hizmetin hedefine ulaşmasını mutlaka sağlamaya çalışın. Verilen emir, eğer bir takım hataların ortadan kaldırılmasıysa, yıkık dökük şeylerin kontrol altına alınıp bir yerde nizamlı bir şekilde yerleştirilmesiyse ve o yıkık dökük olan şeylerin karmaşık görünümünün görünmemesiyse ve siz bunun için bir şeyler yaptıysanız, bir hizmette bulunduysanız, üstelik de çok ağır ve ciddi bir hizmeti başardıysanız, ama oraya ilk gelenin gördüğü şey, gene bütün bu hizmetleri yapmanıza rağmen gene her şeyin ortada olmasıysa, yaptığınız, çektiğiniz duvarlar orasını açık bırakmanız sebebiyle hiçbir şey ifade etmiyorsa, gene hedeften ayrılmış değil misiniz? O hizmetin için yaptığınızı ne çabuk unutuyorsunuz? Hedefe ulaşmadan bırakıp gitmek usul haline geliyor sizler için. Ya da arkadan bir umursamazlık, vurdum duymazlık içinde, ne olur burası açık kalsa, insanlar bizim bu darmadağınık halimizi görseler, ne olur, ne çıkar mı diyorsunuz? O zaman sizin düşüncenizle Allah'ın düşüncesi aynı standartlarda değil. Unutmayın, buraya, bu camiaya Allah'a hizmet için geldiniz. Almak için değil, vermek için geldiniz. Hizmet vermek için geldiniz. Güzellik dağıtmak için geldiniz. İnsanların gönlünü almak için, etrafınızdakileri mutlu etmek için geldiniz. Bu yol şeytanın yolu değildir. Bu yol Allah'ın yoludur. Onlar birbirlerini kırarlar. Onlar birbirlerini aldatırlar. Onlar birbirlerine her çeşit kötülüğü yaparlar. Onlar şeytanla işbirliği edenlerdir. Ama siz Allah ile işbirliği etmek üzere aramıza katıldınız. Öyleyse bunun bilincinde olmalısınız sevgili kardeşlerim. Her şeyin en güzel standartlarda olduğu bir dünya hayatı yaşamalısınız. Sizden çevrenize güzellikler akmalı. Sizden çevrenize sadece onları mutlu kılacak davranış biçimleri ve sonuçlar ulaşmalı. Öyleyse hizmetinizi yaparken temel hedefiniz başkalarına iyiyi, doğruyu ve güzeli ulaştırmaktır. Başkalarından size ulaşansa, iyi, doğru ve güzel değilse
buna tahammül göstermeyi öğrenmelisiniz. Herkes her an hata yapabilir. Siz hata yapmamak için en büyük gayretin sahibi olmalısınız. Madem ki herkes hata yaparmış, o zaman ben de yaparım diye düşünürseniz, o zaman Allah'ın sizi ulaştırmak istediği o sırat-ı müstakim üzerinde sağlam adımlarla yürüyemezsiniz. Allah sizin herkesle irtibat içerisinde olmanızı, beraberlik içinde olmanızı ve herkes için bir dost, bir yardımcı, bir imdada gelici olmanızı ister. Kimin hangi konuda yardımına ihtiyacı varsa siz onun yanında bitivermelisiniz. Onunla omuz omuza bir şeyi sırtlanmak, götürmek ve teslim etmek üzere yola çıkmalısınız. Her yolculuğunuz sadece hizmeti içermeli. Siz yoksunuz, hizmetiniz var. Siz yoksunuz, başkaları var. Siz başkaları için yaşayan biri olmalısınız. Bu hedefi realize edebildiğiniz gün Allah'ın istediği bir insan olacaksınız. O zaman mutlu olmanın ne olduğunu yaşayacaksınız. Hala aklınızda hesaplar varsa, alınamamış intikamlar varsa, başka insanların sizi aldattığını, size hile yaptığını, zannediyorsanız, kısaca üzüntüleriniz başkalarının davranışlarına dayalıysa yanlışsınız sevgili kardeşlerim. O standartlar içinde mutlu olamazsınız. Başkaları size istediklerinizi vermeyebilirler. Ama siz onlar vermeden de mutlu olmanın anahtarına sahip olmak mecburiyetinde olanlarsınız. Öyleyse mutluluğu sorabilir miyim? Neden başkalarının davranışlarında arıyorsunuz da onun gerçek menbaı olan kendi davranışlarınızda aramıyorsunuz? O başkaları siz değilsiniz. Onların başka bir iradesi var. Kendi iradeleri var. Ve kendi iradeleriyle yola çıkıyorlar. Her yaptıkları şeyin hesabını onlar Allah'a verecekler. Davranış biçimleri içinde hesabını Allah'a veremeyecekleri size karşı yapılmış kötü davranışlar olabilir. Ama bu sizi, Allah yolunda olan birisini mutsuzluk mağarasına hapsedebilir mi? Hapsetmesi gerekir mi? Bunun mücadelesini vermeyecek misiniz? Başkalarından size dönen her şeyin aslında sizin davranışlarının bir karşılığı olduğunu anlamayacak mısınız? Ne zaman Allah'ın hakikatlerini gerçek olarak düşüneceksiniz? Yoksa siz çok akıllısınız da herkes çok mu aptal? Böyle mi düşünüyorsunuz? O doğruları yapanlar, güzelleri yapanlar, Allah'ın yolunda bütün gayretiyle çalışanlar, aptal da siz mi akıllısınız? Öyleyse sorabilir miyim, o büyük aklınızda neden mutsuzsunuz? Aklın, mutluluk için bir anahtar olduğunu zannediyorsanız, zekiyseniz, akıllıysanız, kafanız o kadar çok çalışıyorsa, neden mutsuzsunuz? Öyleyse, bunun arkasında sizin hesaba katmadığınız başka bir şey var. Şeytanın size verdiği telkinlerin dışında Allah'ın yolu var.
Siz buna enayilerin yolu diyebilirsiniz. O zaman şu karşınızdaki kişi dünyanın en enayi kişisidir. Allah'a en yakın olan kişi. Ya Allah yolunda Allah için olun ya da Allah'ın yolundan çekinin. Bizim davetimiz daveti kabul edecek olanlaradır. Davet başkalarına yardımdan geçer. Davet Allah'a hizmetten geçer. Davet hoşgörüden geçer. Davet daha güzele dönük olmaktan geçer. Sevgili kardeşlerim, insanları suçlamak, insanları hatalı görmek çok kolay bir şeydir. Herkesi suçlayabilirsiniz. Herkesi hataların içinde görebilirsiniz, gösterebilirsiniz de. Ama bu sizi değiştiremez. Bu size bir fayda sağlayamaz. Ne zaman ki karşınızdaki bütün insanları Allah'ın sizin için sizin etrafınızda oluşturduğunu kafanıza yerleştirebilirseniz, o zaman akıl edeceksiniz ki siz o insanlara ne verirseniz onlardan onu geri alabilirsiniz. Her biri sizin aynanızdır. O zaman en çok mutluluğu ne zaman yaşarsınız biliyor musunuz? Kendinizi o başka insanlara adamayı başarabildiğiniz gün. Evet, onlar için yaşayacaksınız. O Allah Teala'nın onlarla dediği kişilerle yaşayacaksınız. Onlar verilmiş sizinle birlikte. Hayatınızı onlara vakfedeceksiniz. Ölene kadar geçen zaman parçanızda sadece etrafınızdaki insanlara Allah için hizmet etmek şiarınız olacak. Herkes etrafındaki insanlara hizmeti esas alırsa, herkes birbirine en büyük yardımcılar olur. Bir düşünün ne demek istediğimi. Bir toplum düşünün, 20 kişiden oluşsun. 20 kişinin her biri başkaları için yaşıyor. Ve her biri için geri kalan 19 kişi de onun için yaşıyor. 18 numaralı kişinin 1'den 17'ye kadar olanlarıyla 19 ve 20 numaralı olan arkadaşları 18 numara için yaşıyor. 18 numara da 1'den 20'ye kadar kendinin dışındaki bütün numara sahipleri için yaşıyor. Ne demek istediğimi anlayabildiniz mi? Siz herkesin için yaşamaya başlarsanız, herkes de sizin için yaşamaya başlar. Başlangıçta olmaz tabii. Başlangıçta onlar ne yaptıklarını bilmeyeceklerdir. Yanlışlar yapacaklardır. Hatalarının farkına varmayacaklardır. Sağlamayı akıl edemeyeceklerdir. Yaptıkları nesnenin kontrol edilmesini, hedefine varıp varmadığını kontrol edemeyeceklerdir, akıl edemeyeceklerdir. Böyle bir şey yapmaları lazım geldiğini bilemeyeceklerdir. Ama onlara adım adım öğreteceksiniz. Daha güzele, daha güzele, daha güzele ulaşmayı. Sevgili kardeşlerim, bir gün gelir ki sanki size bütün emekleriniz boşa gitmiş gibi görünür. Birdenbire kendinizi kalabalığın içinde yalnız hissedersiniz. Sanki etrafınızda Allah için yardım edecek hiç kimse kalmamış gibi hissedersiniz. O zaman yalnız kalmak ihtiyacı duyarsınız.
Allah'la beraber olmak, kısa bir sürede olsa her şeyden, bütün dünyadan elinize eteğinizi çekmek ve Rabbinizle beraber gelecek için bir şeyler yapmak istikametinde bir olmak. Sonuç her zaman Allah'ın akülerinizi doldurmasıyla noktalanır. O size hiçbir şeyden yılmamanızı öğretir ve öğretmekle kalmaz, yaşatır. Her şeyin en güzelini Allah'tan alarak yeniden hayata dönersiniz. Daha bir başkaları için yaşamaya teşne olarak, daha bir güzele doğru bütün kapılarınızı açmış olarak, daha bir Allah'ın yollarını öğretme seviyesinde bir ilerlemenin sahibi olarak, yılmak yok, geri dönmek yok sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah yolunda hizmet bir sonsuzluktur. Bu sonsuzluğun bitmeyen merdivenlerini adım adım çıkacaksınız. Ne mutlu o kardeşlerimize ki merdivenin her basamağında o mutluluğu yaşarlar. Allah için kendilerini tüketmenin mutluluğunu. Ben bugün Allah için ne yaptım diye kendilerine sordukları zaman verecekleri çok cevaplar vardır. Sabahtan akşama kadar geçen zaman devresinde, akşamdan sabaha kadar geçen zaman devresinde hep Allah için olmuşlardır. Hep başkalarının dertlerine derman olmak için, başkalarına bütün onları alakadar eden konularda yardım edebilmek için yaşamışlardır, çırpınmışlardır. İşte onlar Allah'ın yolcularıdır. Sevgili kardeşlerim, bir görev aldığınız zaman o görevin her şeyden evvel size niçin verildiğini, hangi hedefe varmanız için verildiğini hiç aklınızdan çıkarmayın. Bunu devre dışı bırakarak bir hizmet verdiğinizde hizmetin oluşmadığını görürsünüz. Bir temizlik görevi yapıyorsunuz. Size soruluyor, her şey bitti mi? Bitti diyorsunuz. Sonra bu görevi soran kişi bir odaya giriyor. Oda kirli. Eğer bunun cevabı orasını unutmuşumsa, işte burada üzerinize düşeni yapmadığınız vakasıyla karşı karşıyasınız. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın yolunda sorumsuzluk müessesesi yoktur. Sorumluluk vardır. Bütün boyutlarıyla sorumlu olmak. Sorumluluğunuz arttıkça dikkat edin. Kendi vicdanınızda arttıkça daha mükemmel bir insan olursunuz. Daha güzele yönelen bir insan olursunuz. Her şey buna bağlı. İç dünyanızdaki temayüle, meyle bağlı. Neye yöneliksiniz? Daha güzel bir hizmete mi angaje oldunuz? Yoksa hizmet sizi sıktı da hizmet dışı mı kalmak istiyorsunuz? Mümkün. Ne zaman dilerseniz ayrılabilirsiniz. Allah'ın sadece Allah'ın dostlarına ihtiyacı vardır. Bu bizim hayatımız sevgili kardeşlerim. Kendilerini Allah'ın yoluna adayanların hayatı. Öyle olmak da sizin için geçerli olabilir, olmamak da.
sorumlusu, hayatınızın sorumlusu sadece sizsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, yakın gelecekte hidayet çağı giderek büyüyerek bütün dünyaya tesirini gösterecektir. Karşınızdaki en büyük engel şeytanla işbirliği yapanlardır, satanistlerdir ve şeytana tapmanın dışında ona yardımcı olan, ona destek verenlerdir. Artık bunlar dünya hakimiyeti konusunda harekete geçmiş durumdadırlar. Sevgili kardeşlerim, bu söylediğim şeylere dikkatle bakın. Oralarda tekliyorsanız, oralarda hedef tayini yapamıyorsanız, size verilen görevleri gerçekleştiremiyorsanız, o zaman kendinize dikkatle dışarıdan bakın, tarafsız bir hakim olarak ve karar verin. Allah'ın yolunda devam etmek istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istemiyorsanız Allah'ın size ihtiyacı yoktur. Sevgili kardeşlerim, burada Allah'ın hizmeti yapılır. Bu hizmete teşne olanlar, aşık olanlar, hizmeti kendisine zevk edinenler, onlar koşarlar. Öyle olanlar Allah'a yakın olanlardır. Onlar Allah'ın gösterdiği hedefe ulaşacak olanlardır. Öyleyse Osmanlı'yı hatırlayın sevgili kardeşlerim. Onlar bu hedeflerin hepsine canı gönülden sarılanlardı. Onlar Orta Çağ'dan bu çağlara doğru bütün dünyaya Allah'ı tanıttılar. Allah'ın adaletini temsil ettiler. Allah yolunda fedakarlığı öğrettiler. Osmanlı fedakarlıkların üzerine bina edildi. Devlet-i Aliye, nizamı alem devlet, o Osmanlı'ydı. Ve hepsi Allah'a hizmet yolunda kadın olsun, erkek olsun, el ele, gönül gönüle başkalarını imrendirecek bir davranış biçimleri dizisinin sahibi oldular. Kur'an erleriydiler. Sahabe gibiydiler. Ve aradan geçen 600 yıllık bir imparatorluktan sonra geriye kalan devre bakın. 70 yıl bile dayanamadık, çöktük. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın ülkemize kurtuluş yolunu açmasını, kurtuluş reçetesinin tatbikata konması için zemin hazırlamasını Yüce Rab bizden dileyerek, hepinizin Allah'ın yolunda en büyük hizmetleri
verenler olması istikametinde dua ederek hepinizin sonsuz cennet ve dünya saadetlerine nail olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

0: MPL Kitap Evi'nden Allah'ın güzelliklerini demet demet sizlere sunan bir yenilik daha. Hidayet Çağı'nın önderi İmam İskender Alemihir'den Kur'an-ı Kerim'in ruhuna nüfuz edeceğiniz üç kıymetli eser. Birinci kitap, Suallerle İlim ve Tasavvuf. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde gizli olan nükleer fizik ve uzay çağının tüm sırları bu kitapta insanlığın hizmetine sunuluyor. Bilim dünyasının keşfettiği ve henüz keşfedilemeyen pek çok konudaki soru ve cevap ile sizler de Allah'ın sonsuz ilminin kapısını aralayacaksınız. İkinci kitap, Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhu. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'i ve Kur'an'daki kavramların ihtiva ettiği manaları derinlemesine öğrenmek için rehber niteliğinde bir eser sizleri bekliyor. Kur'an'ın lafzının ötesindeki yedi ruhun ayet ayet önünüze açılacağı bu kitapla 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinin yaşadığı gerçek İslam'ı bulacaksınız. Üçüncü kitap, Kur'an ayetleriyle 40 kavram, 7 safha, 4 teslim. Kur'an-ı Kerim'deki her kavram, 7 safha ve 4 teslimi içeren 28 basamaklı İslam merdiveninde yeni bir boyut kazanır. Bu nadide eserle sizler de İslam'dan kopmuş kavramların gerçek değerini anlayacak, kavramların 7 kademede nasıl şekillendiğini göreceksiniz.
1: Kitap siparişlerimiz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir sohbette yeniden birlikteyiz. Dinimize giren birçok hurafeden birinden bahsetmek istiyoruz size. Dünyada rahat yoktur diyorlar. La rahate fid dünya. Kur'an-ı Kerim hiç böyle söylemiyor. Tam aksini söylüyor Kur'an-ı Kerim. Allah Teala bütün insanları Allah'a kul olmak üzere yaratmıştır diyor. Kulluksa hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin adım adım daha ilerisine geçmektir. Öyleyse Allah insanlardan ne ister? Zümer suresi 56. ayet-i kerime. Ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, Allah'a, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Allah'a kul olmak.

Öyleyse Allah'a kul olmanın standartlarına bakıyoruz. Tam 7 safhada gerçekleşiyor. Birinci kulluk, aminular kulluğu. Bu insanın başka insanlardan, dini yaşamayan insanlardan bir farklılığı yok. Ama Allah'a kul olduğu andan itibaren bu kişi büyük değişiklikler geçirecektir. Suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki onlar diyor tağuta kul iken bundan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve bu sebeple tağuta kul olmaktan içtinab ettiler. Arapçası şöyle ayet-i kerimenin vellezî neştenevut tağute en yabuduha ve enabü ilallahi lehumül büşra febeşir ibadî. Onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ne yaparak kurtarmışlar? Allah'a yönelmişler, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Diledikleri anda da tağuta kul olmaktan içtinab etmişler, kaçınmışlar, kendilerini kurtarmışlar. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala, kullarımı müjdele diyor. Öyleyse onlara müjdeler var. Kullarımı müjdele. Yani şu adına sahabe dediğimiz herkes, bütün sahabe, bütün insanlar gibi başlangıçta tağuta kul idi. Yani onlar için de dünyada rahat yoktu. Zaten her türlü yanlışlık bütün sahabe tarafından, sahabe olmadığını belki hayatlarında tahakkuk ediyordu. Yol kesip kervan soyuyorlardı. Fal oklarına bakıyorlardı. Küçücükken, 2-3 yaşındayken, belki de daha henüz bebekken, diri diri mezara gömüyorlardı. Bütün kabileler arasında kan davası vardı. Herkes birbirini öldürüyordu.

kadınlara saldırmak, yanlış davranışların hepsi sahabede, sahabe olmadan evvel mevcuttu. Öyleyse bunlar için gerçekten dünyada rahat yoktu. Her an tetik üzerindeydiler. Her an düşmanlarından biri onları öldürmek için gelebilirdi kan davaları sebebiyle. Onun için Allah Teala siz birbirinizin can düşmanıydınız diyor. Sonra diyor Allah sizin kalplerinizi telif etti de can dostları oldunuz. Siz diyor Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Siz bir ateş çukurunun kenarındaydınız da Allah Teala sizi o ateş çukurundan kurtardı. Kalplerinizi telif etti ve sizleri birbirinize dost kıldı diyor Allah Teala. Birbirinize sevdirdi. Birbirinizin dostu kıldı, can dostları yaptı. Öyleyse ondan evvel sahabe de dünyada rahat yüzü görmeyen insanlardı. Ama ya sahabe olduktan sonra ya daimi zikre ulaştıkları zaman, o zaman dünyadaki en mutlu insanları oluşturdular. Şu mutluluğa gelin beraberce bakalım. Allah Teala insanları Allah'a kul olmayı emrettiği cihetle acaba nereye yönlendirmek istiyor? Mutluluğa sevgili kardeşlerim. Şu dünyada rahat yoktur iddiasının aksini ispat etmeye çağırıyor Allah Teala. Mutluluk Allah'ın temel emridir. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü nefs tezkiyesini de, nefs tasfiyesini de farz kılmış üzerimize. Nefsimizin kalbindeki nurların yarıdan fazlasını giderdiğimiz zaman nefs tezkiyesinin sahibi oluyoruz. Üçüncü kat cennetin sahibi oluyoruz. Dünya saadetinin yarısına ulaşıyoruz. Daimi zikre ulaştığımız zamansa dünya saadetinin %100'üne ulaşıyoruz. Cennetin de 5. katının sahibi oluyoruz. İrademizi Allah'a teslim ettiğimiz zamansa hem dünya saadetinin %100'ü bizlerin oluyor, hem de ahiret saadetinin en üstünü, çünkü 7. kat cennetin, adın cennetinin sahibi oluyoruz. İşte böyle bir dizayn sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şimdi bu dizayn içerisinde olaylara bakıyoruz. Gördüğümüz ne? Allah'ın bütün saadetleri bize emretmiş olması. İslam 7 safhadan oluşur. Bütün sahabede bu 7 safhayı yaşamıştır. Onlar mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayanlardı. Dünyadaki mutluluğu öylesine yaşadılar ki devrin adı asr-ı saadet oldu. Mutluluk devri oldu. Saadet devri oldu. Dünyada rahat yoksa, mutluluk yoksa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sahabenin yaşadığı asr-ı saadetten ne haber? Demek ki Kur'an-ı Kerim mutluluk vardır demiyor. Mutluluğu farz kılıyor üzerimize. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına bakın. Ruhumuzu Allah'laştırmayı farz kılmış üzerimize.
bütün teslimleri farz kılmış. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ne diyor Allah Teala? Ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekumul azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Yani ki mutluluk başlasın diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ondan sonra da asıl emri veriyor ve Allah'a teslim olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ruhunuzu teslim etmeyi dileyin demek zaten. Sonra da ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. Her teslim mutluluğunuzu biraz daha artıracaktır. Cennette cennete gidecekler olan, cennete gidecek olanlar için mutluluğun olduğuna neyse bizim bu dünyada rahat yoktur diyen zümrede inanıyor. En azından cennette mutluluk var. Peki cennetteki mutluluğu Allah Teala insanlara hedef gösteriyor da dünyada mutsuz mu olun diyor. Emirleri neden teslim? Çünkü her teslim kişinin mutluluğunu biraz daha arttırır. Öyleyse ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya saadetinin yarısına ulaşabilirsiniz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman bu rakam %80'e çıkar. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman %100'e çıkar. Ve Allah Teala daimi zikri farz kılmış. Yani nefsinizi de Allah'a teslim etmeyi farz kılmış. Yetmez. İrşada ulaştıktan sonra iradenizi de Allah'a teslim etmeyi farz kılmış. Hakka tukatihi takvanın sahibi olmanızı açık ve kesin bir şekilde Allah Teala emrediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an neyi emrederse sahabe aynen gerçekleştirmiş. 28 basamaklı bir İslam skalasında, İslam merdiveninde her şeyin artan bir mutluluğu hedeflediğini görüyoruz. Her kademede daha sonraki bir mutluluk için hazır olmak söz konusu. Ve nihayet sonsuz bir dünya saadetine ulaşmak söz konusu. Ve cennete ulaşan kişi zaten sonsuz bir cennet saadetine ulaşacaktır. Konumuz dünyada rahat var mıdır, yok mudur? Dünyada rahat yoktur diyenler şu sualin cevabını bize vermek mecburiyetindedirler. Neden? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı devre, sahabeyle beraber yaşadığı o muhteşem hayata asr-ı saadet deniyor. Eğer mutluluksa söz konusu olan, o zaman mutluluğun muhtevasından bir tanesi rahattır. Yani sulh ve sükun hali. Dünyada rahat yoktur demek, dünyada sulh ve sükun yoktur, mutluluk yoktur demek. Acaba rahattan ne kastediliyor? Ne zaman rahat edersiniz?

ilahi takva olsun diyor. Bir hakkın takva ise iradenin de Allah'a teslimini gerektirir. Öyleyse bir hakkın takva bir muhteva tayinidir. Bir hakkın takva Allah'ın söylediklerini son noktaya kadar götürebilenlerin ulaşabilecekleri, Resullerin dışında herkesin ulaşabileceği son noktadır. Resuller bundan sonrası için bütün kavimlerin risaleti için vazifelendirilirler ve bu noktaya da mutlaka Allah-u Teala tarafından ulaştırılırlar. Yani elde ettikleri her şey kesbi değildir, vekbidir. Allah-u Teala tarafından hediye edilmiştir, armağan edilmiştir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala demek ki yedinci safayı da iradenin Allah'a teslimini de üzerimize farz kılmış. Ne diyor Allah-u Teala buna Kur'an-ı Kerim'de? Ahdallah diyor. Allah'ın ahdini yerine getirin. Allah'ın ahdi ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmektir. Bu dört teslimin hepsi bir araya geldiği zaman bunun adı Allah'ın ahdine riayet etmemizdir. Allah'ın ahdi, Allah'ın iradesinin, ilahi iradenin bizim irademizden talebidir. Ve bu ahitle Allah Teala bizi bağlıyor, son kulluğa istikametliyor. İrademizin de Allah'a teslim edildiği noktaya. Ve bunun adına Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi Allah'ın bizden aldığı misak diyor. Allah Teala ruhumuzdan misak almış. Ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştıralım diye fizik vücudumuzdan ahd almış. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim edelim diye. Nefsimizden yemin almış. Nefsimizi Allah'a teslim edelim diye. İrademize de müracaat edip ondan misak alıyor. Kesin söz alıyor. İrademizi de Allah'a teslim edeceğimize dair. Öyleyse mutluluğun bir ölçüsü var mıdır? Vardır. Mutluluk nefsimizin afetlerinden kurtulmakla paralel bir gelişmedir. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. İkinci özelliği. Üçüncü özelliği mutluluk iç dünyamızda da dış dünyamızda da yani başka insanlarla ilişkilerimizde de Allah ile olan ilişkilerimizde de hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde tam bir kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Ve Allah Teala bunun sonuna kadar gitmemizi irademizi de Allah'a teslim etmemizi kesin bir şekilde emretmiş durumda. Öyleyse Allah Teala sulh ve sükuna yani rahata ulaşmamızı farz kılıyor üzerimize. Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım olmazsınız diyor Allah Teala. Teslim bütün teslimler. Ve bunun hakkatukatihi takvaya kadar ulaştığı Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesine kesinleşmiş. Yeter mi? Yetmez. Bütün sahabenin de bunu gerçekleştirdiği Tövbe 100'de açık bir şekilde ifade ediliyor. O sahabe Kuner Ebe'nin var ya diyor Allah Teala. Onlardan bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacirindendi. Bir de Ensar'a ve Muhacirine ihsanla tabi olan tabiindendi diyor Allah Teala.

hem ensarın hem muhacirinin hem de tabiinin irşat makamına ulaştığını görüyoruz. Bu sebeple sahabe Hazzül Azim'in sahipleridir. Burada bu ayette Tövbe 100'de Fevzül Azim'in sahipleri olarak ifade ediliyor ki kim Fevzül Azim'in sahibi ise o irşat makamındadır, iradesini Allah teslim etmiştir. Kim Hazzül Azim'in sahibi ise o iradesini Allah teslim edip bir insanın, normal seviyedeki bir insanın ulaşabileceği son noktaya ulaşmıştır. İrşad makamına tayin edilmiştir. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle. Kim Fazlul Azim'in sahibi ise o da aynı seviyededir. Kim Ecrül Azim'in sahibi ise o da aynı seviyededir. Azim, azami seviyede, en üst seviyede mutluluk onlarındır. Mutluluksa rahata tam bir eşitlik sağlar. Öyleyse şu dünyaya gelen bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindedirler. Her şey onunla başlar. Dilerse kişi bu noktadan itibaren mutluluk için ilk adım atılacaktır. Diler dilemez Allah Teala bundan derhal haberdar olur ve derhal Rahim Esması'na tecelliye başlar. Bu tecelli o kişinin o güne kadar görmeyen gözlerini görür hale getirir, işitmeyen kulaklarını işitir hale getirir, idrak etmeyen kalbini idrak eder hale getirir ve Allah Teala o kişinin günahlarını örter. Ne yapar? Daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda kişi cennet mutluluğunu mutlak olarak kazanmıştır. Neyle kazanmıştır? Bir tek dilekle. Dünya saadeti, hayır. Bu noktada o kişi la rahate fid dünyanın içerisindedir henüz. Dünyada o kişiye bu noktada rahat yoktur. Ama Allah'a ulaşmayı diledikten sonra rahat başlar. Neden başlar? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes tağutla devamlı bir ilişki içerisindedir. Tağut insan ve cin şeytanlar ve tağut o insanlara münkerle ve fuhuşla emrederler. Nur 21'de Allah Teala diyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar diyor. Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Yani mutluluğun, dünya mutluluğunun yarısına dahi ulaşamazsınız. Hep şeytanın, insan ve cin şeytanların telkinlerine açık olursunuz ve hep huzursuz olursunuz, hep büyük sıkıntıları yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre Allah o kişiye 7 tane furkan veriyor. Gözlerini, kulaklarını, kalbini açıyor kişinin bu 7 furkanla ve o kişiyi, kişinin bütün günahlarını örtüyor. O kişiyi Allah'ın cennetine ehil kılıyor. Çünkü cennete girebilmek için sevapları mutlaka günahları aşması lazım. Bir talep üzerine Allah'a ulaşmayı dilemek üzere dilemek söz konusuysa, söz konusu olduğu anda Allah Teala derhal Rahim Esması'na tecelli edip bu olayı tahakkuk getiriyor. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, hiç ameli olmamış, ertesi gün ölmüş. Bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Sonra Allah Teala bu kişiyi eğer 5-6 aylık bir ömrü varsa mutlaka kendisine ulaştıracaktır. O kişi ulaşmayacaktır, Allah onu ulaştıracaktır. Öyleyse o safhalarda da mutluluğu giderek artacaktır. Peki bu noktada mutluluğu başlamış mıdır? Evet, başlamıştır. Allah'a ulaşmayı dilediği anda başkalarından farklı bir insan olmuştur. Neden? Çünkü Allah'ın ilahi iradesi o kulun üzerinde tesir sahası icra etmiştir.
Ve bu tesir şeytana karşı bir zırhla onu artık koruyacaktır. Tağut, insan ve cin şeytanlar ve şeytan o kişiye tesir edip de o kişiyi Allah'ın yolundan kesinlikle alıkoyamazlar. Bunun manası bütün alanlarda o kişi Allah Teala'nın koruyucu kalkanıyla şeytanın tasallutundan korunuyor. O zaman şeytanın onu rahatsız etmesi artık söz konusu değil ama hala telkinlerini devam ettirir. Öyleyse böyle bir noktada kişi için Allah'a ulaşmayı dilemekle beraber şeytanın insan ve cin şeytanların tahakkümü kesilmiştir. Artık onlar bu kişiye hükmedemezler. Tek başına bu bir mutluluk vesilesidir. Ama nefsinin afetleri var olduğu için hedefleri daima Allah'ın emirlerinin dışında olacaktır. Çok büyük bir oranda eski hayatının taleplerini isteyecektir kişi. Allah'ın yasak ettiği şeylere karşı arzu duymaya devam edecektir. Böyle bir ortamda olması lazım gelen muhtevaya bakıyoruz. Bu kişi huşu sahibi oluyor, göğsünden kalbine yol açılıyor ve Allah'tan mürşidini talep ediyor. 13. basamak. Hacet namazını kıldığı zaman Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösteriyor. Ve Allah Teala bu kişiye namaz kılmayı sevdiriyor, oruç tutmayı sevdiriyor, zikir yapmayı sevdiriyor. Bütün ibadetleri sevdiriyor Allah ona. O kişi sevmiyor ibadetleri. Allah ona sevdiriyor. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka o kişiyi kendisine ulaştıracak. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Ve Allah Teala bu kişi üzerinde öyle hususlar vücuda getiriyor ki bu kişi irşat makamını talep ediyor Allah'ın ona verdiği sevgi üzerine ve mürşidine ulaştığı zaman mürşidine karşı derin bir sevgiyle bağlanıyor. Bu sevgi Allah'ın kişide yarattığı sevgidir. Ve bu sevgi Rabbani'dir. Öyleyse Allah-u Teala'nın yardımı söz konusu. Allah mürşidi sevdiriyor kişiye. Mürşid zaten farzdır. Ve bu farzı yerine getirmek için arada sevgi halesinin mutlaka oluşması gerekir. Bu sebebe dayalı olarak Allah Teala mürşidi mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye sevdirir. Öyleyse tabiyet ne sağlar? Mürşidine tabi olan kişi çok önemli bir adım atmıştır. İkinci safhaya geçmiştir. Bu ikinci safhada o kişinin bütün günahları sevaba O kişinin kalbine iman yazılacaktır. Başının üzerine devrilen imamının ruhu bir nimet olarak gelecektir. Ve kendi ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşacaktır. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Bütün bunlar Allah'a ulaşmayı dilediği için tahakkuk ediyor. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah'ın bütün yardımları başlıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Allah-u Teala'nın ifadesi açık ve kesin. Şura 13'te diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşavi ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır ama mutlaka ulaştırır. Öyleyse
Allah-u Teala'nın dizaynına bakıyoruz. Allah-u Teala'nın mutlaka insanları kendisine ulaştırdığını görüyoruz. Kimleri? Kendisine ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dileyenleri. İşte nefs bu noktada tezkiyeye başlar. Mürşidimize ulaştığımız noktada zikir yaparız. Allah'tan gelen nurlar göğsümüzden kalbimize ulaşır. Ve kalbimizin mührünü aşağı doğru indirerek kalbimizi fazıl, rahmet ve salavat nurları doldurur. Rahmet nurlarından %2'si zaten daha evvel kalbimize girmiştir. Şimdi sıra fazıllardadır. Nefsimizin kalbi %98 fazıla dolacaktır ki nefsimizin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolabilsin. İşte bu cümleden olarak nefs tezkiyesine başlarız. Nefs tezkiyesi nasıl gerçekleşir? Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavattan fazla adı verilenler, Allah'ın nefsimizin kalbine yazdığı iman kelimesinin çekim gücünün tersi manyetik alanın sahibidir. Bu sebeple birbirlerini çekerler. Zıt kutuplar mıknatıs da birbirini çeker. Ve iman kelimesinin etrafında nefsimizin kalbinde fazıllar, kişiyi faziletli kılmak üzere toplanmaya başlar. İşte böyle bir dizaynda nefsimizin kalbindeki nurların birikimi nefs tezkiyesi adı verilen bir müesseseyi ifade eder. Bu nurlar ilk %7'yi bulduğu zaman ruhumuz bizden ayrılıp Devran-ı İmam'ın dergahına ulaşan ruhumuz oradan ilk yolculuğuna başlar. Birinci kata kadar yükselir. Diğer ruhlarla beraber diğerleri ikinci ve üst katlara çıkarlar. O çıkamaz. Birinci kata kadar çıkar. İkinci defa %7 nur birikimi ruhumuzun ikinci kata çıkmasını, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nefsimizin kalbindeki birikimler 2, 7, 2 de 7, %49 eder. 2 de rahmet birikimi %2 de tahakkuk etmiştir evvelce. %51 nur birikimi gerçekleşir nefsimizin kalbinde. Burada mutluluk oranına bakalım. Nefsimizin kalbi %51 nurlarla dolmuştur. Bunların adı fazıldır. Ruhumuzun kalbi %100 hasletlerle doludur. Hasletlerin ve fazıların özelliği Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat etmek istemeleridir. Yasak ettiği fiilleri ise asla yapmak istememeleridir. Yani nefsimizin afetlerinin tamamen tersi. Nefsin afetlerine gelince onlar Allah'ın bütün emirlerini asla yerine getirmek istemezler. Hiçbir emrini yerine getirmek istemezler. Yasak ettiği fiillerin ise hepsini işlemek isterler. Ona göre dizayn edilmişlerdir. Öyleyse şeytanın nefsimize bir şey yaptırması, herhangi bir talebini nefsimizin vasıtasıyla gerçekleştirmesi hiç zor değildir. Çünkü şeytanın talepleriyle nefsimizin afetlerinin talepleri %100 birbirinin aynıdır. Her ikisi de Allah'ın yasak ettiği fiili işlemeyi, emrettiğini işlememeyi hedef alırlar. Öyleyse şeytan her istediğini nefsimize kolayca yaptırabilecek bir hüviyetedir. Bunun için emir vermesi falan zorlaması gerekmiyor. Onu biraz cazip göstermesi yeterlidir. Sevgili kardeşlerim, nefsimizin kalbinde %51 nur birikimi tamamlandığı zaman ne olur? Her %7 fazıl birikiminde ruhumuz bir gök katı yükselmiştir. 7 defa yükselip de en son 7. gök katına yükselmiştir. Bunun alemlerini geçmiştir birer birer. Son alem indi ilahidir. İndi ilahinin en yüksek noktası ise Sitretül Münteha. Buraya kadar ulaşan ruh oradan Allah'ın zatına ulaşır. Bu vuslattır. Ruhumuz Allah'a ulaşmıştır. Farz mı? Hem de kaç defa farz? İşte bir tanesini söyledik. Zümer suresi 54. ayet-i kerime. İkincisi,
Müzemmil 8. Diyor ki Allah Teala vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Sonra ne diyor Allah Teala? Sonra diyor ki fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç ve Allah'a sığın. Zariyat 50. Sonra ne diyor Allah Teala? Yunus 125'te Allah Teala buyuruyor ki Allahu yedü darü selamü ve yehdi ileyhi men yunib. Ve yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakîm. Ve yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakîm. Allah selam yurduna davet eder ve kimi oraya ulaştırmak isterse onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimin de Allah'a ulaştırdığını biliyoruz. Nisa 175'te Allah Teala bunu açıkça söylüyor. Öyleyse burada Allah'ın daveti Allah'ın zatınadır. Nitekim 126. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki bu selam yurduna davet eder dedikten sonra onlara Ahsenül Hüsna vardır ve daha ziyadesi de vardır diyor. Davetin iki veçhesi var. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. Bu Allah'ın zatına ulaşmaktır. Ahsenül Hüsna'ya ulaşmaktır. Ziyadesi 28. basamağın 5. kademesinde o Allah'ın zatını görmektir. Öyleyse farklı bir muhtevadan bahsediyoruz. Birisi ulaşmak, herkes ulaşır. Allah Teala ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar olan kesim konusunda hepinize teminat veriyor. Diyor ki, aranızdan kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bir dilek, karşılığından bahsediyorum şimdi o dileğin. Üçüncü kat cennet. Birinci kat değil, ikinci kat değil, üçüncü kat cennet. Eğer Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 5-6 aylık bir ömrünüz varsa, uzun ömürler dileriz hepinize. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka üçüncü kat cennete ulaşır. Çünkü Allah Teala sözünü mutlaka tutar. Diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz. Ve dünya saadetinden bahsedelim şimdi. Şu dünyada rahat yoktur diyenlere ibret olmak üzere. Burada o kişinin dünya saadeti %50'yi aşmıştır. Yani dünyadaki rahatı %50'yi aşmıştır. Neden öyledir? Çünkü nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Gerçekleşirse ne olur? Ruhunun bütün hasletleri Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği fiilleri işlememeyi düşünüyordu. Başının üzerine gelen devrin imamının ruhunun da muhtevası aynen. Öyleyse 200'ün %100 bölümü ruhun iç dünyasında, ruhun kalbinde bütün hasletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi diliyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyi dilemiyor. Hepsini reddediyor. Nefste nasıldı başlangıçta durum? Nefsin bütün afetleri Allah'ın bütün emirlerini asla yerine getirmek istemiyor. Yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek istiyor. Yani ruhun tam tersi. Böylece dengeyle hayata başladınız. Kendi ruhunuzdaki bütün hasletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyordu. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemiyordu. Tamamen negatif faktörler nefsinizde. Bu nefsinize baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah'ın bütün
afetlerini, Allah'ın bütün emirlerini asla yerine getirmek istemiyor nefsiniz. Yasak ettiği fiillerin ise hepsini işlemek istiyor. Öyleyse ruhunuz ve nefsiniz iki zıt kardeş olarak iç dünyanızda mevcut. Bu yüzden devamlı savaş var içinizde, bu yüzden huzursuzsunuz, bu yüzden dünyada sizin için rahat yoktur. Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz sürece bu geçerlidir. Dünyada asla rahat edemezsiniz. İçinizde kesilmesi mümkün olmayan bir kavga hep devam edecektir. Ama ne zaman bunun ötesine geçebilirseniz, bu dediğim noktaya ulaşırsanız, nefs tezkiyesini gerçekleştirirseniz, ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle doludur. Nefsinizin kalbi de %51 faziletlerle doludur. Yani 200'de 151 pozitif situation. 200'de 151 Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen bir topluluk. Ruhun hasletleriyle nefsteki fazıllar. Bu 200'lük bütünde sadece 49, 200'de 49, yani %24,5 Allah'ın emirlerine karşı çıkan yasak ettiklerini işlemek isteyenler. Öyleyse burada %50'den daha fazla mutlu olmak imkanınız söz konusu. Şeytanın da tesirleri olunca %50'den daha fazla şeytanın tesirlerine rağmen mutluluğu mutlaka yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, burası Allah'ın söz verdiği kesimdir. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştırır. 21. basamak. Kendi zatında yok eder. 22. basamak. Bu noktada nefsin kalbinde %51 nur birikimi olmuştur. Ruh Allah'ın zatına yok olduğu zaman bu rakam mutlaka daha öteye geçecektir. Öyleyse dünya saadeti en az %50'dir. O kişi dünyada, dünya hayatını yaşarken yarı yarıya rahatı yaşayacaktır. Yani mutluluğu yaşayacaktır. Neden? Nefsinin afetlerinin yarısından fazlası Allah'ın emirlerini artık dinliyor. Ruh da ona yardımcı. Şeytansa karşısında. Ama %50'den daha fazla mutluluk mutlaka bu kişi tarafından yaşanır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman neden bahsediyoruz? Dünyada mutluluk, rahat vardır. Kaldı ki bu sizin gayretinizde oluşmamıştır. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz, Allah sizi kendisine ulaştırdı. %50'den fazla dünya mutluluğunu da elde ettiniz. Yetmez, 3. kat cennet de sizin. Ama burada bitmiyor olay. Eğer bir sabit kademseniz, ayaklarınızı sağlam yere bastıysanız, ve fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek istiyorsanız, bu talebi daha evvelkini gerçekleştirdiğine göre Allah mutlaka bu talebi de gerçekleşir diye bir düşüncenin sahibiyseniz, o zaman zikrinizi arttıracaksınız demektir. Zikriniz artışa devam ederse mutlaka kısa bir süre sonra fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edersiniz. Fizik vücudunuzun Allah'a teslim edildiği yerde dünya saadetiniz %80'e ulaşır. %80 sevgili kardeşlerim, dünya saadetiniz %80. Fizik vücudunuz 25. basamakta Allah'a teslim olur. Yani Allah'ın nefsin kalbindeki afetler %80 eksildiği için, %81 eksildiği için geri kalan %19 fizik vücudunuzun artık umurunda bile olmaz. O Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Yasak ettiği fiilleri asla gerçekleştirmez. Ne olur?
kesintisiz bir saadeti fizik vücudunu teslim andan itibaren yaşamaya başlarsınız. Dünyada rahat var mıymış? O zaman görürsünüz ki mutluluk sizindir. Ve bununla da kalmazsınız. Kısa bir zaman sonra daimi zikre mutlaka ulaşırsınız. Ulaşınca nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. O zaman o %81 %100 olacaktır. Nefsinizdeki bütün afetler yok olacaktır. Nefsinizin bütün muhtevası Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen %98 fazıllardan, %2 de rahmet nurlarından oluşacaktır. Böylece %100 dünya saadetini 27. basamak, 26. basamakta, 27. basamakta ve 28. basamakta yaşayacaksınız. 28. basamakta nefsinizi Allah'a teslim ettikten sonra 27. basamakta, 28. basamakta irşada ulaşacaksınız. Ondan sonra da Allah'a iradenizi teslim etmeyi dileyeceksiniz. Allah iradenizi mutlaka teslim alacak ve bunun neticesinde de sizin için söz konusu olan gerçek tahakkuk edecektir. %100 bir dünya mutluluğu, cennetlerden 7. kat cennet, adın cenneti. İradesini de Allah'a teslim eden birisi olarak Allah Teala size irşada memur ve mezun kılacak. Sahabe gibi bir hüviyetiniz olacak. Dünya mutluluğu %100, cennetin en üst katı. Bu noktalardan en az 3. kat cennet, en az dünya saadetinin yarısı sizin bir tek dileğinizle gerçekleşebilir. Öyleyse dünyada rahat yoktur diyenler, sizlere sesleniyorum. Hala aynı şeyleri söyleyebilecek misiniz? Allah Teala nefsinizi tezkiye edin diye farz kılmış, nefsinizi tasfiye edin diye farz kılmış, sizi bütün boyutlara ulaşmaya davet ediyor Allah Teala ve bütün sahabenin Allah'a ulaşmayı dilediklerini biliyoruz. Böylece ilk kulluğa sahip olmuşlar. Sonra irşat makamına ulaşmışlar, kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Fetih Suresi 10. ayet-i kerime. Birincisi de Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün sahabenin Allah'a ulaşmayı dilediğini ve tağuta kul olmaktan kurtulduğunu, Allah'a kul olduğunu söylüyor. Ondan sonra kainatın en büyük mürşidine tabi olduğunu söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi. Ondan sonra bütün sahabenin ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları, hidayete erdiklerini söylüyor Allah Teala. Zümer Suresi 18. ayet-i kerime. Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin fizik vücutlarını da Allah'a teslim ettiklerini söylüyor Allah Teala. Sonra Ali İmran 190 ve 191'de bütün sahabenin daimi zikre ulaştığını, ullelebap olduğunu söylüyor. Nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Hücurat Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde hepsinin irşada ulaştığını söylüyor Allah Teala. Ve Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesinde hepsinin irşat makamına tayin edildiğini söylüyor. Ne oldu? İslam'ın 7 safhasının 7'sini de 14 asır evvel onlar yaşamışlar. Dünyadaki rahatı %100 yaşamışlar. Bu yüzden de o devre asr-ı saadet demişiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizayna dikkatle bakın. Böyle bir noktada hepiniz için en güzel dizayn oluşmuştur. Dünya saadetinin %100'üne ulaşmış oluyorsunuz. Bu noktaya ulaştığınızda
nihayete ulaştığınızda cennet saadetiniz ise yedinci gök katına, en üstüne. Ama kim Allah'a ulaşmayı diler de ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ve bu hüviyete ulaşıp onu devam ettireceğim, Allah'ın evliyası olacağım, öyle devam ettireceğim hayatımı diye düşünüyorsa, buraya ulaşması 4-5 aylık ömrü varsa mutlak olarak Allah-u Teala tarafından gerçekleştirilir. O kişinin özel bir gayret sarf etmesi gerekmez. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra zikrini 33 bine ulaştıran bu kişi, 33 binden aşağı düşürmediği sürece aynı mutluluğu ölene kadar yaşayacaktır. Dünyada rahat olduğunu görecektir. Bir hiç karşılığı, sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Şimdi soruyorum sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dünyada rahat var mıymış? Hı? Ne diyorsunuz? Biz ve bize tabi olanlar, biz o rahatı hamdolsun ki yaşayanlarız. Ve herkesin de hemen elini uzatıp yakalayabileceği kadar yakın bir yerde mutluluk. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz anda Allah'ın cenneti sizindir. Kim size derse ki mürşide ulaşmadan kimse cennete ulaşamaz, doğru değil. Kur'an-ı Kerim'e uymuyor. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes, dilediği andan itibaren Allah'ın cennetinin sahibidir. Kendini aldatmasın. Sözle dilemek başka şey, kalpten dilemek başka şey. Kalpten dilediği zaman o kişinin her şeyi değişir. Namaz kılmayı sevmeye başlar, oruç tutmayı sevmeye başlar, zekat vermeyi sevmeye başlar. Allah'ın bütün güzellikleri ona güzel görünmeye başlar. O kişi mutluluğu yaşamaya başlamıştır bile. Dünyada rahat, onun için bu ibadetleri yaparken başlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Dünyada rahatın var olduğunu gördük. Ve hamdolsun ki bizler, Mihr Vakfı'nın mensupları, o güzellikleri el ele, gönül gönüle, gönül dolusu yaşayanlarız. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir tasavvuf ve sahabe konulu sohbetimizde gene gönül gönüle, kalp kalbe bir aradayız sevgili kardeşlerim. Sizler ve biz bir bütünüz. Siz olmasanız biz hiç kimseye faydalı olamazdık. Öyleyse hamdolsun ki varsınız. Allah'ın güzelliklerini öğrenmek konusunda gönüllüsünüz. Ve her şeyin en güzelinin sizler için var olduğunu biliyorsunuz. Allah'ın dostları, Allah'ın sevgilileri. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşadı. Ve onun sahabesi, can dostları onunla birlikte yaşadılar. Sahabe deyince orada durun sevgili kardeşlerim. Sahabenin İslam'ın 7 safhasının, Hanif dininin 7 safhasının 7'sini de yaşadığını ve sonuna kadar ulaştıklarını bilmenizi istiyorum. Sahabe güzelliklerin temsilcileri, İrşad makamının sahipleri. İrşad makamının sahibi olmak yolumuzun sonu. Ama hadi gelin oradan başlayalım. Sahabe mürşit miydiler? Elbette mürşittiler. Nereden biliyoruz? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de mürşidi tarif ediyor. Fusilet suresi 33, 34, 35. ayetler. Allah Teala buyuruyor. Onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatle hasenat, derecat kaybettiren amellerle derecat kazandırılan ameller, derecat kazandıran ameller bir olur mu? Siz seyyiate hasenatla cevap verin. Seyyiati hasenatla söndürün. Seyyiate hasenatla mukabele etmek mevkiinde olma yetkisi herkese verilmez. Onlar seyyiate hasenatla mukabele edenler, onlar Hazrul Azim'in sahipleridir diyor Allah-u Teala. Anlıyoruz ki bunlar mürşitler. Peki özellikleri neymiş? Bir, Allah'a teslim olmuşlar. İki, Allah'a çağırıyorlar. Üç, kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlar. Üç özellik geçiyor. Fusilet 33, 34, 35'te üç özelliği geçiyor mürşitlerin. Şimdi bakıyoruz sahabe bu üç özelliğin sahibi mi? Evet. Hepsi Allah'a çağırıyordu. Çağırıyor muydu? Evet. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme buyuruyor ki Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanların sahabeyle beraber bizim hepimizin basiret üzere, yani kalp gözümüzün basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu sıratımızda kimdir? Bu bizim yolumuzdur. Kim çağırıyormuş Allah'a? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar.
Sahabe kim sevgili kardeşlerim? Ona tabi olanlar. İşte Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o kitap sahiplerine ve müminlere de ki benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin Allah'a çağırdığımız yol. Kimlermiş? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve ona tabi olanlar. Peki Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde ne söylüyor Allah Teala? Diyor ki Habibim o müminlere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz fizik vücudumuzu ve içimizi Allah'a teslim ettik. Kimlermiş? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve ona tabi olanlarmış. Öyleyse sahabeyi hayattayken Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı görenler diye karalamasınlar. Sahabe kendileri gibi düşünmüyordu. Onlar tabi olmayı bir şeref sayıyorlardı. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi oldular. Ve Kur'an'a da tabi olanlar olarak girdiler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve ona tabi olanlar, onun sahabesi. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne çıktı karşımıza? Demek ki bütün sahabe Allah'a çağırıyormuş. Tamam, çok güzel. Peki, sahabe Allah'a teslim olmuşlar mı? Elbette. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Birinci safa, teslimin birinci safhası. Zümer suresi 18. 17 ve 18. ayetler. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُ الْتَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِرْ اِبَادِ Diyor ki Allah Teala, onlar şeytana kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve Allah'a kul oldular. Ve Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaştılar. Kullarımı müjdele. Onlar sözü dinlerler diyor Allah Teala. Sözün en güzeline, ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler. Onlar ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Öyleyse bütün sahabe hidayete ermiş, ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Sonra fizik vücutlarını da ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Hidayete ermişler. Hidayet nedir? İnsan ruhunun Allah'a ulaşması, Allah'a teslim olması. Hadi bakalım ayetler ne diyor? Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120 ne diyor? İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. Hüve işte o el hüda hidayettir. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynı içerisinde her şeyin en güzel hüviyette olduğu bir muhteşem hüviyet var. Bütün sahabe Allah'a ruhlarını teslim etmişler. Peki fizik vücutlarını ve içlerini teslim etmişler mi? Elbette teslim etmişler. İşte Ali İmran 20. Allah Teala buyuruyor. Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz ve içimizi Allah'a teslim ettik. Sahabe nefslerini Allah'a teslim etmişler mi? Teslim etmişler. Allah Teala Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesinde diyor ki
Ey sahabe, onlara deyin ki biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Buradaki teslim, daha evvelki ayet-i kerimede geçen, siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün ayet-i kerimesinin neticesi. Yani sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Peki sahabe iradelerini Allah'a teslim etmiş mi? Bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Ve bir hakkın takvanın sahibi olmuşlar. İrşad makamına tayin edilmişler. İşte Allah Teala iradenin teslimiyle alakalı olan işi sahabenin gerçekleştirdiğini siz ölmeyin ve la temutunne illa ve entüm müslimun diyor Allah Teala. Arkasından da sahabe için diyor ki onlara deyin ki biz muhakkak ki müslimun olanlarız. Yani siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün sözünün gereğini yerine getirenleriz. Peki ne oluyor bir insan iradesini Allah-u Teala'ya teslim ederse? Allah-u Teala onu irşat makamına tayin ediyor. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle bütün sahabenin bu şerefe erdiğini sonuç itibariyle net olarak görüyoruz. Allah-u Teala Yusuf suresinin, Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde diyor ki o sâbikûne l-evvelîn var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. İster ensar olsun ister muhacirin, hepsine tabi olunmuş. Ayet kesin. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Öyleyse sahabenin mürşit olduğunu bu ayet zaten tek başına ispat ediyor. Ama aynı zamanda bir hakkın takvanın sahibi olduğunu da sahabenin, ondan sonra irşat makamına tayin olunduğu için insanlar, böyle bir sonuçla karşı karşıyayız. Bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar. Bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı, Allah'a teslim de olmuşlar. Peki bütün sahabe üçüncü neslinin de sahipleri miydi? Yani kötülüğe iyilikle mi mukabele ediyorlardı? Evet. Âl-i İmrân suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah Teala net ve açık olarak bu hususu ortaya koyuyor. Ne konu? Kötülüğe iyilikle mukabele etmek. İşte ey sahabe diyor Allah Teala, onlar size buğz ettikleri halde, size kötü davrandıkları halde, size işkence ettikleri halde, sizlerden birilerini öldürdükleri halde, siz onlara karşı gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edenlersiniz. Kitabın bütününe iman edenler, yani Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın bahsettiği 7 safhaya da gerekli önemi verenler, 7 safhayı da yaşayanlar, Kur'an'ın bütününü yaşayanlar. 14 asır evvel onlar Kur'an'ın bütününü yaşadılar, bütün farzlarına riayet ettiler, bütün sünnetlerine de riayet ettiler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in. Ve İslam'ın 7 safhasını yaşadılar.
14 asır sonra bugün artık yaşanmıyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf nedir? Tasavvuf, Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. Hazreti İbrahim tam bir mutasavvıftı. O hanif dininin sahibiydi. Hanif dini bir insanı nereden alır, nereye götürür? Hanif dini bir insanı sıfırdan alır. Önce o kişi Allah'a ulaşmayı diler. Sonra mürşidine ulaşıp tabi olur. Sonra ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim eder. Sonra fizik vücudunu Allah'a muhsin kılarak teslim eder. Sonra nefsini Allah'a ahsen kılarak teslim eder. Sonra irşada ulaşır. Sonra iradesini de Allah'a teslim eder ve mürşitlerden olur. Bütün sahabe bu vasıfların hepsine sahiptiler. Yedi safanın hepsini bir hakkın yaşadılar. Öyleyse onlar İslam'ın gerçek temsilcileriydi. Hazreti İbrahim'in hanif dininin gerçek temsilcileriydi. Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde en güzeli yaşamak söz konusu mu? Elbette. Hangi şartlar içinde? Sahabenin yaşadığı şartlar içinde. Onlar kanlı katiller iken, her biri her türlü cürümü işlerken, kız çocuklarını diri diri mezara gömerken Allah'ın yoluna girerler. Ve girdikleri zaman hayatlarının tümü değişir. Öyle bir dizaynla Allah-u Teala onları olgunlaştırır ki, birbirine can düşmanı olan sahabe birbirinin can dostu olurlar. İşte Âl-i İmrân 103. Allah-u Teala buyuruyor, dinde fırkalara ayrılmayın. Resul'e itaat edin. Ey sahabe, siz bir ateş çukurunun kenarındaydınız da Allah sizi o çukura, uçuruma düşmekten kurtardı. Siz birbirinizin can düşmanıydınız. Allah kalplerinizi telif etti de sizi birbirinizin can dostu yaptı. Bütün kabileler arasında kan davası vardı. Her kabiledeki sonradan sahibi olanlar, her kabiledeki bu kan davasına iştirak etmişlerdi. Onlardan birilerini yabancı kabileler öldürmüştü. Onlar da yabancı kabilelerden birilerini öldürmüştüler. Öyleyse işte böyle bir dizaynın içinde sahabe. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

kesin olarak Hanifliler. Hanifliğin ikinci özelliği tek bir toplum oluşturmaktı. Onu da bütün sahabe gerçekleştirmişti. Bütün sahabe sırat-ı müstakimin üzerindeydi. Yani Hanif fıtratının gereğini gerçek anlamda tahakkuk ettirmişlerdi. Bütün sahabe kendileri sırat-ı müstakimin üzerinde oldukları gibi başka insanları da sırat-ı müstakime çağırıyorlardı. Ve hepsi müminlerdi. Şimdi gelin bakalım Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi ne diyor? Şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Sahabe soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın Resulü, kaç fırka olacak? 73 diyor. Peki bunlardan gerçekten sadece bir tek fırka mı olacak? Evet diyor. Ey Allah'ın Resulü, bunların ismi ne? Bu fırkanın, fırkayı Naciye. Bu fırkadakilerin özellikleri ne? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki onlar da sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olanlardı diyor. Olanlar olacaklar. Öyleyse kimmiş bu insanlar? Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Buradan hareket edelim. Bütün fırkaların var olduğu, ayrıca bir fırkaya da işaret edildiği bir ayet var mı Kur'an-ı Kerim'de? Var. Enam 153. Allah Teala buyuruyor ve bi ahdillahi efu. Allah ile olan ahdinizi ifa edin. Bu, işte bu sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakime tabi olun. Haza sırat-ı müstakim fettebiyuhu. Bu sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakime tabi olun. Diğer fırkalardan hiçbirine tabi olmayın ki bütün o fırkalar sizi Allah'ın yegane doğru yolu olan sırat-ı müstakimden saptırırlar ve şeytana kul ederler. Öyleyse sahabeye bakıyoruz. Sahabe sırat-ı müstakimin üzerindeydi. Önce Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin, sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim eden sırat-ı müstakimin, sonra nefslerini Allah-u Teala'ya teslim eden sırat-ı müstakimin, sonra iradelerini Allah'a teslim eden sırat-ı müstakimin, dört sırat-ı müstakimin de üzerindeydi sahabe. Öyleyse onlar sırat-ı müstakimin üzerindeydiler. Öyleyse onlar tevhidi tam anlamıyla tahakkuk ettirmişlerdi. Sırat-ı müstakimin üzerinde olduklarının kesin işareti birbirlerinin Allah'ın kalplerini telif etmesiyle birbirlerinin can dostu olmayı başarmaları. Can düşmanlarıyla can dostu haline gelmişlerdi. Ne diyordu Allah Teala Fussilet 34'te? Sen kötülüğü hasenatla, sen seyyiatı hasenatla önle. Hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Sen seyyiatı hasenatla önle diyordu. Bütün sahabe seyyiatı hasenatla önlemişlerdi. Birbirlerinin can düşmanı olan sahabe, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olduktan sonra can dostu oldular. Ve düşmana karşı el ele gönül gönüle savaş verdiler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf nedir? Tasavvuf Allah'a teslim olmaktır. Hanif dini nedir? Hanif dini Allah'a teslim olmaktır. İslam dini nedir? İslam dini Allah'a teslim olmaktır. Öyleyse şunu her şeyden evvel bilelim, yerlerine oturtalım ki kainatta

birden fazla din hiç olmamıştır. Allah'a göre sadece bir tek din vardır. Ona Allah Teala Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor. Babanız İbrahim'in Hanif dini diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki, sana Hanif olmanı vahyettik, sen de onu yerine getirdin diyor. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e? Sen Hanifsin diyor, kendini Hanif olarak dine doğrult diyor. Ve Allah Teala diyor ki, Allah sadece bir tek dinin sahibidir. Ondan başka bir din yoktur diyor. O din Hanif dinidir diyor. Ve o dinin Arapça adı İslam'dır diyor Allah Teala. Sana bu kitabı Arapça olarak indirdik diyor. Kur'anen Arabiyen. Sana bu dini Arapça olarak indirdik ve bu Kur'an'daki Arapça dinin adı İslam'dır diyor. Allah'a teslim olma dinidir. E bu diyor Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor Allah-u Teala. Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya tatbik ettiğimiz şeriatı sana da şeriat olarak emrettik diyor. Vahyettik diyor. Bütün nebilerin şeriatının aynı olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse son nebi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olan sahabe Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yani tasavvufu yaşadılar. Nereye götürür İslam dini, Hanif dini ve tasavvuf? İnsanları nereden alır, nereye götürür? Allah'a ulaşma dileğiyle bir macera başlar. Güzelliklerin en güzeli başlar. Bunun başlaması için Allah Teala tarafından seçilmiş olmak gerekir. Bütün sahabe seçilmişti. Ne diyor Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde? Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Bu seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse bütün sahabe Allah-u Teala tarafından seçilmiş miydi? Evet. Hepsi seçilmişti. Peki bütün sahabe Allah'a yöneldiler mi? Hepsi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah'a hepsi yöneldi. Allah'a yönelmek nasıl bir ifade? Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a yönelmiştir. Allah Teala onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Mutlaka ruhunu kendi zatına ulaştıracaktır. İşte bütün sahabeye bakıyoruz. Hepsi aynı dizaynda. Ruhlarını hepsi Allah'a ulaştırmışlar. Demin gördük ki hepsi ulaştırmışlardı. Zümer 18. Öyleyse hadi gelin bakalım Rad suresinin 20-21 ayetleri ve 22. ayetleri ne söylüyor? 20. ayet. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاقِ. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirdiler. Yani ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ettiler.
min ba'di misakihi. Ve la yenkudunel misak. Misaklerini naksetmezler. Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler. Allah'ın bu sebeple misakini bozmazlar. Bozmazlarsa ne yaparlar? Şöyle yaparlar diyor Allah Teala. Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve yuhafune su'el hisab. Kötü hesaptan, yani günahlarının sevaplarından fazla olmasından korkarlar. Sevgili kardeşlerim, kimlerin günahları sevaplarından fazladır? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin. Korktuklarına göre bütün sahabe demek ki Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ve onlar Rablerine karşı huşu duyarlar. Kim kim Rabbine karşı huşu duyar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Çünkü sadece onlar huşuya ulaşabilir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan huşuya hiçbir zaman ulaşamaz. Ve 22. ayet-i kerime وَالَّذ۪ينَ صَبِرْ اِبْتِقَاءَ وَچَرَبِّهُمْ. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Kim bu Allah'ın zatını dileyenler? Allah'a ulaşmış olanlar. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَمَ. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Kim bu insanlar? Sabırla Allah'ın zatını dileyenler. Bütün sahabe Allah'a ruhlarını ulaştırmışlar. Hepsi önce Allah'a ulaşmayı dilemiş. İşte tasavvufun, işte Hanif dininin, işte İslam dininin nirengi noktası. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu bir işaret. Bu bir olmazsa olmaz şartı. Olmazsa olmaz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin kurtuluşu mümkün değildir. Bütün sahabe hidayete ermişler. Hidayet erenlerin hepsi de Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Rad suresinin 20-21-22. ayetleri gereğince. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. Tasavvufun temel kaidesi, cennetin anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda boğazımızda gıcık olduğu zaman bir karanfil tanesi alıyoruz ve çiğniyoruz. Yani ağzımızda bulunduruyoruz. Gerçekten bronşit hastalığının gıcık faslını alıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kendimizden bahsetmeye pek fazla vaktimiz yok. Allah'ın zamanı hızla geçiyor. Hızla geçmişten geleceğe doğru yürüyor ve kaybedecek zamanımız yok. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Tasavvufun 7 safhasından birincisini hepsi yaşamış. İkincisini yaşamışlar mı? Yani 10 tane ihsan alarak mürşitlerine ulaşmışlar, ona tabi olmuşlar mı? Hem de kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Hepsi mi? İstisnasız hepsi. Hepsi tabi olmuşlar. Neyle karşı karşıyayız? Şunu görüyoruz ki,
bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine tabi oldular. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz'e. Öyleyse böyle bir durumda onlar kendilerine düşen görevi gerçekleştirdiler. Tabi oldular ve sırat-ı müstakimin üzerinde oldular. Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde Allah'ın ahdini yerine getirin. Yani ruhunuzda, veçinizde, nefsinizde, iradenizde Allah-u Teala'ya teslim edin. Bu sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakimin üzerinde olun. Sakın başka bir fırkaya tabi olmayın ki diğer fırkalardan, 72 fırkadan her birisi sizi şeytana kul eder. Ayet-i kerimesinin tabi sonucu olarak bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. Bu tabiiyet standartlarında onlar için söz konusu olan işte daha öteye geçmekti. Daha öteye geçmek tabi oldukları zaman muhtevaya baktığımızda daha öteye geçmenin ruhu Allah'a ulaştırmak olduğunu görüyoruz. Ne oluyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oluyorlar. Allah kalplerinin mührünü açıyor. Kalplerinin içindeki küfür kelimesini alıyor. Kalplerinin içine iman kelimesini yazıyor. Devrin imamının Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhunu başlarının üzerine getirip yerleştiriyor. Bütün günahlarını sevaba çeviriyor sahabenin. Ruhlarını Allah'a doğru yola çıkarıyor. Nefsleri teskiye olmaya başlıyor. Fizik vücutları da şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlıyor. Öyleyse Allah'a kul olmak. Birinci yeminimiz ruhumuzla alakalı. Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağımıza dair misak vermişiz Allah-u Teala'ya. 12 defa üzerimize farz. Peki sonra yeminimiz var. Nefsimizi tezkiye ve tasfiye edeceğiz. Nefsimizde hiçbir afet bırakmayana kadar bir savaş vereceğiz nefsimizin afetleriyle. Zikir yoluyla daimi zikre ulaşmak mecburiyetindeyiz. Daimi zikir üzerimize farz. Nisa 103'te Allah-u Teala diyor ki فَسْكُرَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe daimi zikrin sahipleriydi. İşte Zümer 18'de Allah-u Teala hepsinin ullelbap olduğunu söylüyor. Daimi zikrin sahibi olduklarını söylüyor. Ki ullelbap olmak demek, ihlas sahibi olmak demek. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişlerdi. Allah'a doğru Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduktan sonra Allah'a doğru yola çıktılar. Allah'a doğru bir yolculuğa çıktılar. Seyr-i sülük başladı sahabe için. Hepsinin ruhlarını Allah'a ulaştırdıklarını görüyoruz. Hepsinin nefslerini önce tezkiye ettiğini görüyoruz. Ve ruhlarını Allah-u Teala'ya ulaştırınca sırat-ı müstakim üzerinde ruhun yaptığı yolculuk sona erdi. Sonra rehine, yine rehine olarak kaldı ve nefs yine rehine olarak kaldı. Ama fizik vücudu Allah'a teslim etmek için gayretle çalışmaya başladı sahabe. Ve bütün sahabenin fizik vücutlarında Allah'a teslim ettiğini görüyoruz. Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesine göre. Öyleyse sahabeyi en güzel standartlarda görüyoruz. Adım adım
Hanif dininin hedef gösterdiği noktalara doğru hareket halindeler. Ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler mi? Etmişler. Neden sonra? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabiiyetten sonra. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala diyor ki orada ağacın altında sana biat ettikleri zaman, sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Ama tabi oldukları kesinlik kazanıyor. Zaten bu konuda itiraz yok. Geri kalan her konuya itiraz var. Devrin bu devirdeki sevgili alim kardeşlerimiz Kur'an'ın her şeyine itiraz etmekle meşguller. Her safhasına. Sahabe Allah'a ulaşmayı dilememişler. Zaten öyle bir şey de Kur'an-ı Kerim'de yokmuş. Öyle diyorlar. Sevgili kardeşlerim, aslında her şey öylesine güzel ki, bu muhteşem güzellikleri yaşamak varken, bir inat uğruna, insanların Allah'ın bütün hakikatlerini reddetmeleri gerçekten ibretle seyredilecek olan bir tablo. Ve içimizi hüzün kaplıyor sevgili kardeşlerim. Bu insanlar kurtulamazlar. Kur'an'a göre kurtulmaları mümkün değil. Onları kurtarmak üzere yaptığımız bunca gayretin neticesiz kaldığını görmenin hüznünü yaşıyoruz. Kur'an ne söylemişse şu anda sahabeyi tanımayanlar onları iddia ediyorlar. Ama bütün sahabenin bu hedeflerin hepsine 12'den vurarak ulaştığını söylüyor Kur'an-ı Kerim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey en güzel standartlarda vücut bulmuş. Sahabe bir sulh ve sükun ortamına ulaşmış. Hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olmuş. Tasavvuftan murad olunan şeyle İslam'dan murad olunan şey, Hanif dininden murad olunan şey aynı sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sadece Allah'a teslim olmak. Neyiniz varsa teslim edeceksiniz. Ruhunuzu, fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi. Bütün sahabe bunların hepsini gerçekleştirmişler. Bir hakkın takvanın sahibi olmuşlar. Öyleyse her şeyin en güzel olduğu bir dizayn söz konusu ve böyle bir dizaynda sahabeyi görüyoruz. İrşada, irşat makamının sahibi oldukları ayrı ayrı birçok açıdan kesin şekilde belli. Kur'an'da hangi irşat tarifi varsa, mürşidin hangi açıdan tarifi varsa hepsine sahabe uyum gösteriyor. Hepsi daimi zikrin sahipleri. Hepsi hikmet sahibi.
Hepsi iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Hepsi ilmel yakinin, aynel yakinin ve hakkul yakinin sahipleri.

O noktaya ulaşmadan evvel hepsi irşada ulaşmışlar. Ulaşmışlar mı? İşte Hücurat Suresinin 7. ayeti kerimesi. Hücurat 7. Allah-u Teala buyuruyor. Ey sahabe! Biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize itaat etmiş olsaydı bundan büyük zarar görürdünüz. Belki de Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalbini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Hümmür Raşidun. Bakalım ne diyor Hücurat 7'de. Allah Teala Ülâike Hümmür Raşidun. Onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Onlar sahabeydi. Her şeylerini Allah için ortaya koydular. Zengin mi oldular? Hayır. Mutlu mu oldular? Çok. Gerçek dünya saadetini onlar yaşadılar. Hayatlarının her gününü başka arkadaşlarına yardımla geçirdiler. Hepsi başkası için yaşadı. Hepsi için başkasının hayatı kendi hayatından daha azizdi, daha kıymetliydi. İşte son nefeslerindeki tabloya beraberce bakalım. Hazreti Ömer elindeki su kabıyla, matrayla dolaşıyor. Savaştan sonra şehit olmak üzere olan sahabeden acaba kime bir damlacık su verebilirim diye, bir yudum su verebilirim diye. Tam o sırada bir sahabe sesleniyor. Ya Ömer su diyor. Hazreti Ömer hemen ona doğru koşuyor, suyu uzatıyor. Tam o sırada ikinci bir sahabe Ya Ömer su diye sesleniyor. O matrayı götürdüğü, teslim etmek üzere olduğu sahabe diyor ki Ya Ömer onun benden daha çok ihtiyacı var. Suyu ona ver diyor. Hazreti Ömer koşarak ikinciye gidiyor. Tam uzatıyor matrayı. Bir üçüncü sahabe su istiyor. İkinci sahabe de aynı şeyi söylüyor. Ya Ömer onun benden daha çok ihtiyacı var diyor suya. Suyu ona ver diyor. Hazreti Ömer talebi kabul ediyor, koşarak gidiyor üçüncüye ama üçüncü şehit olmuş, suyu veremiyor. Bunun üzerine ikinciye koşuyor, ona da yetişemiyor. Birinciye koşuyor, ona da yetişemiyor. Bir insanın son nefesinde kainattaki her şeyden daha kıymetli olan şey bir yudum sudur. Şehit olmak üzere olan üç sahabenin üçü de suya hasret gidiyorlar ama başkalarının hatırı için. Başkalarını kendilerinden aziz bildikleri için. Kendilerini ikinci plana almayı başardıkları için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, onlar sahabeydi. Destanlar yazdılar. Savaşlar kazandılar. Kovuldukları, kaçmak mecburiyetinde oldukları Mekke'yi dönüp fethettiler. Onlar sahabeydi. Hepsi Allah'ın irşat makamının sahibi olmayı başardılar. İşte böylesine bir hayat yaşadılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafında etten, kemikten, çelikten bir kale gibiydiler. Tasavvufu yaşadılar. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşadılar yani. Yani İslam'ı yaşadılar.
Üçü de aynı hüviyettedir. Tasavvuf, Hazreti İbrahim'in Hanif dini ve İslam. Bu üç faktörün hiçbir noktasında birbirinden bir fark göremezsiniz. Hepsi Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hepsi İslam'dır, hepsi tasavvuftur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bir güzel geceyi gene birlikte geçirdik. Gene Allah'ın güzelliklerini sahabeyle birlikte, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte yaşadık. O günlere doğru şöyle bir uzandık ve Allah'ın onlara ne kadar büyük mutluluklar verdiğini gördük. Allah-u Teala'nın hepinizi onların yaşadığı o büyük mutluluklara ulaştırmasını, bütün teslimlerinizi gerçekleştirmesini, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi kılınmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir zikir sohbeti yapmak üzere birleştirdi. Konumuz Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. Kimdir Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar? Bunlar iki grupta toplanabilir. Allah'ın ayetlerini hiç bilmeyenler. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Allah'ın ayetlerini bilmiyorlar. Bilmedikleri için mecburi bir gaflet içinde olmaları söz konusu. Ki ayetleri duyduğu halde onları büyük tehlikesine rağmen uygulamaktan imtina edenler. Öyleyse Allah'ın ayetleri var. Ayetler Kur'an-ı Kerim'in bütününü oluşturur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala ayetlerinden emredici olanları insanlar gerçekleştirsinler diye vaz eder, koyar. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar ayetleri bilip de ben bunu uygulamasam bana bir zarar olmaz diye düşünenler, bir de ayetleri hiç bilmeyenler. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bütün Kur'an-ı Kerim'i indirmekten bir tek muradı var. Biz insanları cennet mutluluğuna ve dünya mutluluğuna ulaştırmak. Allah'ın gayesi bu kadar kesin, bu kadar gerçek. Bütün insanları Allah-u Teala cehennemden mutlaka kurtarmak istiyor. İnsanlara akıl vermiş. Aklı bütün insanlar kendi çaplarında kullanabiliyorlar. Akıl müessesesi bütün insanların kademe kademe kullandığı bir fenomeni içerir. Akıl herkesle ilişkidedir. Herkese eşit standartlarda verilir. Herkes akla kullanır ama doğuşundan beri kendisinde bulunan yeteneklerle kullanır. Yani beyninin seviyesi neyse o seviye üzerinden kullanabilir aklı. Onun için beynimizdeki dizaynlara göre, merkezlere göre kimisi zeki insandır, kimisi aptal insandır, kimisi kurnaz insandır, kimisi akıllı insandır. Böylece herkesle biz insanlar farklı bir iletişim kurma
yaşamak imkanının sahibiyiz. Aklı en çok kullananlar akıllı insanlardır. Fakat beynimizin fakültelerinde zeki insan, aptal insan, hafızası kuvvetli insan, hafızası zayıf insan, hepsi ayrı ayrı gruplar oluştururlar. İşte aklını kullanamayan insan gaflettedir. Akıl niçin verilmiştir? Herkesi kurtuluşa ulaştırsın diye verilmiştir. Bütün insanlar akli bir dizayn içinde yaratılmışlardır. Akılla devamlı ilişkidedirler. Herkes aynı akılla ilişkidedir. Herkese bütününü kullanma imkanı verilir. Ama herkes kendi yetenekleri kadar kullanabilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, aklını kullananlar kimlerdir? Aklını kullananlar Allah'ın emirlerine ve nehirlerine dikkat edenlerdir. Emirleri yerine getirenler, nehirlerden kaçınanlardır. Bu emirleri yerine getirmek deyince Allah'ın ibadet emirlerini yerine getirmek diye anlıyor herkes. Hayır, o kadar basit değil. Allah'ın ibadet emirlerini yerine getirmek demek, İslam'ın 5 şartıyla amel etmek demek. Hiç kimse için cennete gitmenin yeterli şartını oluşturamaz. İslam'ın 5 şartıyla hareket etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, hiç kimseyi cehennemden cennete alamaz. Şeytan her zamanki hünerini, ustalığını kullanmış ve bu 5 şarta indirgemiş. Aslında bundan başka zikretmek var. Bir de Allah'a ulaşmayı dilemek var. 7 şart. Nikahihi, ona mülaki olmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerimizde her şeyin en güzeline ulaşmak için yaratıldığımızı sakın unutmayın. Allah Teala bütün insanları mümkün olsa 7. kat cennetine alırdı. Ama 7. kat cennet nebilerin ve devrin imamlarının, veli resullerin ve irşat makamına ulaşmış olanların kesimidir. Öyleyse Allah'ın bu konudaki hedefi belli ölçeklerle tahdit edilmiştir. Hudutlanmıştır. Bir insan Allah'ın kanunlarında neye ne kadar layıksa onu o kadar alabilir mükafat olarak veya mücazat olarak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile ilişkilerinizde evvela ilmin sahibi olmak mecburiyetindesiniz. İlmin sahibi olmak Kur'an'ın gerçeğini bilmekten geçer. Sakın siz de bizim Diyanet İşleri gibi olmayın. Kur'an'ı bildiklerini zanneden insanlar aslında Allah'a ulaşmayı dilemenin farz olduğundan haberdar değiller. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi dalalettedir.
küfürdedir, takva sahibi değildir, hidayette değildir, Allah'ın kulu değil, tağutun kuludur. Allah'ın dostu değil, tağutun dostudur. Gideceği yer kesinlikle cehennemdir. Ve de konumuzla alakalı olan noktaya ulaştık. Allah'ın ayetlerinden gafildir. Bu kişiler aynı zamanda hüsrandadır. Ama bu günkü konumuz Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. Bu gafil insanların, Allah'ın ayetlerinden gafil olan insanların hususiyetlerine biraz girersek, o zaman ayet-i kerimelerin temel içeriklerine bakmamız lazım. Bakıyoruz. A'raf suresi 146 ve 147. ayetler. Allah Teala buyuruyor. Se'asrifu an ayetiyellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı. Ve in yerev sebilel rüşdi ve in yerev sebilel gayi yettehuzuhu sebila ve in yerev sebilel sebiller rüşdi la yettehuzuhu sebila zalike biyennehum kezebu bi ayatina ve kânu anha gafilin وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ diyor Allah-u Teala. Onları ayetlerimizden çevireceğiz ki, yani ayetlerimizin gerçek manasını onlara göstermeyeceğiz ki, onlar idrak edemeyecekler ki. Ne demek istiyor? Bütün insanlara tebliğ yapılıyor. Tebliğ yapıldığı sırada insanların hiçbir negatif etkeni yok. Gözlerinde hicab-ı mestire yok, engel. Kulaklarında vakra yok, engel. Kalbinde ekinnet yok, engel. Hiçbir negatif faktör yok. Tebliğ yapılıyor. Deniyor ki kendisine Allah'a ulaşmayı dile, yoksa gideceğin yer cehennemdir. Bu tebliği hiç dikkate almayan, kendisine tebliğ yapılması o kişi için bir değer ifade etmeyen insanlar var. Bu insanlardan bahsediyor Allah Teala Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde. Diyorlar ki Habibim, diyor ki Allah Teala Habibim, sen onlara söylesen de söylemesen de tebliğini yapsan da yapmasan da birdir, eşittir. O kafirler mümin olmazlar. Allah onların basar isimli görme hastalarının üzerine ışığa ve tatlı bir perde çeker. Ne olmuş? Tebliğe muhatap olmuşlar. Ama ilgilenmemişler. Ki Allah onların işitme hastalarını mühürler. Üç, Allah onların kalplerini mühürler. Bundan sonra kim o kişiyi hidayete erdirebilir ki diyor Allah Teala. Başlangıçta ilk tebliğe muhatap olduklarında o insanlar gözleri, kulakları, kalpleri ya da görme, işitme ve idrak etme hastaları mühürlenmemiş durumda. Ama ilgisiz kalırlarsa, tebliğe evet diye mukabele etmezlerse o zaman Allah Teala engeller koyuyor. Bu engeller evvela hastalara, bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilememişler ama öfkelenmemişler, kızmamışlar, karşı çıkmamışlar. Bir de karşı çıkanlar var. Bu konuda Allah'ın Resulleriyle tartışanlar var.
İşte onlardan bahsediyor İsra suresinin 5 ve 46. ayetleri. Allah-u Teala buyuruyor ki Habibim sen onlara Allah'ın tekliğini zikrederek Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman o yevmül ahire insan ruhunun ölmeden evvel Allah'laşma gününe inanmayanlarla senin arana hicabı mesture koyarız. Gizli bir perde çekeriz. Yani onların görme hastalarının görme uzuvlarının gözlerinin üzerine hicabı mesture adlı bir perde kapatırız manası var burada. Seni görmelerine mani olmak için diyor Allah-u Teala. Yani irşat makamı olarak görmelerine mani olmak için. Onların kulaklarına vakra koyarız. Seni işitmelerine, yani söylediklerinin manasına varmalarını engellemek için. Onların kalplerine iknet koyarız. Seni idrak etmelerine, seni fıkıh etmelerine mani olmak için. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler. İşte sevgili kardeşlerim, bu ikinci grup insan nefret ediyor. Allah-u Teala'nın Resulünün ister peygamber Resulü olsun, ister veli Resulü olsun tebliğinden nefret ediyor. Nefretle arkalarını dönüyor insanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

bütün insanlar için söz konusu olan bir belli dizayndır. Allah Teala dizaynını koymuş ortaya. Bu dizayn mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeyi gerektirir. Kim dilemezse o Allah'ın ayetlerinden gafildir. Öyleyse konumuz buradan başlıyor. İki tane alternatifiniz var sevgili kardeşlerim. Bizleri dinleyen, sevgili dinleyenler, izleyenler, sadece iki tane alternatifiniz var. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. İki, dilememek. Dilerseniz mutlaka cennete girersiniz. Dünya saadetinde yarısı mutlaka sizin olur. Mutlak olarak olur. Her ikisi de mutlak olarak gerçekleşir. İki, dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir ve seçim sizin kişisel iradenize bırakılmıştır. Öyleyse gelin bakalım Allah'a ulaşmayı dileyen ve dilemeyen insanların Allah'ın ayetlerinden gafil olmak konusundaki muktesebatı nedir? Neyi iktisap ederler? Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah Teala buyuruyor: İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdû bil hayâtet dünyâ vatme'ennü bîhâ ellezînehum an âyâtina gâfilûn. Ülâike mevâhumün nâru bimâ kânû yeksebûn. Allah Teala diyor ki onlar muhakkak ki onlar kesin surette bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler.

İnsanlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın ayetlerinden gafil olanların birinci özelliği Allah'a ulaşmayı dilememeleri. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa onlar Allah'ın ayetlerinden gafillerdir. Sonuç ne olur? Bir sonraki ayet-i kerime sonucu veriyor. Onların girecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar kimler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Eğer dileselerdi gidecekleri yer mutlaka Allah'ın cenneti olacaktı. Dilemedikleri için gidecekleri yer cehennem. Ama bu insanlar cehenneme gideceklerini bilmiyorlar. Öyle bir gafletin içindeki koskoca Diyanet İşleri Başkanlığı böylesine bir gafletin içinde Allah'ın ayetlerinden gafil olan insanlardan kurulu bir ümmi koğuşu. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynında açık ve kesin olarak Allah-u Teala, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söylüyor. Bir başka ifade kullanalım. Cehenneme gidecek olanlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Onlara göre Allah'ın ayetleri yok. Onlara göre hadisler var. Kur'an-ı Kerim'i rafa kaldırmışlar. Onunla hiç ilgilenmiyorlar. Bir üniversite tahsili yapıyor insanlar. Din okuyorlar ilahiyat fakültelerinde. Ama Allah'ın ayetlerinden gafiller olarak mezun oluyorlar. Bu mezun olan insanların hiçbirisi Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramdan haberdar olmadan okullarını bitiriyorlar. Hepsi gafil. Allah'ın ayetlerinden hepsi gafil olarak okulları bitiriyorlar. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İlahiyat fakülteleri öğrenci yetiştiriyor, cehenneme gitmek üzere. İlahiyat fakültelerinin öğretim üyeleri var, gidecekleri yer cehennem. İlahiyat fakültesinin varoluşunun nedeni bu insanları cennete götürecek olan ilimle teçhiz etmek. Ama öyle olmuyor. Herkes kendi branşında ilim sahibi ve diyor ben ilmimi öğretirim. Benim öğrendiğim ilim bu. Aslında haklı mıdırlar? Evet, salt bu cepheden bakarsanız onların kendi geleceklerini düşünmemeleri kendilerinin problemi diye düşünürseniz o zaman haklılar. Onu öğrenmişler, o ilmi öğrenmişler, onu öğretebilirler. Hiç kimse bilmediği bir ilmi öğretemez. Öyleyse eğitim sistemimizi değiştirmek mecburiyetindeyiz. Dini eğitim sistemimiz hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştırabilecek olan bir yapıda değil. Türkiye'deki bütün üniversiteler için aynı şeyi söylüyoruz. Üniversitelerimizden mezun olan kişi, İmam Hatip liselerinden mezun olan kişi, din konusunda kendisini kurtarabilecek olan ilimle mücehhez değildir. Teçhiz edilmemiştir, cihazlandırılmamıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şeye baştan başlamak mecburiyetindeyiz. Üniversitelerimizin müfredat programlarını değiştirmeliyiz ve üniversitelerimizden, İmam Hatip liselerinden mezun olanların dinlerini bilen insanlar, kurtuluşu bilen ve tatbik eden kurtulabilecek olan insanlar olmasını temin etmeliyiz. Öyleyse
Yine sizde Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine bakalım. Ne diyor Allah Teala? Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenlerin, yani nefslerin afetleriyle hareket edenlerin, onları görüyor musun diyor Allah Teala. O hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Biz onları onların ilmi üzere dalalete bırakırız diyor. İşte ilmin sahibi insanlar, üniversite mezunları,

mutlaka insanlara onları kurtuluşa ulaştıracak olan din ilmini göstermekle ve öğretmekle hepiniz vazifelisiniz. Tamam, şimdiye kadar bilmiyordunuz. Ama şimdi öğrendiniz. Allah'ın öğrettiği kişiden, bizden öğrendiniz dininizi. Dininizin sizi cennete götürebilecek olan, cehennemden mutlaka kurtaracak olan hükümlerini. Öyleyse o Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne diyor? Hevalarını kendilerine ilah edinenler. Yani nefslerin afetleriyle hareket edenler. Emir ve kumanda mevkiinde kim var? Rab var. Allah kainatın en büyük terbiyecisi, mürebbiyesi. Ve emirler koymuş, yasaklar koymuş. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir diyor Allah Teala. İnsanlar bu emri unutmuşlar. Asırlardan beri din öğreticileri bunları öğrenmiyor ve öğretmiyor ve insanların gideceği yer bu sebeple cehennem. İşte bu insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, kesin olarak gördük ki Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Şimdi ilimleri üzerine Allah'ın onları delalete bıraktığı insanlara bakıyoruz. Her nefslerinin, hevasının istediği alanda hareket ettikleri zaman Allah'ı ilah mevkinden indiriyorlar. Nefslerinin o afetini onun yerine koyuyorlar. Allah'ın emrine değil, nefslerinin afetinin emrettiğini gerçekleştiriyorlar. Her olayda Allah'ı Rab mevkinden indirmiş ve yerine nefslerinin o afetini, herhangi bir afetini, hangi afete dayalıysa olay, onu geçirmiş oluyorlar. Allah'a ulaşmayı dileseler de ne olacaktı? Tağut onları kumanda edemeyecekti, insan ve cin şeytanlar. Allah'ın emirlerini tatbik edeceklerdi. Çünkü Allah Teala her Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi mutlaka kontrolü altına alır. Şeytanla o kişinin arasına, şeytanın yardakçılarıyla o kişinin arasına bir engel koyar Allah Teala. Şeytanın o kişiye tesir edip de onu Allah'ın yolundan caydırmasına asla müsaade etmez. Ne zamana kadar? Ta ki Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırsın. Burası cennetin üçüncü katıdır. Burada dünya saadetinin %51'i vardır. Allah'ın garantisi altında. Öyleyse ilimleri üzere dalalette kalan insanlar, işte onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Câsiye 23'ün devamına bakıyoruz. Allah onların basar asalarının üzerine gışavet adlı bir perde çeker diyor. Görmelerini engeller. Onların semi sinmi işitme asalarını mühürler. Onların kalplerini de mühürler diyor Allah Teala. Aslında kalplerindeki idrak hassasını mühürlüyor. Kalplerini mühürlemekle o kişiyi idraksiz hale getiriyor Allah Teala. Öyleyse bu insanlar kör, sağır, dilsiz ve idraksiz. Ve bu insanların, bu vasıftaki insanların Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu görüyoruz. Hangi ayet-i kerimede görüyoruz? Demin gördük ayet-i kerimeyi. Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesinde, 7. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Allah'a milaki olmayı dilemeyen herkes Allah'ın ayetlerinden gafildir. Burada Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Ne görüyoruz? Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Ve dilemediği için

Allah'ın ayetlerinden gafil olması sebebiyle Allah Teala o kişi için diyor ki onları ilimleri üzere dalalette bırakırız. Eğer o ilim onları dalaletten kurtarabilecek bir ilim olsaydı, o zaman Allah'ın ayetler ilmine vakıf olacaklardı. İlimleri onları bıraktığına göre o ilim onlar için faydasız ilim. Yani o ilmin sahibi olan kişi dalalette. Nitekim bunun paraleli olan Araf suresi 179'a beraberce bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor, biz insanları ve cinlerin büyük kısmını cehennem için yarattık. Yani insanların ve cinlerin büyük kısmının Allah Teala cehenneme gideceğini daha onları yaratmadan evvel biliyor. Allah'a göre zaman mefhumu olmadığı için zamanın başı ve sonu onun için aynı. Ama anne babalardan devamlı insanlar doğuyor. Onların hangisinin cennete gideceği, hangisinin cehenneme gideceği belli. İnsanları yaratansa Allah, kişi cennete de gitse yaratacak, cehenneme de gitse yaratacak, yaratmak istediği için. İnsanların faaliyetinin gerçekleşmesi Allah'ın o gerçekleşmeyi yaratmasıyla mümkündür. Yani onlara o gerçekleşmeye müsaade etmesiyle mümkündür. Onun uygun görüp onu bir nevi Allah Teala yaratmış oluyor, vücuda gelmesine müsaade vermiş olmakla. Sonra Allah Teala devam ediyor. Onlar var ya diyor, o cehenneme gidecek olanlar, onların diyor gözleri vardır. Onun o gözlerle görmezler. Onların kulakları vardır. O kulaklarla işitmezler. Onların kalpleri vardır. O kalplerle fıkıh edemezler, idrak edemezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Bu insanların kimliklerini veriyor bir evvelki ayet-i kerimede, Araf 178'de, onlar hüsrandadırlar ve dalalettedirler diyor. Hüsranda olanlar dalalette olanlardır diyor. Hüsranda olan kişi, dalalette olan kişi, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafil olan kişidir. Ve burada dilemeyen kişinin gözlerine hicab-ı mestur konulmuş, kulaklarına vakra konulmuş, kalbine ekinnet konulmuş. Görmeyi, işitmeyi ve idraki engellesin diye. İsra suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimeleri. Bu insanlar Allah'ın ayetlerinden gafil insanlar. Şimdi muhtevaya baktığımız zaman gaflet çizgisinin cehennem çizgisiyle bir paralellik arz ettiğini görüyoruz. Kim Allah'ın ayetlerinden gafilse onların gidecekleri yer mutlak olarak cehennem. İşaretler, gözler kör, kulaklar sağır, kalpler idraksız. Görme hastaları gıçavitisinde perdeyle örtülü, İşitme hastaları mühürlü, kalpleri de mühürlü. İki ayrı cepheden uzuvlar veya hastalar tamamen kapalı. Tebliğ yapılmış, tebliğe ya tepki göstermeden tebliği kabul etmemişler ya da tepki göstererek kabul etmemişler.
Her iki halde de bu insanların görmesi mümkün değil, işitmesi mümkün değil, idrak etmesi mümkün değil. Bu insanlar Araf suresinin 179. ayet-i kerimesine göre Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Şimdi bu gaflet uykusundaki insanların muhtevasına gene Araf suresinin 146 ve 147. ayetleri açısından bakalım. Allah Teala buyuruyor ise asrifu an ayeti ellezine yetekebbirune fil ardı migayril hakkın. Onları ayetlerimizden çevireceğiz ki onlar haksız yere yeryüzünde kibirlenirler. Onlar yeryüzünde haksız yere kibirlenirler. Kimlerden bahsediyor? İşte o kendilerini alim sanıp da ilimleri üzere dalalette kalan insanlar. İşte o kendilerini alim sanıp da Allah'a ulaşmayı edinemedikleri için Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. İşte onlar ilimlerinin kibiri içinde kibirlenenler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın güzelliklerine dikkatle bakın. Eğer insanlar tebliğ yapıldığı zaman hemen kabul etseler, Allah Teala hemen bir tane ihbat ilave edecek kişiye ve mekanı derhal o anda ölse, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cenneti. Çünkü o anda Allah Teala verdiği derecelerle o kişinin bütün günahlarını örtüyor. Allah'a ulaşmayı dilemiş diye. Kime Allah'a ulaşmayı dileyenler? Allah'ın ayetlerinden gafil olmayanlar. Şimdi bu Araf suresinin 146. ayet-i kerimesine dikkatle bakalım. Onlar Allah'ın bütün ayetlerini görseler onlara inanmazlar diyor Allah Teala. Yani onların inandıkları Allah'ın ayetlerinin dışında bir şeyler. Tevatürlere inanıyorlar. Kulaktan kulağa yayılmış olan Kur'an'a aykırı tabirlere inanıyorlar. İşte mesela bunlardan bir tanesi, Allah ile kul arasına kimse giremez. Şeytanın korkunç bir tuzağı. Allah Teala da diyor ki Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde onlardan imamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Allah'ın emriyle insanlarla Allah'ın arasına girerek Allah'ın emriyle insanları hidayete erdirmeye vesile olan Allah-u Teala'nın imamları. İşte o imamlardan birisi şu anda karşınızda. Bu devrin imamı. Öyleyse ne anlatıyoruz sevgili kardeşlerim size 28 senedir? Size 28 senedir hidayeti anlatıyoruz. Allah bizi hidayete sahip kıldı. Hidayetin sahibiyiz. Evvela bizi hidayete erdirdi. Şimdi biz de sizleri hidayete erdirmekle vazifeli kılındık. Hidayete erdirmekle vazifeliyiz. Öyleyse ilmin alınacağı kaynak o biziz. Biz Allah'tan alırız ve sizleri bu istikamette Allah'ın öğretisiyle eğitiriz ve hidayete erdirmekle vazifeliyiz. Öyleyse bu insanlar, bu kibirlenenler yeryüzünde Allah'ın bütün ayetlerini görmelerine rağmen inanmayanlar, ne demek istiyor Allah Teala orada? Diyorlar ki ruh insana hayat verir.
Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Allah Teala da diyor ki biz Adem Aleyhisselam'ı yarattık. Sonra ona ruhumuzdan üfürdük. Ona evvela Allah Teala hayat bahşediyor. Ondan sonra ruhundan üfürüyor. Ve bütün insanlara da doğdukları zaman ruh üfürülmesi söz konusudur. Öyleyse önce hayatta olmak söz konusu ruh, kişiye embriyoken değil, bebek dünyaya geldiği zaman üfürülüyor. Öyleyse ayetler o insanlar tarafından geçerli değil. Allah Teala diyor ki bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Hayır diyorlar. Hadislerde diyorlar. Böyle bir konuyu biz hiç görmedik. Öyleyse bu geçerli değildir diyorlar. Ve bütün Kur'an'ı öğrenmekle vazifeli görmüyorlar kendilerini. Onlara üniversitelerde ilim öğretenler, onların ilmi öğrendiği kitaplar neyi yazmışlarsa bizim hududumuz o kadardır diyorlar. Biz onları biliriz, hem de iyi biliriz diyorlar. Ve o öğrendikleri ilmin ışığında kibirleniyorlar. Onlardan bir kibirliyle bir televizyon söyleşisinde beraberdik. Profesör de değil, daha doçent o kardeşimiz. Ve bize dedi ki aslında ben sizinle beraber olmaya tenezzül etmem dedi. Ben bir doçentim dedi. Sonra biz hay Allah razı olsun dedik. Allah Teala sonra ona bir sual sordurttu. O bize sualler sordu. Biz de ona bir sual sorduk. Hidayet nedir dedik. Kendi kafasından cevaplar verdi. Bize dedi ki hayır söyledikleriniz gibi değil. Hidayet doğru yol falan değil. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır hayattayken. Tam itiraz edecekken oradan Kur'an-ı Kerim sahibi Ali Bulaç müdahale etti olaya ve doçent, bizim sevgili doçentimiz gururla, kibirle benim söylediğim doğru öyle değil mi dedi. Ve de Ali Bulaç dedi ki hayır dedi, senin söylediğin doğru değil, onun söylediği doğru dedi. Sevgili kardeşlerim, din adamlarının arasında da Allah'ın hakikatlerini hamdolsun ki bilenler var. Öyleyse güneş balçıkla sıvanmaz. Biz hidayet güneşiyiz. Bizi balçıkla sıvamaya kalkanlar hep hüsranda kalmışlardır. Şimdi bu Allah'ın bütün ayetlerini görüp de beğenmeyen, kibirlerinden yanlarından geçilmeyen, yeryüzünde haksız yere kibirlenen bu insanlar ne yapıyorlarmış? İki yolda görüyorlar. Rüşt yolunda görüyorlar. Yani irşada ulaştıran, ruhu, veçi, nefsi, iradeyi Allah'a teslim etmeye götüren yol, rüşt yolu. Gay yolunda görüyorlar. Rüşt yolunu gördükleri zaman onu yol edinmiyorlar kendilerine. Çünkü edindikleri ilim o yolu kabul etmelerini engelliyor. Ne kadar azim bir şey biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İnsanların ilim tahsil etmeleri, profesörlüğe kadar yükselmeleri ve yanlış bir ilmi lanse etmeleri, doğruyu görünce de doğruyu kabul etmemeleri, ilim taassubu içinde, ilim sarhoşluğu içinde, ilim kibiri içinde. Yaşayat yolunu görüyorlar, onu yol olarak kabul etmiyorlar. Gay yolunu gördükleri zaman insanları cehenneme götürecek yolu, işte o yol Allah'ın ayetlerinden değil, insanların o birikimlerinden geçen yol. Bugüne kadar yazılan binlerce kitap
insanlara hep bir şeyler öğretmiş. Kur'an'ı unutmuşlar. O öğrendikleri ilimle ilimlenmişler ve ilimleri üzere dalalette kalmışlar. Cehal Suresi'nin 23. ayet-i kerimesine göre. Bu ayette daha açık bir şekilde söylüyor Araf 146. Onlar irşat yolunu gördükleri zaman o yolu edinmezler diyor. Gay yolunu gördükleri zaman edinirler, yani gidecekleri yer cehennemdir diyor. Niçinmiş? Bunun sebebi diyor Allah Teala, onların Allah'ın ayetlerini yalanlamaları. Ve Allah'ın ayetlerinden gafil olmaları. Demek ki rüşt yolunu yalanlayanlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Gayet olmasalardı, gafil olmasalardı ne yapacaklardı? Rüşt yolunu kabul edeceklerdi. Gay yolunu inkar edeceklerdi, devre dışı bırakacaklardı. Allah Teala ve yenire sebil rüşdi la yettehuzu sebila ve yenire sebil gayye yettehuzu sebila diyor. Zalike bi ennehum kezzebu bi ayatina ve kânu anha gafilin. Bunun sebebi onların ayetlerimizi yalanlamaları, tekzip etmeleri, yalanlamaları ve onlardan, ayetlerimizden gafil olmalarıdır diyor Allah Teala. Sonra da diyor ki vellezîne kezzebû bi âyâtinâ ve likâil âhireti habitat amâlihum. Ve onlar ki ayetlerimizi tekzip ederler, yalanlarlar ve Allah'a insan ruhunun hayattayken mülaki olmasını yevmil ahire yalanlarlar, onların amelleri habitat amalühüm diyor. Onların amelleri boşa gider diyor, heba olur diyor. Onların amelleri boşa gider. İşte sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah'ın ayetlerinden gaflet müessesesi bir insanı sadece cehenneme yolcu ediyor, cehenneme ulaştırıyor. Ve bugün ilim ehli olarak geçinenlere dikkatle bakın, bir korkunç tuzağa düşmüş durumda Diyanet İşleri Başkanlığı profesörlerimiz, doçentlerimiz Allah'ın ayetlerinden gaflette ve ilim sandıkları o asırlardır öğrendikleri şeylerle kibirleniyorlar. Türkiye'deki 23 tane Kur'an-ı Kerim mealini aldık. Hidayet konusunda 23 tane Kur'an-ı Kerim meal vericisinin, ki bunların arasında Diyanet Vakfı da var, Diyanet'in Kur'an-ı Kerim'i de var. Sevgili kardeşlerim, ne halde olduklarını görmeniz için, hidayet için doğru yol diyorlar veya dost doğru yol diyorlar. Sırat-ı müstakim için de aynı şeyi söylüyorlar. Ve sevgili kardeşlerim, özellikle Allah'ın ayetlerinin gizlenmesi söz konusu. O zaman öğretim üyesi olup da, insanlara öğretmekle vazifeli olup da Allah'ın hidayetini gizleyenler için Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki onlar ki biz insanlara indirdiğimiz kitaplarda beyinelerle ispat vasıtalarıyla anlatmamıza, işaret etmemize rağmen
Onlar ki Allah'ın ayetlerini ve hidayeti gizlerler. İnsanın ruhunun ve içinin, nefsinin ve iradesinin Allah'a teslim olması 4 tane teslimi içerir. Onu gizlerler. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor Allah Teala. Ve bu lanetin içinde kalmış bir toplum, Allah'ın ayetlerinden gafil bir öğretim kadrosu. Elbette hepsi değil. Hamdolsun ki biz İzmir'deki üniversitede konferans verdik. Bütün söylediklerimiz, birkaç sual elbette soruldu. Suallerin cevaplarını verdiğimiz zaman oradaki profesör kadrosu söylediklerimizi tasdik ettiler. Erzurum Üniversitesi de kabul etti talebimizi. Onlar da o gece, o gün konferansta itirazlar ettiler. O gece sabaha kadar onlarla birlikte olduk. Oradan ayrıldığımız zaman aramızda hiçbir ihtilaf kalmamıştı. Çünkü söz konusu olan şey bizim sözlerimiz değil, Kur'an ayetleriydi. Onların hepsinin Kur'an'a dayalı olduğunu kesin olarak gördüler. Ve sonuca ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Görüyorsunuz ki Allah'ın ayetlerinden gafil olanların yaptıkları şey gay yolunu seçmek, rüşt yolunu kabul etmemek. Bunlar sadece kendileri kabul etmeseler bir problem değil, nihayet cehenneme girerler. Ama öğrettikleri insanlara da bu ilmi öğretiyorlar. Onları Allah'ın cennetine değil, cehenneme ulaştıracak olan ilimle öğretiyorlar. İşte Allah'ın ayetlerinden gafil olmak çok büyük bir vebal altına sokar kişiyi. Çünkü omuzlarına başkalarının vebalini alırlar. İşte Ashab suresi 67 ve 68. ayetler, cehennemdekiler derler ki ya Rabbi, biz devrimizin küberasına yani büyüklerine ve sadatlarına yani ilmin önde gelenlerine itaat ettik. Ve onlar bizi yoldan saptırdı. Bu yüzden dalalette kaldık. Onlara en büyük lanetiyle, lanetinle onları lanetle ve onlara 2 kat azap ver diyor. Başkaları sebebiyle cehenneme girenler orada. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın ayetlerinden gafil olup da yeryüzünde ben biliyorum diye kibirle dolaşanlar, işte onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardır, tekzip edenlerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Kur'an'ın Furkan olduğunu söylüyor. Oysa ki onlar hadislerle Kur'an'ı yargılıyorlar. Hadislerle ve asırlardan beri insanların yazdığı kitaplarla hem de Kur'an'ın insanları kurtuluşa ulaştıracak olan hükümlerinden yoksun olan kitaplarla. Ve iblis dünyayı korkunç bir karanlığın içine atmış. Başta din adamları olmak üzere herkesin gideceği yer cehennem olmak üzereyken, hamdolsun ki Allah Teala bize bir vazife vermiş. İşte o vazifeyi yapmanın huzuru ve şuuru içinde inşallah görevimize devam ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne mutlu
Allah'ın ayetlerinden gafil olmayanlara. Sizleri ömrümüz boyunca Allah'ın ayetlerinden gafil olmayasınız diye hep Allah'ın ilmiyle ilimlendirmekte vazifeliyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Allah'ın huzurunda hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Çok değerli muhterem izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'in Lafzı ve Yedi Ruhu adlı programımıza tekrar hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Ehl-i Beyt'in Kur'an-ı Kerim'deki yeri. Muhterem hocamız her zaman olduğu gibi suallerimize yine Kur'an-ı Kerim ayetleri cevap verecek inşallah. Muhterem hocam hoş geldiniz, nasılsınız inşallah?
1: Hoş bulduk, Allah razı olsun. Hamd eder, şükrederiz. Sen de iyisin inşallah.
0: Hamd eder, şükrederiz. Muhterem hocam bugünkü konumuz Kur'an-ı Kerim'deki Ehl-i Beyt'in yeri. Geçtiğimiz Cuma hutbesinde de Diyanet yayınladı. Şu hadisi verdiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, size iki tane emanet bırakıyorum. Birincisi Kur'an-ı Kerim, ikincisi Ehl-i Beyt'im. Bunlara sımsıkı sarıldığınız takdirde yolunuzu şaşırmazsınız buyuruyor. Bu hadis-i şerifi açıklar mısınız muhterem hocam?
1: İnşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz Kur'an'ın lafzı ve yedi ruhu programında bizleri bir araya getirdi. Şimdi hadis bir kere daha tekrar etmemiz gerekirse size iki emanet bırakıyorum. Bunlardan bir tanesi Allah'ın kitabı, diğeri de Ehl-i Beyt'im. İkisine sımsıkı sarılırsanız yolunuzu şaşırmazsınız. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün benim hadislerim tartışma konusu olacak. Kur'an'a bakınız. Kur'an'a aykırı bir hadisim olamaz. Şimdi Kur'an'ın tamamı kimde? Birinci emanet Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim. Kitabın bütününe tabi olanlar kimler? Allah Teala Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde siz müminler böylesiniz. Siz onları seversiniz, onlar sizi sevmezler. Siz kitabın tamamına iman edersiniz. Öyleyse birinci emanet Allah'ın kitabı ve burada da kitabın tamamına iman edenler söz konusu. O zaman Ehl-i Beyt kimdir? Ehl-i Beyt kitabın tamamına iman eden, 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşayan kişidir. Gerçekten 4 ayet-i kerime cihetiyle de bakacak olursak, Bakara 129, Bakara 151, yani 4 tane Resul ile alakalı. Çünkü bu ayetlere baktığımız zaman, Bakara 129'da kitabın tamamına iman eden Resul'ün 4 görevle vazifeli olduğunu görüyoruz. Ayetleri tilavet etmek, bu kitabın lafz-ı manasıdır. Nefs tezkiyesini yapmak, Kur'an-ı Kerim'in birinci ruhudur. Kitabı öğretmek, ilk 4 ruhunu ifade ediyor. Hikmeti öğretmek, yine diğer Kur'an ruhlarını ifade ediyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in bir lafz-ı manası ve 7 ruhu nasıl varsa, bu kitabın tamamını bize öğreten, bu ayetlerdeki karşılığı, Ehl-i Beyt'in karşılığını Allah'ın Resulü. Resul olarak el geçiyor. Bakara 151'de de aynı şekilde, Ali İmran 164'te de ve Cuma 2'de de. Bir başka açıdan bakacak olursak, Allah Teala Ahzab suresinin 33. ayet-i kerimesi. Allah sizden şeytanın rişsini tamamen gidermek, sizi tertemiz kılmak istiyor. O zaman şeytanın pisliklerinin bizden tamamen temizlenmesi, nefsimizin afetlerinin temizlenmesi yerine 19 tane faziletin sahibi olmamız söz konusu. Böylesi bir kişi Ehl-i Beyt'in birinci vasfına şeytanın rişsinin temizlendiği insanlar. Bunlar kimlerdir? Daimi zikrin sahipleri. Ulul Elbab, İhlas ve Salah sahipleridir. O zaman Ehl-i Beyt deyince aklımıza bu özelliklerin sahibi olan irşat kademesi geliyor. Nitekim Peygamber Efendimiz bir başka hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. İslam Nuh'un gemisidir, gemiye binen kurtulur. Ama bir şey daha söylüyor. Ehl-i Beyt'im de Nuh'un gemisidir, gemiye binen kurtuluyor. O zaman İslam'la Ehl-i Beyt eşit noktaya geliyor. Tekrar ediyorum. İslam Nuh'un gemisidir. Gemiye binen kurtulur. Ehl-i Beytim de Nuh'un gemisidir, gemiye binen kurtulur. Bu iki cümlede ikinci taraflar eşit. İslam Nuh'un gemisidir, Ehl-i Beytim Nuh'un gemisidir. O zaman Ehl-i Beyt eşittir nedir? Ehl-i Beyt eşittir İslam. İslam Allah'a teslim olmaksa bu teslimiyet nasıl bir teslimiyet? 7 Safa ve 4 teslimiyeti gerçekleştirmektir. O zaman Allah-u Teala'nın Resulü hadisinde ne demiş oluyor? İki emanet bırakıyorum. Bir tanesi Allah'ın kitabı, diğeri de Ehl-i Beytim. Efendimizin 40 yıldır tekrar ettiği Allah'ın kitabı ve mürşid, irşad kademesine bağlanmak. Ehl-i Beytim günümüzdeki Kur'an'daki karşılığı ne? Allah'ın hacet namazıyla bize gösterdiği 7 Safa 4 teslim yaşayan mürşid. Kim bu iki emanete sarılırsa mutlak surette kurtuluşa erer. Biri diğerine bağlı. Nitekim veda hutbesinde de bunun benzeri bir ifade kullanılıyor. İki emanet bırakıyorum. Birincisi ikincisinden büyüktür. Allah'ın kitabı ve Ehl-i Beytim. O zaman gerçekten dinin iki kaynağı var. Bir tanesi Allah'ın kitabı, diğeri de bu kitabı devamlı bize öğreten ve yaşattıran Allah'ın mürşidi eşittir Ehl-i Beyt. Ehl-i Beyt deyince günümüz din öğretisinde sadece Resulullah'ın soyundan gelenler olarak zikrediliyor. Elbette Resulullah'ın soyundan gelenler olarak Allah-u Teala sizden şeytanın rüştünü gidermek istiyor. Onlar Ehl-i Beyt'tendir. Ama Resulullah'ın soyundan gelenlerin hepsi Ehl-i Beyt midir? Hayır. Nitekim Bakara Suresi'nin 124. ayet-i kerimesinde Hazreti İbrahim Allah-u Teala imam tayin ederken Hazreti İbrahim Aleyhisselam ne diyor? Benim zürriyetimden de imamlar kıl deyince ne diyor Rabbimiz? Zalimler bizim ahdimize eremez. Öyleyse Resullerin soyundan gelse dahi o kişi nefsine zulmeden birisi ise asla Ehl-i Beyt'ten değildir. Ama Resulullah'ın soyundan gelen 7 Safa 4 teslimi yaşayan veya o soydan gelmeyen 7 Safa 4 teslimi yaşayan Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı bir insan hepsi nedir? O Ehl-i Beyt'in özelliklerine sahip, o vasfın sahibi bir kişidir. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, açıkladınız gerçi. Aile fertlerinden gelenler ve Peygamber Efendimiz'in akrabalarından olanı Ehl-i Beyt olarak biliyorlar. Ancak Hud suresinin 73. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala orada Ehl-i Beyt'ten, ev, Beyt'ten bahsediyor. Bu ayet-i kerimeye göre Ehl-i Beyt'i açıklar mısınız Muhterem Hocam?
1: Şimdi iki ayet evvelinden gidelim. Ayakta duran hanımı bunun üzerine gülümsedi. Niye? Melekler Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a geliyorlar. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın bir asak adındaki evlatla onu müjdeliyorlar. O anda hanımı Hazreti İshak'ın annesi olan Sara annemiz çok üst seviyede yaşlı. Yaşlı bir hanımın evladının olabileceği normal kanunlar çerçevesinde mümkün değil. Ama nasıl Meryem annemize bir beşer eli dokunmamışken Allah-u Teala sana bir çocuk müjdeliyor. O da benden bir beşer eli dokunmamışken nasıl benim çocuğum olabilir? Oldu bile diyor. Öyleyse her şeye kadir olan Allah-u Teala burada da Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a İshak adında bir evlat müjdeliyor. Hazreti İshak'ın annesi gülümsüyor, benim nasıl çocuğum olabilir? O zaman onu İshak ile ve İshak'ın arkasından Yakup ile müjdeledik. Yani İshak'ın da bir evladı olacak Yakup. 72. Hayret, ben ihtiyar aciz iken mi doğuracağım? Yani normal standartlarda bugün bile bilimsel araştırmalar hanımın belli bir yaştan sonra çocuk sahibi olabileceği imkansız tabii. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. Her şeye kadir. Doğuracağım diyor. İşte bu eşim de ihtiyar. Hazreti İbrahim de söylüyor. Eşim de ihtiyar nasıl oluyor? Ben hem ihtiyarım. Hayret, ben ihtiyar aciz iken. Yani Hazreti İbrahim Aleyhisselam da ihtiyar. Ve eşim de ihtiyarken nasıl doğuracak? Muhakkak ki elbette şaşıracak bir şeydir dedi. 73. Melekler dediler ki Allah'ın emrine mi şaşırıyorsunuz? Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. Ey ev halkı! Yani buradaki ev halkında kim var? Hazreti İbrahim Aleyhisselam ve onun ailesi. Ey ev halkı, ey ehli beyt! Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinize. Yani demek ki Allah Teala onları irşat da vazifeli kılıyor. Muhakkak ki o hamittir, o mecittir, şanı yüce olandır. 74. İbrahim Aleyhisselam'dan korku gidip ona müjde geldiği zaman Lüt kavmi hakkında bizimle mücadele ediyordu. Niçin? Diyor ki biz sana bir evlat bahşediyoruz ama Lüt Aleyhisselam kavmi içinde azaplandırıcı olanlarız. Yani biz onları azaplandıracağız. İbrahim Aleyhisselam Lüt kavmini nasıl azaplandıracaksınız, nasıl helak edeceksiniz diye onlarla tartışıyor. 75. Muhakkak ki İbrahim Aleyhisselam cidden çok halim, yumuşak huylu, çok acıyandır, yalvarandır. Allah'a yönelmiş bir kimsedir. Evet, olay bu. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Ashab Suresinin 33. ayet-i kerimesinde Ehl-i Beyt sizi temizlemek istiyor buyuruyor. Temizlenmek ne demek Muhterem Hocam?
1: Allah, ey Ehl-i Beyt sizi temizlemek, 7 Safa 4 teslimle nefsinizi tezkiye ve tasfiye etmek istiyor. Nitekim başka bir ayette de Vakıa Suresinin 79. ayet-i kerimesinde La yemessehu ilel mutahharun. Ona tahir olanlardan, yani Kur'an-ı Kerim'i açıklayanlar kimlerdir? Maddi manevi arınanlardan başkası olamaz diyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'i her devirde açıklamakla vazifeli olanlar Allah-u Teala'nın şeytanın rüşsini kendilerinden giderdiği tövbe-i nasuhla tövbe eden salah ehli olan kişilerdir. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Nisa 64'e göre nefsini zulmedenlerin mağfiret olunacağını söylüyor Allah Teala. Nasıl gerçekleşiyor mağfiret inşallah?
1: Bu mağfirete geçmeden evvel bu nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yani tahir olma, tamamen maddi manevi kirlerden arınma olayı Kur'an-ı Kerim ayetleri gereğince 28 basamakta gerçekleşiyor. Bu 28 basamak aynı zamanda 7 safa ve 4 teslimden ibaret. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dileyenler. Üçüncü basamakta bu dileğin sahibi olan kişi. İkinci safa 12 tane ihsanla mürşide tabi olanlar. Bu da 14. basamakta gerçekleşiyor. Üçüncü safa 22. basamakta ruhlarını Allah'a teslim edenler. Dördüncü safa 25. basamakta fizik vücut teslimi yapanlar. 5. safa 26. basamakta daimi zikrin sahibi ulul elbab olanlar. 6. safa 27. basamakta ihlasa ulaşanlar. Ve 7. safa 28. basamağın 4. kademesinde irade teslimini gerçekleştirenler. Öyleyse insanla Allah arasında 28 basamak İslam merdivenini safalar itibariyle 7 safa ve 4 teslimden oluşuyor. Birinci teslim Allah'ın garantisine bir dilekle gerçekleşiyor. O kişi nefsinin %51 oranında nurlanmasını sağlıyor. Arkasından fizik vücut teslimiyle %81 nur, nefsin teslimiyle %100 nura da ulaşıyor. Böylece nefs teslimiyle birlikte %100 nura ulaşan kişi Allah-u Teala kendisini temizlemiş, şeytanın rüşünden beri kılmıştır. Çünkü daimi zikirde ise şeytanın kapısı zikirle kilitlenmiştir. Allah o kişiyi şeytandan pürüpak etmiştir. O noktadan itibaren kişi ulelbapsa hikmet sahibi bir alimdir ve insanları mutlu etmekle vazifelidir. Muhlisler de aynı şekilde, salihler de aynı şekilde. Nitekim iblis ben herkesi saptıracağım dediği zaman Allah Teala sen benim muhlis kullarımı saptıramazsın. Yine ben sağlarından gireceğim, sollarından gireceğim, önlerinden gireceğim, arkalarından gireceğim dediği zaman orada da Allah Teala'nın daimi zikir sahiplerine bir garantisi var. Daimi zikirde olanları da sen saptıramazsın. Ulul Elbab. Yani Allah Teala'nın Ulul Elbab'la, İhlas'la ve Salah'la biz insanlara verdiği bir garanti var. Şeytanın onlar üzerindeki galibiyeti söz konusu değil. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam yine bir hadis sormak istiyorum inşallah. Ehl-i Beyt'in ve Kur'an-ı Kerim'e uyanlar hidayete erer buyuruyor. Ehl-i Beyt ile hidayetin arasındaki ilişki açıklar mısınız?
1: Ehl-i Beyt'in hepsi Allah'ın velileridir. Evliya tabi olan şakilerden olmaz buyuruyor Peygamber Efendimiz. Öyleyse kim Allah'ın velisine tabi olursa o aynı zamanda Kur'an'ı ders kitabı edinmiştir. Ama Allah'ın velisinin dışında ulaşmayı kalben dilemeyen, mürşidine tabi olmayan bir insandan din öğrenen kişinin de hiçbir zaman kurtuluşa ulaşması mümkün değil. Her Allah'ın velisi aynı zamanda bir hidayetçidir. Nitekim Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. İhlasa ermişlere ne mutlu, onlar hidayet meşalesidir. Hikmet sahibi alimlere tabi olun, onlar hidayet meşalesidir. Öyleyse her kim Allah-u Teala hikmet sahibi kılmışsa o bir hidayet meşalesidir. Allah kimi ihlasa ulaştırmışsa o bir hidayet meşalesidir. Onunla insanlar hidayete ererler. Onunla hidayetine vesile olurlar. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam yine bir hadis-i şerifte Ehl-i Beyt'ime uyanların kalbine iman girer, uymayanların kalbine iman girmez buyuruluyor. İman girmesi nasıl gerçekleşiyor kalbe Muhterem Hocam?
1: Şimdi Ehl-i Beyt'te uyanların kalbine iman girer dendiği zaman Ehl-i Beyt insanları Allah'a davet ediyor. Daveti kabul edenlerin kalbine iman giriyor. Allah rahim esmasıyla onlara tecelli ediyor. Ama daveti kabul edenlerin, etmeyenlerin kalbine iman girmiyor. Çünkü Allah rahim esmasıyla onlara tecelli etmiyor. İşte ayet-i kerimeler Taha 123 ve Taha 124, 125, 126, 127. Şimdi bu iki ayet grubuna baktığımız zaman hadi siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz ve şakirlerden de olmaz. Öyleyse daveti kabul edenler delaletten kurtulmuşlar, hidayet üzere olmuşlar ve cehennemlik olmaktan kurtulmuşlar, cennetliklerden olmuşlar. Ama tersi de söz konusu, tebliğ kendisine ulaştığı zaman kişi daveti kabul etmez. O zaman daveti kabul etmeyenlerin durumu Taha 124, 125, 126'da zikrediyor. Kim benim zikrimden yüz çevirirse, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, dünya hayatında ona dar bir geçim veririm, kıyamette de o kör olarak karşılanacaktır. Kıyametteki bütün körlerin gideceği yer neresidir? Cehennemdir. O zaman kişi söylüyor ki niçin beni kör olarak karşettin? Ben dünyada görüyordum. Evet diyor dünyada görüyordun ama sen benim ayetlerimi unutmuştun. Şöyle bir misal verebiliriz. Nasıl gözümüz var olmasına rağmen ışık yoksa, göremiyorsak, aynı şey aklımız var olmasına rağmen Allah'ın ayetleri yoksa akledemiyoruz. Mesela zifiri bir karanlıkta bir yerdeyiz, gözümüz açık ama göremiyoruz. Görmenin oluşabilmesi için mutlaka ışık kaynağı da ihtiyaç vardır. Gözle birlikte ışık kaynağı. Çünkü o cisimlerden gelen ışık ışınları gözümüze gelecek. Gözümüz de beyne ulaştıracak. Onları görme merkezinde bu şekilde biz anlayabiliriz, akledebiliriz. Ama eğer ışık yoksa, o zaman gözümüze gelen, onlardan gelen bir ışık ışını da yok. Beyne ulaşan bir impuls da yok. Ve göremiyoruz. Gözümüz yine açık ama göremiyoruz. Sebep ne? Işık yok. Burada da yine aynı şekilde tamam kişinin aklı var ama ayetler yok. Ayetler olmadığı için o kişi akledemiyor. Ayetlerin var olabilmesi için mutlaka o kişinin ayetlere iman etmesi lazım. Yani tamam diyor, sen gözün görüyordu ama ayetlerimizi unutmuştun. Dolayısıyla gören bir kişi değilsin ama olan bir kişisin. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, yine Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde ehli beytimi sevmeyenler, bunlar fırkalara ayrılırlar ve şeytana yoldaş olurlar buyuruyor. Bu hadisi açıklar mısın?
1: Bu da doğru, çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Kur'an-ı Kerim'in özeti olan Vel-Asr suresini bütünlüğün ve bir hadiste zikrediyor. Künü alimen ev mutalimen ev samiyan ev muhibben ve la tekunu hamisen fetehlül. Yani ya alim olun, ya mutalim olun, hakkı tavsiye edenlerden olun. Ya işiten olun, mürşide tabi olan kişi olun. Ya bunları seven olun, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi olun. Sakın beşincisi olmayın, helak olursunuz. Soruyorlar, ey Allah'ın Resulü, beşincisi kim? İlme ve ilim ehline buğz edenler. Yani ehli beyti sevmeyenler. Ehli beyt ilim ehli ise, o zaman o ilim ehlini sevmeyen bir insan hiçbir zaman kurtuluşa ulaşamaz. Benim ehli beytim sevmeyen kişi nedir? Sen az evvel sualde sordun. Benim ehli beytim sevmeyen...
0: Şeytana yoldaş olur.
1: Evet.
0: Şeytana yoldaş
1: olur. Ehli beytimi sevmeyen, yani ilim ehline buğz eden kişi şeytana yoldaş olur. Hiçbir zaman mürşidi olmaz. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, yine başka bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz ehli beyti seven ve ona yoldaş olan takva sahibi olur buyuruyor. Takvayla ehli beytin arasındaki ilişki ve takvayı açıklar mısın?
1: Evet, yani ehli beyt, ehli zikir, ister Kur'an-ı Kerim'deki karşılığı Allah-u Teala ehli zikir desin, ister ehli beyt desin Resulullah hadisinde, 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar, onlar Allah'tan vahiy alan kişilerdir. Öyleyse suali tekrar eder misin? Tekrar.
0: Ehli beyti sevenler ve ehli beytle yoldaş olan, beraber olanlar takva sahibi olanlardır.
1: Evet, çünkü ehli beyt hep Allah'a davet ediyor. Daveti kabul edenler birinci sefa takvanın sahipleridir. İşte iki ayet-i kerime. Bir Rum 31, iki Bakara 223. Rum 31'e baktığımız zaman ulaşmayı dileyin, böylece takva sahibi olun. Öyleyse birinci sefa takva sahibi olanlar kimlerdir? Şirkten kurtulan, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Yine Bakara 223'te وَتَّقُوا ve alemu اَنَّ مُلَاكُ. Yine birinci sefa takva sahipleri kimlerdir? Ulaşmayı dileyenler. Öyleyse ehl-i beyt Allah'a davet ederken bu daveti kabul edenler doğal olarak birinci sefa takvanın da sahipleri oluyorlar. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, yine Allah Teala Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde ehl-i beyti seven Allah Teala da onu sever. Ehl-i beyte buğz edene Allah Teala da buğz eder buyuruyor. Bu ifadeyi açıklar mısın?
1: Gerçekten de öyle. Şimdi Ali İmran suresinin 31. ayet-i kerimesi kuntum tuhibunallaha fetebi'uni en yuhibbukumullahu. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. O zaman ehl-i beyt kendisine tabi olunan kişi. Şimdi suali tekrar et. Eğer ehl-i beyt kendisine tabi olunan kişi ise, ehl-i beytimi seven yine de Allah sever.
0: Allah sever.
1: İşte ayet-i kerimede gayet açık, eğer seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Ehl-i beyte buğz edenler
0: Allah da,
1: Allah da onlara buğz eder. Az evvel ifadede Beşinci grup, helak olan grup kimdir? İlme ve ilim ehline. Allah-u Teala ehl-i beyt diyebilir. Allah-u Teala ehl-i zikir diyebilir. Allah-u Teala ilim ehli diyebilir. Çünkü hadiste ilme ve ilim ehline buğz edenler. İlim ehli de kimdir? İlim ehli, ilimin sahibi olan insanlar. Hemen o ayet-i kerimeye bakalım. Yani hepsi aynı özelliğin sahibi. İster Allah-u Teala, Allah'ın Resulü hadiste ehl-i beyt desin, ister Kur'an-ı Kerim'de ilim ehli desin, ister Kur'an-ı Kerim'de ehli zikir desin, hepsi yedi sabah dört teslimi yaşayanlar. İlim verilenler değil, ilim ehli. İlim ehli kimdir? Al-İmran suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Şehidallahu ennehu la ilahe illahuve. Allah şahitlik eder ki Allah'tan başka ilah yoktur. Vel melaiketü, melekler de Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik ediyorlar. Bir başka şahit daha var. Allah şahitlik ediyor Allah'tan başka ilah olmadığına. Melekler de şahit ama bir de ulil ilim de şahit. Ulil ilim şahit. Niye? Allah'ın zatını görenler. Kaimen bil kıst. Kıst ile adaletle emredenler. Öyleyse ulil ilim deyince kesinlikle bunlar akla geliyor. O zaman ilme ve ilim ehline. İlim ehli ulil ilimdir. Buğz edenler. Nasıl onlara buğz ediliyorsa Allah da onlara buğz ediyor. Onlar ilim ehlini nasıl seviyorsa Allah da onları seviyor. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, bazı insanlar günümüzde bizim aklımız var, Kur'an-ı Kerim'de var elimizde. Başka bir şeye, mürşide ne gerek var diyorlar. Mülk Suresi 9-10'da da akledemedikleri görülüyor. Akletmeyle mürşit arasındaki ilişkiyi açıklar mısın?
1: İşte az evvel söyledim. Yani mürşidin birinci görevi ayetleri tilavet etmek. Şimdi kişi diyor ki benim aklım var. Az evvel de söyledik, mesela şu anda zifiri bir mağaraya girse benim gözüm var, ben görürüm diyen bir insan gerçekten gözleri açık vaziyette zifiri karanlık bir mağarada görebilir mi? Görmesi imkansız. Görebilmesi için bir başka şeye ihtiyaç var, ışığa ihtiyaç var. Burada da gerçekten aklı var ama Allah'ın ayetlerine ihtiyaç var. İşte Allah'ın Resullerin birinci görevi ayetleri tilavet etmek. Öyleyse mürşitsiz o kişi akledebilir mi? Hayır, akletmesi mümkün değil. İşte Mülk Suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimesi bize geldiler. Eğer biz onları işitseydik ve akleseydik, işitseydik ve akleseydik bugün cehennemde olmazdık.

0: Hasene'den başka kim hasene işlerse onun için güzellikleri artırırız. Muhakkak ki Allah gafur ve rahimdir. Sevgiden başka ben ona tebliğime karşı ücret istemiyorum. Yakınlıkta sevgiden başka. Evet, Allah Teala ben sizden ücret istiyorum. Benim ücretim Allah'a aittir. Ama ben bu amel olanları yanımdan kovamam. Mutlaka onlar Rablerine mülaki olacaklardır. Yani tebliğde irşat kademesinin istediği şey ne? Ücreti Allah'a aittir. Sadece ulaşmayı dilemelerini, Allah'a giden bir yol tutmalarını istiyor. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesiyle Ehl-i Beyt'in arasındaki ilişkiyi açıklar mısın?
0: Ehl-i Beyt'in özelliklerine baktığımız zaman kimler? 7 sefa 4 teslimi yaşayanlar. Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde bahsi geçen, ilim ehli, bahsi geçen, ehli zikir, bunlar da 7 sefa 4 teslimi yaşayanlar mı? Elbette. Gerçekten sahabenin 28 basamaklı İslam merdiveninde 7 sabah 4 teslimi yaşadıklarını hemen görebiliyoruz ayetleri. 7 sabah 4 teslimi yaşayan sahabeye baktığımız zaman birinci safhada sahabe ne yapmıştır? Allah'a ulaşmayı dileyerek şeytana kullanmaktan, tağuta kullanmaktan içtinab etmiştir, kaçınmıştır. Kaçınmışsa nereye sığınmıştır? Mümtehin 12'de gidip 12 tane ihsanla mürşidine tabi olmuştur. Enam etmiş biri de tabi olan kişi 7 kademede nefs eskisini gerçekleştirerek ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Ruh tesliminden sonra mutlu ederek mutlu olma kanununa uyan bu insan bir müddet sonra fizik ucunu da Allah'a Teala'ya teslim etmiştir. Arkasından daimi zikre ulaşarak hikmet sahibi olmuştur. Arkasından ihlas sahibi olmuştur ve Tövbe-i Nasuh'la seher vaktinde muhlisleri Allah Tövbe-i Nasuh'a davet ederek Tövbe-i Nasuh'a tövbe edebilen insan iradesini de Allah'a teslim etmiş ve Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde irade teslimini yapan bir insana Allah Teala cüz'i irade verdiği kişiye git ona tabi ol. Ona tabi olursan ona itaat bana itaattir diyor. O zaman emrini veriyor. Tövbe yüzde ki özelliklerin sahibi olan herkes Ehl-i Beyt'tendir. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, ev kelimesinin Ehl-i Beyt olduğunu sizden öğrendik. Ancak ev kelimesini Kabe içinde kullanıyorlar. Ehl-i Beyt acaba gök katlarında Kabe'nin aslını görerek bu şekilde söylenmiş
0: olabilir mi?
1: Aslında
0: insan kalbine de Allah'ın evi denebilir. Mescid-i Haram içinde kullanılabilir. Ama en önemlisi nedir? Ruh açısından Mescid-i Haramsa gök katlarında Allah Teala'nın evi, Ehl-i Beyt insan nefsinin manevi kalbidir. Allah-u Teala bu kalbi temizlememizi istiyor. Mesela bütün Allah dostları bir kalbi kırmak, Kabe'yi yıkmaktan daha büyük günahtır. Çünkü kalp kırmak, üzmek Allah-u Teala'nın yasak ettiği bir fiildir. Allah'a ve yevmil ahire iman eden kişi komşusuna eziyet etmesin. Kimsenin kalbini kırmasın. Allah'a ve yevmil ahire iman eden kişi misafirine ikram etsin. Kalbini kazansın. Allah'a ve yevmil ahire iman eden kişi ya hakkı konuşsun ya susun. Kalbini imar etsin. Kalbini temizlesin. Hepsi nefsin manevi kalbi, insan kalbinin işaret edildiğini görüyoruz ki bu insan kalbiyle Mescid-i Haram arasında bir ilişki var mı? Var. Ama üstün olan hangisi? Üstün olan insanın manevi kalbi. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam açıkladınız gerçi ama beyt ile kalbin arasındaki ilişki ve Allah-u Teala kalbe nasıl bakıyor Muhterem Hocam?
0: İnsanla Allah arasındaki ilişkiye baktığımız zaman Allah-u Teala'nın devamlı insanlara nazar ettiği kalptir. Nitekim Allah-u Teala'nın yardımının erişmediği insanlar Allah'ın kalbini tabi ettiği insanlardır. Kalbinde kalbi kasiye bağlayanlardır. Kalbi hasta olanlardır. Kalbini zayıf olanlardır vesaire. Kalbi bağlanan kişilerdir. Ama Allah'ın yardımının eriştiği kalpler ise evvela kalbine Allah'ın ihbat koyduklarıdır. Arkasından kalbi huşuya ulaşanlardır. Arkasından kalp temizliğine başlayan insanlardır. Arkasından hikmet sahibi olan daimi zikir

0: saatleridir vesaire. Öyleyse Allah Teala'nın bütün işlemleri kalp üzerinden gerçekleşiyor ve kulla Allah arasındaki ilişkilerde ilişki kalp kulağı ve kalp gözüyle Allah Teala kuluna ulaştırmak istediği şeyi doğrudan doğruya onun kalp kulağına ulaştırmak suretiyle o da kalp kulağıyla işitiyor ve gereğini yerine getiriyor. Fizik ötesini de Allah Teala kalp gözüyle ona gösteriyor. Bu daimi zikre ulaşmayanlar için irfan sahibi olmak anlamına geliyor. Ama daimi zikrin sahibi olan kişiler için bunun hikmet olduğunu Kur'an bize ispat ediyor. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Kerbela olayında Peygamber Efendimiz'in torunları şehit edilmişti. Bu Kerbela olayına nasıl bakmalıyız, nasıl bir ders çıkarmalıyız Muhterem Hocam?
0: Her devirde mücadele dini yaşayanlarla yaşamayanlar arasında gerçekleşiyor. Birçokları biz de iman ediyoruz diyorlar. Ama dilden iman etmekle kalpten iman etmek arasında kesin fark var. İşte dilden iman edenler her devirde kan dökücüler olarak, fesat çıkarıcı olarak her zaman var. Nitekim ilk Allah yeryüzünde bir halife kılacağım dediği zaman melekler ne diyorlar? Kan dökecek, fesat çıkaracak birisi. Bu kan dökecek, fesat çıkaracak birisi bunlar da Allah'a inanıyor mu? Elbette Allah'a inanıyor. İşte ağızlarıyla iman ettik diyenler, kalpleri iman etmeyen küfürde olanlar, kalplerine iman girmeyenler, dilinin söylediği kalbinde olmayanlar, yalancılar. Her iki bu gruplar, bunlar da Allah'a inanıyorlar ama bunlar devamlı olarak fesat çıkaran, kan dökücü olan Kur'an-ı Kerim'de zikrediyorlar. Bunlarla kalbini nurlanan, kalbi Allah'la birlikte olan, Allah'ı zikredenler arasında devamlı bir mücadele var. Her devirde Allah'ın taraftarları mutlaka galiptir ama sayılı itibariyle mukayese etmek gerekirse diğerleri daha fazladır. Nitekim Allah Resulü ahir zamandaki Allah'ın dostlarından bahsederken onları sevmeyenler daima sevenlerinden çoktur. Her devirde insanların %90'dan fazlası mutlaka şeytanla birlikte cehenneme gideceklerdir. Efendimiz bu dönemde belki bu oran değişecektir. İnsanların büyük bir kısmı ne yapacaklardır? Allah'a ulaşma dileğiyle kurtuluşa ereceklerdir. Allah nurunu tamamlayacaktır, dinler birleşecektir. Son dönem belki bu oranın bozulabileceği tek zaman dilimidir. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Hazreti Hüseyin Efendimizin son duasında müminlere veli, zalimlerden beri olmayı diliyor son duasında. Veli olmak ve zalimlerden beri olmak nasıl gerçekleşiyor?
0: Bütün zalimler İnsan tağutlardır. İşte ayet-i kerime Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde müminlere veli, zalimlerden beri. Bunlar zalim midir? Evet, zalimdir. İnnellezîne keferû ve seddû an sebîlillâhi kad dalû dalâlen beyde. Bunlar kafirdirler ve insanlar Allah'ından saptırırlar. Uzak dalalet içindedir. İnnellezîne keferû, bunlar kafirdirler, aynı zamanda zalimdirler. لَمْ يَكُنُوا لَا يَفْرِ لَمْ Öyleyse zalimden beri yani bizi tağuttan uzaklaştır. Tağuttan içtinab etmek ve mümine, mürşide tabi olmak. Duası bu. Zaten her peygamberin duası da budur. Her Allah dostunun duası da bu. Öyleyse Hazreti Hüseyin bu duayı yaparken dua Kur'an ayetleriyle %100 çakışıyor mu? Evet. Müminlere veli. Ve zalimlerden de beri. Şimdi müminlere veli olanlar kimlerdir? Beraberce bakalım. Hemen göreceğiz inşallah. Maide suresinin 56. ayet-i kerimesi. Men yetevallaha ve resulehu vellezine amenu. Allah'a, onun resulüne ve ameni olanlara dönen kimseler. Artık onlar Allah'ın taraflarıdır. Onlar galip olacaklardır. Şimdi galip olanlar kimler? Hizbullahul galibun, galip olanlar kimler? Hemen görelim. Tabiyetini gerçekleştirenler. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi. Ulaike ketebe fi kulubihim imane ve yedehum min ruhimin yudhuluhum cennatin tecrimi min tahtil enharu halidina fiyah radiyallahu anhum ve radu an ulaike hizbullah ela enne hizbullahumul gafilun galibun müflühun. Burada Allah yani fe enne hizbullahumul galibun diyor. Burada da ela enne hizbullahumul müflühun. Yani felaha ulaşan, galip olanlar bunlar tabiyetini gerçekleştirenlerdir. Allah Teala'nın dizaynı bu. Allah razı olsun. Öyleyse Hazreti Hüseyin'in duası Kur'an ayetleriyle çakışıyor mu? Evet. Her devirde müminlere veli, dost, Meryem Ali İmran suresinin Maide suresinin 56. ayet-i kerimesi zalimlerden de beri Nisa 167-168. Yani şeytana yoldaş kılma, Allah dostlarıyla birlikte yoldaş kıl duasıdır. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam yine bir hadis-i şerifte Ehl-i Beyt'im Nuh'un gemisidir. Gemiye bilen kurtulur. Nuh'un gemisiyle Ehl-i Beyt'in arasındaki ilişki nedir Muhterem Hocam?
0: Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde Nuh aleyhisselam kavmine tebliğ yapıyor. Ben diyor tebliğime karşı sizden ücret istemiyorum. Ama bu benimle beraber gemiye binenleri de ben buradan tardı edemem, kovamam. Mutlaka onlar Rablerine mülakil olacaklardır. Yani Nuh Aleyhisselam'la birlikte gemiye binenler ona 12 tane insanla tabi olanlardır. Onlar mutlaka Allah'a ulaşacaklardır diyor. Gemiye binmeyenler kimlerdir? Lakin erakım kavmen teşhine onlar da cahillerdir. Öyleyse Ehl-i Beyt'im Nuh'un gemisidir derken kim o Ehl-i Beyt'ime tabi olursa ne olur? Mutlaka kurtuluşa erer, Allah'a ulaşır. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam yine Ehl-i Beyt gibi Resul ve Nebi kavramları da günümüzde yanlış anlaşılıyor. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle Resul ve Nebi kavramını açıklar mısınız inşallah?
0: Şimdi Nebi Allah-u Teala'nın kendisine şeriat kitabı verdiği peygamberlerdir. Allah-u Teala Bakara suresinin 213. ayet-i kerimesinde insanlar tek bir ümmetti. Sonra Allah müjdeleyici ve uyarıcı peygamberler bahsetti, nebiler. Onlarla birlikte insanların aralarında ayrılığa düştükleri şey hakkında hüküm vermeleri için hak ile kitap indirdi. Allah bütün şeriat kitaplarını kime veriyor? Peygamberlere veriyor. Öyleyse her Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği peygamber Allah'ın Resulü müdür? Elbette. Ama her Resul şeriat kitabının sahibi midir? Hayır. Allah'ın veli Resulleri, Allah-u Teala'nın kendisine şeriat kitabı verdiği değil, kendisinden evvel kendisine şeriat kitabı verilen kitapla amel eden kişidir. Öyleyse birisi Risaletin sahibidir, diğeri nübüvvetin sahibidir. Nebiler Allah'ın peygamberleridir. Onlarla birlikte Allah-u Teala şeriat kitabını indirmiştir. Ama arkasından gelen veli Resuller arasında fetret dönemi yoktur. Kesintisiz olarak devam etmektedir. Nebiler arasında fetret dönemi var. O fetret döneminin olduğu dönemlerde onlarla, o kitaplarla, o şeriat kitaplarıyla amel edenler kimlerdir? Allah'ın veli Resulleridir. Her Nebi Allah'ın Resulüdür. Ama her Resul Allah'ın Nebisi, Peygamberi değildir. Nebilere Allah Teala Nebi Resullerle Veli Resuller arasındaki farkı 12 tane madde halinde Kur'an ayetleriyle görebiliyoruz. Aynı anda iki Nebi yoktur. Ama aynı anda her kavmin içerisinde Allah'ın Veli Resulleri vardır. Nebi Resuller arasında fetret dönemi var. Ama Veli Resul arasında fetret dönemi yok. Peygamber Efendimiz de nebilik sona ermiştir. Ama Risalet kıyamet gününe kadar devam edecektir. Şeriat kitapları nebilere veriliyor. Ama Veli Resullere şeriat kitabı değil, o kitaplarla amel etmek söz konusudur. Aynı soydan gelirler bütün nebiler. Fakat aynı soydan gelmeleri gibi bir şart yok. Sadece insanlardan seçilir bütün peygamberler. Ama veli resuller meleklerden, cinlerden ve insanlardan seçilebiliyor. Nebi kelimesi sadece peygamberler için kullanılıyor. Ama Resul kelimesi değişik manada geniş elfazede kullanılabiliyor. Nebi Resuller 5 görevin sahibi olmasına karşılık bütün Veli Resuller 4 görevin sahibidirler. Nebi Resuller asaleten devrin imamlarıdır. Veli Resuller vekaleten ve Nebi Resuller asaleten şefaat sahibidirler. Veli Resuller vekaleten. Birbirinden farklı tam 12 tane özellik ayetlerle karşımıza çıkıyor. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Allah Teala Enam Zümer suresinin 23 ve 36. ayet kelimesi Rad 23'te Allah kimi dalalette bırakmışsa onun için bir hidayetçi yoktur buyuruyor. Zümer 23-36 ve Rad suresinin 23. ayet kelimesi Mümin 33'ü açıklar mısın Muhterem Hocam?
0: O kadar çabuk söyledin ki ben aklımda hiçbir şey kalmadı yani şimdi. Neyse şimdi konu ne yani bu ayetlerden kardeşimizin sormak istediği şey ne?
1: Zümer 23 ve 36, Rad 23'e göre Allah kimi dalalette bırakmışsa onun için bir hidayetçi yoktur.
0: Evet.
1: Buyuruyor Allah
0: gerçekten,
1: Teala.
0: Gerçekten Zümer 23'te Allah kimi dalalette bırakırsa. Belki 7 tane ayet-i kerime ulaşmayı dilemeyenlerin dalalette kaldığı Allah kimi dalalette bırakırsa onun için bir hidayetçi yok. Evet. Burada sormak istenilen başka konu ne? Bu ayetlerde işte görüyoruz.
1: Bu ayet-i kerimeleri açıklar mısınız Muhterem Hocam inşallah?
0: Evet. Bu ayetlerde Allah-u Teala'nın verdiği mesaj, ulaşmayı kalben dilemeyenlerin onları Allah delalette bırakacağı, delalette olanlar içinde bir hidayetçi yok, delalette olanların yoldaşı şeytandır. Açıkça özet olarak bu inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, İsra 71'e göre birlikte çağrılan imamlar kimler? İmamlarıyla birlikte çağıracağız buyuruyor. Bu imamlar kimler Muhterem Hocam?
0: Evet, dünya hayatını yaşarken her devirde devrin imamları var. Bir hidayete vesile olanlar var, bir de hidayete erdiren var. Devrin imamı daima hidayete erdirendir. Devrin imamına bağlı verilmişler de hidayete vesile olanlardır. Hidayet dinin tamamıdır. Dinin omurgası hidayettir. Hidayet yoksa din yoktur. İşte ruhun hidayeti, fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti. Aynı zamanda ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Hidayetin arkasından teslimiyet geliyor. Burada bahsi geçen imam her devirde kurtuluşa ulaşan teslimlerini tamamlayanların veya ulaşmayı kalben dileyen yedi safa hidayeti yaşayanların tabi olduğu, onunla hidayete erdiri imamdır. Ama ateşe çağıran imamlar da var. Onlar da onlarla birlikte cehenneme gidecek olanlardır. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, her devirde Resullere iftiralar atılıyor, yalanlanıyor. Bundan nasıl bir ders çıkarmalıyız Muhterem Hocam?
0: Her devirde Resulleri yalanlayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının da dilemesine engel olanlardır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemese, Allah-u Teala o kişiler doğal olarak, hani fıtratın bir gereği olarak hasarları ve uzuvları engelli. Hasarları ve uzuvları engelli olan bu insanlar ayetlere nüfuz edemezler. O zaman ayetlere nüfuz edemeyen bu insanlar başkasına da din öğretirlerse bunları sadece Allah'tan uzaklaştırırlar. Allah dini kimden öğrenmemizi emir buyuruyor? Yedi safa dört teslimi yaşayanlardan. Dolayısıyla yedi safa dört teslimi yaşayanların birinci görevi ayetleri tilavet ederek Allah'a davet etmek. Daha sonra 12 tane insanla mürşide tabi olup nefs seskesine başlamak. Daha sonra kitabı öğretmek suretiyle Kur'an ruhuna girmek vesaire. Ama öbürleri bu 28 basamaklı İslam merdiveninin sadece bir ve ikinci basamağında bulunurlar. Ulaşmayı dilemedikleri için üçüncü basamağa, 12 insanın tabi olmadıkları için 14. basamağa, ruh teslimini yapmadıkları için 22. basamağa, bunların hiçbirisini gerçekleştiremezler. Cehennemliklerin hepsi insanla Allah arasında 28 basamaklı İslam merdiveninin bir ve ikinci basamağını işgal ederler. Üçüncü basamaktan 28. basamağın 7. kademesine kadar olanların hepsi kimlerdir? Kurtuluşa ulaşan cennetliklerdir. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Peygamber Efendimiz benim ümmetimin en hayırlısı Mehdi Aleyhisselam'dır buyuruyor. Mehdi Aleyhisselam'la Ehl-i Beyt'in arasındaki ilişkiler ve Mehdi Aleyhisselam'ın görevlerini açıklar mısın inşallah?
0: Allah Resulü hayrikum men teallemel Kur'an ve allemehu, en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Ümmetimin en hayırlısı Mehdi Aleyhisselam'dır. Buradan da şunu anlıyoruz. Mehdi Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrenip öğrettiği cihetiyle en hayırlıdır. Aynı zamanda Mehdi Aleyhisselam Ehl-i Beyt'tendir gerçekten. Hem Hazreti Hüseyin soyundan gelmesi sebebiyle seyittir, hem de Hazreti Hasan'dan gelmesi hasebiyle de şeriftir. Şeceresinde zaten bu vardır. Ve 14 asır evvel iki can serveri Peygamber Efendimiz Mehdi Aleyhisselam'ın evladı Resul olacağını bildirmiştir. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki, ya Ali, ahir zamanda Hazreti İsa Aleyhisselam'ın arkasında namaz kılacağı kişi bizdendi. Gerçekten ahir zamanda Hazreti İsa Aleyhisselam huzuru ilahide arkasında namaz kılacağı kişi Mehdi Aleyhisselam mıdır? Evet. Bugün kalp gözü açık olan Allah Teala'nın huzur namazını kendisine gösterdiği kişiler huzur namazının imamının Mehdi Aleyhisselam olduğunu bilirler, görürler. Ama aynı zamanda onu arkasında namaz kılacak olan iki kişiden bir tanesinin de kim olduğunu bilirler. Hazreti İsa Aleyhisselam olduğunu bilirler. O zaman Allah Resulü ne demiş oluyor bu sözüyle? Ahir zamanda Hazreti İsa Aleyhisselam'ın arkasında namaz kılacak kişi bizden de derken huzur namazına işaret ediyor. Huzur namazında Hazreti İsa Aleyhisselam Mehdi Aleyhisselam'ın arkasında namaz kılıyor. Bu aynı zamanda neyin ispatıdır? Mehdi Aleyhisselam'ın Ehl-i Beyt'ten olduğunun kesin ispatıdır. Çünkü Hazreti Ali diyor ki bizdendir diyor. Resulullah'ın soyu kiminle devam etmiştir? Hazreti Ali kızıyla devam etmiştir. Dolayısıyla gerçekten de Mehdi Aleyhisselam Efendimiz evladı Resul müdür? Elbette. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Ehl-i Beyt ile Sırat-ı Müstakim arasındaki ilişkiyi açıklar mısınız?
0: Ehl-i Beyt'in hepsi Sırat-ı Müstakim'de olanlardır. Zaten Ehl-i Beyt'ini sevenler Allah'ın da sevdikleridir. Ehl-i Beyt'ime buğz edenler Allah'ın da kendilerine buğz ettikleridir. Allah'ın sevmedikleri, buğz ettikleri Sırat-ı Müstakim'de olmayanlardır. Allah'ın sevdikleri Ehl-i Beyt'in de sevenler onlar da Sırat-ı Müstakim'de olanlardır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de açıkça bu zikredilmiş, ifade edilmiş. İblis diyor ki ben senin Sırat-ı Müstakim'ine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından gireceğim. Hepsini saptıracağım. Ama Allah Teala tamam mı diyor? Hayır diyor. Sen benim muhlis kullarımı, Ehl-i Beyt'imi ne yapamazsın? Saptıramazsın. Çünkü onlar hepsi Sırat-ı Müstakim'de olanlardır, tevhiddedirler. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. İçinizden en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğreten ve öğrenendir. Bu hadis-i şerifi açıklar mısın Muhterem Hocam?
0: Evet, Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Kişi Kur'an-ı Kerim'i kimden öğreniyor? Allah Teala'dan. Kime öğretiyor? Allah Teala'yı işitmeyen insanlara öğretiyor. Şura suresinin 51. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. Allah beşerle vahiy ile konuşur, perde arkasından konuşur, Resul göndererek konuşur. Ama Allah Teala'nın beşerle konuşması vahiy iledir. Ama bu vahiy doğrudan doğruya Allah Teala'nın ona direkt ulaştırması ile mümkündür. Perde arkasından ulaştırmasıyla mümkündür veya Resul göndererek. Allah Teala bütün insanlarla konuşuyor mu? Elbette. Resul göndermek suretiyle konuşuyor. Resul'e vahyediyor. Resul de o kişiyle konuşuyor. İşte Resul gönderip, Ehl-i Beyt gönderip, Ehl-i Beyt'in o insanlarla konuşması Allah'ın öğretisidir. Nitekim insanla Allah arasında bir Ehl-i Beyt girmişse, Ehl-i Beyt Allah Teala'yla konuşabilen, ondan öğrenen ve öğrendiklerini de ana lisanıyla aynı konuşmaya hazır olan, kendi kavmine tebliğ eden, öğreten kişidir. Dolayısıyla hayrukum men teallemel Kur'an ve allemehu hadisi aynı zamanda bir başka olayı da bize ispat ediyor. Hayra ulaşmış, daimi zikrin sahibi olan kişi. Kur'an'ı öğretmekle vazifeli olanlar da bunlar. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem hocam, ehl-i beyt ile mürşit arasındaki ilişkiyi açıklar mısınız?
0: Yani her ehl-i beyt Allah Teala'nın da mürşididir. Ama vekil mürşitler var. Henüz o seviyeye ulaşmamışlardır. Nitekim size iki emanet bırakıyorum. Bir tanesi Allah'ın kitabı, diğeri ehl-i beytim derken şöyle de bugünkü öğretim şekliyle çevirebiliriz. Size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı ve irşad da vazife olan tayin ettiğim mürşit. Bu ikisine sarılmanız halinde mutlak surette kurtuluşa ulaşırsınız. O zaman her ehl-i beyt Allah'ın mürşididir. Her mürşit aynı zamanda ehl-i beytten birisidir. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem hocam, Efendimiz'den bütün kavimlerde veli resuller olduğunu öğrendik. Bütün kavimdeki veli resuller ehl-i beyt diyebilir miyiz onlara?
0: Elbette. Yani yedi sabah dört teslimi yaşayanlar, çünkü ehl-i beytim Nuh'un gemisidir, gemiye binen kurtulur. O zaman Nuh Aleyhisselam'la kurtulanlar ehl-i beytten değil mi diyebiliriz? Hayır. Bu benzetme yapılabiliyorsa o zaman daimi zikre ulaşan, hayra ulaşan herkesin bu özelliğin sahibi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem hocam, günümüzdeki insanlar, açıkladınız gerçi, Peygamber Efendimiz'in aile fertinden olanları ehl-i beyt olarak düşünüyorlar ve bunun rahatlığını yaşıyorlar. Hiçbir ibadet yapmayanlar var içlerinde. Bunlara bunun doğruluğunu nasıl anlatabiliriz Muhterem hocam?
0: Tabii Kur'an-ı Kerim, bir gün benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakınız. Kur'an'a aykırı bir hadisim olamaz. O zaman ehl-i beytin Kur'an'daki yerine bakmamız lazım. Eğer ehl-i beyt Resulullah'la başlamış olsaydı, o zaman Resulullah'tan önceki hiçbir Resul döneminde ehl-i beytin kullanılmaması gerekir. Halbuki az evvel kardeşlerimiz ifade ettiler. Ehl-i beyt kavramı sadece Peygamber Efendimiz'e başlamamıştır. Bundan önceki Resuller döneminde de aynı olduğu gibi vardır. Yani Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kıldığı herkes ehl-i beytin bütün özelliklerine haizdir. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem hocam, o zaman ehl-i beyt bütün teslimlerini gerçekleştirmiş, Allah'a teslim olmuş kişi diyebilir miyiz muhterem?
0: Evet, zaten İslam Nuh'un gemisidir diyor. Gemiye binen kurtulur. Ehl-i beytim Nuh'un gemisidir, gemiye binen kurtulur. Şimdi iki taraflar eşit. Ehl-i Nuh'un gemisidir, Nuh'un gemisidir. O zaman iki tarafta da Nuh'un gemisi, Nuh'un gemisi eşitse, o zaman İslam nedir? Eşittir ehl-i beyt. Yani ehl-i beyt nasıl bir kişidir? Yedi sava dört teslimi yaşayan birisidir. Bugün de hangi insan yedi sava dört teslimi yaşamışsa, yaşıyorsa o ehl-i beytendir. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Peygamber Efendimiz yine hocam bir hadiste size Kur'an-ı Kerim ve sünnetimi bıraktım buyuruyor. Sünnetimi bıraktım, ehl-i beytimi bıraktımla aynı manaya mı geliyor muhterem hocam? Yoksa farklı mı?
0: Aynı mana, çünkü 14 asır evvel Resulullah'ın sünnetini en üst seviyede yaşayan kim? Sahabe. Az evvel dedik ki Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde bahsi geçen muhacirin ve ensarla ehl-i beyt arasında ilişkine %100 çakışıyor dedik. Öyleyse 14 asır evvel sahabenin hepsi 7 safhanın 7'sini yaşamışlarsa, o zaman onlar da ehl-i beyt standartlarına ulaşmışlar mı? Elbette. Yani ayetler onu gösteriyor. Gösterir mi daha sahabenin 7 safhayı yaşadığına dair? Evet, gördüğümüz gibi hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi Resulullah'a tabi olmuşlar. Hepsi ruh teslimini, fizik vücut teslimini, daimi zikri, nefs teslimini ve irade teslimine ulaşmışlar ki bütün 7 safhanın 7'sini gerçekleştirmişler. Kısacası İslam olmuşlar. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Zamanımız doldu muhterem hocam.
0: Herkesin Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın 7 safha 4 teslimi yaşayarak ehli zikir, ehli beyt, ilim ehli diye isimlendirdiği Allah'ın sevgili dostlarından olmasını Yüce Rabbimizden, Efendimiz'in himmetiyle dileyerek bugünkü Kur'an'ın Lafzı ve Ediru programının sözlerini de burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun.
1: Allah'a emanet olun inşallah.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda birlikteyiz. Konumuz 12 İhsan 7 Nimet. İnsanların Allah Teala büyük bir kısmını, %95'ten fazlasını seçer. Onlar Allah'a ulaşmayı dilesinler diye seçer. Bu seçtiklerinin çok çok büyük bir kısmı Allah'a ulaşmayı ne yazık ki dilemezler. Ama Allah Teala'nın seçtiklerinden öyle insanlar vardır ki Allah'ın Resulleriyle nizâ ederler. Onların karşısında olurlar. Öyle insanlar vardır ki tebliğ yapanlarla kavga ederler. Öyle insanlar da vardır ki tebliğ edilir edilmez daveti kabul ederler. Allah Teala olayların nasıl cereyan ettiğini 12 ihsanla 7 nimeti vermek suretiyle bizlere anlatıyor. İsra suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimesinde Allah Teala gözlerdeki icab-ı mestürenin alınmasından bahsediyor. Diyor ki Allah Teala ve izâ karatel Kur'âne cealnâ beyneke ve beynellezîne lâ yu'minîne bil ahireti hicâben mestûre. Sen Kur'an'ı kıraat ettiğin, yani okuduğun zaman seninle ahirete, yani ölmeden evvel ruhunu Allah'a ulaştırmaya inanmayanlar arasına hicâbı mestûre kıldık. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim okuyor ama onlar onu işitemiyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bir peygamber olarak göremiyorlar. Devam ediyor. Ve cealne ala kulubihim ekinneten. Ve onların kalplerinin üzerine ekinnet koyduk. İdraki engelleyen bir engel. En yefkahuhu. Fıkıh etmelerini engellemek üzere, fıkıh etmelerine karşı. Ve fi azanihim vakra. Ve onların kulaklarına vakra koyduk. Engel koyduk. İşitmelerine mani olmak için. Fıkıh etmelerine karşı kalplerine ekinnet. İşitmelerine karşı kulaklarına vakra. Ve izâ zekerte rabbike fil Kur'ânı vahdehu vellev alâ edvârihim nüfûrâ. Ve sen Kur'an'da Rabbinin tekliğini zikrettiğin zaman nefretle arkalarını döndüler diyor Allah-u Teala. İşte buradaki birinci ihsan gözlerdeki icab-ı mestürenin alınması ve

İdrak, engel konulması. Enam suresi 46. ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki, ya Muhammed müşriklere de ki, gördünüz mü? Yani aczinizi anladınız mı? Şayet Allah sizin işitme hastanızı ve görme özelliğinizi alsa ve sizin kalplerinizi mühürlese, Allah'tan başka hangi ilah onları size geri getirir? Bak, ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz? Sonra onlar yüz çeviriyorlar, diyor Allah-u Teala. İşitme hastası bir hastadır. Görme hastası bir hastadır. Ve kalp bir idrak etme hastasının sahibidir.

12 İsa'nın birincisi gözlerdeki hicab-ı mestürenin alınması. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah Teala onların gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır.

Kulaklarındaki bakrayı alır. Kalplerindeki ikneti alır. Üç ayrı standartta, üç ayrı hüviyet. İşte birinci insan gözlerdeki icabı müsterinin olması. İkinci insan basar hastası üzerindeki rüşavet adlı perdenin alınması. Burada Allah Teala basar hastası, görme hastasının üzerindeki işaret adlı perdeyi de aldığını söylüyor.

Aynı ayet-i kerime. Yani gördünüz mü? Şayet Allah sizin işitme hassınızı, görme özelliğinizi ve görme özelliğinizi alsa, Allah'ı semaküm ve ebsarüküm. Sema, işitme. Basar, görme. Hatem, engel koyma. Ve hateme, alâ kulübüküm ve kalplerinizi engel koysa kalplerinize, yani mühürlese kalplerinizi. Allah'tan başka hangi ilah size bunları geri getirir diyor Allah Teala. Bir taraftan da kulaklardaki vakıran olması var. Görme hastası, işitme hastası,

da gözlerdeki, kulaklardaki, kalplerdeki engellerin alınması. Gözler, kulaklar ve kalp uzuvlar. Görme hassa, işitme hassa, kalpteki idrak etme hassası gene hassa. Öyleyse İsra 45 ve 46'da Allah-u Teala'nın söylediği ve izâ karatel Kur'an'a câlâ beyneke ve beynellezîne lâ yu'minene bil ahireti hicâben mestûrâ. Gözlerin üzerine hicab-ı mestûre, kulakların üzerine vakra koyuyor Allah-u Teala. Allah'a ve ahirete inanmayanların. Allah-u Teala'nın dördüncü ihsanı semi hassasının üzerindeki mührün açılması. Aynı ayetin kelimede

kalplerinizi mühürlese dediği mührün açılması ve bu açılmayla beraber kişinin idrak etmesi. Ve beşinci ihsanı kalbimizin mührünün açılması. Üç çeşit insan söz konusu. Bir, kendisine tebliğ yapıldığı zaman kayıtsız kalan. İki, tebliği kabul eden. Üç, tebliğe karşı çıkan, kavga eden kişiler. Üçün üzerinde farklı sonuçlar ortaya çıkıyor. Eğer bir kişi kendisine tebliğ yapıldığı zaman tebliği kabul etse, tabiyete girse, o kişinin zaten daha evvel kendisine tebliğ yapılmadığı için, itirazı da olmadığı için kalbine mühür, gözlerine icabı mesure falan hiç konulmamıştır. Ve hiçbir şeye engel olmadan bu kişinin kalbinde hiçbir engel, kulaklarında engel, gözlerinde engel olmayacaktır. Tebliğe muhatap olmayan bir kişinin kalplerine, kulaklarına, gözlerine Allah-u Teala engel koymaz. Kim tebliği kabul ederse, kabul ettiği noktadan itibaren güzellikler başlar. Tebliği kabul ettiği anda o kişi evvelden itiraz etmiş olsaydı gözlerinde, kulaklarında, kalbinde engeller olacaktı. Allah-u Teala onları kaldıracaktı. Ama kendisine tebliğ yapıldığı zaman hiç itiraz etmeden bu tebliği kabul eden, sonra da tabiyetini gerçekleştiren bir kişi için bu engellerin hiçbirisinin oluşması söz konusu değildir. Engellerin kişinin itirazı üzerine Allah-u Teala'nın koyduğu gözlere, kulaklara, kalbe engel koyması, görme, işitme ve idrak etme hastalarına engel koyması, ikisinin birden oluşması ancak o kişinin karşı koymasıyla ortaya çıkar. İrşad makamı bir kişiye tebligat yapıyor, o kişi şiddetle karşı çıkıyor buna. İşte zamanımızdaki din alimlerinin çoğu bu anlattığımız her şeye karşılar. Haklılar mı? Evet, haklılar, çünkü onlara Kur'an öğretilmemiş. Onlara İslam'ın 5 şartı öğretilmiş. Onlar İslam'ın 5 şartıyla cennete ulaşılacağına inanıyorlar. Öyleyse bu baktaki olaylara baktığımız zaman böyle bir kişi iki şekilde hareketin oluşmasını sağlayabilir. Bir, inkar eder. Hayır, öyle bir şey yok. İslam'ın 5 şartı insanlar için yeterlidir der. Eğer bu iş kavga hüviyetini alırsa, o zaman hem gözlerine, hem kulaklarına, hem kalbine engel koyar Allah-u Teala. Gözlerine eknet, kulaklarına makra,

Perde kalbine, net kulaklarına, bakra. Böyle bir dizaynda o kişi cezalanmış olur. Ve irşat makamının söylediklerini anlayamaz, idrak edemez. Sadece kendisine tebliğ yapıldığında bu tebliğe karşı çıktığı için bu olay olmuştur. Eğer bir kişi kendisine tebliğ yapıldığında tebliği hemen kabul etse, hemen "Hay Allah razı olsun, ben de insanlar nasıl cennete gidiyor diye merak ediyordum." Demek ki sadece inanmak lazım ve de ekibin arkasından tabiiyet gerekli. "Ben senin söylediklerine tamamen inanıyorum. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan bu hedeflerin hepsine ulaşabilir. Eğer dilemezse, tebliğ yapılmasına rağmen dilemezse, o zaman onun hastalarına, görme, işitme ve idrak etme hastalarına engel konur. Eğer bu kişi bununla kalmaz da irşat makamına karşı çıkarsa, onunla kavga ederse, o zaman hem gözlerine, hem kulaklarına, hem kalbine, hem de görme, işitme ve idrak etme hastalarına engeller konur." Böyle bir insan bu engelleri aldıktan sonra, bu engeller kendisine konulduktan sonra aklı başına gelirse ve Allah'a ulaşmayı dilerse. Dilerse ne olur? Dilerse Allah Teala dilediği zaman onun gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır, kulaklarındaki vakrayı alır, kalbindeki ekinneti alır. Görme hastasının, işitme hastasının ve idrak etme hastasının üzerindeki engelleri de kaldırır. Böyle bir hususta Allah Teala'nın dizayına bakıyoruz. Allah Teala kalbindeki ekinleti kaldırıyor, yerine ihbat koyuyor. Bu suresinin 23. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki: "İnnellezîne âmenû ve âmilüssâlihâti ve ahbetû ilâ rabbihim ulâike ashâbül cennet. Hüm fîhâ hâlidûn." Muhakkak ki âmen olanlar, yani ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dileyenler, ıslah edici amel, yani nefs tezkiyesi yapanlar, Rablerine huşu duyanlar, yani kalplerine ihbat konulanlar, İşte onlar cennet ehlidir, onlar orada ebedi kalanlardır diyor Allah-u Teala. Kişinin kalbine ihbat konuluyor. Hac 54'te de Allah Teala şöyle söylüyor: "Ve kendilerine ilim verilenlerin, onun yani irşat makamının, söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri, ona iman etmeleri, onların kalplerinin onu idrak etmesi içindir." Yani kalplerindeki ekinletin alınıp yerine ifat sistemi konarak kalplerinin mutmain olması içindir. Muhakkak ki Allah amin olanları, yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka sırat-ı müstakime hidayet edendir. Görüyoruz ki Allah Teala bir takım güzellikler yaşatıyor kişiye.

Sekizinci ihsan, Allah'ın kalbimize ulaşması. Tegamün suresi 11. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki Tegamün 11'de, ma esabe min musibetin illa bi iznillah. Allah izin vermedikçe kimseye bir musibet isabet etmez. Ve men yu'min billahi, kim Allah'a amin olursa, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, yehdi kalbehu, Allah onun kalbine ulaşır. Vallahi bi kulli şeyin alim, Allah her şeyi bilir. 8. İhsan, Allah Teala'nın Tegamün Suresi'nin 11. ayet-i kerimesi gereğince kalbimize ulaşması. 9. İhsan, kalbimizin nur kapısının Allah'a çevrilmesi. Allah Teala Kaf Suresi'nin 33. ayet-i kerimesinde diyor ki men haşiyer rahmane bil gaybi ve caibi kalbin münib. Kim gaybde Rahman'a huşu duyar ve kalbi Allah'a dönük bir şekilde gelirse, Allah'a dönük bir kalple gelirse. 10. İhsan, göğsümüzden kalbimize nur yolu açılması. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi. Enam suresi 125. ayet-i kerime. Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşra sadrehu lil-islami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar ve İslam'a açar. 'Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın yaptığı şey onun göğsünü yarması ve o kişinin göğsünü İslam'a açması. Yarması bundan sonra gelecek olan bu %2 rahmet nurunun girmesini temin eder. Bu sadece o kişinin kalbine. Bundan sonra kişinin kalbine fazıllar girecektir ama onun için mutlaka mürşidine tabi olması gerekir. 11. İhsan, kalbimize Allah'ın nurunun girmeye başlaması. Zümer Suresi'nin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki efemen şerahallahu sadruhu lil-islami. Allah kimin göğsünü İslam için açarsa, yararsa ve ve ala nurin, o zaman o bir nur üzere olur min Rabbi, Rabbinden. Ve veylün lil kasiyeti kulübühüm min zikrullah. Onlara yazıklar olsun ki onların kalpleri Allah'ın zikri sebebiyle kasiyet bağlamıştır. Yani zikir yapmadıkları için kalpleri kasiyet bağlamıştır. Allah'a ulaşmayı dinemedikleri için ve zikir yapsalar da Allah'a ulaşmayı dinemeyen bir kişi zikir yapsa da Allah'ın katından onun kalbine nur gelmesi söz konusu değildir. Onlar apaçık dalalettedirler diyor Allah-u Teala. Hacet suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Elem ye'ni lillezine amenu an tahşa kulubuhum li zikrillahi ve ma nezele minel hakki." Amin olanların kalplerinde Allah'ın zikriyle, haktan inen şeyle huşuya ulaşmak zamanı gelmedi mi? Allah'ın zikri ve bu zikirle haktan inen şeyle, nurla huşuya ulaşmak. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmek, Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat adlı iki nurun inmesine, iki grup nurun inmesine sebebiyet verir. Kimlerde? Allah'a ulaşmayı dileyenlerde.
Buradaki

12. ihsan, hacet namazının neticesinde Allah'ın bize, mürşidimizi göstermesidir. Bir defa mürşit farzdır. Allah-u Teala Maide Suresinin 35. ayet-i kerimesinde diyor ki, Ya eyyüllezine amentekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ve ona ulaştıracak vesileyi isteyin. Öyleyse Allah-u Teala mürşidimizi Allah'tan sorarak istememizi emrediyor.

Allah Teala mürşidi tayin ediyor. Ve alallahi kastü sebili ve minha cair. Ayet suresi 9. ayet-i kerime ve sebillerin tayini Allah'ın üzerinedir. Ve onda sapanlar da var. Ve levşâhele hadâküm ecmain. Allah dilesiyle hepinizi hidayete erdirirdi. Şimdi böyle bir durumda 7 nimete göz atarsak şunu görüyoruz.

Kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu ulaşır. İkinci nimet. Kalbinin içine iman kelimesi yazılır. Allah Teala Mücadele 22'de diyor ki Allah ve ahiret gününe iman eden kavmi Allah ve Resulüne karşı gelenlerle sevişil bulamazsın. Velev ki onlar babaları veya oğulları veya kardeşleri veya aynı aşiretten olsun. Onların kalplerine iman yazılır ve onlar Allah'ın katından bir ruhla desteklenirler. Bütün insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde onların kalplerine Allah-u Teala imanı yazıyor ve onlar Allah'ın katından bir ruhla desteklenirler. Yani Allah'tan mürşitlerini isterler. Allah-u Teala mutlaka onların mürşitlerini gösterir ve o mürşide tabi olurlar. Üçüncü nimet, kişinin günahları sevaba çevrilir. Seyyiati hasenata çevrilir. Allah Teala diyor ki ve kıyamet günü onun azabı kat kat artar ve orada alçaltılmış olarak ebediyen kalır. Ancak kim mürşidi önünde tövbe eder? Ederse ne olur? Ederse kalbine iman yazılıp imanı artan mümin olur. Ve salih amel yaparsa, yani nefs tezkiyesi yaparsa, o takdirde işte onların Allah seyahatlerini hasenata çevirir. Allah'ın o güne kadar bize verdiği dereceler 1'e 10 iken, o günden itibaren 1'e bize Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesi gereğince 1'e 100 vermeye başlar Allah-u Teala. Diyor ki Allah-u Teala o mallarını Allah yolunda harcayanların durumu her başağında 100 tane olmak üzere 7 başak veren bir tohumun, nebatın durumu gibidir. 1'e 100 vermekten 7 defa 100, 700 eder. 1'e 700'e kadar ulaşan bir muhteva. Dördüncü nimet, ruh vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Allah Teala Nebe 39'da diyor ki işte o gün mürşidin eli hakka ulaşmak üzere öpüldüğü ve ona tabi olunduğu gün hak günüdür. Dileyen kendisini Rabbine ulaştıran yolu yol ittihaz eder. Sırat-ı müstakim yol ittihaz eder. Allah'a ulaşan kişi Allah meab sığınak olur. Müzemir 8, Veskül ismi Rabbike ve tebet ileyi teptila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaşır.

Beşinci nimet nefs tezkiyesi başlar. Allah Teala diyor ki Allah kimin göğsünü Zümer 22. Efemen şerallahu sadrahu lil İslami. Allah kimin göğsünü İslam için açarsa fehve ala nurin min Rabbi. O kişi Rabbinden o zaman bir nur üzere olur. Feveylin lil kasiyeti kulübin min zikrullah. Fikirsizlikten kalpleri kasiyet bağlayanlara veyl olsun, yazıklar olsun diyor Allah Teala. Onların vay halini diyor. Ülâike fî dalâlin mübîn. Onlar apaçık bir dalalet içindedirler. Nefs tezkiyesinin başlaması bu muhtevada gelişiyor. Zümer 23'te de Allah Teala Allah itaat ettiği nurların ahsen olanlarını ikişer ikişer kitaba müteşabih

olarak indirdi diyor. Kim zikir yaparsa rahmetle farz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsünden kalbine ulaşır. Ve Allah, işte bu Allah'ın hidayetidir. Allah dilediği kişiyi onunla hidayete erdirir diyor Allah Teala.

Neyse. Nur 21'e bakalım. Diyor ki Allah Teala: Ya eyyühellezine amenu la tettebi'u hutuvatü şeytanı. Şeytanın adımlarına ey amin olanlar tabi olmayın. Hemen yettebi hutuvatü şeytanı ve innehu ye'muru bil fahşai vel münkeri. Ve kim şeytan adımlarına tabi olursa o takdirde muhakkak ki o fuhşu ve münkeri emreder. Velevla fadlullahi aleyküm ve rahmetuhu ma zekka minhum min ehadin ebeden. Kim Allah'ın rahmeti ve eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmasaydı içinizden hiçbirisi ebediyen nefsini tezkiye edemezdi diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu standartlar içerisinde Cem Suresinin 9. ayet-i kerimesine de bakarsak aynı şeyi görüyoruz. Andolsun ki nefsini tezkiye eden felaha erer. Kat eflaha men zekkaha. Rahat 36'da Allah-u Teala buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ اَعْتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَهُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْدَهُ قُلْ اِنَّمَا اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا اُشْرِكَ بِهِ اِلَيْهِ اَدْعُو وَاِلَيْهِ مَآبُ. Kendilerine kitap verilenler, sana indirilene sevinirler. Gruplardan onun bir kısmını inkar edenlere şöyle de: ben sadece Allah'a kul olmakla ve ona şirk koşmamakla emrolundum. Ben ona davet ederim ve dönüşüm onadır. Meabım, sığınağım, yerim odur. Ve yedinci nimet, irademiz güçlenmeye başlar. Huvellezî yusallu aleyküm ve melâiketehu liyuhricekum minez zulümâti ilen nur ve kâne bil mü'minine rahîmâ. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerinize salavat nuru gönderen o ve onun melekleridir ki o müminlere rahimdir. Bakara 257. Allah velillezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Allah amin olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتَ. Onlar ki kafirlerdir, onlar tağutun dostlarıdır. يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ. Onlar nurdan zulmete götürülürler. اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ. Onlar ateş halkıdır. هُمْ ف۪يهَا هَالِدُونَ. Orada ebediyen kalacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah Teala'nın dizaynı içerisinde açıklamaları bu noktada tamamlıyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz dinlerin birleştirilmesi. Sevgili kardeşlerim, İnsanlık var olduğu olalı kainatta bir tek din var olmuştur. İkinci bir din hiçbir zaman Allah-u Teala tarafından indirilmemiştir. Bütün devirlerde bütün insanlar her peygamberin yaşadığı devirde mutlak olarak o tek dini yaşadılar. Bu kainatın tek dini hiç değişmemiştir. Adem Aleyhisselam zamanında o oğulları, torunları, torunlarının oğulları, torunları, torunları, torunları 1200 yıl yaşayan Hazreti Adem 25 yılda bir nesil yetişse 4 nesil 100 yaş eder. ...48 nesil beraber yaşamış Hazreti Adem'le. Öyleyse Hazreti Adem'in yaşadığı 1200 yıllık devredeki 48 nesil hep aynı dini yaşamış, tek dini. Nedir bu dinin özelliği? Bu dinin özelliği üçtür. Bir, Allah'ın tekliğine inanmak. Vahdet akidesi. İki, o tek Allah'a inananların oluşturduğu, Allah'a ulaşmayı dileyen insanları ihtiva eden, bundan itibaren, bu noktadan itibaren olan herkese ihtiva eden tevhid, bir birlik, cem oluş, Allah'a ulaşmayı dileyen, dilemekle başlayan bir beraberlik. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu birinci safa ve ondan sonraki bütün safalar aynı grubun devamı olarak geçiyor. Üçüncüsü, Allah'a teslim olmak. Ruhu, veçhi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte din bu kadar. Bu teslim olma yedi safadan oluşuyor. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı diliyoruz. İkinci safhada irşat makamına ulaşıp tabiyetimizi gerçekleştiriyoruz. Üçüncü safhada ruhumuzu Allah'a ulaştırıp teslim ediyoruz. Üçüncü safha ve birinci teslim. Üçüncü safhayla birinci teslim. Dördüncü safhada fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Dördüncü safha, ikinci teslim. Beşinci safhada nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. Üçüncü teslim, ruhun, veçin ve nefsin Allah'a teslimi. Sonra altıncı safha, irşada ulaşıyoruz. Yedinci safha, ve dördüncü teslim, iradenin Allah'a teslim edilmesi. Bu yedi safha, dört teslimden oluşan İslam, 28 basamak içeriyor. Başka bir din hiç olmamış. Öyleyse o zaman neden İslam kelimesini kullanıyoruz?
Çünkü son indirilen kitap Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilmiş Kur'an ve onda Arapça ismi var dinin, İslam. Din Allah'a teslim olmaktan ibarettir ve başka bir din hiç olmamıştır. Öyleyse İslam demekten muradımız Kur'an-ı Kerim'deki dinin son indirilişi Arapça olması hasabıyla dinin Arapça adı. Bu dinin Hazreti İbrahim zamanındaki adı Hanif'ti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de Hanif olduğunu söylüyor Allah Teala. Ve de Hanif dininin muhtevasına baktığımız zaman 7 safha 4 tane de teslim görüyoruz. Ve Kur'an-ı Kerim'deki adı İslam dini ama aynı zamanda Hanif dini olarak da geçiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de hem Hanif olduğu ifade buyuruluyor, hem de İslam olduğu ifade buyuruluyor. Öyleyse 28 basamaklık bir dizaynda bu 7 tane safhanın oluşması, Allah'a ulaşmayı dilemek 3. basamakta gerçekleşiyor. On dördüncü basamakta bu birinci safha. Üçüncü basamağa ulaşır ulaşmaz 5-6 dakika içinde 7. basamağa ulaşıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemişiz ve Allah Teala furkanlar veriyor ve gören, işiten, idrak eden bir hüviyete sokuyor bizi. 7. basamaktayız. 14. basamakta ikinci safhaya ulaşıyoruz, mürşidimize ulaşıyoruz, tabi oluyoruz. Bütün dinler tabiyet esasına dayanır. Hangi din olursa olsun tabiyet mutlaka tahakkuk etmiştir. Allah Teala bütün dinlerde bütün peygamberlerin yaptığı şeyin daima tabiyet olduğunu söylüyor. Bütün peygamberleri, peygamber olarak vasıflandırdığı kişileri Allah Teala birer birer almış ele Kur'an-ı Kerim'de ve her birinin kavmine aynı şeyi söylediğini görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana tabi olun. Amene olun ve bana tabi olun. Hep aynı şey söylenmiş. Bütün peygamberler kavimlerine aynı şeyi söylemişler. Ve bütün devirlerde, bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri hep var olmuş, yaşamışlar. Bütün devirlerde ve bütün kavimlerde. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, biliniz ki bugün de bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri yaşıyor. Allah'la direkt ilişkideler. Allah'ın söylediklerini vahiy yoluyla alıyorlar ve kendi kavimlerine anlatıyorlar. Ama o bütün kavimlerin içinde pek az kişi Allah'ın Resullerine inanıyor. İşte böyle bir dizaynda Allah Teala'nın vücuda getirdiği sistem hangi dili konuşan insanlar varsa onların arasında, o milletin arasında mutlaka Allah'ın bir Resulü,
bütün devirler boyunca yaşamıştır. Bugün de yaşamaktadır. Öğrettiği din ise Kur'an'daki İslam'dır. Bu kainatın tek dininin Kur'an-ı Kerim Arapça indirildiği için Arapça olan ismidir İslam kelimesi. 14. basamakta ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. 2. safhada Allah'a doğru bir yolculuğa çıkıyor. 7 tane gök katını aşıyor ve Allah'a ulaşıyor. 3. safha Allah'a ulaşma safhası 21. basamak. Ve Allah'a ulaşan ruh Allah'a teslim oluyor. 3. safha ve 1. teslim. 3. safha 1. teslim ruhumuz Allah'a teslim oluyor. Sonra devam ediyoruz. Yolumuza daha çok zikrimizi arttırıyoruz. Ve 25. basamakta nefsimizin kalbindeki nurlar %81'e yükseldiğinde fizik vücudumuz da Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ve tefihleri işlemeyen bir özellik kazanıyor. Fizik vücudumuz da Allah'a teslim oluyor. 25. basamaktayız. Devam ediyoruz yolumuza. Bu 25. basamaktaki olgu ne? 25. basamakta hepimiz için bir müessese var. Ne var? 25. basamak fizik vücudunuzun teslimi, 4. teslim. Basamak 25, teslim 4. Affedersiniz, 3. teslim, 4. safha. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci safhada mürşide ulaşmak, üçüncü safhada ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, dördüncü safhada fizik vücudu Allah'a teslim etmek, safha sayısı 4, teslim 2, ruh ve fizik vücut Allah'a teslim olmuş. 27. basamak, 5. safha, nefsin teslimi, 3. teslim, ruh, veç ve nefs. 5. safhada 3. teslim. Sonra irşada ulaşmak. Nefsimizi teslim ettiğimiz yer 27. basamak. 28. basamağın 4. kademesinde irademizi Allah'a teslim etmek için bir evvelki safhaya ulaşırız. Burası irşada ulaşma noktasıdır. 28. basamağın 4. kademesi ve safhalardan 6.'sı, 6. safha. Ve ondan sonra irademizi de Allah'a teslim ediyoruz. Yine 28. basamak, 5. kademe. 7. safha, teslimlerden de 4.'sü ve teslimlerin sonu. Öyleyse işte insanlık tarihi boyunca bütün dinlerdeki insanlar bunu yaşamışlar. 7 safhada 4 teslim. Arapça adı İslam olan din, kainatın tek dinidir. Bütün peygamberler aynı dini yaşamışlar. Ve Allah-u Teala dinin tamamlandığını söylüyor. Maide suresinin 5. ayet-i kerimesinde diyor ki el-yevme uhille lekumut tayyibat ve teamul lezine utul kitabe hillun lekum ve teamukum hillun lekum
vel muhsanatu minel müminati vel muhsanatu minellezine utul kitabe min kablikum. İza atetumuhunne ucurehunne muhsinine gayre musafihine ve la müttehizi ehtan. Ve men yekfur bil imani fekat habita amaluhu ve hüve fil ahireti minel hasireyn. Diyor ki bugün size iyi ve temiz şeyler helal kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin yemeği size helal, sizin yemeğiniz de onlara helaldir. Ve müminlerden iffetli bir kadınlar ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar, zina etmeksizin, gizli dost tutmaksızın, namuslu bir biçimde mehirlerini verdiğiniz takdirde sizlere helaldir. Kim imanı inkar ederse artık onun ameli boşa gitmiştir ve o ahirette hüsrana uğrayanlardandır. Burada Allah Teala Maide Suresi'nin 5. ayet-i kerimesini sizlere söyledik. Ama aslında Maide Suresi'nin 3. ayet-i kerimesinden bahsedecektik. Diyor ki Allah Teala, ölmüş hayvan, kan, domuz eti ve Allah'tan başkasının adına boğazlanan, kesilen, boğularak, vurularak, yüksek bir yerden yuvarlanarak veya boynuzlanarak ölen ve de yırtıcı hayvan tarafından parçalanıp yenen hayvan ve putlar adına boğazlanan hayvanlar ve fal okları ile kısmet aramanız size haram kılındı. Bunlar nedir? Bunlar ondan evvelki dinden, yani Hazreti İsa'nın aynı dininden sonraki devrede insanların sapmaları. Ve bütün sahabede bu sapıklıkların içinde sahabe oldular. İşte bunlar fısktır. Bugün kafirler sizi dininizden döndüremedikleri için yeise kapıldılar. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin dininizi kemale erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Burada konunun en önemli bölümü. Enam suresinin 3. ayet-i kerimesi. Bugün sizin dininizi tamamladım. Sizin için olarak İslam'dan razı oldum. Nimetimi, üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Dininizi kemale erdirdim. Yani daha evvelki peygamberlere dini nasıl lanse ettimse, onlara nasıl anlattımsa, nasıl yaşamalarını temin ettimse, sizin için de bu Kur'an'ın indirilişinden bu tarafa geçen süre içerisinde dininizin bütününü size sunmayı tamamladım. Ve böylece üzerinizdeki nimetim tamamlandı. Sizin için din olarak İslam'dan razı oldum diyor Allah Teala. Sizin için din olarak İslam'dan razı oldum. İşte Arapça adıyla din, İslam dinidir. Öyleyse din herhangi bir peygamber zamanında var oluyor. O peygamber bütün milletlere, kendi milleti dahi olmak üzere dini açıklıyor. Bu din ondan evvelki peygamberin dini. Bu din o sırada, bu dinin açıklaması yapıldığı sırada bütün kavimlerdeki resullerin dini. Hepsi aynı şeyleri söylüyorlar kavimlerine her devirde. Ama her zamanki gibi Allah'ın Resulleri insanlar tarafından dinlenmiyor. Bütün devirlerde aynı şey olmuş. Her peygambere ve her Resul'e, kavim Resulüne insanlar hiç inanmamışlar. Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, biz Resullerimizi bütün kavimlerimize, bütün kavimlere göndeririz. Ve ard arda göndeririz.
ardı arası kesilmeksizin göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek, bütün kavimler Resullerini reddettiler, inkar ettiler diyor Allah-u Teala. Bütün kavimler Resullerini inkar etmiş. Hiçbir kavim yok inkar etmeyen. Hiç istisnası olmamış. Hangi kavme Resul gittiyse, o kavmin büyük kısmı, özellikle mütegallibesi, yani şehrin ileri gelenleri, meleği diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bu ileri gelenlere, onlar hepsi, bir defa ileri gelenlerin hepsi mutlaka Resul'ü reddetmişler. Ondan sonra da kavmin mutlaka büyük kısmı. Her devirde bu konudaki başarı oranı çok aşağılarda kalmış. İşte bütün devirlerde yaşanan din, söylediğimiz 28 basamaktaki 7 safa 4 teslimi içerir. Bütün peygamberler aynı şeyi yaşadılar. Ve onların kavimleri de. Hac suresinin 78. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ve cahidu fillahi hakka cihadihi." Ve Allah için hakkıyla cihad edin. "Hüve iştebakum." O sizi seçti. "Ve ma ceale aleykum fiddini min harac." Ve dinde sizin için bir zorluk kılmadı. "Millete ebikum İbrahim." Ki o babanız İbrahim'in dinidir diyor Allah-u Teala. Dinde sizin için zorluk kılmadı ki o din babanız İbrahim'in dinidir. "Hüve semmâkumül müslümîne min kablü." O sizi daha önce de Müslümanlar olarak isimlendirdi. İsim koydu. Semmâkum sizi isimlendirdi. "Ul müslümîn." Müslümîn olarak. "Min kablü." Bundan evvel. Yani Hazreti İbrahim'den de evvel. Hazreti İbrahim Allah-u Teala'nın kariyeyi, bir kariyeyi yok etmek üzere harekete geçmesini kendisine söylediği zaman Hazreti İbrahim diyor ki orada senin için yaşayanlar da var. Allah-u Teala da buyuruyor ki bir tek ev bile bana göstersen bizim için yaşayanlar olduğunu, o zaman ben o kariyeyi helak etmekten vazgeçerim. Ve Allah-u Teala diyor ki o kariyede sadece bir tek Müslüman aile bulduk diyor. Müslümanlardan sadece bir tek aile vardı diyor. Öyleyse Müslüman kelimesi tabii Arapça bir tabir. O zamanki ismiyle kullanmış Allah'a teslim olanlar. Bunda da diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de de Resul size şahit olsun ve siz de insanlara şahitler olasınız diye biz diyor bu Kur'an'ı indirdik size. Öyleyse namazı ikame edin, namazı kılın, zekatı verin, Allah'a sarılın. Yani Allah'ın zatında yok olun. O sizin Mevla'nız, o ne güzel Mevla, dost ve ne güzel yardımcı. Öyleyse hedef neymiş? Allah'ın zatında yok olmak. Müslümanlar için söz konusu olan bu. Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. Ama orada bitmiyor. Daha sonra fizik vücuda teslimi gerekiyor.
Daha sonra nefsin de teslimi gerekiyor. Daha sonra iradenin de teslimi gerekiyor. Öyleyse Allah-u Teala her devrin diliyle aynı manaya gelen Müslümanlar, Allah'a teslim olanlar olarak değerlendirdiği insanları hep din için yetiştirmiş resulleri vasıtasıyla. Bütün devirlerde hep aynı olay söz konusu olmuş. Allah'a teslim olma dini.

ve Arapça adıyla Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e indirip de İslam adını orada kullanınca her devirde aynı manaya gelen kelimeyi kullanmış. Yani Allah'a teslim olmayı ifade eden bir kelime. Ali İmran suresinin 18 ve 19. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: Şehidallahu ennehu la ilahe illa huve. Allah muhakkak ki kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik etti, şahit oldu. Şahitti. Vel melâketü ve ulul ilmi kaimen bil küst. Melekler ve ulul ilm, ilim sahipleri adalet ile, onlar da melekler ve adalet, ulul ilim de adaletle şahitlik etti. Neye şahitlik ettiler? La ilahe illa huvel azizül hakim. Allah'tan başka ilah yoktur. O azizdir, hakimdir. Tek bir ilahım vardır. İnneddine indallahil İslam. Muhakkak ki Allah'ın katında İslam'dan başka din yoktur. Sadece İslam dini vardır. Yani Arapça adını kullanıyor Allah Teala. Her devirde aynı manaya gelen hep bu din oldu diyor. Allah'ın katında İslam'dan başka bir din hiç olmadı. Ve mahtelefellezine utul kitabe illa min badima caehumul ilmi bayen beynehum. O kitap verilen kimseler kendilerine ilim geldikten sonra sırf kendi aralarındaki ihtiras yüzünden ihtilafa düştüler. Ve men yekfur bi ayetullahi fe innallahi seriyul hisab. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse bilsin ki Allah'ı seriyul hisaptır. Allah hesabı çabuk görendir. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Allah'tan başka ilah yok ve Allah katındaki din sadece İslam, yani Allah'a teslim olma dinidir. Bütün devirlerde aynı şey olmuş. Hep insanlar Allah'a, başta Resulleri olmak üzere, ister Nebi Resul olsun, ister kavimlerde Veli Resuller olsun, ama o Resul'le birlikte mutlaka tabi olanlar Allah'a teslim olmuşlar. Ruhlarını, beşlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmişler. Ve Ali İmran Suresi'nin 85. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ve men yebtegi gayrel İslami, kim İslam'dan başka bir din isterse dinen, felen yukbele minhu, o başka istediği din ondan kabul olunmaz. Asla kabul olunmaz. Ve hüve fil ahireti minel hasirin, o kişi ahirette hüsrana düşenlerden olur. Yani kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden çok olan biridir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyecektir. Dilemeyeceği için mutlaka hüsranda kalacaktır. Kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden mutlaka fazla olacaktır. Öyleyse Allah Teala Kur'an'ı Arapça indirdiği için kainatın tek dininden bahsediyor. Bu din İslam dini. Her devirde aynı manaya gelen, aynı hüviyeti kullanmış Allah Teala. İşte kainatın tek dininin muhtevasına
baktığımız zaman bütün sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber aynı dini 7 safhada da yaşadıklarını görüyoruz. Bütün devirlerde bütün peygamberler ve onlara tabi olanlar aynı şeyi yapmışlardır. Peki şimdi ne olmuştur? Şimdi din yok olmuştur. Kur'an-ı Kerim'deki din, İslam dini artık tatbikatta değildir. İslam'dan geriye sadece enkaz kalmıştır. Şeytan insanların Allah'a ulaşmasını önleyerek, Allah'a ulaşmayı dilemesini önleyerek, Allah'a ulaşmayı, teslim olmayı insanlara unutturarak İslam'ın bacaklarını kesmiştir. Sonra da insanların Allah'a teslimlerini unutturarak kollarını da kesmiş ve İslam'ı bitkisel hayata oturtmuştur. Din nasıl evvelki devrelerdeki peygamberler tarafından, onlara bağlı olanlar tarafından yaşandıktan sonra unutulmuşsa Yahudilikte, unutulmuşsa Hristiyanlıkta, İslam'da da artık unutulmuştur. İblis her devirde aynı başarıyı sağlamış. İnsanların büyük kısmı, çok büyük bir kısmı şeytana hep kul olmuşlar. İşte Allah Teala dinden geriye hep bir şeyler kalmadığını, çok az insanın böyle defa ulaştığını Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde şöyle anlatıyor. Şeytan kıyamet günü insanlara olan hedefini, arzusunu, sözünü yerine getirdi diyor Allah Teala. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Her devirde bu olay olmuş. Peygamberlerin yaşadığı devirde de büyük çoğunluk gene şeytana kul olmuş. Her devirde şu anda da Allah'ın Resulleri yaşıyor ve herkese aynı şeyi ifade ediyorlar. Öyleyse bundan 14 asır evvel kainatın ezeli dini sahabe tarafından yaşanmış mı? Yani Allah'a teslim olma dini, yani Hanif dini yaşanmış mı? Kesin. 14 asır önce bakıyoruz, bütün sahabe birinci safhayı gerçekleştirmişler. Allah'a ulaştırmayı, Allah'a ulaşmayı dileyerek. Dilemişler mi? Kesin. Şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar diledikleri için. Allah'a kul olmuşlar. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَمُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَالِي. Allah Teala onlar diyor sahabe için şeytana, insan ve cin şeytanlara, tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlar diyor Allah Teala çünkü Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Bu sebeple tağuta kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Kullarımı ifadesini kesin olarak kullanmış sahabe için. Tağuta kul oldukları da ayet-i kerimenin başında kesin. Tağuta kul olan sahabe, tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar ve Allah'a kul olmuşlar. Onlara diyor müjdeler vardır. Hem dünya müjdesi hem de ahiret müjdesi. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmış. İslam'ın birinci safhası, kainatın tek dininin birinci safhası sahabe tarafından yaşanmış. Sonra 14. basamakta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme
tabi olmuşlar. Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, Habibim, sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Orada Akabe'de, yani sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Yani senin elini öptükleri zaman biz sana tecelli halindeydik. Senin elini öptüler ama aslında bizim elimiz sana da bütün vücuduna, eline de tecelli ettiği için o tecelli sebebiyle aslında bizim elimizi öpmüş oldular diyor Allah-u Teala. Demek ki bundan 14 asır evvel bütün sahabe 14. basamağa ulaşmışlar. 12 tane ihsanla ve tabi olmuşlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve Allah'tan 7 tane de nimet almışlar. Derhal Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu onların başının üzerine gelip yerleşmiş. Derhal kalplerinin içine Allah imanı yazmış. Arkasından o kişinin bütün günahlarını Allah sevaba çevirmiş. Ve o kişiye biri 10 vermeye verirken biri 100 vermeye başlamış. Devrin imamının ruhu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu bütün sahabeye, vücut sahabenin ruhlarına vücudu terk etmelerini emretmiş. Hepsi terk etmişler. Sırat-ı müstakime ulaşmışlar. Nefs tezkiyesi başlamış bütün sahabede. Bütün sahabede fizik vücut Allah'a teslim olma konusunda ilerlemeye başlamış. Ve nefsin afetleri zikir yoluyla azalacağı için o kişinin nefsi de Allah-u Teala'ya bir taraftan adım adım teslim olurken, irade de nefsin afetleri azaldığı için onlarla savaşacak olan irade, düşmanın azalması sebebiyle giderek güçlenmeye başlıyor. 21. basamağa ulaşıyoruz. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar, hidayete ermişler. Allah Teala açık olarak bunu söylüyor. Bütün sahabenin hidayete erdiğini Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde onlar sözü dinlerler diyor ve sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler diyor Allah Teala. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Yani 21. basamağa hepsi ulaşmışlar. Peki fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Kesin olarak teslim etmişler. Allah Teala bu konuda buyuruyor ki Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde Habibim onlara, yani ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Hepsi fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Bugün artık İslam tatbikatında hiç adı geçmeyen şeylerden bahsediyorum size sevgili kardeşlerim. Ve kainatın tek dininin artık 7 safhasının hiçbirisi yaşanmıyor.
ne İslam'da, ne Hristiyanlık'ta, ne Yahudilik'te, ne de başka dinlerde. Büyük kitlelerden bahsediyoruz. Onlar yaşamıyorlar. Ama her din çeşidinin içinde 72 çeşit din olduğu tespit edilmiş durumda. Her birinin içinde küçük kitleler Allah'ın emrettiği gibi bir hayatı devam ettiriyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. İşte o din, bütün o dinlerin içerisinde küçük kitlelerin yaşadıkları din, odur. Kainatın tek dinidir. Hazreti Musa'ya tabi olanlara tabi olmuşlar. Onlara da tabi olmuşlar. Ve bugüne kadar gelmiş olanlar var Yahudilerin aralarında. Onlar da bizim gibi bir hayat yaşıyorlar. Kur'an'daki temel hükümlerin hepsini yerine getiriyorlar. Aralarında daimi zikrin sahipleri var. Hristiyanların arasında da küçük bir grup aynı hususları yaşıyor. Ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenlerden ibaret küçük gruplar. Ne yapmışlar? Hazreti İsa'ya tabi olmuş başlangıçtaki kişiler, sonra onlara tabi olmuşlar, onlara tabi olanlara tabi olmuşlar, onlara tabi olanlara tabi olmuşlar. Bugüne kadar gelmiş insanlar, bizim yaşadığımız hayatın aynını onlar da yaşıyorlar. Yani Kur'an'daki İslam'ı, yani kainatın tek dininin bütün özelliklerini. Sonra İslam'da aynı olay yaşanmış. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olunmuş. 7 safhasıyla İslam yaşanmış. Şimdi 7 safhada da yaşandığını göreceğiz. Sonra ne olmuş? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olan sahabeye tabi olmuşlar. Adına tabi'in diyor Allah Teala. Ondan sonra tabi'ine tabi olmuşlar. Tebe-i tabi'in. Ondan sonra onlara tabi olmuşlar daha sonraki nesil. Daha sonra gelen nesiller de tebe-i tabiine tabi olanlara tabi olmuşlar. Ve ta bize kadar gelmiş. Bizler de kendi mürşitlerimize tabi olmuşuz. Ve şimdi de bizlere tabi olunuyor. Öyleyse tabiyet 14 asırdır İslam'da devam etmiş. Şu anda bu durumda İslam'ın içinde de, Hristiyanların içinde de, Yahudilerin içinde de Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den bu tarafa gelen bir dizayn içerisinde İslam'ı yaşayanlar var. Hazreti İsa'dan bu tarafa gelen bir dizayn içerisinde Hristiyanlarda İslam'ı yaşayanlar var. Hazreti Musa'dan bu tarafa gelen bir nizam içerisinde, tabiiyetle gelen bir nizam içerisinde Yahudilerin içinde İslam'ı yaşayanlar var. Yani kainatın tek dinini, Arapça adıyla İslam'ı, ama üçü içinde Hanif dinini yaşayanlar var demek daha doğru bir ifade olur. Çünkü Hazreti Musa da Hanif'ti, Hazreti İsa da Hanif'ti, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da Hanif'ti. Bütün onlara Hanif fıtratını veren Allah Teala o dinin, Hanif dininin yaşantısını Hazreti İbrahim'e yaşattı. Ondan sonra Hazreti Musa'ya yaşattı. Sonra Hazreti İsa'ya yaşattı. Sonra da Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e yaşattı. Şimdi de Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in izinden gidenler aynı dini, kainatın tek dinini
gerçek İslam'ı, Kur'an'daki İslam'ı yaşıyor. Öyleyse sahabe fizik vücutlarını teslim edip kalmışlar mı? Hayır, nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Diyor ki Allah Teala Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde onlar ulul elbab oldular diyor sahabe. Ulul elbabın kim olduğuna bakıyoruz. Söylüyor Allah Teala. Ali İmran 190-191. Li ulul elbab feskurallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. O ulul elbab kullarım var ya diyor, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Yani üç hali bulunduğuna göre hepsi daimi zikre ulaşmış. Yani nefslerini de halis kılmışlar. Allah'a teslim etmişler. Peki irşada ulaşmışlar mı? Allah Teala diyor ki ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul size tabi olsaydı, sizin söylediklerinizi gerçekleştirseydi, bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Ve o imanla kalbinizi müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Peki irşada ulaşan 6. safhayı tamamlayan sahabe iradelerini de Allah'a teslim ettiler mi? Ettikleri kesin. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o sahabe kunel evvelin var ya, bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Allah onlardan razıydı. Onlar da Allah'tan razıydılar. Allah onları cennetine

hala onun yaşadığı İslam yaşayan insanlar var. Yedi Safa'nın yedisinde yaşamakta olan insanlar. Bunlardan bir grupta hamdolsun Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleriz. Öyleyse asıl olan Kur'an'daki İslam'dır. O kainatın tek dinidir. İslam'dan başka bir din hiç olmamıştır. Daha açık bir ifadeyle Hazreti İbrahim'in Hanif dininden başka bir din ne ondan evvel ne de ondan sonra hiç olmamıştır ve olmayacaktır. Kainat sadece bizim bu dünyamız değil, kainat Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de tam 17 tane ayet-i kerimeyle yerlerdeki insanlardan, göklerdeki insanlardan ve ikisinin arasında yaşayan insanlardan bahsediyor. Yani sadece bizim gezegenimiz değil, dünyada birçok gezegende, kainatta hayat var. Onların da hepsinin dini sadece aynı din, Hanif dini. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dinler yoktur. Sadece din vardır. Allah'ın kainattaki tek dini, Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden diler. Sözlerimizi inşallah burada tamamlarız. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

0: Ne kadar harika değil mi anne? Hı?
1: Evet, çok güzel sevgili kızım. Bunun için Allah'a çok şükretmeliyiz. Çünkü bütün bunları bizim için O yarattı.
0: Bizim için mi yarattı?
1: Evet, bizim için yarattı. Sen mutlu olasın diye, bütün çocuklar mutlu olsun diye, gördüğün bütün bu güzellikleri O yarattı.
0: O zaman ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum.

0: bütün bu gördüğün kuşlar, kelebekler, çiçekler hepsi Allah'ı çok seviyor. O kadar çok seviyorlar ki devamlı Allah'ın şarkısını söylüyorlar.
1: Allah'ın şarkısını mı söylüyorlar? Allah'ın şarkısı mı var?
0: Elbette var. Yerler, gökler, her şey, her şey onun şarkısını söyler.
1: Peki bu şarkıyı ben neden duymuyorum anne?
0: Duyarsın kızım. Yeter ki şuranla, kalbinle dinle.
1: Gerçekten mi?
0: Elbette. Kalbinle dinlersen her şeyi duyabilirsin. Senin kalbini de Allah dinliyor.
1: Oo, öyle mi? Allah benim kalbimi mi dinliyor?
0: Evet kızım. Devamlı senin kalbini dinliyor.
1: O zaman hep güzel şeyler düşünmeliyim. Allah benim kalbimi dinliyorsa ona her şeyimi anlatabilirim.
0: Neler anlatacaksın bakalım?
1: Ona bütün kalbimle onu ne kadar çok sevdiğimi söyleyeceğim. Ona annemi ve babamı, bana verdiği için teşekkür edeceğim. Ona bu güzel çiçekleri, kelebekleri, kuşları verdiği için teşekkür edeceğim.
0: Aferin benim kızıma. Sen çok güzel kalpli bir kızsın.

0: güzel kelebekler.
1: Kalbinle dinle kızım. Kalbinle dinle.
0: Peki anne. Harika. Duyabiliyorum. İnanamıyorum. Harika.
2: Duyabiliyorum anne, duyabiliyorum. Allah'ın şarkısını söylüyorlar. Kalbimle dinleyince duydum anne. Bütün bu kuşlar, çiçekler, her şey bu şarkıyı mı söylüyor?
1: Elbette sevgili kızım. Her şey bu şarkıyı söyler.
0: Allah,
1: kainatın en büyük şarkısı. Bu şarkı söyleyene mutluluk verir, sevgi verir, güzellik verir. Canlılık verir.
0: Ne güzel, ne güzel bir şarkıymış bu. Ha, o zaman ben de bu şarkıyı söyleyeceğim. Mutlu olmak, sevgili olmak, güzel olmak, iyi olmak. Hem de Allah'a sevgimi göstermek için.
1: Elbette. Şimdi gidip bu şarkıdan haberi olmayanlara bunu duyuracağım. Onlar da mutlu olsunlar istiyorum çünkü.

0: de güzel kelebek. Sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Evet, söylüyor. Şuna bak.
1: Sevimli bal arısı, sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Hah. Ne güzel. O da söylüyor. Her şey onun adını söylüyor.
0: Allah.
1: Ne güzel, ne müthiş bir şey. Bayıldım bu şarkıya.

0: Baba, baba, ben bugün çok güzel bir şey öğrendim.
1: Sevgili kızım, neymiş bu öğrendiğin güzel şey? Söyle bakalım.
2: Allah'ın şarkısını öğrendim baba. Çiçekler, kelebekler, kuşlar, her şey.
0: Ama her şey Allah'ın şarkısını söylüyormuş. Ne güzel bir şey değil mi? Harika değil mi?
1: Evet, bu gerçekten çok harika bir şey. Çok güzel bir şey.
0: Sen de duymak ister misin baba? Kalbinle dinleyeceksin. Kalbinle dinleyeceksin. Dinle baba. Duyuyor musun? Şarkılarını duyuyor musun?

0: Evet, duyabiliyorum. Harika.
1: Ne kadar güzel. Her şey Allah şarkısı söylüyor, öyle değil mi baba?
2: Elbette kızım. Bütün her şey Allah şarkısı söyler. Çünkü her şey onunla güzel. Aferin benim kızıma. Çok güzel öğreniyorsun.
1: Ben şimdi gidip bu öğrendiğim şarkıyı bütün herkese anlatacağım baba.
3: Şimdi izninle baba. Ya büyük baba. Büyük baba.
2: Oo! Elif kızım gelmiş. Nasılsın benim güzel torunum? Hoş geldin.
3: Hoş buldum büyük babacığım. Çiçekler için su getirdim.
2: Çok iyi etmişsin Elif kızım. Bu çiçeklere su verelim ki bir an önce büyüsünler. Büyüsünler ki onlar da diğerleri gibi mutluluktan Allah'ın şarkısını söylesinler.
1: Allah'ın şarkısını mı? Büyük baba, sen de mi o şarkıyı biliyorsun?
2: Elbette, biliyorum. Bu biz insanların da mutluluk şarkısıdır, sevgimizin şarkısıdır. Bu şekilde bizleri yaratan ve bizlere bu güzellikleri veren Allah'a teşekkür etmiş oluruz.
1: Harika, ne güzel. Ben de Allah'a teşekkür etmek için hep bu şarkıyı söyleyeceğim.
3: Ne güzel şeyler öğreniyorum. Çok mutluyum.
2: Elbette sevgili Elif kızım. Kim bu şarkıyı söylerse o çok mutlu olur. Böylelikle içindeki o güzel kalbi neşeyle, sevgiyle dolar. Beyaz nurlarla dolar. Ve kalbin Allah'ın sana verdiği mutluluklarla pırıl pırıl olur. Allah'a

0: Bugün ne güzel şeyler öğrendim anne. Mutluluğun şarkısını, Allah'ın şarkısını öğrendim. Ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum. Hep onun şarkısını söyleyeceğim.
1: Aferin sana sevgili kızım. Sen çok iyi bir çocuksun. Çok akıllısın. Allah'ın şarkısını söyledikçe mutluluğun artacak, sevgin artacak ve Allah seni daha da çok sevecek.
0: Yaşasın. Bugün ne güzel bir gün. Her şey ne kadar güzel.
1: Böylelikle sen de Allah'ın çok sevdiği insanlardan bir ermiş evliya olursun inşallah.
0: Ermiş evliya ne demek anne?
1: Sevgili kızım, çok tatlısın. Allah'ın şarkısını çok söyleyen, içindeki güzel ruhunu Allah'a ulaştıran kişiye denir.
0: Allah'ın şarkısını söylersen ruhum Allah'a mı ulaşır?
1: Elbette. Allah buna çok sevinir ve sana içinde daha güzelini verir. Seni ruh gibi tertemiz, saf, güzel sevgiyle dolu melek yapar.
0: Öyle mi? Gerçekten mi? Melek gibi mi olacağım? Yaşasın. O zaman ben hep Allah'ın şarkısını söyleyeceğim anne. Allah'ı çok seveceğim.

0: Güzel bir yaz günüydü. Ortalık sessiz, ağaçların yaprakları ve dalları hafif hafif rüzgar eşliğinde dans ediyor gibiydi. Küçük Meryem o gün erkenden uyanmıştı. Anneannesi ona her şeyin kendi sözcükleriyle Allah dediğini söylemişti. Kuşlar ağaçların dallarına konmuş, salıncakta sallanıyor hem de ötüşüyorlardı. Onlar da mı Allah Allah diyorlardı acaba? Kocaman karlı dağlar, akan nehirler, her gün boyanan güneş. Bunları düzenleyen kimdi? Küçük Meryem anneannesini buldu, sorularını sormaya başladı.
1: Anneanneciğim, yıldızları asıl tutan kim?
0: Allah.
1: Yeri, göğü, havayı da mı Allah yarattı?
0: Evet Meryemciğim, gökyüzünü de yıldızlarla, ay ve güneşle süslemiş. Dağ, tepe, ovalarla, mis kokulu çiçekler, sevimli hayvanlarla yeryüzünü güzel yapmış.
1: Annemi, babamı, seni, beni de mi o yapmış?
0: Evet, evet, her şeyi, her şeyi.
1: Öyle, sahibimiz Allah.
0: Evet, bulmuştu. Onun için her şey Allah'ın adını söylüyordu.
1: Benim okuma kitabım sensin Allah'ım. Sen çok güçlüsün. Beni çok sevdiğin için sana çok teşekkür ederim. Ben de seni böyle kocaman kocaman çok seviyorum Allah'ım.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk Kur'an'da bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz hedefler ve vasıtalar. Birinci sual, dinin hedefi nedir? Bu hedeflere hangi vasıtalarla ulaşılır? Din hedefi mutluluktur. Allah Teala hepimizi mutlu etmek Allah Teala'nın biz insanlar için temel hedefidir. Böyle bir izahında Allah Teala hepimizden sadece Allah'ın emirlerine uymamızı, yani tek kelimeyle Allah'a teslim olmamızı istiyor. Allah'a teslimler bizi İslam hedefine götürür. Bütün insanlar için söz konusu olan şey bu hedefe ulaşmaktır. Yedi safa teslimden bahsedebiliriz. Bu teslimlerin her birini gerçekleştirdiğimiz zaman mutluluğumuz biraz daha artar. Birinci safa teslim, birinci kat cennetin sahibiyiz. Henüz dünya mutluluğumuz yok. İkinci safa teslim, ikinci kat cennetin sahibiyiz. Henüz dünya mutluluğu yok. Ama üçüncü kat ruhun tesliminde üçüncü kat cennetin sahibi ve dünya saadetinin de yarısına sahibiz. Dördüncü teslimde fizik vücut teslimi, dördüncü kat cennetin sahibi, dünya saadetinin %81'i. Nefsin tesliminde beşinci kat cennet, dünya saadetinin tamamı. Ve altıncı hedefte, altıncı cennet, dünya saadetinin bütünü. Yine yedinci hedef, iradenin teslimiyle en üst seviyedeki an cenneti ve çok üst seviyede bir dünya saadeti. Ama bu hedeflere ulaşmak ibadetler olmadan hiç kimse teslimlerini gerçekleştiremez. Ne ruhunu teslim edebilir, ne fizik vücut teslim yapabilir, ne nefsini teslim edebilir, ne iradesini teslim edebilir. Ama ibadetler amaç değildir, araçtır, vasıtalardır. Allah'ı ne kadar severseniz, ona ne kadar teslim olursanız, mutluluğumuz o kadar, o boyutta mutlaka artacaktır. Ruhunu teslim eden bir kişi ile fizik vücut teslim yapan kişi arasında mutluluk açısından fark var mı? Var tabii. Fizik vücut teslimini yapan kişi ruhunu teslim edenden daha mutludur. Nefsini teslim eden kişi ruhunu fizik vücudunu teslim edenden daha mutludur. İradesini teslim eden kişi en üst noktada, en üst seviyede mutluluğu yaşar. Allah-u Teala'nın insanlardan istediği kesinlikle hedeflerin hepsine, 7 tane hedef var, hedeflerin hepsine 7 vasıta ile ulaşır. 7 tane hedef emre baktığımız zaman bunun paralelinde 7 tane de vasıta emir vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah Teala'nın bize farz kıldığı tövbeyi gerçekleştirmek, oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek ve en üst seviyede ibadetlerin sultanı zikri yapmak. Allah razı olsun. İkinci sual, dindeki hedeflere uygun hareket etmenin dünya sulhu için önemi nedir? Bütün kutsal kitaplarda 7 safa ve 4 teslim söz konusudur. Allah Teala hepimiz için, dünya sulhu için, ikinci asr-ı saadet için bir beraberliği hedef gösteriyor. Böyle bir beraberlik sadece teslim adı verilen Allah'ın farz emriyle sağlanabilir. İblis hedefleri yani teslimleri ortadan kaldırarak, ibadetleri de hedef haline getirerek İslam alemini mahvetmeyi başarsa da her toplumun içinde bir azınlık hala peygamberlerine Allah'ın indirdiği dinlerinin aslını korumayı başarıyorlar. Allah'a teslim oluyorlar. Onlar duruma hakim olduğu gün sülf ve sükun bütün boyutlarıyla oturacaktır. İşte Nebiya Sultanı Peygamber Efendimiz İslam garip başladı. Garip olduğu noktaya dönecek. O gariplere müjdeler olsun. Kale menil gurabâ ya Resulallah. İslam, bu garipler kimlerdir? Kale lezîni yus'ûne mâ afsâdûn sünneti ve yuhyûne mâ amâdûn sünneti. Onlar insanların ifsad ettiği sünnetimi ıslah ederler. Ortadan kaldırdıkları sünnetlerimizi yeniden ihya ederler. Sizler bugün sünnetime nasıl sarılıyorsanız, onlar da öyle sarılacak olanlardır. Onlar ki insanların arasını ıslah ederler ve onlar için, onlar insanlar içinde az bir topluluktur. Onlara buğz edenler sevenlerinden çoktur. Öyleyse her halükarda dindeki hedeflere uygun hareket etmek kesinlikle bizi dünya sulhuna götürüyor. Yahudiler Tevrat'taki 7 safa 4 teslimle, Hristiyanlar İncil'deki 7 safa 4 teslimle, Müslümanlar Kur'an'daki 7 safa 4 teslimle amel etmeleri halinde evvela öğrenmek, amel yaşamak ve aynı zamanda öğretmekle mükellef olan insanlar, Allah-u Teala'nın inşaatı mezun kıldığı insanlar, eğer bu şekildeki bir öğretiyi öğrenme ve öğretme muhtevasını toplumun geleneğine yayabilirsek, o zaman herkesin bunu yaşaması halinde dünya sulhu mutlaka gerçekleşecektir. Allah-u Teala'nın sözü var. Allah'ın sözünde huf yok. Allah katında söz değişilmez. Mutlaka bir dünya sulhu söz konusudur. Üçüncü sual, bizi hedef ulaştıracak vasıta emirleri sevmek için ne yapmalıyız? Bizi hedefe ulaştıracak vasıta emirleri sevmek için ne yapmalıyız diyor kardeşimiz. Öncelikle kişinin kalbinde Allah'a ulaşma dileği olması lazım. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dileyerek mürşidin önünde tövbe ederse Allah Teala ona ibadetleri sevdirir. O kişi ibadetlerini angari olarak değil, Allah'ın kendisine ihsan ettiği buyurduğu bir zevk olarak gerçekleştirir. İslam'ın 5 tane şartı birer vasıta emirdir. Onları yapmazsanız zaten hedefe ulaşamazsınız. Ama eğer Allah-u Teala'nın koyduğu farzları gerçekleştirmez de yalnız bu 5 şartı yaparsanız hiçbirinizin kurtulması mümkün değildir. Evvela en önemli görevin zikir olduğunu kesinlikle bilmeliyiz. Zikirden önce de Allah'a ulaşma dileği, 7 tane hedeften bir tanesi Allah'a ulaşma dileği ki vasıta emirlerin de başında Allah'a ulaşma dileği geliyor. Hedef emirlerin başında Allah'a ulaşma dileği geliyor. Bu yoksa ondan sonraki ibadetten hiçbirisi bizi hedefe ulaştıramaz. Biz insanlar için öncelikle hedefi tespit etmek söz konusu ama yetmez, hedefe giden yolu da bilmek gereklidir. İşte hedef işin birinci safhası, hedefe giden yol ikinci safha, bir de hedefin belirlenmesi, yolun tespiti arkasından bu yolda yerine getirmemiz gereken vasıtalar söz konusu ki, o zaman oruç tutmak, namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek ve en önemlisi zikir yapmak. O zaman bunları gerçekleştirebilirsek en güzeli Allah-u Teala bizi ulaştıracaktır. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah'ın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu bazı hedefler ve bizi bu hedeflere ulaştıran vasıtaları var. Allah'ın gösterdiği ilk hedefse hayattayken Allah'a ulaşmamız. Sizce Allah'a nasıl ulaşırız? Bir tarikata girebilirsin, bir şeyhin şeysiyle ulaşabilirsin.
2: İyilik yapmakla ulaşılır. Kötülük yapan hiçbir yere ulaşamaz.
3: En basiti Allah'ın bize yaptırmış olduğu camilerimize giderek namazımızı, ibadetimizi güzelce kılarak mesela Allah-u Teala ile konuşmak mümkün değil derler mesela birisine dersek. Hayır, öyle bir şey yok. Mesela Kur'an'ımızı okursak Allah'la muhabbet içerisinde oluruz.
1: Peki bizim neyimiz Allah'a ulaşır? Bizim yaptığımız ibadetler, Allah rızası için yaptığımız şeyler Allah'a ulaşır.
3: Dergahlarda falan bulunursak, ellerimizi dua semaya açarsak ruhumuz da ulaşır, kalbimiz de huzurumuz da ulaşır.
1: Peki siz öncesinde Allah'ım ben de sana ulaşmayı diliyorum diye bir dua etmiş miydin?
4: Tabii derim. Her zaman ederim, her zaman Allah'a yalvarırım ama orasını da yaradan bilir.
2: Her zaman yapıyorum. Her namazdan sonra Allah'ım sana daima yanaşmak, huzuru kavuşmak isterim.
3: İnşallah ölmeden önce ruhumuzla, kalbimizle, içimizdeki güzel hisler de Allah-u Teala'ya inşallah ulaşır.
4: Ölmeden önce Allah'a teslim olanlardan ve ruhumun Allah'a ulaşmasını herkese dilerim, kalbimden dilerim yani.
2: Benim ruhumu da sana ulaştır. Ne demek ya, onu görmek, ona ulaşmak. Ne demek?
0: Bir misafirimiz Allah-u Teala ile konuşmak mümkün değil derler ama Kur'an'ımızı okursak Allah'a muhabbet içinde oluruz dedi. Kur'an-ı Kerim okumak Allah'la konuşmak manasına mı gelir? Allah-u Teala'nın sözlerini bizlere ulaştıran Allah'ın mürşitleridir. Mürşit, Allah'a davet eden kişidir. Mürşit, Allah'ın sözlerini söyleyen kişidir. Mürşit, irşada davet edendir. Eğer mürşit, Allah'ın sözlerini söyleyen kişi ise, o zaman onunla muhabbet, Allah'la konuşmak söz konusu olur. Fussilet suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala eğer o kitabı yabancı bir dil Kur'an kılsaydık mutlaka onun ayetlerini açıklamalı değil miydi derler. Araba yabancı dil mi? De ki o amin olanlar için hidayet ve şifadır. Mümin olmayanların kulaklarında vakra, o Kur'an onlara karşı körlüktür. Şifa ve hidayet değildir. Kulaklarında vakra varsa ağırlıktır. Aynı zamanda Kur'an'a karşı onlar körlüktür. Yani şifa ve hidayet değildir. İşte onlara uzak bir yerden seslenilir. Allah-u Teala Fussilet suresinin 44. ayet-i kerimesinde işaretini veriyor. Amin olanlar için Kur'an hidayet ve şifadır. Ama amin olmayanlar için, Allah'a Teala ulaşmayı dilemeyen kişiler için, velev ki Allah'a inansalar da Kur'an bir körlüktür. Bu konu konuşuluyorsa bu tezekkürdür. Her tezekkür Allah ile konuları müzakere etmek etkisinin sahibi olan kişi demektir. Allah-u Teala kiminle konuşursa, neyle konuşursa onun adı vahiydir. Allah-u Teala'nın vahyi bir kişi ulelbab makamına geldikten sonra oluşur. Ulelbab makamına gelen herkes vahiy yoluyla Allah'la konuşur. İşte Allah'ın dizaynı bu. Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesinde bu kısım, bu kitabın bir kısmı ayetleri muhkem ayetlerdir. Bir kısmı ayetleri müteşabih ayetlerdir. Kalbinde zevk olanlar müteşabih ayetleri yanlış yorumlayarak insanlar arasında fitne sebebi olurlar. Ama rasihun derler ki muhkem müteşabih Allah'tandır. Fakat onlar da tezekkür edemezler. Sadece ulel-i-bab tezekkür edebilir. Öyleyse müteşabih ayetlerin manasını Allah biliyorsa ulel-i-bab da Allah-u Teala'dan sorarak öğrenebilir ve Enbiya-i Yedide de bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Zikir ehli ulel-i-bab, ihlas ve salih kullardır. Ulel-i-bab bilmediklerini Allah'tan soran ve öğrenen kişidir. Şura 51'de ise Allah-u Teala beşerle vahiy yoluyla konuşur buyuruyor. Ma kâne li beşerin en yükellimullâhu yalâhu vahyen ev min verâ hicâbin ev yursile resûle fe yuhâ biznî. Bir beşeri Allah-u Teala vahiy ile perde arkasının ve de doğrudan doğruya Resul göndererek onunla konuşmasıyla konuşabilir. Bütün kutsal kitaplarda 4 vasıf şartıyla 3 sonuç şartının kümülatif toplamı bizi mutlaka ulul elbab sahibi kılar. Ulul elbab olan kullar 7 kademede kalbi müzeyyen olanlardır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'de insanların Allah'a teslim olabilmesi, yani hedeflere ulaşabilmesi için Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olması farz kılınmış. Mürşide tabiyet hakkında neler düşünüyorsunuz?
3: Yani çok güzel bir his, çok güzel bir duygu. İnsan bir rahata, feraha ulaşıyor o zaman. Çok iyi, güzel bir şey.
4: Ona şey teslimiyet, Allah'a teslimiyet, mürşide teslimiyet, onun yardımıyla öğreniyorsun.
5: Onları hiç karıştırma. Mürşid ben bilmem onları.
2: Onlar yol gösterime gelmişler. Doğruluğu peygamberlerden beri öyle geliyor. Bizlere yanlışı doğruyu gösteren bunlar. İki yol var dünyada. İki yolun birisi doğru yol. Gidersen devamlı ulaşırsın. Sevdiklerine, Yüce Allah'a, peygamberlere ulaşırsın.
1: Bir kişinin mürşidinin olması onun hayatını nasıl değiştirir? Yani tabii o mürşid de onun hayatını değiştirebilir. Manevi yönden değiştirebilir. Daha olgun bir insan olur, daha kibar bir insan olur. Daha da insan, ilk başta insanları kırmamaya çalışır. Kalp gönül kırmamaya çalışır. Yani bu aslında mesela kalbi kırmamak, gönül kırmamak, insanları üzmemek, insanların sevgisi. Ne diyor? Allah'ı sevmek, halkı sevmek. Yani onlardan geçiyor ilk başta.
6: Peki siz bir yaşayan evliyaya sohbetine katılmak, bulunmak, ona bağlanmak istemez miydiniz?
5: Muhakkak tabii katılırız onlara da ama görmeden etmeden bilmiyoruz.
4: Onlara ulaşmak çok zaman alıyor. Çünkü yani, cahilsin, bilgisizsin ama zamanla öğreniyorsun her şeyi.
0: Bir misafirimiz mürşit kişinin hayatını manevi yönden değiştirir. Daha olgun, daha kibar bir insan olur. Başta kalp gönül kırmamaya çalışır. Allah'ı sevmek, halkı sevmektir dedi. Mürşide tabiyet insanlarla ve Allah'la olan ilişkilerimizi düzeltecek midir? Elbette, yani bizim Allah'la olan ilişkilerimiz, insanlarla olan ilişkilerimizin ana merkezi nefsimizdir. Nefsimiz başlangıçlı noktasında muhtevasındaki afetler sebebiyle Allah'ın bütün emirlerine isyan, yasak olan fiiller işleyen bir yapıda. İnsanlarla olan ilişkilerde de aynı şekilde devamlı insanlarla kavga, düşmanlık ve kin ve nefret duygusu içerisindedir. Allah-u Teala dini bize farz kılmıştır. Farz olan dinin muhtevasında nefsimizi tezkiye ve tasfiye etmek vardır. Nefs tezkiyesinde nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin azalması, faziletlerin artması ancak nefs tezkiyesiyle mümkündür. Nefs tezkiyesi de ancak mürşide tabiyetle mümkündür. Öyleyse mürşide tabiyet varsa insanlarla ve Allah'la olan ilişkilerimiz düzelebilir. Mürşide tabiyet yoksa bu imkansız. Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde hedef emirlerden ikinci safa kişinin mürşid önünde tövbe etmesidir. Fetih 10'da sana biat edenler Allah'a biat etmişlerdir. Allah'ın eli onların elinin üzerindedir. Nezine yubeynüke nima yubeynullah fetih 10. Yadullahu fevka idiyim. Muhakkak onlar sana tabi oldukları zaman Allah'a tabi olurlar. Onların elinin üzerinde Allah'ın senin bütün vücuduna tecelli ettiği için ellerine de tecelli etmiş olduğundan Allah'ın eli vardır buyuruyor. Nisa 80'de ise men yutur rasule fakat atallaha rasule itaat Allah'a itaattir. Yunus 47'de ise lukulli ümmetin rasul fe izâ câ'a rasulun kudüya beynemul kıstî ve humlâ iznemun. Her ümmetin, her toplumun bir Resulü vardır. Resul aranda adalet hükmeder. Arap 181'de ise وَمَنْ خَلَقْنَا اُمَّتِنْ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِيَا يَعْدُونَ. Yaratıklarımızdan bir topluluk var ki onlar hakka ulaştırırlar ve adalet hükmederler. Arap 181. Yusuf 108'de ise قُلْ هَذِي سَبِيلِ اَدُوْ عَلَى اللّٰهِ عَلَى بَسِيرَةٍ اَنَا وَنَمَنْ تَبَعَنِي. İşte Allah'a ulaştıran yolumuz bu yoldur. وَدُعُوا اِلَى اللّٰهِ عَلَى بَسِيرَةٍ اَنَا وَنَمْ تَبَعَنِي. Görerek Allah'a davet ettiğimiz, ben ve bana tabiren sahibi görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte o bizim yolumuzdur. Halk için hak ile, hak ile halk için olmak, mutlak surette bizi hedefimize ulaştıracaktır. Allah'ın evliyası da her devrede var olmuştur. İnsanlar nerede birbirlerinden ayrılığa düşmüşlerse, nerede birbirlerinin can düşmanı olmuşlarsa, Allah'ın evliyası her devirde o insanların arasını düzeltmeye çalışmıştır. Mürşid yeryüzündeki insanlar arasında Allah'ı temsil eden yegane kişidir. Evvela Allah'a ulaştırır. Mürşid sadece Allah'a davet etmekle değildir vazifesi. Aynı zamanda Allah'a ulaştırmak konusunda da yardım etmek, Allah'a ulaştırmaya vesile olmaktır. Devrin imamı ise Allah'a ulaştırır. Diğerleri vesile olanlardır. Hidayete erdiren daima bir kişi var, o devrin imamıdır. Hidayete vesile olanlar çoktur. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle bir sualim olacaktı. Daimi zikir hedefine ilerleyebilmek için normal yapılan görevlerin haricinde zikir çekmek yeterli midir? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, daimi zikir hedefine ilerlemek için normal görevleri yapmanın dışında zikir çekmek yeterli midir? Mutluluğun birinci kanadı zikirdir. İkinci kanat başkaları için yaşamaktır. Bu yollardan kesin sonuca getiren garantili olan mutlaka daimi zikirdir. Görevlerimizi yaparken de başka görevlerimizi yaparken de her zaman zikir çekmeliyiz. Ama kendimizi başkalarına adamamız da daimi zikre ulaşmada çok etkilidir. Başkasına hizmet ettiğimiz anda öyle büyük bir zevkli yaşarız ki ondan kolay kolay vazgeçemeyiz. Daha düşünmeye başladığımız andan itibaren bütün devrelerde sadece mutluluğu yaşarsanız bu mutluluk bizi daimi zikrin mutluluğuna yaklaştıracak en büyük yardımcıdır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre İslam'ın 5 şartı hedeflere ulaşmamızı sağlayan vasıtalardır. Fakat Allah-u Teala en önemli vasıta emrin zikir olduğunu söylüyor. Sizce zikir neden önemlidir?
4: Zikir insanı günahlardan, belki de nefsin şeylerinden temizliyor. Nefsin şeyleri var mesela, hevesleri var, şeyleri var. Her şeysi var nefsin, değil mi? Ama onlardan belki zikirle, Allah'ın izniyle, müşidin yardımıyla, Allah en önce Allah'ın yardımıyla, müşidin himmetiyle o şeylerden, nefislerden biraz şey yapıyorsun yani.
2: Zikir demek dua etmek. Allah'ım beni kötü yollardan koru, kötü insanlardan koru.
3: 10 kere Subhanallah, 10 kere Elhamdülillah, 10 kere de Allahu Ekber dedikten sonra ellerinizi açıp ne dua olursa olsun ettikten sonra Allah-u Teala da diyor ki o duanı kabul ediyorum, o duanı kabul ediyorum, isteğini gerçekleştiriyorum diye o da bize zikrediyor.
1: Peki diğer ibadetlerden ayıran şeyler nedir zikre?
4: Ya şimdi Allah rızası olan her şey güzel, ibadetler güzel ama zikir, Allah'ı zikrediyorsun, Yaradan'ı zikrediyorsun yani. Her şeyi, alemleri yaratan Allah'a sürekli zikir çekiyorsun ve orada topluluk oluyor, toplulukta çekiyorsun. Belki o arkadaşların sana şeysi gelir.
3: Ben size şöyle bir örnek vereyim. Bir sepet elma düşünün, hepsi kırmızı. Onun içinde yeşil bir elma var. O insan da, o yeşil elma da o zikirli insanı temsil eder. Her toplumda bir farkın, bir aydınlığın, nurun oluyor yani o zikir sayesinde.
0: Bir misafirimiz zikri topluluk içinde çektiğimizde belki o arkadaşların sana feyzi gelir dedi. Topluluk içinde Allah'ı zikretmenin başkalarına da faydası olur mu? Elbette. Nasıl ki Allah-u Teala'nın verdiği fizik nimetlerden, paradan, maldan bir miktarını başkalarına vermekle mükellefsek, manevi değerlerde de söz konusuysa, Allah'ın ilmi ve irfanı söz konusuysa, Allah'tan gelen nurlar söz konusuysa, bunları da başkalarına aktarmak mecburiyetindeyiz. Bu işlemlerden bir kısmı otomatik olarak gerçekleşir. Biz şimdi bu sohbeti yaparken Allah'tan gelen feyz nuru hepimizin kalbine değişik kanallarda gelişiyor. Herkesin liyakatine göre bu kanallık tayin ediliyor. Allah'ın katından kimin daha değerli olduğunu müşrikler o kanallıktan hemen anlarlar. Hadis-i şerifse cemaat rahmetli tefrika azaptır. Allah razı olsun. Görüntülü sualimiz daha var inşallah.
8: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve bereketu muhterem hocam. Hasret ve hürmetle gül kokan ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Muhterem hocam, müsaadenizle bir sorum mu olacak inşallah? Allah'ın gösterdiği hedeflere ulaşmakta ayetleri ezberlemenin önemi nedir? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve bereketu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Allah'ın gösterdiği hedeflere ulaşmakta ayetleri ezberlemenin önemi nedir? Başkalarına tebliğatımızda güçlü oluruz. Onların da kurtuluşa ulaşması için anlatmaya çalışıyoruz. Ve kurtulmaları onların bizim söylediğimizi anlaması ve ikna olması ile mümkün. Öyleyse daha güçlü bir ikna, daha çok ayetin bilinmesiyle mümkündür. Bunun için önemlidir. Bizden farklı düşünen pek çok insana rastlayacağız. Onlar serbestçe düşüncelerini söylemeliler. Sabırla dinlemeliyiz. Sonra da ispat vasıtalarını kullanarak Kur'an ayetleriyle söylediklerimizin doğruluğunu onlara ispat etmeliyiz. Tebliğ budur inşallah. Allah razı olsun. Programı sizden gelen suallerle devam ediyor inşallah. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, Nahl suresinin 120. ayet-i kerimesinde Hazreti İbrahim'in tek başına bir ümmet olduğundan bahsediliyor. Bu konuyu açıklar mısınız? Muhterem Efendimizin tefsirine baktığımız zaman Hanif kelimesi 3 mana ifade ediyor. Tek Allah'a inanan, Allah'ın zatına vahdet, Allah'ın yolunda insanlardan oluşan tek bir cemaat, cemaate tevhid, 3 Allah'a teslim olan Hanif kelimesinin 3 özelliği, İslam kelimesinin 3 özelliğinden de vardır. Var. Zaten İslam kelimesi Hanif kelimesinin Arapçası olup Allah'a teslim olan demektir. Hazreti İbrahim hem tek Allah'a inanmış, açık şirki yok, hem Allah'a yönelmiş, gizli şirki yok. Tabiyetini gerçekleştirmiş ve Allah'a 4 emanetini teslim etmiş olan bir peygamberdir. Bu yüzden de elbette o ne müşriklerden ne de açık veya gizli şirkin sahibi olabilirdi. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşimiz muhterem hocam, Saniye kalp gözü ve kalp kulağı ve salah makamının 5. kademesini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, kalp gözüyle açıldığı takdirde daimi zikirdeysek, aynı lakin mertebesinde Allah-u Teala yerin melekütünü ve zemin kattaki ana dergahı bize gösteriyor. Kalp kulağı ile de bilgi veriyor. Ama ihlasta kalbimiz 7 kademe daha müzehin oluyor. 14 kademede kalbin müzehin olması bizim yerin göğün melekütüne yakın sahibi olmamızı sağlar. Fakat henüz sonsuz Allah'ın zatı hakkında onu görmek şerefine nail olmadık. Ne zaman olabiliriz? Salah makamında. Salah makamının 5. kademesini kardeşimiz diyor ki açıklar mısınız? Salah'ın 1. kademesinde günahlar örtülüyor. 2. kademesinde salah nuru veriliyor. 3. kademesi mürşide tabi olduktan sonra o güne kadar işlediğimiz günahları bir kere daha Allah'a sevaba çeviriyor, mağfiret. Ve 4.sünde irademizin teslimi, 5.sünde ise Allah'ın zatının görülmesiyle Allah tarafından irşada memur ve mezun kılınmamız. İşte şu anda ekranda görüyorsunuz günahların örtülmesi, salah nurunun verilmesi şehitler, günahları ikinci defa da sevaba çevrilmesi sadıklar, sıddıklar ve iradesini teslim edenler, iradesini Allah'a teslim edenler, onlar müşriklerdir. Âl-i İmrân 102, Hucurat 7. Ve daha sonra 5. kademesinde irşada memur ve mezun kılınanlar, bunlar da şahitler. Yani Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı mürşitlerdir. 6. kademesinde iradenin refi, yani kavim resulleri, iradesini de Allah'a teslim edenler var. Ve en üst noktada devrin imam var. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. 1. suali. Muhterem Efendimiz bir sohbetinde mutluluğun anahtarları Allah'ta olduğunu ve bu anahtarları bize teslim ettiğini buyuruyor. Muhterem Efendimizin bu ifadesinin Şura 12 ve 13. ayetleriyle bir illet rabıtası var mıdır? Şura 12'ye bakacak olursak, göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Dilediğin rızkını genişletir ve daraltır. Muhakkak O her şeyi en iyi bilendir. Evet, göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Dilediğinin rızkını genişletir ve daraltır. İşte rızkın genişlemesi bollukla bir imtihandır. Daralması da yine darlıkla bir imtihan söz konusudur. Sonra Şura 13 geliyor. İliyet haftası var tabi. Tebliğlerimizde, ikinci suali tebliğlerimizde, mürşide tabi olmanın farziyetinden bahsettikten sonra bazı insanlar üveysi olduklarını söyleyerek bu farziyetten sıyrılmaya çalışıyorlar. Bu insanlara Veysel Karani Hazretlerinin de tabi olduğunu nasıl ispat edebiliriz? Sevgili kardeşlerim, Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Banarı-ı Rahman Yemen'den geliyor. Şimdi Nebila Sultanı Peygamber Efendimizin döneminde Allah'ı temsil eden Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'di. O Allah'ın tasarrufundaydı. Şimdi 7 tane ayet-i kerimeyi hemen gösterebiliriz. Asaleten devrin imamı ve bekareten devrin imamları 7 ayet gelince Allah'ın tasarrufunda. Ondan sonra kavim resulleri var. Tabiyetini kim hangi kavimde gerçekleştiriyorsa o tabiyet sırasında devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerinde yer alıyor. Biliyoruz ki Veysel Karani de tabiydi ki Allah Resulü bana ruhu Rahman Yemen'den geliyor. Rahman'ın ruhu Yemen'den geliyor ise Yemen'den bu işaret ne manaya geliyor? Yemen'de tabi olan Veysel Karani ki Nebile Sultanı Peygamber'in bir ara sahabesine kim iki rekatlık namazı sadece Allah'ı zikrederek kılarsa ben ona arkamı veririm. Ve sahabeden hiç kimse başaramıyor. Ve diyor ki benden sonra bu hırkayı sahibi olan Veysel Karani'ye verin. Bütün bunları birleştirdiğimiz zaman bana ruhu Rahman Yemen'den geliyor. Bu hırkamı ona verin. Anlıyoruz ki Veysel Karani tabiydi. Ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in ruhu başların üzerindeydi. Dolayısıyla hem başların üzerinde olması hasebiyle o Veysel Karani'nin ruhu da bulunduğu yerden ayrılıyor. Ana dergah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in dergahına geliyor. Allah Teala bunu gösteriyor. Evet, 2-3 kere fiziki tabiyeti gerçekleştirmek üzere gelmiş ama nasip olmamış. Fakat nasip olmamasına rağmen Resulullah'ın bana ruhu Rahman Yemen'den geliyor buyurduğuna göre anlıyoruz ki Veysel Karani de Resulullah'a tabi. Devrin imamının ruhu Efendimiz, Peygamber Efendimiz'in ruhu başının üzerinde var ki o geldiği zaman onun ruhu, Veysel Karani'nin ruhu vücudundan ayrılıyor. Ana dergaha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in bu dergaha geliyor. O onun açıklamasıdır inşallah. Diyarbakır'dan bir kardeşim muhterem hocam, Kur'an'ı kimlerin iyi bilebileceğini Kur'an-ı Kerim kendisi açıklıyor mu? Evet. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de en üst noktada devrin imamı var. İşte Allah biz onları emrimizle imamlar tayin ettik.

ve Allah'ın emriyle öğreterek vazifesini yerine getirmiştir. Daha sonra onların olmadığı dönemlerde kayyum resullerinden bir tanesini Allah-u Teala vekaleten devrin olarak seçiyor. Vekaleten devrin imamların da görevleri beştir. En iyi üst seviyede Kur'an'ı bilenler onlardır. Onun dışında kavim resulleri bilirler. Onun dışında bunlar kavim resullerin irade refinde olmaları hasebiyle, irade bağlamasının ötesinde irade refinde olmaları hasebiyle devamlı Allah'tan emir alarak yerine getiriliyor. Ama 7 sabah 4 teslimi yaşayan veli müşriklerse onlar da iradesini Allah'a bağlayanlardır. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, insan ahsen-i takvim olarak yaratılmıştır. Bu ahsenlik Yüce Allah'ın insana öfürdüğü ruhtan kaynaklanıyor. Ruh Yüce Allah'ın zatında yok olunca ahsenlik bitmez mi? Hayır. Ondan sonra ahsen olan başlangıç noktasında ruhtur ama ondan sonra da ruhun teslimiyle birlikte fizik vücut ahsen olmaya gider. Ruhun ahsen olan ruhun tesliminden sonra fizik vücut ahsen olur. Nitekim Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz Allah-u Teala Ali İmran 20'de eğer seninle tartışırlarsa فَنْ حَجُّكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ اَنَا وَمَنَ اتَّبَعَنِي De ki ben ve bana tabi olanlar biz vecimizi de Allah'a teslim ettik. قُلْ لِلَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ وَالْاُمِّينَ O kitap sahibi ümmülere söyle. اَسْلَمْتُمْ siz de teslim oldunuz. فَنْ اَسْلَمَ فَقَدْ اِسْتَدَوْ وَاَنْ تَوَلَّوْ وَمَا اَنَّا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ Allah'u besel ribatı. Yani ben ve bana tabi olanlar biz vecimizi de Allah'a teslim ettik. Öyleyse veç teslimi fizik vücudun ahsenliğini sağlar. Daha sonra nefsin teslimiyle nefs ahsen olur. En sonunda irade teslimiyle o kişi en ahsen noktaya ulaşır. Allah razı olsun. Moğollardan bir kardeşim Muhterem Hocam, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir hadis-i şerifte insanlar üzerine öyle bir zaman gelecektir ki İslam'ın yalnız ismi, Kur'an'ın resmi kalacak buyuruyor. Hadis-i şerif açıklayabilir misiniz? Evet. Gerçekten de Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in döneminde değil, Mehdi Aleyhisselam döneminde bu gerçekleşiyor. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi, İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimler anlayacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan bakıldığı zaman mamur ama içindeki insanlar bakıldığı zaman yarabbinin hidayetine eser olmayacak. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleridir. Fitne onlardan çıkmıştır. Tekrar onlara dönecektir. Hani fitnenin kaynağı dini öğreten ama insanların en şerlisi olarak dini öğretenlerdir. İşte Furkan suresinin 27, 28, 29. ayetlerine baktığımız zaman şunu görüyoruz. يَمَا يَعْدُ زَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ O gün zalimler ellerini ısırır. Keşke Resul'le beraber bir yol tutsaydık. Bahsedilen Resul, Mehdi Resul. يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِمْ لَمَنْ تَخِذْ فِلَانًا قَلِيلًا Keşke filanı dost edilmeseydik. Yani bir tağut filan dediği bir tağut. Ya insan tağuttur, ya cin tağuttur, ya şeytan tağuttur. Tağutu dost edilmeseydik. Bu kişi tağutu dost edilmiş. Tağut da لَقَدَ دَلِنْ عَلَى زِكْرِ بَعْدَ عَزِجَانِ Resul'le zikir ona gelmişken tağut onu saptırmış. وَكَانَ شَيْتَانِ اِلَى اِنْسَانَ خُزُولَ insan, şeytan insanı yardımsız bırakıyor. Ve Resul de diyor ki ya kavmi اِنْ اَتَّخَسْتُ هَذَا الْقُرْآنِ مَحْشُرًا Resul diyor ki, benim ya Rabbi, benim kavmim bu Kur'an'dan hicret etti, bu Kur'an'dan ayrıldı. İşte Mehdi Resul hidayetin tamamen kaybolduğu bir dönemde Allah-u Teala onu hidayetle vazifeli kılıyor. Allah'ın hidayetinin insanlar tarafından tamamen tatbikattan çıkartıldığı ki hidayet nedir? İnsan ruhunun dünyası.

Allah'a ulaşması. İnsan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması ise o zaman insanlar diyorlar ki ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. İşte tamamen hidayetin kaybolduğu. Yani ruhun sadece ölümle Allah'a ulaştığı, hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasının asla mümkün olmadığı bir dönemde Allah Teala katından Mehdi Resulü hidayetle gönderiyor. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşması ve insanlara bunu açıklıyor. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, sırat-ı müstakim üzerinde olduğumuzu veya olmadığımızı nasıl bilebiliriz? Sevgili kardeşlerim, sırat-ı müstakim üzerinde olduğumuzu mürşid olan sevgimizden anlarız. Çünkü Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz Setafriku min ümmeti 73 fırkaten kullâ fin nâri ilâ vâhidetin. Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72 tanesi cehenneme gidecek, bir tanesi hariç. Sahabe sual soruyor. Kâle dedi ki bu fırkayı niyace kimlerden oluşuyor ya Resulullah? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Yani fırka-i naciye ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Öyleyse sırat-ı müstakimde olduğumuzu ancak Allah'ın bizler için tayin-i mürşide tabi olduğumuzdan anlarız. Kalbin ulaşmayı dileyenleri de mürşide ulaştırdığına göre kalbin ulaşmayı dileyen mürşidine tabi olanlar onlar gerçekten sırat-ı müstakim üzerinde olanlardır. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programının sonuna geldik. Bir başka her an Kur'an, her an mutluluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

El-Fatiha ve as-salavat Allah mesala ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ar-Rahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah Teala hepinizden razı olsun. İşte hepinize müjdeler vermek üzere buradayız. Bu akşamki konumuz hidayet ve dalalet. Dalalette olan bir insan hidayette değildir. Hidayette olan insan dalalette değildir. Hidayette olan insan dalaletten kurtulmuştur. Dalalette olan insan hidayete erememiştir, ermemiştir. Öyleyse kim hidayettedir? Allah'a inanan kişi hidayette midir? Hayır, değildir. Allah'a inanmak hidayette olmak için yeterli şart değildir. Allah'a inanan ve dalalette olan insanlar çok. Kur'an'ın temel hükmü unutulduğu için. Biz size hidayet müjdesini vermek için buradayız sevgili kardeşlerim. Hepinizi tebrik ediyoruz. Hidayet çağında burada bizimle birliktesiniz. Sizi hidayete davet etmek, hidayet müjdesini vermek üzere huzurlarınızdayız. Sevgili kardeşlerim, hidayet elinizle uzandığınız zaman hemen tutabileceğiniz bir yerdedir. Hidayet bir dileğin ifadesidir. Sizden sadır olacak bir niyet, bir dilek. Bu dilek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde dalaletten kurtuldunuz, hidayette oldunuz demektir. Allah Teala buyuruyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Kendi hallerine terk eder. Onları kendi hallerine bırakır. Ama onlardan, dalalette olanlardan kim? Rahat Suresinin 27. ayet-i kerimesi. Dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah kendisine ulaştırır. İşte bu ayet-i kerimede, Rahat Suresinin 27. ayet-i kerimesinde, eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, Allah onu kendi haline bırakıyor. Onunla ilgilenmiyor. O Allah'ın kurtarma alanının dışında kalan kişidir. Kendini ona mahkum etmiştir. Ama o Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve Allah'ın bıraktığı, kendi haline bıraktığı bu kişilerden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah mutlaka onu kendisine ulaştırıyor. Bir başka ifadeyle hidayete erdiriyor sevgili kardeşlerim. Peki bu dalalette olanlar kimlerdir? Bir başka açıdan soralım. Hidayette olmayanlar kimlerdir? İşte Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi buna cevap veriyor.
Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, kabul etmezse, bir başka ifadeyle Allah'a mülaki olmayı dilemezse, inkar etmesi, dilememesi demek. Dilemezse diyor Allah Teala, onlar hüsranda olanlardır diyor. Ve onlar hidayette değillerdir diyor. Öyleyse mefhumu muhalifinden hareketle bir sonuca varıyoruz sevgili kardeşlerim. Nasıl bir sonuç? Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dileseydi, hidayette olacaktı. Ama dilememiş. Dilemediği için hidayette değil. Dilemediği için bu kişi hidayette değil. Dilemediği için bu kişi hüsranda. Hüsranda olanlar dalalettedir diyor Allah Teala Araf suresinin 178. ayet-i kerimesinde. Dalalette olanlar hüsranda olanlardır diyor. Hüsranda olanlara bir defa daha bakalım. Ne diyor Allah Teala Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi. Kimin günah tartıları kıyamet gününde mizanların kurulduğu gün ağır basarsa, insanların hayat filminin gösterildiği yer, hayat filminde kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa, onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Onların gidecekleri yer cehennemdir, ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor. Hüsranda olan herkes hidayette değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes hidayette değildir. Bir başka ifadeyle dalalettedir. İşte sevgili kardeşlerim, o zaman hidayet nedir diye konunun tarifine girelim. Allah Teala diyor ki Ali İmran 73'te innel huda hudallah. İnne muhakkak ki el huda hidayet hudallah, Allah'a ulaşmaktır. Bir kısım müfessirlerde ya da meal vericiler Allah'ın ulaştırmasıdır diye bunu dizayn etmişler. Eğer Allah'ın ulaştırmasıdır diyorsak, o zaman bir sual gelecek akla. Nereye ulaştırmasıdır? Cevap, Allah'a ulaştırmasıdır. Neye dayalı olarak bu fikri ileri sürüyoruz? Allah Teala diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah kullarından dilediğini seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse insanların %90'dan fazlası Allah Teala tarafından seçilir. Allah Teala herkesin hidayete ermesini, ruhunu Allah'a ölmeden ulaştırmasını ister. Herkesi 3. kat cennetine kadar almak ister. Allah bundan sadece mutluluk duyar. İnsanların cenneti hak etmesi Allah'ın
memnun olmasının yegane sebebidir. Allah herkesin cennete girmesini ister. Ama insanlar şeytanın aldıkları telkinlere uyarak kendilerine zulmederler ve Allah'ın cennetine girecek yerde cehenneme girerler. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. İşte buradaki muhtevada bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde Allah'ın onu mutlaka kendisine ulaştırdığını görüyoruz. Kullarından dilediğini kendisine seçer diyor. Bu seçilenler insanların %90'ından fazlası sevgili kardeşlerim. Allah Teala bir grup insan seçmez. Onlar kendileri Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanların da Allah'a ulaşmasına, dilemesine hatta mani olanlar. Onlar Allah Teala tarafından seçilmezler. Bunlar tüm insanların her zaman %10'undan çok daha aşağıda bir yekündedirler. Geri kalan herkes seçilir. Ama seçilenlerden sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaştırılır. Allah'a ulaşmak mı? Bir insanın ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması mı? İşte o hidayet. İşte ayet-i kerime. Şimdi tekrar bakalım. Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Bu zaten kesin cevabı. Hidayet gerçekten gördük ki insanın ruhunun Allah'a ulaşması halidir. Hayattayken Allah'a ulaşması halidir. Ama hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır şeklinde tercüme edilmişse ki bir kısım müellifler, bir kısım meal verenler böyle tercüme etmişler, böyle Türkçeleştirmişler. O zaman nereye ulaştırması suali gelecek akla. Cevap açık olarak geliyor. Kendisine ulaştırması. Allah'ın kendisine ulaştırması sevgili kardeşlerim. Nereden biliyoruz? İşte ayet-i kerimeyi söyledik. Allah kullarından kelimesini kullanmıyor. Allah dilediğini kendisine seçer. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde kul olur kişi. Dilemezse Allah'a kul olamaz. O hep şeytanın kulu olarak kalmak mecburiyetindedir. Öyleyse Allah dilediğini, insanlardan dilediğini kendisine seçer ve seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. O zaman innel hüda hüdallah'ın gerçek manası inne muhakkake el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Allah'ın ulaştırmasıdır tarzında tercüme edilmişse o zaman biz ona nereye sualini soracağız? Nereye sualinin cevabını gene Kur'an verecek. Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. Bakara 120 inne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkake hüdallahi, Allah'a ulaşmak hüve, işte o el hüda hidayettir. Burada da aynı şeyi söylüyorlarsa eğer hidayet muhakkak ki Allah'ın ulaştırmasıdır diyorlarsa gene nereye sualini soracağız ve kendisine cevabı kesin olarak gelecek Kur'an-ı Kerim'den. Hidayet insan ruhunun Allah-u Teala tarafından kendisine Allah'ın zatına ulaştırılmasıdır. İşte bu ayetleri Şura 13'te birleştirmek zorunluluğu doğuyor. Eğer öyle bir mana verilmişse, pek az mealde böyle bir mana gördük ama onu da gerçek anlamda değerlendirmek mecburiyetinde olduğumuz için bu açıklamaları yapıyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sevinin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse hidayete adım atmıştır. Peki hidayete ermek bir başka açıdan daha değerlendirilmiş mi? Evet, Kehf suresi 17. ayet-i kerime
Men yehdillahü fehüvel mühted. Kim Allah'a ulaşmışsa, o kişi hidayete ermiştir. Men, kişi yehdillahü, Allah'a ulaşmıştır. Ulaşmışsa ve o zaman o takdirde hüve işte o el-mühted hidayete ermiştir. Kim Allah'a ulaşmışsa o kişi hidayete ermiştir. Son derece açık manalar. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala muhtevayı açık ve kesin bir dizayn içinde, tartışmaya imkan vermeyecek kadar açık şekilde vermiş. Öyleyse sevgili kardeşlerim, madem ki Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bunun manası kim hidayete ermeyi dilerse ben onu mutlaka hidayete erdiririmdir. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman hidayete ulaşmak için kişinin sadece Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah'ın yardım elini uzatarak onu kendisine ulaştırması için yeterli sevgili kardeşlerim. Böyle bir dizayn içerisinde Allah'ın hidayeti söz konusu. Şimdi bakıyoruz. Acaba Allah Teala bu konuda başka ne söylüyor? Femen yuridullahü en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islami. Allah kimi ona, kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar, şerh eder ve teslime açar. Allah'a teslim olmaya açar. İslam olmaya açar. Yani Allah'a ruhunu teslim etmeye, hidayet fizik vücudunu teslim etmeye, hidayet nefsini teslim etmeye, hidayet iradesini Allah'a teslim etmeye, hidayet. Dört tane teslimin dördü de hidayettir. Ruhun Allah'a teslimi. Öyleyse hidayetin kademelerine bakarsak, kaç kademeden oluşuyor sualinin cevabı? 7 kademeden oluşuyor. Her biri bir ulaşmayı ifade etmiyor. Ama hidayetin muhtevası 7 kademedir. Allah'a ulaşmayı dilemek, hidayete adım atmaktır. Mürşide ulaşıp tabiiyet, ikinci safhayı içerir. Birincisi, 3. basamakta gerçekleşir. İkincisi, 7. basamakta, affedersiniz, 14. basamakta gerçekleşir. Ruh Allah'a ulaşır, Allah'a teslim olur. Bu ilk hidayete ermektir. Ötekiler hidayet kademesidir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak. Hidayetin birinci ve ikinci kademesidir. Üçüncü kademesi ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Orada ilk teslim gerçekleşir. Yani hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Hidayete ermek insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Muhtevası orada şekillenir. Kişinin ruhu o kişi hayattayken Allah'a ulaşır ve olay tamamlanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse daha ödeydeki hidayetlere bakalım. 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. Nefsimizin kalbindeki nurlar %81'i bulmuştur. 26. basamakta daimi zikre ulaşırız. Nefsimizin kalbi %100 nurlarla dolar. Burada kişi ehli zikir olur. Bunun manası aynı zamanda ehli tezekkür olmak demektir. Kişi daimi zikre ulaşmıştır. Bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Kalp gözünü açmıştır Allah-u Teala, kalp kulağını açmıştır ve kişi ehli tezekkür olmuştur. Allah ile her konuyu konuşabilecek olan özelliğin sahibi olmuştur.
ehli hayır olmuştur, daimi zikir yaptığı için her an derecat kazanan, hayır kazanan birisidir. Bu sebeple ehli hayır olmuştur. Bir de ehli hüküm olmuştur. Bu aynı zamanda ehli hikmet demektir. İkisi de aynı muhteva içerisinde. O kişi hakem olduğu zaman veya hakim olduğu zaman veya eski tabirle kadı olduğu zaman mutlaka doğru hüküm veren birisidir. Neden? Çünkü mutlaka Allah'a sorarak hüküm verir. İkincisi,

Bu muhtevada Allah Teala'nın bir başka açıdan olaya bakması var. Bu kişi Kur'an ayetlerine baktığı zaman o ayetlerin 28 Kur'an'daki 28 basamaktan hangisine ait olduğuna bir çırpıda karar verir. İşte sevgili kardeşlerim, burası hidayetin beşinci kademesidir. Burada nefs Allah'a teslim olur daimi zikirle. Daimi zikir sebebiyle kişinin nefsinin kalbinde afetler yok olmuştur. Daimi zikrin sahibidir. Bir, afetlerin hepsi yok olmuştur. İki, kalp gözü açılmıştır. Üç, kalp kulağı açılmıştır. Dört, Allah'ın söylediklerini işitir. Kalp gözüne gösterdiklerini de görür. Bunların neticesi olarak ehli tezekkür olmuştur. Allah Allah her an konuşur. Ehli hayır olmuştur. Daimi zikir sebebiyle her an derecat kazanmaktadır. Ve ehli hüküm ve de aynı zamanda ehli hikmet olmuştur ki ikisi aynı kökten gelir. Bir tek faktör olur. Böylece yedi tane özelliği olur kişinin. Bundan sonra kişi muhlis olacaktır. Yani irşad olacaktır. Ondan sonra da iradesini Allah'a teslim ederek irşad makamını Allah Teala tarafından tayin edilecektir. İşte yedi safa hidayet. Bu yedi safa hidayette dört tane teslim söz konusudur. 21. 22. basamakta ruhun Allah'a teslimi, 25. basamakta fizik vücudun Allah'a teslimi, 26. basamakta nefsin Allah'a teslimi, 27. basamağın 5. kademesinde iradenin Allah'a teslimi söz konusudur. Her bir teslim daha üst kademe bir hidayeti temsil eder. Bu saydığımız basamaklar boyunca yükselmeler, ruhun hidayetini, daha sonra fizik vücudun hidayetini, daha sonra nefsin hidayetini, en sonra da iradenin hidayetini temsil eder. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel, öylesine ihtişamlı bir tablo ki sadece hayran olabilirsiniz. İşte muhtevaya baktığınız zaman Allah kimi kendisine ulaştırmayı, hidayet etmeyi dilerse diyor Allah Teala. Onun göğsünü şerh eder yarar, göğsünden kalbine nur yolu açar, o kişiyi teslimlere ulaştırsın diye. Ruhun ve için nefsin ve iradenin teslimine ulaştırsın diye. Ne yapıyormuş Allah Teala? Kişiyi hidayete erdiriyormuş ruhun ve için nefsin ve iradenin hidayeti diye dört tane hidayet söz konusu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, olay bu. Bu standartlar içinde Allah Teala her şeyi en güzel şekilde dizayn etmiş. Öyleyse hidayette olabilmek mutlak bir şart gerektirir. Olmazsa olmaz şart Allah'a ulaşmayı dilemek. Hidayet cennetin anahtarıdır. O kapıdan girilir Allah'a ulaşmayı dileme kapısından. Dilemeyen insan Allah'ın bu büyük lütfuna, herkese açık olan kapısına ulaşamaz. Şeytan ne yapmış sevgili kardeşlerim? 14 asırda bunların hepsini insanları unutturmuş. Ondan evvel Hz. İsa zamanında yaşanan hidayeti şeytan Hristiyanlara unutturmuş. Onlardan da daha evvel Allah Teala hidayeti Hz. Musa'ya tabi olanlardan sonraki gelen devredekilere unutturmuş. En sonra
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Son peygamber ve Allah-u Teala'nın ona indirdiği hidayet de sonraki nesiller tarafından unutulmuş. Eğer Allah-u Teala bize hidayeti öğretmeseydi, bu ilmi vermeseydi, bizim de sizlere hidayeti anlatmamız ve hidayet çağının başlama devresinin, giriş devresinin tamamlanması 30 kameri yıl sürmüştür. Tam 30 kameri yıl. Milimi milimine 30 kameri yıl. 21, affedersiniz 12 Rebiülevvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hem doğum günüdür hem de ölüm günüdür. Her ikisi de 12 Rebiülevvel'de vücut bulmuştur. 12 Rebiülevvel Allah-u Teala'nın bize verdiği müjde günüdür. İşte o müjde günü sebebiyle sizlere hidayeti müjdeliyoruz. Hidayet çağının hidayeti sizlere Allah'ın hidayetçisi tarafından müjdeleniyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi o kadar seviyoruz ki her an sizleri müjdelerimizle mutlu kılmak istiyor Allah-u Teala. Biz de bütün gönlümüzle bunu istiyoruz. Ve Allah-u Teala bizi bir vasıta olarak kullanarak sizlere ulaştırıyor mutluluk türkülerini. Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey, sevgili kardeşlerim, sadece sizin mutluluğunuzdur. Hem cennet saadetine mutlaka ulaşmanızı ister, bunun için de sadece bir dileğiniz, Allah'a ulaşma dileğiniz yeterli. Hem de dünya saadetine ulaşmanızı ister. Bunun için de ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman dünya saadetinin yarısı size Allah-u Teala tarafından mutlaka yaşatılır. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Müjdenin esası bu zaten. Sizin yapacağınız şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Geri kalanını Allah yapacak. Bu müjde değil mi sevgili kardeşlerim? Sadece bir dileğin sahibi olacak olan sizler, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah-u Teala sizi mutlaka kendisine ulaştıracak. Ama siz namazı sevmiyorsunuz. Sevmeyin. Allah-u Teala sizi mutlaka sevdirecek. Orucu sevmiyorsunuz. Orucu sevdirecek. Zikri sevmiyorsunuz. Zikri sevdirecek. Bütün güzellikleri sizlere yaşatacak sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki bu güzellikleri sizlere ulaştırmanın o büyük hazzını, bu müjdeleri ard arda vermenin o büyük hazzını Allah-u Teala bize yaşattığı için ona huzurlarınızda sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hidayet çağının temsilcisi kılındık, sahibi kılındık Allah-u Teala tarafından. Hidayet çağının hidayetçisi kılındık. Hidayet adına bütün suallerinize cevap vermek için hepinizin bulunduğu yerde konferanslar veriyoruz. Suallerinizi bizlere ulaştırın. Hep beraber olalım. Mutluluğunuzu gözlerinizde görmek, gözlerinizden okumak istiyoruz sevgili kardeşlerim. Biz o müjdeleri sizlere vermekle vazifelendirildik. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeniz sizi dalaletten hidayete götürecek olan kainatın en muhteşem dileğidir. Hadi ne duruyorsunuz? Koşun diyor Allah-u Teala. Arzı yerlerle göklerle gökler kadar olan cennetlere koşun. Nasıl koşacaksınız bu müjde için? Koşmanızın bir tek sebebi var. Koşmanızın gerçekleşmesi, sizin koşmaya başlamanız, Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Dilediğiniz anda cehennem olayı sizin için bitmiştir.
Allah'ın cenneti sizin içindir sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, ki ruhunuz Allah Teala'ya ulaştığı zaman üçüncü kat cennetin ve dünya saadetinin %50'sinin mutlaka sahibi kılınırsınız. Allah Teala'nın size hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi kılması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Müjdeler olsun. El Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha me az salavat, Allah'ıma salli ala Muhammed, izmillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Artık Allah-u Teala'nın muradını çok iyi biliyorsunuz. Sadece bir tek şey istiyor sizlerden. Sadece tek bir şey. Sizlerin mutlu olmanız. Sadece mutluluğunuz. Hepinizin yaratılma sebebiniz, varoluş sebebiniz, mutluluk adı verilen bir güzelliği yaşamanız. Bunun için yaratıldınız. Mutlu olmak için. Allah Teala bütün insanları ona kul olsunlar diye yarattığını söylüyor. Kulsa, kul olmaksa mutluluğun ta kendisidir. Allah'a kul olmayan bir insanın mutluluğu da hiçbir şekilde gerçekleşemez. İşte Zariyat Suresi'nin 56. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Ve ma halaktel insa insi vel cinni illa liyabudun." Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Ve kutluğun, kulluğun boyutlarına bakıyoruz. 7 boyuttan oluşuyor. Allah'a ulaşmayı dilemek mutluluğun başlangıç noktası. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka mutlu olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O kişi için saadet söz konusudur. Allah'ın mutluluğunu yaşamak söz konusudur. Acaba neden? Allah'a ulaşmayı dilediği anda kişi, Allah derhal o kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli o kişinin şeytanla olan bütün bağlarını kökünden koparır. Allah Teala şeytanın her zaman insanları kumanda edeceğini söylüyor. Diyor ki: "Ey Ademoğulları, sakın şeytana kul olmayın. Kim şeytanın kulu olursa şeytan onlara münkerle ve fuhuşla emreder." diyor Allah Teala. Bu şeytanın adımlarına tabi olmak olarak adlandırılıyor. Bakıyoruz ki sadece Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmayı dilemeyenler, sadece onlar şeytana kul olanlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gerçekten bir insan şeytana kul olmaktan kurtarabilir mi? Bizatihi şeytana, ki bu şeytanların arasında insan şeytanları da var, cin şeytanları da var, hepsine birden kul olmaktan kurtulabilir mi? Tağuta kul olmaktan kurtulabilir mi? Tağut kelimesi bütün şeytanları birden içine alıyor. Ya Allah'a kulsunuz ya da tağuta kulsunuz. Her halükarda bir kul olmak söz konusu insanoğlu için. Hem kainatın en üstün varlığı olarak yaratılıyor, hem de
tağuta kul olmak mecburiyetinde. Aklını başına toplayamayan ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin tağuta kul olmaktan kurtulması mümkün değildir. Çünkü Allah Teala açık ve kesin olarak söylüyor bu hususu. Sahabenin nasıl tağuta kul olmaktan kurtulup da, yani insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtulup da Allah'a kul olduğunu. Allah Teala diyor ki ve onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan kaçındılar, iştinav ettiler, kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Bütün sahabe tağuta kul iken Allah'a kul olmayı başarmışlar. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizler bütün dünyaya açıklamalar yapmak durumundasınız. Çünkü insanlar geleneksel bir İslam tatbikatı içinde, İslam'ın 7 safhasını da şeytan tarafından unutturulmuş bir kondisyondadırlar. Şeytan ne yapmış, ne etmiş? 14 asırda bütün insanlara Allah'a ulaşmayı dilemeyi, mürşide ulaşmayı, tabi olmayı, ruhu Allah'a ulaştırmayı, teslim etmeyi, fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi, nefsi Allah'a teslim etmeyi, irşada ulaşmayı, ihlas sahibi olmayı yani ve de iradeyi Allah'a teslim etmeyi, bu 7 tane İslam'ın safhasının hepsini kökünden unutturmayı başarmış. Bir insan sevgili kardeşlerim Allah'a ulaşmayı dilemedikçe geri kalan 6 safhanın hiçbirisini yaşaması mümkün değildir. İslam'ın giriş kapısı Allah'a ulaşmak için o kapıdan girdiği kapı bir dilektir. Dilek kapısı. Allah'a ulaşmayı dilemek. Şuradan kalbinizden sımsıcak bir talebin Allah'a ulaştığını düşünün. Kalbinizden bir dilek varsa Allah'a ulaşmayı dilemiş kabul edilirsiniz. Yoksa sadece dilinizde ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Herkes nasıl söylemişse ben de öyle söylüyorum işte. Sen beni sana ulaşmayı dilemiş kabul et. Derseniz eğer hava alırsınız. Allah'a ulaşmayı dilemiş olmazsınız. Ondan sonra da hiçbir değişiklik göremezsiniz halinizde. Ne namaz kılmayı sevmeye başlamışsınızdır, ne oruç tutarken açlık duymamayı başarabilmişsinizdir. Bir de bakarsınız ki oruçlarınız hep aynı, büyük bir açlık içindesiniz. Sigaranın tutsaklığından kurtulamamışsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, aslında her şey o kadar güzel ki anlatılamaz ki sevgili kardeşlerim, kelimelerle size nasıl anlatayım? Mutlu olmanın yollarını sizlere göstermekle, anlatmakla, sizleri mutluluğa davet etmekle ve mutlu kılmakla görevliyiz. Ama bizim bu görevi yapabilmemiz, bizim size öğrettiğimiz statü içerisinde sizin mutlaka Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemenizle mümkün. Yoksa bizim tesir sahamızın dışında kalanlardan olursunuz. İşte bunca 70 milyon insana bunları anlatamamanın arkasında onların 14 asırdan beri aldıkları
emani bilgiler var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında İslam bütün boyutlarıyla yaşanmış. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi kainatın en büyük mürşidine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşıp tabi olmuşlar. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Hepsi fizik vücutlarını teslim etmişler. Hepsi daimi zikre ulaşmışlar. Nefslerini Allah'a teslim etmişler. Hepsi muhlis olmuşlar. İrşad olmuşlar. Ve hepsi iradelerini de Allah'a teslim etmişler. İrşad makamına tayin edilmişler. Tabi'in onlara tabi olmuş. Sevgili kardeşlerim, her şey en güzel standartlarda oluşmuş. Ve şimdi mutlu olmak sırası sizde. Hayatta olanlar sizlersiniz. Peki iblis ne yapmış? Şu alçak şeytan allem etmiş, kallem etmiş ve insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerini devreden çıkarmayı başarmış. Onu devreden çıkarınca zaten geri kalan hiçbirisi gerçekleşemez. Kişine mürşide ulaşmayı diler. Yani Allah ona, o kişi bir mürşit arayışına girse de, Allah-u Teala'dan mürşidini istese de, Allah ona bir mürşit göstermez. Kim eski evliyaların hedeflerini kendisine şiar edinirse, ne yapmış bu insanlar? Kim o ermiş? Ermiş dediğimiz insanlar kim? Türkçe'de evliyanın adı ermiştir. Evliya, Arapça hem de çoğul bir kelime. Ama kim ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmışsa ona ermiş deriz. Türkçedeki kullanılan tabir budur. Hacı Bektaş Veli mi? Ha, o ermiştir. Allah'a ruhunu ulaştırıp teslim etmiştir denilir. Ve kim böyle bir hedefin sahibi ise, ben de ermiş olmak istiyorum, ben de ruhumu Allah'a ulaştırmak istiyorum diye şuradan kalbinden sıcak bir talep Allah'a ulaşmışsa, onlara imrenmişse, onlar gibi olmayı kalben istemişse, onlar nasıl ruhlarını Allah'a ulaştırdıysa ben de ulaştırmak istiyorum demişse kişi, işte bu kişi Allah'ın katında Allah'a ulaşmayı dileyen birisidir. İsteği ne kadar kalptense o kadar kabul görür. Ama Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah'ın burada muhteşem bir hediyesi yatar. Kim olursa olsun, insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, yani özlem duymuşsa, nasıl onlar ruhlarını Allah'a ulaştırmışlarsa ben de öyle olmak istiyorum diye, onlar gibi olmak istiyorum diye bir talebi kişi iş dünyasında oluşturmuşsa, belki farkına bile varmadan özlem duymuşsa evliya olmaya, onlar nasıl evliya oldular, ermiş oldular, ruhlarını Allah'a ulaştırarak. Kim buna özlem duyuyorsa işte o kişi kalben bu talebin sahibi olmuştur. Ve Allah-u Teala'dan böyle bir talepte bulunmuştur. Diliyle de ikrar etmesini Allah-u Teala ister. Kişi onlar gibi olmak istediğini Allah-u Teala'ya söylediği zaman bu Allah'a ulaşmayı dileme talebidir. Ve ne olur sevgili kardeşlerim? Allah otomatik olarak devreye girer. Böyle bir talebi kimde Allah-u Teala, kimin kalbinde görmüşse hem görür kalbindeki talebi
Hem kalbindeki talebi işitir, hem kalbindeki talebi bilir. Kişi diliyle de bunu tasdik etmişse, Allah Teala harekete geçer. Önemli olan dilin söylediği değildir. Önemli olan kalbin söylediğidir. Kişi gerçekten böyle bir özlem duymuşsa, onlar nasıl ruhlarını sana ulaştırmışlarsa, ben de böyle bir şeyi istiyorum, ruhumu sana ulaştırmayı istiyorum ifadesini kelimelere dökerek o kişi diliyle söylemesi bile kalben söylemişse Allah Teala için bu yeterli bir taleptir. Kişi kalbiyle böyle bir talepte bulunmamış ama Allah Teala'ya diliyle demiş ki kalbinin böyle bir talebi yok. Ya Rabbi ben de Hacı Bektaş Veliler gibi, Yunuslar gibi evliya almak istiyorum. Ruhumu sana ulaştırmak istiyorum demiş diliyle. Ama kalbi böyle bir özlemi yaşamamış, hissetmemiş. O kişinin talebi

kalbinizde böyle bir talebin var olması ve Allah'a ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, talep kalbinizden gelecek. Bu talebin sahibi olacaksınız. Öyleyse kim Allah'ın evliyası olmak gibi bir taleple kalben yanıp tutuşuyorsa, kalbi böyle bir talebin mutlak olarak sahibi ise, Allah onu mutlaka işitir ve bilir. Ve derhal o kişiye yardım elini uzatır Allah Teala. Karşısına fırsatları o çıkaracaktır. İşte böyle bir standartta her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak söz konusu olur sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kim demek ki Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın verdiği bir söz var. Bu söz o kişinin ruhunu 5-6 aylık bir zaman parçası içinde Allah'ın mutlaka kendisine ulaştırması sözüdür. Sevgili kardeşlerim, aramıza yeni katılan kardeşlerim, siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda kişi zikir yapmayı sevmiyor. Olamaz mı? Olur tabii. Kişi zikir yapmayı sevmiyor. Mümkün. Ama ne var ki bu kişi zikir yapmazsa ruhunun Allah'a ulaşması mümkün değil. Allah'ın da sözü var. Mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. O zaman o kişiye Allah zikri sevdirir. Ve mutlaka bu kişi zikrini severek yapan bir hüviyete girer. Mutlaka nefsinin kalbinde %49 fazıl birikimi ve %2 rahmet birikimini sağlayacak olan bir hüviyete Allah Teala mutlaka bu kişiyi ulaştırır. Allah ulaştırır. Öyleyse bu kişi, zikri sevmeyen bu kişi zikri mutlaka sevecektir. Allah ona sevdireceği için. Bu Allah-u Teala tarafından verilmiş bir garantidir. Peki bu kişi namazı sevmiyor. Namazı da mı Allah ona sevdirecek? Evet. Bu kişi namazı sevmiyorsa Allah-u Teala ona mutlaka namazı sevdirecek. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda kişinin ibadetinde hangi konu noksansa Allah onu mutlaka ona sevdirecektir. Ve neticede bu kişi 5-6 aylık bir süreç içerisinde ruhu 7 tane gök katını aşarak Allah'a ruhunu ulaştırmış bir hüviyete girecektir. Ruhun vücuttan ayrılabilmesi için Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin huşu sahibi olarak Allah'tan mürşidini hacet namazını kılmak suretiyle istemesi lazım. Ulaştığı zaman, istediği zaman, eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah'ın ona mürşit göstermemesi mümkün değildir. Ama başka bir insan Allah'a ulaşmayı dilememiş, mütemadiyen Allah-u Teala'dan soruyor mürşidini, Allah ona göstermiyor. Bu da eşyanın tabiatına uygun. Çünkü Allah'ın ona verilmiş bir sözü yok. Senin ruhunu kendime ulaştıracağım diye bir sözü vermemiş Allah-u Teala. Peki kimlere vermiş? Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştıracağına dair kesin bir söz vermiş.

İşte Şura 13. Allahü yeştebi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın seçtikleri kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah bu kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Ama hangi şartlarda? Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse. Peki demek ki Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin çok daha ötesinde bir miktar insanı seçiyor. Evet sevgili kardeşlerim, insanların %90'dan fazlasını Allah Teala seçer. Seçmediklerini söylemekle sonuca ulaşabiliriz. Allah kimleri seçmez? Kim Allah'a ulaşmayı dilememenin ötesinde Allah'a ulaşmayı dileyenlere engel olmaya çalışıyorsa, başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine ve ruhlarını Allah'a ulaştırmalarına engel oluyorsa, işte Allah Teala bu kişiyi mutlak olarak seçmez. Bunlarsa insanların mutlaka %10'undan çok daha az bir kısmını ihata eder. Onlar seçilmezler. Ama geri kalan herkes seçilmiştir. İşte bu seçilen %90'dan daha fazla insanın ne yazık ki Allah'a ulaşmayı dileyen kesimi her zaman %10'dan daha azdır. Ve de bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse o dileyenleri Allah Teala mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ulaştırması için de o kişilerin önce mürşitlerine ulaşması gerekir ki kalplerin içine Allah Teala imanı yazsın. Başlarının üzerine devrin imamının ruhunu göndersin. Kalbin içine imanın yazılması ne demek? Allah Teala Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesinde diyor ki onların kalplerinin içine imanı yazarız ve üzerlerine, yani başlarının üzerine Allah'ın katından ruh göndeririz diyor. Bu gelen ruh devrin imamının ruhudur kişinin başının üzerine ve kalbinin içine, o kişinin kalbinin içine, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin kalbinin içine Allah imanı yazar. Ne olur, ne sağlar bir kişinin kalbinin içine Allah'ın imanı yazması? İman kelimesi bir manyetik alan kutbudur. O kişinin kalbinde evvelce bir manyetik alan kutbu mevcut değilken, iman kelimesinin yazılmasıyla bir kutup oluşmuştur kişinin kalbinde. Kişi bu noktadan itibaren zikir yapmaya başladığı zaman Allah Teala daha evvel o kişinin kalbine ulaşmıştır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmiştir. Çünkü kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın göndereceği rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne gelecektir. Göğsünde Allah bir göğsünü o kişinin yararak göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince. Bunun sebebi Allah'ın katından gelen nurların o kişinin kalbine ulaşabilmesidir. Diyor ki Enam suresinin 45. ayet-i kerimesinde فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine mülaki kılmayı, ulaştırmayı dilerse, kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü yarar ve İslam'a
Yani ruhlarını, fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmelerine açar diyor. Evvela ruhun Allah'a teslim etmesi söz konusu. Bu göğüsten kalbe, göğsü yararak açılan yol yoksa hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Bir insanın ruhunun değil Allah'a ulaşması, zemin kattan birinci kata kadar ulaşabilmesi için mutlaka nefsinin kalbinde %2 rahmet, %49 da fazıl birikimi lazım ruhun Allah'a ulaşması için. Ruhun zemin kattan birinci kata ulaşabilmesi için %2 rahmetten sonra %7 fazıl birikimi lazım kişinin kalbinde. Bu birikim nasıl oluşur? Kişi zikir yapar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Allah'ın katından gelen rahmet nurları o kişi mürşidine ulaşmadan evvel Allah'ın o kişinin kalbine ulaşması, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmesi ve göğsünden kalbine nur yolu açması sebebiyle %2 rahmet nuru kişinin kalbine bir nevi sızıntı olarak girer ve kalpte kalır. Bu rahmet nurlarının kalpte kalması bir manyetik alana ihtiyaç göstermez. Zaten bu sebeple bu kalbe giren rahmet nurlarının miktarı %2'yi hiçbir zaman geçemez. Bu %2 nur birikiminin o kişiyi ulaştırdığı yer mürşide tabi olmaktır. Mürşidine tabi olduğu zaman nefsinin kalbine Allah Teala iman kelimesini yazıyor. Bu bir manyetik alandır. Artı kutbu temsil eder. Ne zaman bu kişi zikir yaparsa bu noktadan sonra mürşidine ulaştıktan sonra Allah Teala onun kalbine rahmetle faz ve rahmetle salavat isminde iki grup nur gönderir. Rahmetle faz ve rahmetle salavattan fazıllar, iman kelimesinin sahip olduğu kutbun tersi çekim alanının sahibidir. Bu sebeple kalbe girdikleri zaman otomatik olarak nefsin kalbindeki iman kelimesi onları kendisine çeker. Çekim alanına giren fazıllar nefsin kalbini işgal etmeye başlarlar. Ne zaman bu yerleşim %7'yi bulursa, %7 fazıl birikimi gerçekleşirse kişinin kalbinde, nefs birinci gök katının kapısını otomatik kumandayla açar. Ve insan ruhu zemin kattan birinci gök katının o açılmış kapısından geçerek birinci gök katına kadar çıkmaya başlar. Orada kalır, diğerleri üst katlara çıkarlar. Sonra bu ruh daha ileride ikinci kata çıkmak yetkisini kazanacaktır. İkinci defa %7 fazıl birikimiyle. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara çıkabilecektir. Aynı miktarda %7 fazıl birikimleriyle. Böylece kişi nefs açısından emvare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini birer birer aşarak bu her kademede bir gök katı yükselmek suretiyle yedinci gök katına ulaşır. Ve yedinci gök katında yedi tane alem geçer insan ruhu ve Sitret-ül Münteha'ya ulaşır. En son Sitret-ül Münteha'dan da Allah'ın zatına ulaşır. İşte bu ruhun Allah'a doğru yaptığı seyri sülük adlı yolculuğun vuslatla noktalanmasıdır. Allah'ın zatına ulaşan ruh Allah'ın zatında yok olur. Zatı ulaşmak 21. basamakta gerçekleşir. Ruh Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte böylece emanet sahibine iade ve teslim edilmiştir. Allah Teala buyuruyor: İnna Allaha
Ye'murukum an tuaddul emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder. Nisa 58. Allah Teala buyuruyor Müzemmil 8'de veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş diyor Allah Teala. Ruhun Allah'a ulaşması görülüyor ki zikir adlı bir müessesenin sonucudur. Allah'ın ismiyle Allah kelimesiyle zikretmek asıldır. Allah, Allah, Allah, Allah. Rabbinin ismiyle diyor Allah Teala. Rabbimizin ismi Allah'tır. Allah kelimesi el ilah kelimesidir. Bu kelime Allah'ın katından eğer bir o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, mürşidine de ulaşmışsa Allah'ın katından rahmet ve faz ve rahmete salavat isimli iki grup nur getirir. Bu nurlar kalbe girerler. Nefsin kalbindeki fazılların %7 %7 çoğalması nefsin kalbine fazılların yerleşmesidir. Nefs tezkiyesi adını alır. Nefsimizin kalbinde %49 fazıl, %7 defa %7 ve daha evvel aldığı %2 rahmetle beraber nefsin kalbindeki nurlar %51'e ulaştığı zaman ruh da Allah'a ulaşmıştır. Arkadan da Allah'ın zatında derhal yok olur insan ruhu. İşte bu vuslattır. Ruhun sahibi olan Allah'ın katına ulaşması ve Allah'ın katında bir hedefe sahip olmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın dizaynı içinde her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istemez misiniz? Allah Teala sizi o kadar seviyor ki sizlerden istediği şey sadece mutlu olmanız. Bu kadar verdiğimiz detaylara rağmen bu konu son derece basit ve kolay bir olaydır. Çünkü bu fenomende size düşen bir yapamamazlık hali, irade yetersizliği hali mümkün değil. Çünkü Allah Teala sözünü mutlaka yerine getirecektir. Sözü nedir? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Şimdi sözümüzün baş tarafına dönelim. Bu kişi zikri sevmiyor. Zikri sevmezse, sevmiyorsa o zaman yapmayacaktır. Eğer yapmazsa nefs tezkiyesi olmayacaktır. Nefsinin kalbindeki %7 nurlanmalara karşılık ruhu Allah'a ulaşacağına göre ruh hiçbir zaman Allah'a ulaşmayacaktır. Allah Teala ise buna müsaade etmez. O kişiyi mutlaka zikri seven bir hüviyete Allah getirir. Büyük bir zevkle kişi zikrini yapar. Ruhu Allah'a ulaşana kadar da bu zevki üst boyutta devam eder. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediğinden ruhunu Allah'a teslim ettiği noktaya kadar dünyadaki çok mutlu insanlardan birisidir her zaman. Size kim derse ki ben de Allah'a ulaşmayı diledim ama ne namazı sevdim ne orucu sevdim, bunların hiçbirisini yapamıyorum derse, ona deyin ki a benim canım efendim deyin, a benim aziz kardeşim deyin, sen Allah'a ulaşmayı dilememişsin. Eğer dileseydin mutlaka namazı sevecektin, zikri sevecektin. Ve de ruhun mutlaka en geç 6 aylık bir zaman parçası içinde mutlaka Allah'a ulaşmış olacaktı. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala hepinizi o kadar çok seviyor ki hepinizin mutlaka Allah'ın zatına
ulaşmasını istiyor, üzerinize defaatle farz kılmış. Öyleyse Allah Teala farz kılmış mı? Kur'an-ı Kerim'e emir olarak bunu vermiş mi? Demin gördük Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesi bunu açık olarak söylüyor. Vezkür ismi Rabbike ve tevettilillahi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Bunun emir olduğu da yazılıyor mu açıkça Kur'an-ı Kerim'de? Elbette yazılıyor. Rad Suresi 21. ayet-i kerime. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى وَيُحَافُونَ سُوَهْنِ سَبْ وَيَحْشَمْنَ رَبِّهُمْ وَالَّذ۪ينَ سَابَ الْاِفْتِقَاءَ وَاَجَّ رَبِّهُمْ diyor Allah-u Teala. Onlar وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ يُسَلَى اَنْ يُسَلَى. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar. Ulaştırdıkları şey ne? Allah'ın kendisine ulaştırılmasını emrettiği şey. Yani ruhumuzun Allah'a ulaştırılması açık ve kesin bir emir şeklinde burada Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Demek ki ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız Allah-u Teala tarafından emredilmiş. İşte bu emri yerine getirmekle mükellefiz. Sevgili kardeşlerim, işte olay bu kadar basit ve bu kadar kolay. Neden kolay? Çünkü Allah-u Teala söz vermiş. Kim demiş bana yönelirse, bana ulaşmayı dilerse, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Peki yönelmenin Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu, Allah'a yönelmek, mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek demektir. Bunu nereden çıkartıyoruz? İşte şuradan çıkartıyoruz. Rad Suresinin 25. ayet-i kerimesi, Allah Teala buyuruyor ki, Allah dalalette olanları dilediğini dalalette bırakır. Aslında kim dalalette ise onu dalalette bırakır Allah-u Teala. Onunla meşgul olmaz. O kişi dalalettir zaten. Bütün insanlar doğumlarından itibaren dalalettedirler ve Allah Teala onları dalalette bırakır. Bütün insanlar için geçerli bu. Ama diyor Allah Teala, onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Onlardan kim Allah'a yönelirse, dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor. İşte bu kadar açık, bu kadar net bir şekilde Allah'ın garantisi var ve şunu çıkartıyoruz. Demek ki Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek demek. İşte Şura 13'te bir defa daha söyleyelim. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a münip olursa, Allah'a yönelirse, Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse bu yönelmek açık bir şekilde Allah'a yönelmek, bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiyi kendisine ulaştırıyor. Bu Allah'ın kendisine vazife tayin ettiği bir husus. Allah'ın sözünü yerine getirmemesi de mümkün değil sevgili kardeşlerim. Ve de nefsinizin kalbi bu noktada %50'den daha fazla nurla doluyor. Bunun manası
Başlangıçta şeytanın kalbinizdeki %100 hakimiyeti artık %49'a düşmüştür. Şeytanın gücü yarıyı aşamıyor. Size kumanda etme üstünlüğünün sahibi artık şeytan değil, nefsinizin kalbindeki nurlar, Allah'ın nurları, yani devreye giren nurlar, Allah'ı temsil eden nurlar, şeytana karşı hakimiyeti sağlamış durumdalar. Bu noktadan itibaren siz her gün yarı yarıya mutlu bir insansınız. Davranışlarınızın %50'den daha fazlası artık güzele dönük olacaktır. Diğer taraftan ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın ermiş evliyası olmak şerefine erdiniz ve bunu bir nevi bedavaya satın almış oldunuz. Neden? Çünkü siz bir şey yapmadınız. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. O kadar. Geri kalan her şeyi Allah yaptı. O size sevmediğiniz bir ibadet varsa onu sevdirdi. Namaz kılmanızı zevk haline getirdi. Oruç tutmanızı zevk haline getirdi. Özellikle zikir yapmanızı zevk haline getirdi. Oruçlarda açlığı duymamaya başladınız. Ruhunuzu da Allah'a Allah ulaştırdı. Ulaşabilmesi için sizin zikri sevmeniz lazımdı. Zikri size sevdirdi. Namazınızı kılmanız lazımdı. Namazı size sevdirdi. Oruçta açlığı azaltması lazımdı. Azalttı. Sizi rahatsız edecek bir açlığı hiç duymadınız. Oruçlarınız boyunca her perşembe oruç tuttunuz. Ramazan ayı da oruç tuttunuz ama açlığı hissetmediniz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala sizi o kadar çok seviyor ki, insan olarak yarattığı için, kainatın en üstün mahluk olarak yarattığı için, mutlaka sizin mutlu olmanızı istiyor. Bunun için de serbest iradenizin mutlaka devreye girmesi gerektiği cihetle Allah-u Teala sizden bir talepte bulunmanızı istiyor. Ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Öyleyse o talebin sahibi oluyorsunuz ve sahip olduğunuz zaman Allah-u Teala sizde gerekli değişiklikleri acele gerçekleştiriyor. Değer kalbinize ulaşıyor. Gerekli işlevleri yapıyor. Öyle bir hüviyet kazanıyorsunuz ki ibadetlerini severek yapan birisiniz artık. Allah-u Teala kalbinize iman kelimesini yazıyor ki Allah'ın nurları kalbinize geldiği zaman kalbinize yerleşsin, kalbinizi işgal etmeye başlasın, nefs tezkiyesi gerçekleştirsin. Sevgili kardeşlerim, nefs tezkiyesi nefsinizin kalbinde %49 fazıl, 7 defa %7 fazıl, 7 tane gök katının yükselmesi ve %2 rahmet nuru ile mümkündür. Böylece karanlıkları aşmış olursunuz. Şeytanın hakimiyeti bitmiştir. Ruhunuzda fazılların ve rahmetin hakimiyeti, Allah'ın hakimiyeti kesinleşmiştir. İşte bu noktaya kadar Allah'ın sizi koruyan koruyucu sistemi devam etmiştir. Ruhunuz Allah'ın zatında yok olur. Bir sonraki basamak, 22. basamak. Burada da Allah-u Teala garanti eder bunu. Ruhunuz Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ın zatında mutlaka yok olur. Ama bundan sonrasını garanti etmez. Buraya kadar için Allah söz vermiştir. Size bu mutluluğu mutlaka yaşatacaktır. Madem ki siz Allah'a ulaşmayı dilediniz, mutlaka sizin ruhunuzu Allah'a ulaştıracaktır. Bu noktada zikriniz 33 bine ulaşmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, eğer bu zevki devam ettirebilirseniz, zikrinizi 33 bin ve daha üst seviyelerde devam ettirebilirseniz, daha sonra fizik vücudunuzda Allah'a teslim ettiğinizi göreceksiniz. O zaman zaten zikriniz çok daha üst boyutlara ulaşacak. Zikirden büyük zevk almaya başlayacaksınız.
Bu sizi daimi zikre kadar ulaştırır. Ama insanların çok az bir kısmı Allah'ın yoluna girip de ruhları Allah'a ulaştıktan sonra şeytan onları kandırdığı için zikirlerini devam ettirmiyorlar. Ettirmezlerse Allah Teala'nın verdiği sözü tutmasından sonra koruyucu kalkanı kalktığı için o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %50'nin altına düşerse böyle bir dizaynda kişinin Allah tarafından verilen şeyleri iade etmesi gerekir. O istese de istemese de nefsinin kalbindeki nurlar alınır. Eğer kişi zikirden vazgeçerse, zikrini aşağı seviyelere düşürürse, bellidir ki şeytan onu kontrol altına almıştır. Ve Allah Teala bu kişiyi zikrini 33 bin ötesinde devam ettirmedikçe yolun üst tarafına çıkarmaz. İşte vuslata kadar Allah'ın yardımı kesindir. Bu noktadan sonra bu noktaya kadar büyük bir zevk içinde gelen zikrini arttırdıkça şevki artan kişi bu noktadan itibaren şeytana tekrar açık hale getirilmiştir, insan ve cin şeytanlara. Allah sözünü tamamlamıştır ve kişinin kendi iradesini bırakmıştır. Kişi eğer Allah'a mülaki olduktan sonra, ruhunu ulaştırdıktan sonra Allah'a kendisine vekil etmeye devam ederse zikrinde artışlar devam eder. En azından 33 bin seviyesi ömür boyu devam eder. Bu kişi fıska düşmez. Ama bir kişi vuslata ulaştım ben nasılsa deyip ondan sonra zikirden vazgeçerse, ibadetlerini sevmez hale gelirse o kişi fıska düşer. Fıska düştükten sonra bir defa daha hak verir Allah-u Teala ona. Gene Allah'a ulaşmayı dileyebilir. Gene Allah verdiği sözü yerine tutar. O kişi buna yetenekli olmasa bile Allah mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır o kişinin. Ama vuslattan sonra tekrar tehlike oluşur. Sevgili kardeşlerim, her ulaştığınız hedefin bir bedeli vardır. Bu bedel bütün insanlar için mutlaka ödenmesi lazım gelen bir bedeldir. Allah'ın yolunda gayret karşılığı ulaşmak söz konusudur. Ama buraya kadar, ruhun Allah'a ulaşması anına kadar o kişinin özel bir gayret sarf etmesi gerekmiyor. Çünkü Allah Teala bütün ibadetleri ona sevdirmiştir. İbadetleri büyük bir zevk olarak gerçekleştiriyor zaten kişi. Allah ona o imkanı verdiği için, onu o seviyede donattığı için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kim Allah'a ruhunu ulaştırırsa o ermiş evliya hüviyetine ulaşır ve sonsuz bir mutluluğun sahibi olur, devam ettirebilirse ömür boyunca. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki Allah Teala sizi çok ama çok seviyor. Bir tek dileğinizle sizi ermiş evliya seviyesine ulaştırmaya hazır. Öyleyse yolun bütün muhtevasını öğrenin, sevin. Mutlaka Allah Teala sizi kendine ulaştırmak için hazır. Öyleyse ne duruyorsunuz? Eni, arzı gökler kadar ve yerler kadar olan cennetlere koşun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah sizi üçüncü kat cennetine mutlaka ulaştırır. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha mi as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim.
Lalemin Errahmanir Rahim Maliki Yevmiddin İyyake Na'budu ve İyyake Nestaîn İhdinas Sıratal Müstakim Sıratal Ladzîne En'amte Aleyhim ve Aleyhim. Amin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.

0: sevdiğini sevdiyenler ve dinleyenler. Bütün insanlar için farklı bir mutluluk imajı vardır. Birisi çevresindeki insanlarla iyi geçinemez. Belki şu etrafındaki insanlar bir iyi olsaydı ben mutlaka mutlu olurdum. Birisi iş yerindeki arkadaşlarıyla iyi geçinemez. Onlar bana iyi davransalardı ben mutlu olurdum derler. Bir kısmı eşleriyle, çocuklarıyla, babalarıyla geçinemez. Onlar bana iyi davransaydı ben mutlu olurdum derler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler dikkat ediyor musunuz? Hep onlar. Hayır, onlar değil, siz. Sizsiniz. Eğer mutluluk sizin için ulaşılması lazım gelen bir handikapsa, onlar değişmeyecekler, siz değişeceksiniz.
1: Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlar değişmeyecek. Onlar size hep yanlış davranışlarda bulunacaklar. Ama siz onların o yanlış davranışlarından etkilenmeme sanatını öğreneceksiniz.
2: Siz bir dünya oluşturacaksınız. Dışınızda başka bir dünya olacak. Ama o dünyada yaşayan insanların hepsinin birer piyon olduğunu diyeceksiniz. Onlar Allah-u Teala size ne emrederse sadece onu yaşamanız için birer vasıtadır. Size huzursuzluk verecekler davranışlarıyla. Bu huzursuzluklar sizi huzursuz ederse o zaman dikkat edin kendinize ki çok dikkat etmeniz lazım. Öyleyse sizi huzursuz kılan dışınızdaki sebepler değil. Sözlerini lütfen yerli yerine oturtmaya çalışın. Önemli olan olaylar değildir. Önemli olan olayların bizim üzerimizde vücuda getirebildiği tesir. Bu tesir nefsiniz, bu olayların tesirine ne kadar açıksa o kadar kendini hissettirir size.
1: Her olayı hiç üzüntü duymadan da geçirmek mümkündür. Allah sizinle beraberse, Allah'ın sizinle beraber olduğuna inanıyor ve ona güveniyorsanız, başkalarının sonsuz üzüntülere duçar olacağı olaylar sizi etkileyemez.
3: Ayaklanan top size geldikten sonra sizin davranışınız. Onların davranışları topu size getirir sadece. Topun size gelmesiyle düşünce standartlarınız farkına geçer. Siz, size doğru gelen karanlık bir dalgayı Allah'ın nuru haline dönüştürebilirsiniz.
0: Allah'a teslim olmuş olan bir kişi nasıl bir teslimiyetin içindedir? Düşüncenin esası şu. Ya Rabbi, sen her şeyden haberdarsın. Benim başıma neler geldiğini ve niçin geldiğini en iyi sen bilirsin. Ben sana teslim olmak istiyorum. Birçok insan başına gelen olayları onu üzücü olaylarsa Allah'ın bir cezalandırması şeklinde tecelli ettirir. Öyle düşünür. Azabın içindeki insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar başlarına bir musibet geldiği zaman o musibeti güzel yüzle karşılarlar ve derler ki ya Rabbi sen bana ne yaparsan yap. Başkalarının hani cezalandırma dediği olayların hangisini bana tatbik edersen et, ben bilirim ki sen beni cezalandırmıyorsun. Sen bana sadece olgunlaşma vasıtalarından birini daha kullanıyorsun. Ne muradın? Beni kemal derecelerine ulaştırmak, insanı kamil yapmak. Ya Rabbim, başkalarının ne kadar üzüleceğini bildiğim bu olaylar eğer benim başıma geliyorsa ben kesin olarak şuna inanıyorum ki senin buradaki muradın beni huzursuz etmek değildir. Bana ceza vermek değildir. Böyle olduğunu biliyorum. Sen söylüyorsun bana bunları.
3: Ezri sıfırın evlenecek olan bir davranış biçiminin içinde olmalısınız. İşte daim fikre ulaştığınız zaman tesir sıfırlanacaktır. Her olayda artık tesir sıfırdır.
4: pozitif bir tesire ulaşmanız asıldır.

Bismillahirrahmanirrahim. Hızır aleyhisselam şöyle dedi: Sana muhakkak ki sen benimle beraber sabırlı olmaya asla güç yetiremezsin demedim mi? Musa aleyhisselam şöyle dedi: Eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık benimle arkadaşlık etme. Benimle arkadaşlık etmemen için benim tarafımdan kabul edilebilir bir özüre ulaşmış oldun. Böylece ikisi yola çıktılar. Bir kasaba halkına geldikleri zaman onun şehrin halkından yemek istediler. Fakat onları, ikisini misafir etmekten şehirdekiler çekindiler. Orada yıkılmak üzere bir duvar buldular. Hızır aleyhisselam hemen onu düzeltti. Musa aleyhisselam dedi ki, ''Eğer sen dileseydin, elbette onun bu hizmetin için bir ücret alırdın.'' Hızır aleyhisselam şöyle dedi: Bu benimle senin aranda ayrılıktır. Sabırlı olmaya güç yetiremediğin şeylerin tevilini, yorumunu sana haber vereceğim. Lakin gemi denizde çalışan fakirlerindi. Onu kusurlu yapmak istedim. Onların arkasında bütün gemileri gasp ederek zorla alan bir melik, kral vardı. Fakat çocuk meselesine gelince, onun anne ve babası müminlerdi. Onları azgınlık ve küfre, inkara sürüklemesinden korktuk. Böylece onların Rabbinin onu, öldürülen genci, ondan daha hayırlı, temiz ve merhamete daha yakın olanla değiştirmesini istedik. Ve duvar ise şehirde iki yetim erkek çocuğa aitti. Onun altında onlara ait bir define vardı. Ve onların babası salih bir kimseydi. Bu sebeple Rabbin o ikisinin gençlik çağına erişmesini ve Rabbinden bir rahmet olarak defineyi çıkarmalarını istedi. Ve ben onu kendi emrimle, kendi isteğimle yapmadım, Allah'ın emriyle yaptım. İşte bu sabırlı olmaya güç yetiremediğin şeylerin, olayların yorumudur. Ve sana Zülkarneyn'den sorarlar. De ki, ondan bahsederek size tilavet edeceğim, açıklayacağım. Muhakkak ki biz onu yeryüzünde kuvvetlendirdik, destekledik ve ona sebep olan her şeyden verdik. Böylece bir sebebe tabi oldu, yola koyuldu. Güneşin grup ettiği yere ulaştığı zaman onu güneşi bulanık bir pınarda batarken buldu. Ve onun o pınarın yanında bir kavim, topluluk buldu. Ona şöyle dedik: Ya Zülkarneyn, dilersen onlara azap edersin, dilersen onlara karşı güzel davranış ittihaz edersin. Zülkarneyn, fakat kim zulmederse ona azap edeceğiz. Sonra kendi Rabbine reddedilir, geri gönderilir. Böylece ona dehşetli bir azapla azap edilir, dedi. Fakat kim amenu olursa, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilerse ve salih amel, nefs tezkiyesi işlerse, bundan sonra onun mükafatı güzeldir, cennettir ve dünya saadetidir. Ve ona emrimizden kolay olanı söyleyeceğiz, uygulayacağız. Sonra bir sebebe tabi oldu, yola koyuldu. Güneşin doğduğu yere ulaştığı zaman onu güneşi, ondan güneşten korunacak bir örtü yapmadığımız bir kavmin üzerine doğarken buldu. İşte böylece biz onun yanında oluşan şeyleri, olayları haberdar olarak ilmimizle ihata ettik. Sonra başka bir sebebe tabi oldu, yola koyuldu. İki set arasına ulaştığı zaman o ikisinden, o iki kavimden başka neredeyse hiç söz anlamayan bir kavim buldu. Ey Zülkarneyn! Muhakkak ki Yecüc ve Mecüc yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Bu sebeple onlarla bizim aramızda bir set yapman için sana harç verelim mi? Dediler. Zülkarneyn, bu konuda Rabbimin beni kuvvetlendirdiği, desteklediği şeyler daha hayırlıdır. Şimdi siz bana kuvvetle yardım edin. Onlarla sizin aranıza çok sağlam bir engel yapayım, dedi. Bana demir parçaları getirin.
İki dağın arası aynı seviye olunca üfleyin, körükleyin dedi. Onu ateş haline koyunca bana erimiş bakır getirin, onun üzerine dökeceğim dedi. Artık ona zahir olmaya, onu aşmaya güçleri yetmez ve onu delmeye muktedir olamazlar. Zülkarneyn, bu Rabbimden bir rahmettir. Ama Rabbimin vaadi geldiği zaman onu kırıp ufalar, yerle bir eder. Ve Rabbimin vaadi haktır dedi. Ve izin günü onları birbirlerine karışmış halde bıraktık. Ve sura üfürüldü. O zaman onların hepsini topladık. Ve izin günü cehennemi kafirlere çok şiddetli bir arz edişle arz ettik, gösterdik. Onlar gözleri beni zikretmekten perdeli olanlardır. Ve onlar beni işitmeye muktedir olamadılar. Yoksa kafirler kullarımın benden başka dostlar edineceklerini mi zannettiler? Muhakkak ki biz cehennemi kafirlere bir ikram, kalacak yer olarak hazırladık. De ki, ameller açısından en çok hüsrana uğrayanları size haber vereyim mi? Onlar dünya hayatında amelleri, çalışmaları sapmış, kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden daha fazla olanlardır. Ve onlar güzel ameller işlediklerini zannediyorlar. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona mülaki olmayı, ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasını inkar ettiler. Böylece onların amelleri heba oldu, boşa gitti. Artık onlar için kıyamet günü mizan tutmayız. Ayetlerimi örtmeleri, inkar etmeleri ve ayetlerimi ve resullerimi alay konusu edinmeleri sebebiyle onların cezası işte bu cehennemdir. Muhakkak ki amenu olanlar, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel nefs tezkiyesi yapanlar, onların ikramı Firdevs cennetleridir. Onlar orada ebediyen kalanlardır, kalacaklardır. Oradan ayrılmayı istemezler. De ki, denizler Rabbimin kelimeleri için, kelimelerini yazmak için mürekkep olsaydı ve onun bir mislini daha imdada yardıma getirmiş olsaydık bile, Rabbimin kelimeleri bitmeden denizler mutlaka tükenirdi. De ki, ben sizin gibi sadece bir beşerim. Bana sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor. O takdirde kim Rabbine mülaki olmayı, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman salih amel, nefs tezkiyesi yapsın ve Rabbinin ibadetine başka birini, bir şeyi ortak koşmasın. Meryem Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 98 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Bu sure, senin Rabbinin kulu Zekeriya aleyhisselama rahmetinin zikridir, kıssasıdır. O, gizlice seslenerek Rabbine nida etmişti. Zekeriya aleyhisselam, Rabbim, gerçekten ben zayıfladım ve benim kemiklerim de zayıfladı ve başım, saçlarım ağardı. Ve Rabbim, ben sana dua ederek şaki olmadım dedi. Ve gerçekten ben, arkamdan benden sonra vali olanlar, benim soyumdan gelenler benim gibi davranmazlar diye korktum. Ve benim kadınım artık akir oldu. Bu sebeple bana, senin katından bir veli, dost, yardımcı, evlat bağışla. Bana ve Yakup aleyhisselamın ailesine varis olsun. Ve Rabbim, onu senden razı olan kıl. Ey Zekeriya! Gerçekten biz seni, ismi Yahya olan bir oğlan çocukla müjdeliyoruz. Onunla, o isimle daha önce bir kimseyi isimlendirmedik. Zekeriya aleyhisselam şöyle dedi, Rabbim, benim nasıl bir oğlum olabilir?
ve benim kadınım artık akir, kısır oldu. Ben de yaşlanarak ihtiyarlığa ulaştım. Melek, işte böyle dedi. Senin Rabbin, o bana benim için kolaydır. Daha önce sen bir şey değilken seni ben yaratmıştım buyurdu. Zekeriya aleyhisselam, Rabbim bana bir delil kıl, işaret ver dedi. Allahü Teala şöyle dedi. Senin delilin, işaretin, insanlarla 3 gece normal, sağlıklı olduğun halde konuşamamandır. Bundan sonra mihraptan kavminin karşısına çıktı. Böylece onlara Allah'ı sabah akşam tesbih etmelerini vahyetti. Konuşmadan iç sesiyle duyurdu. Ey Yahya! Kitabı kuvvetle, dikkatle al, kendine mal et. Ve biz ona sabi iken küçük yaşta hikmet verdik. Ve katımızdan ona sevgi ve zekat, nefs tezkiyesi verdik. Ve o takva sahibi oldu. Anne ve babasına karşı bir sahibiydi. Ve o asi, cabbar değildi. Ve doğduğu günde de ve öleceği günde de ve canlı olarak beyaz edileceği, yeniden diriltileceği günde de ona selam olsun. Kitapta Hazreti Meryem'i zikret. Ailesinden ayrılıp Şark doğu tarafında bir yere çekilmişti. Sonra da onlardan ayıran bir perde çekti. O zaman ona ruhumuzu Ruhul Kudüs gönderdik. Ona normal bir beşer suretinde, hüviyetinde temessül etti, göründü. Hazreti Meryem şöyle dedi. Muhakkak ki ben, eğer sen takva sahibi isen bana bir zararın dokunmaz. Senden Rahman'a sığınırım. Ben sadece sana zeki, temiz bir erkek çocuk bağışlamak için senin Rabbinin bir Resulüyüm dedi. Hazreti Meryem dedi ki, bana bir beşer dokunmamış olduğuna göre benim nasıl bir oğlum olabilir? Ve ben azgın, iffetsiz olmadım. Ruhul Kudüs işte böyle dedi. Senin Rabbin, o bana kolaydır ve onu insanlara bir ayet, mucize ve bizden bir rahmet kılacağız buyurdu. Ve emir kaza edilmiştir, yerine getirilmiştir. Böylece ona hamile kaldı. Bundan sonra onunla uzak bir mekana, yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma ağacının gövdesine sığınmaya mecbur etti. Keşke ben bundan önce ölseydim. Unutularak unutulmuşların arasına karışsaydım dedi. O zaman onun, Hazreti Meryem'in alt yanından ona mahzun olma, üzülme diye bir nida geldi. Rabbin seni alt yanından bir su yolu kıldı, oluşturdu. Ve hurma ağacının gövdesini üzerine silkele. Taze hurmalar senin üzerine düşsün, orada toplansın. Artık ye ve iç, gözün aydın olsun. Bundan sonra eğer beşerden bir kimseyi görürsen, o zaman ona şöyle söyle. Muhakkak ki ben Rahman'a konuşmama orucu nezrettim, adadım. Bu sebeple bugün bir insanla asla konuşmayacağım. Böylece onu taşıyarak kavmine getirdi. Kavmindekiler dediler ki, ey Meryem, andolsun ki sen acayip kötü bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir adam değildi ve senin annen de azgın, iffetsiz değildi. Bunun üzerine onu çocuğu işaret etti. Onlar dediler ki, beşikte olan bir sabi bebekle biz nasıl konuşuruz? Bebek şöyle dedi. Muhakkak ki ben Allah'ın kuluyum. Bana kitap verdi ve beni nebi, peygamber kıldı. Ve beni nerede bulunursam bulunayım, bulunduğum her yerde mübarek kıldı. Ve hayatta kaldığım sürece namazı ve zekatı bana vasiyet etti, emretti. Ve anneme karşı bir sahibi olmayı emretti. Ve beni cebbar, zorba şaki kılmadı, yapmadı. Ve doğduğum gün ve öleceğim gün
ve canlı olarak beyaz edileceğim, diriltileceğim gün selam benim üzerimedir, banadır. İşte bu Meryem oğlu İsa, o Hakk'ın sözüdür ki onun hakkında şüphe ediyorlar. Allah'ın bir erkek çocuk edinmesi olamaz. O Sübhan'dır, her şeyden münezzehtir. Bir işin olmasına karar verdiği zaman o takdirde sadece ona ol der ve o hemen olur. Ve muhakkak ki Allah benim Rabbim ve sizin de Rabbinizdir. O halde ona kul olun. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Bundan sonra hizipler, gruplar kendi aralarında ihtilaf ettiler. Büyük gün müşahede edildiği, şahit olunduğu zaman vay o kafirlerin haline. Bize gelecekleri gün onlara neler neler işittirilir ve neler neler gösterilir. Lakin zalimler bugün hala apaçık bir dalalet içindeler. Ve emrin yerine getirileceği hasret günüyle onları uyar. Ve onlar gaflet içindeler ve onlar mümin değillerdir. Muhakkak ki biz yeryüzüne ve onun üzerinde olan kimselere biz varis olacağız. Ve onlar bize döndürülecekler. Kitapta İbrahim aleyhisselamı zikret. Muhakkak ki o sadık, çok sadaka veren, sadakatli, her zaman doğruyu söyleyen bir nebi idi. İbrahim aleyhisselam babasına dedi ki, ''Ey babacığım, işitmeyen ve görmeyen ve sana hiçbir şekilde bir şeyle faydası olmayanlara niçin tapıyorsun? Ey babacığım, muhakkak ki bana sana gelmeyen bir ilim gelmiştir. Öyleyse bana tabi ol, seni sırat-ı seviyeye, düzgün, seviyeli, Allah'a ulaştıran yola hidayet edeyim, ulaştırayım. Ey babacığım, şeytana kul olma, muhakkak ki şeytan Rahman'a asi oldu. Ey babacığım, muhakkak ki ben sana Rahman'dan azap dokunmasından korkuyorum. O durumda şeytana veli dost olursun. İbrahim aleyhisselamın babası şöyle dedi. Ey İbrahim, sen benim ilahlarıma rağbet etmiyor musun? Kıymet vermiyor musun? Eğer sen bundan vazgeçmezsen, mutlaka seni taşlarım ve uzun müddet benden uzaklaş. Sana senin üzerine selam olsun dedi. Senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana çok lütufkardır. Ve ben sizden ve Allah'tan başka dua ettiğiniz şeylerden ayrılıyorum. Ve Rabbime dua ediyorum. Umulur ki inşallah bu dualarla ben Rabbime şaki olmam. Böylece onlardan ve onların Allah'tan başka kul olduğu şeylerden ayrıldığı zaman ona İshak ve

Ve Tur'un sağ tarafından ona seslendik. Ve onu söyleşmek, vahyetmek için yaklaştırdık. Ve ona rahmetimizden kardeşi Harun aleyhisselamı nebi, peygamber olarak bahşettik. Ve kitapta İsmail aleyhisselamı da zikret. Çünkü o vaadine sadıktı ve o nebi resuldü. Ve o ehline, halkına ve ailesine namazı ve zekatı emrediyordu. Ve o Rabbinin katında razı olunmuşlardandı. Ve kitapta İdris aleyhisselamı da zikret. Muhakkak ki o sadık bir nebi, peygamber idi. Ve onu yüce bir mekana, makama, cennete yükselttik. İşte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerdendir. Adem aleyhisselamın zürriyetinden, neslinden ve Nuh aleyhisselamla beraber taşıdıklarımızdan ve İbrahim aleyhisselam ve İsrail aleyhisselamın zürriyetinden ve bizim hidayete erdirdiklerimizden ve seçtiklerimizdendir. Onlara Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak ve secde ederek yere kapanırlardı. Bundan sonra onların arkasından gelen nesil namazı ihmal, zayi ettiler ve şehvetlere, nefsin arzularına tabi oldular. Artık yakında gay, cehennemde en alt bölümle karşılaşacaklar. Tövbe edenler, amenü olanlar ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanlar hariç. İşte onlar cennete girecekler ve onlara hiçbir şeyle zulmedilmez. Adın cennetleri ki onları Rahman kullarına gıyaben vaat etti. Muhakkak ki o adın cennetleri onun Allah'ın vaadidir, yerine gelecektir. Orada boş söz işitilmez, sadece selam. Ve orada onların sabah ve akşam rızıkları vardır. Kullarımızdan takva sahibi olanları varis kıldığımız cennet işte budur. Ve biz Resul melekler, Rabbinin emri olmaksızın inmeyiz. Bizim önümüzde, arkamızda ve bunların arasında olanlar O'nundur. Ve senin Rabbin seni unutmuş değildir. Semaların, yeryüzünün ve ikisinin arasındakilerin Rabbidir. Öyleyse O'na kul ol. O'nun kulluğunda sabırlı ol. O'nun ismiyle isimlendirilen bir kimse biliyor musun? Ve insan, ben öldükten sonra mı diri canlı olarak mutlaka çıkarılacağım der. Ve insan, daha önce o bir şey değilken, bizim onu nasıl yarattığımızı düşünmez mi? Rabbine andolsun ki, sonra da onları ve şeytanları mutlaka haşredeceğiz, toplayacağız. Sonra onları mutlaka cehennemin etrafında dizüstü çökmüş olarak hazır kılacağız. Sonra bütün gruplardan onların hangisi Rahman'a karşı daha çok asi, azgın olduysa onları mutlaka ayıracağız. Sonra ona cehenneme maruz kalmayı en çok hak edenleri elbette en iyi biz biliriz. Ve sizden biriniz bile hariç olmamak üzere hepiniz illa muhakkak ona cehenneme varacaksınız. Bu, senin Rabbinin üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür. Sonra takva sahiplerini kurtaracağız ve zalimleri dizüstü çökmüş olarak bırakacağız. Ve ayetlerimiz onlara beyan edilerek okunduğu zaman kafirler ameni olanlara şöyle dediler. İki gruptan hangisi makam bakımından daha hayırlı ve meclis bakımından daha güzel? Ve onlardan önce mal ve görünüş bakımından daha güzel nice nesiller helak ettik. De ki, kim dalaletteyse o zaman onlar ya vaad olundukları azabı veya o saati kıyameti görene kadar Rahman ona zamanı uzatarak mühlet verir. Böylece kimin mekan bakımından daha şerli ve yardım bakımından daha zayıf olduğunu yakında bilecekler. Ve Allah hidayette hidayete ermiş olanların hidayeti

arttırır. Baki olan salih ameller, Rabbinin indinde sevap bakımından daha hayırlıdır. Ve dönüş, karşılığı olan mükafat bakımından da daha hayırlıdır. Öyleyse hala ayetlerimizi inkar ederek, bana mutlaka mal ve evlat verilecektir diyeni gördün mü? O, gayba muttali mi oldu? O, gaybı görüp bildi mi, vakıf mı oldu? Yoksa Rahman'ın indinde huzurunda bir ahd mı aldı? Hayır, öyle değil. Onun söylediklerini yazacağız ve ona azabı uzattıkça uzatacağız. Ve onun söylediği şeylere biz varis olacağız. Ve o bize fert olarak tek başına mal ve evladı olmaksızın gelecek. Ve onlar putperestler, kendilerine izzet şeref olsun diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Hayır, öyle değil. Putlar onların ibadetlerini inkar edecekler ve onlara hasım karşı olacaklar. Onları kışkırttıkça kışkırtan, tahrik eden şeytanları kafirlerin üzerine nasıl gönderdiğimizi görmüyor musun? Artık onlar için acele etme. Biz sadece onlara günlerini saydıkça sayıyoruz. O gün muttakileri, takva sahiplerini Rahman'ın huzurunda izzet ve ikramla haşredeceğiz, toplayacağız. Ve mücrimleri, suçluları susamış olarak cehenneme sevk edeceğiz. Rahman'ın indinde ahd ittihaz edenlerden, Allah'tan ahd alanlardan başkası şefaate malik olamaz. Rahman bir çocuk ittihaz etti, edindi dediler. Andolsun ki siz çok kötü bir şey yaptınız, söylediniz. Bundan neredeyse semalar, gökyüzü parçalanacak ve yeryüzü yarılacak ve dağlar çökerek yıkılacaktı. Rahman'a bir çocuk isnat etmeleri sebebiyle. Ve Rahman'a çocuk edinmek yakışmaz, olamaz. Semalarda ve yeryüzünde olan kimselerin hepsi mutlaka Rahman'a kul olarak gelecek. Andolsun ki onları tek tek adetlendirerek tespit etti, saydı. Ve kıyamet günü onların hepsi ona ferdi olarak tek başına gelecek. Muhakkak ki ameni olanları ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanları, Rahman, muhabbet duyulanlar, sevilenler kılacak. Böylece biz onu, Kur'an-ı Kerim'i senin lisanınla kolaylaştırdık. Onunla takva sahiplerini müjdelemen ve inatçı kavmi uyarman için. Ve onlardan önce nice nesiller helak ettik. Onlardan birini görüyor musun? Veya onların ufacık bir sesini duyuyor musun? Taha Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 135 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Taha, Kur'an'ı sana meşakkat, güçlük olsun diye indirmedik. Huşu sahiplerine zikir, öğüt olsun diye. Arzı ve yüksek semaları yaratan tarafından indirilmiştir. Rahman, arşın üzerine istiva etti. Semalarda ve arzda ve ikisinin arasında ve de nemli toprağın altında olanlar O'nundur. Ve sen sözü açıklasan da açıklamasan da muhakkak ki O, gizliyi ve daha gizliyi ve en gizliyi bilir. Allah ki O'ndan başka ilah yoktur. En güzel isimler O'nundur. Sana Musa aleyhisselamın haberi geldi mi? Bir ateş gördüğü zaman ailesine şöyle demişti. Durup bekleyin. Muhakkak ki ben bir ateş gördüm. Belki ondan size bir kor, nur getiririm veya ateşin üzerinde nurun yanında hidayeti bulurum. Böylece oraya ateşin nurun yanına geldiği zaman
ya Musa diye nida olundu. Muhakkak ki ben senin Rabbinim. Şimdi pabuçlarını çıkar, şüphesiz sen mukaddes vadi Tuva'dasın. Ve ben seni seçtim. Öyleyse vahyolunan şeyi dinle. Muhakkak ki ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana kul ol ve beni zikretmek için namazı ikame et. Muhakkak ki o saat kıyamet saati gelecektir. Bütün nefslere, herkese çalışmalarının karşılığının ceza veya mükafatlarının verilmesi için neredeyse onu kendimden bile gizleyeceğim. Öyleyse ona, kıyamet saatine, inanmayanlar ve hevesine, nefsinin afetlerine tabi olanlar, sakın seni ondan kıyamet gününe iman etmekten alıkoymasın. O takdirde sen de helak olursun. O sağ elindeki nedir ey Musa? O benim asamdır. Ben ona dayanırım, yaslanırım. Ve onunla koyunlarımın üzerine yaprak silkelerim. Benim için onda daha başka menfaatler, faydalar da vardır dedi. Allahu Teala, ey Musa, onu at dedi. Böylece onu attı. O zaman o hızla hareket eden, koşan bir yılan olmuştu. Onu al ve korkma. Onu ilk suretine, durumuna döndüreceğiz dedi. Elini koynunun yan tarafına koy, sok. Başka bir ayet mucize olarak kusursuz, lekesiz ve beyaz nurlu olarak çıkar. Büyük ayetlerimizden, mucizelerimizden birini sana göstermemiz içindir. Firavun'a git, çünkü o azdı. Musa aleyhisselam, Rabbim, benim göğsümü şerh et, yar, aç dedi. Ve bana işimi kolaylaştır. Ve dilimden düğümü, peltekliği çöz. Sözlerimi idrak etsinler. Ve ailemden bana bir yardımcı kıl. Kardeşim Harun. Onunla gücümü artır, beni güçlendir. Ve onu işimde bana ortak kıl. Seni çok tesbih etmemiz için. Ve seni çok zikredelim. Muhakkak ki sen bizi görensin. Allahu Teala, ey Musa, sana istediğin verilmiştir dedi. Ve andolsun ki seni bir kere daha nimetlendirdik, nimetlendirmiştik. Vahyedilecek şeyi annene vahyetmiştik. Onu sandığa koymasını, sonra onu denize, Nil nehrine bırakmasını vahyetmiştik. Böylece deniz onu sahile atsın. Benim ve onun düşmanı onu alsın. Ve gözümün önünde korumam altında yetiştirilmen için sana kendimden muhabbet, sevgi verdim. Kız kardeşin seni izleyerek yürüyordu. Seni saraya aldıkları zaman onlara şöyle diyordu. Size ona kefil olacak, emzirip bakacak birisine delil olayım mı? Bulmanızda yardım edeyim mi? Böylece seni annene döndürdük. Onun gözü aydın olsun ve mahzun olmasın diye. Ve birisini öldürmüştün. O zaman da seni gamdan, üzüntüden kurtarmıştık. Ve seni sınavlarla imtihan ettik. Böylece Medyen halkı içinde senelerce kaldın. Sonra kaderin gereği, takdir edilen zamanda buraya geldin ya Musa. Ve ben seni nebi olarak kendime seçip yetiştirdim. Sen ve kardeşin ayetlerimle, mucizelerimle gidin ve benim zikrimi, beni zikretmeyi ihmal etmeyin. Daimi zikirde olun. Firavun'a ikiniz gidin. Muhakkak ki o azdı. O zaman ona yumuşak söz söyleyin. Böylece o tezekkür eder, anlar veya huşu duyar. O ikisi, Rabbimiz, gerçekten biz onun bize karşı ifrata, aşırı gitmesinden veya azgın davranmasından korkuyoruz dediler. Allahu Teala, ikiniz de korkmayın. Muhakkak ki ben sizinle beraberim, işitirim ve görürüm dedi. O halde ikiniz ona gidin ve ona şöyle söyleyin. Muhakkak ki biz senin Rabbinin iki Resulüyüz.
İsrailoğullarını artık bizimle beraber gönder ve onlara azap etme. Sana Rabbinden ayet, mucize getirdik ve hidayete tabi olanlara selam olsun. Muhakkak ki yalanlayanların ve yüz çevirenlerin üzerine azap olduğu bize vahyolundu. Firavun şöyle dedi: öyleyse ikinizin Rabbi kimdir ya Musa? Hazreti Musa, bizim Rabbimiz her şeye yaratılışını lütfeden, ihsan eden, sonra da hidayete erdirendir, dedi. Firavun, öyleyse evvelki nesillerin durumu nedir, dedi. Onun ilmi, Rabbimin yanında bir kitap, Ümmül Kitap'tadır. Benim Rabbim yanlış yapmaz ve unutmaz, dedi. Yeryüzünü size döşek, beşik yapan, orada sizin için yollar açan ve semadan su indiren O'dur. Sonra da O'nunla farklı farklı bitkilerden çiftler çıkardık. Yiyin ve hayvanlarınızı otlatın. Muhakkak ki bunda akıl sahipleri için elbette ayetler, deliller vardır. Sizi O'ndan yarattık ve sizi oraya geri döndüreceğiz. Ve sizi oradan bir kere daha çıkaracağız. Ve andolsun ki ayetlerimizin, mucizelerimizin hepsini ona gösterdik. Buna rağmen yalanladı ve yalanında direndi. Sen bizi sihrinle yurdumuzdan çıkarmak için mi bize geldin ya Musa, dedi. Öyleyse biz de sana mutlaka onun gibi bir sihir getireceğiz. Şimdi sen, seninle bizim aramızda bir zaman buluşma zamanı ve bizim ve senin ihtilaf etmeyeceğimiz uygun bir yer tayin et, seç. Musa aleyhisselam, sizin bizimle buluşma zamanınız zinet, bayram günü ve insanların toplandığı duhan, kuşluk vakti olsun, dedi. Böylece Firavun döndü, gitti. Arkasından hilelerini topladıktan sonra geldi. Musa aleyhisselam onlara şöyle dedi: size yazıklar olsun. Allah'a yalanla iftira etmeyin. Yoksa sizi azapla yok eder ve ona iftira edenler heba olmuştur. Böylece işlerini, hilelerini kendi aralarında görüştüler, tartıştılar ve gizlice konuştular. Bu ikisi gerçekten iki sihirbazdır. Sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve üstün olan tarikatınızı, yolunuzu, dininizi yok etmek istiyorlar, dediler. Firavun şöyle dedi: artık hilelerinizi, sihirlerinizi toplayın. Sonra saf saf sırayla gelin ve o gün üstün gelen felaha, kurtuluşa, zafere ulaşmış olur. Ya Musa, asanı sen mi atarsın, yoksa önce atan biz mi olalım, dediler. Musa aleyhisselam, hayır, siz atın, dedi. Böylece onları attıkları zaman onların ipleri ve asaları kendisine onların sihirlerinden dolayı hızla hareket ediyor gibi göründü. Bu sebeple Musa aleyhisselam kendinde bir korku hissetti. Korkma, muhakkak ki sen üstünsün, dedik. Ve sağ elindekini, asanı at. Onların yaptığı şeyleri yutacak. Onların yaptıkları sadece sihirbaz ilesidir ve sihirbazlar nereden gelirse gelsinler, felaha, kurtuluşa eremezler. Bunun üzerine sihirbazlar secde ederek yere kapandılar. Biz Harun ve Musa'nın Rabbine iman ettik, dediler. Firavun, size izin vermemden önce ona iman mı ettiniz? Muhakkak ki o, gerçekten size sihir öğreten, sizin büyüğünüzdür, ustanızdır. Bu durumda mutlaka sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Ve sizi mutlaka hurma ağacına asacağım. Ve böylece hangimizin azabı daha şiddetli ve daha kalıcıymış, gerçekten bileceksiniz, dedi. Bize gelen mucizeler karşısında asla seni tercih etmeyiz, üstün tutmayız. Çünkü bizi O yarattı. Bu durumda sen yapacağını yap. Fakat sen ancak bu dünya hayatında yaparsın, dediler.
Muhakkak ki biz hatalarımızı ve ona karşı sihirden bize zorla istemeyerek yaptırdığın şeylerden dolayı bizi mağfiret etsin, affetsin ve günahlarımızı sevaba çevirsin diye Rabbimize iman ettik. Ve Allah daha hayırlıdır ve daha bakidir, kalıcıdır. Muhakkak ki kim Rabbine suçlu olarak gelirse, o takdirde mutlaka cehennem onun içindir. Orada ne ölür ne yaşar. Ve kim salih ameller nefs tezkiyesi yapmışsa ve ona Allah'a mümin olarak gelirse, o zaman işte onlar için yüksek dereceler vardır. İçinde ebedi kalacakları, altından nehirler akan adn cennetleri vardır. Ve işte bu tezkiye olanların, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapanların mükafatıdır. Ve andolsun ki biz Musa aleyhisselama vahyettik ki kullarımla gece yola çıkıp yürü. Sonra da asanla vurarak onlar için denizde kuru bir yol aç. Firavun'un size yetişmesinden korkma ve suda boğulmaktan da endişe etme. Böylece Firavun ordusuyla onları takip etti. Bunun üzerine deniz onların üzerine öyle bir kapanışla kapandı ki onları tamamen örterek kapladı, onları suda boğdu. Ve Firavun kavmini dalalette bıraktı ve kavmini hidayetten men etti. Ey Beni İsrail! Sizi düşmanınızdan kurtarmıştık ve Tur'un sağ tarafında sizinle buluşmak üzere vaatleştik ve size kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Sizi rızıklandırdığımız temiz şeylerden yiyin ve onda yediğiniz şeylerde azgınlık, nankörlük etmeyin. Aksi halde size gazabım iner. Ve kimin üzerine gazabım inerse artık o heva olmuştur, nefsinin hevasına tabi olup dalalete düşmüştür. Ve muhakkak ki ben mürşidin önünde 12 ihsanla tövbe edenler ve ikinci defa amenu, kalbine iman yazıldığı için imanı artan mümin olanlar ve salih amel zikir yapanlar, nefsi ıslah edici amel işleyenler için mutlaka gaffarım, onların günahlarını sevaba çevirenim. Sonra onlar benim tarafımdan hidayete erdirilir, ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştırılır. Ey Musa! Seni kavminden ayırıp sana acele ettiren nedir? Musa aleyhisselam, onlar benim izim üzerindeler. Benim arkamdan geliyorlar. Ve Rabbim ben senin rızan için sana gelmekte acele ettim dedi. Allahü Teala, muhakkak ki biz böylece senin kavmini senden sonra imtihan etmiştik. Ve Samir'i onları delalete düşürdü dedi. Bunun üzerine Musa aleyhisselam esefle üzülerek, gadapla öfkeyle kavmine döndü. Ey kavmim! Rabbiniz size güzel bir vaatle vaat etmedi mi? Buna rağmen ahd süresi size uzun mu geldi? Yoksa Rabbinizin gazabının üzerinize inmesini mi istediniz? Bu sebeple mi vaadimi sizden aldığım vaadi yerine getirmediniz dedi. Sana vaat ettiğimizden kendi isteğimizle dönmedik. Ve lakin bize o kavmin zinetleri altın süs eşyaları yüklenmişti. Bu yüzden onları eritmek üzere ateşe attık. Sonra Samir'i de attı dediler. Böylece onlar için ortaya böğüren bir buzağı heykeli çıkardı. Ve onlara Samir'i ve taraftarları, bu sizin ilahınız ve Musa'nın da ilahı. Fakat o unuttu dediler. Onlara sözle cevap vermediğini ve onlara zarar veya fayda vermeye malik olmadığını görmüyorlar mı? Ve andolsun ki Harun aleyhisselam daha önce onlara şöyle dedi. Ey kavmim! Siz onunla sadece imtihan edildiniz. Ve muhakkak ki Rahman sizin Rabbinizdir. Artık bana tabi olun ve emrime itaat edin. Musa bize dönünceye kadar ona kendimizi vakfetmekten, ibadet etmekten asla vazgeçmeyeceğiz dediler. Musa aleyhisselam,
Ey Harun! Onların dalalete düştüğünü gördüğün zaman onları uyarmaktan seni ne men etti? Dedi. Niçin bana tabi olmadın? Yoksa emrime isyan mı ettin? Harun aleyhisselam, ey annemin oğlu! Sakalımı ve başımı, saçımı tutma, çekme. Gerçekten ben senin, İsrailoğulları arasında fırkalar oluşturdun, ikilik, düşmanlık çıkardın ve sözümü tutmadın, emrimi yerine getirmedin demenden korktum, dedi. Öyleyse ey Samiri, senin onlara hitabın neydi? Onlara ne söyledin, dedi. Samiri, ben onların görmediği şeyi gördüm. Resulün Cebrail aleyhisselamın izinden ayağının bastığı yerdeki topraktan bir avuç aldım. Sonra da onu erimiş madenin içine attım. Ve böylece bu nefsime bana güzel göründü, dedi. Musa aleyhisselam, artık git. Senin için söz konusu olan bütün hayatın boyunca bana dokunmayın demendir. Muhakkak ki senin için asla vazgeçilmeyecek bir vaat, ceza vardır. Ve ona ısrarla kendini vakfettiğin, taptığın ilahına bak. Onu mutlaka yakacağız. Sonra da elbette onu toz haline getirerek küllerini savurup denize atacağız, dedi. Sizin ilahınız sadece Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. İlim, ilmiyle her şeyi kaplamıştır, kuşatmıştır. İşte böylece geçmiş olan haberleri sana anlatıyoruz. Ve sana katımızdan zikri, Kur'an'ı verdik. Kim ondan yüz çevirirse, o zaman muhakkak ki o, kıyamet günü ağır bir yük, kaybettiği dereceleri yüklenir. Onlar, onda o yükün getireceği azabın içinde ebedi kalacak olanlardır. Ve kıyamet günü yüklendikleri, onlar için ne kötü yüktür. O gün ki sura üfürülür ve mücrimleri o izin günü morarmış olarak haşredeceğiz, toplayacağız. Onlar aralarında dünyada sadece 10 gün kaldınız diye gizlice konuşacaklar. Onların söyledikleri şeyleri biz daha iyi biliriz. Yol bakımından onlara emsal olan sadece bir gün kaldınız diyecek. Ve sana dağlardan soruyorlar. O zaman onlara de ki, Rabbim onları savurup atacak. Böylece onu, dağların yerini boş bir düzlük olarak bırakacaktır. Orada dağların yerinde bir eğrilik ya da bir engebe, alçaklık, yükseklik görmezsin. İzin günü kendisinde eğrilik olmayan davetçiye tabi olurlar. Rahman'a karşı sesler kısılır. O zaman hemsten, hafif fısıltıdan başka bir şey, ses işitmezsin. İzin günü, Rahman'ın kendisine izin verdiği ve sözünden razı olduğu, tasarruf rızasının sahibi kimseden başkasının şefaati bir fayda vermez. Allah, onların önündekileri ve arkasındakileri, onların geçmişini ve geleceğini bilir ve onu ilim ile ihata edemezler, bilemezler. Hay ve kayyum olan Allah'a veçler herkes boyun eğdi. Ve zulüm yüklenenler heba cehennemlik oldular. Ve mümin kalbine iman yazılmış olarak salih, nefsi ıslah edici amel işleyen kimseler artık zulümden kendilerine haksızlık yapılmasından ve kazandıkları derecelerin azaltılmasından korkmasınlar. Ve böylece Kur'an'ı Arapça olarak indirdik. Ve onda vaat edilenleri açıkladık. Böylece takva sahibi olurlar veya onlar için bir zikir, ibret olur. İşte hak ve melik olan Allah yücedir. Ve Kur'an'ın tamamlanması hususunda onun vahyi, sana kada edilmeden, tamamlanmadan önce acele etme. Ve Rabbim, benim ilmimi artır de. Ve andolsun ki Adem aleyhisselama daha önce ahd verdik fakat o unuttu ve onu azimli bulmadık. Ve meleklere Adem aleyhisselama secde edin demiştik. İblis hariç hemen secde ettiler.
O iblis direndi, secde etmedi. Bunun üzerine Adem aleyhisselama şöyle dedik. Ey Adem, muhakkak ki bu şeytan senin için ve zevcen eşin için düşmandır. Sonra sakının, dikkat edin ki sizin ikinizi de cennetten çıkarmasın. O zaman şaki olursunuz. Muhakkak ki senin için orada cennette acıkmak ve çıplak kalmak yoktur. Ve muhakkak ki sen orada susamazsın ve sıcaktan yanmazsın. Böylece şeytan ona vesvese verdi. Dedi ki, ey Adem, sana ebedilik ağacına ve sona ermeyecek bir saltanata delalet edeyim mi? Ulaşmanı sağlayayım mı? Bunun üzerine ikisi de ondan, o ağaçtan yediler. O zaman ikisinin de edep yerleri kendilerine açıldı. Cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Ve Adem Rabbine asi oldu, böylece azdı. Sonra Rabbi onu seçti. Böylece onun tövbesini kabul etti ve onu hidayete erdirdi. Allahu Teala şöyle dedi. İkiniz oradan aşağı inin. Hepiniz şeytan ve siz birbirinize düşman olarak. Bundan sonra benden size mutlaka hidayet gelecek. O zaman kim hidayetime tabi olursa artık o dalalette kalmaz ve şaki olmaz. Ve kim benim zikrimden yüz çevirirse o takdirde mutlaka onun için sıkıntılı bir geçim, hayat vardır. Ve kıyamet günü onu kör olarak haşredeceğiz. Kıyamet günü şöyle dedi. Rabbim, beni niçin kör olarak haşrettin? Halbuki ben daha önce görüyordum. Allahü Teala, işte böyle ayetlerimiz sana geldi fakat sen onları unuttun. Ve aynı şekilde senin yaptığın gibi o günde sen unutulursun dedi. İsraf edenleri, haddi aşanları ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Ve ahiret azabı daha şiddetli ve bakidir, devamlıdır. Onlar hala hidayete ermediler mi? Onlardan önce nice nesilleri helak etmemize rağmen ki şimdi onlar, onların meskenlerinde dolaşıyorlar. İşte bunda nehy sahipleri, Allah'ın yasaklarına riayet edenler için mutlaka ayetler, ibretler vardır. Ve eğer Rabbinden daha önce söylenmiş bir kelime, söz ve belirlenmiş bir müddet olmasaydı, onlara mutlaka bir ceza lazım gelirdi. O halde söylenen şeylere sabret ve Rabbini güneşin tuluğundan doğuşundan önce, güneşin grubundan batışından önce ve gecenin bir kısmında hamd ile tesbih et ve gündüz boyunca da tesbih et. Umulur ki böylece rızaya ulaşırsın. Ve onlardan bazılarına onları imtihan etmemiz için onlarla metalandırdığımız, faydalandırdığımız dünya hayatının ziynetlerine gözlerini dikme, imrenme. Ve Rabbinin rızkı daha hayırlıdır ve bakidir, devamlıdır. Ve ehline, ailene ve etrafındakilere namazı emret ve onun üzerinde namazda sabırlı ol. Senden rızık istemiyoruz. Seni biz rızıklandırırız. Akıbet, en güzel sonuç takva sahiplerinindir. Bize Rabbinden bir ayet getirse olmaz mı? Dediler. Evvelki sahifelerde beyineler, ispat vasıtaları, deliller onlara gelmedi mi? Ondan önce gerçekten biz onları azapla helak etmiş olsaydık, muhakkak şöyle derlerdi. Rabbimiz, bize Resul gönderseydin olmaz mıydı? Böylece biz de zelil, rezil ve rüsva olmadan önce senin ayetlerine tabi olsaydık. De ki, herkes beklemekte, öyleyse siz de bekleyin. Artık kim sırat-ı seviye, sırat-ı mustakim ehlidir üzerindedir ve kim hidayete ermiştir, yakında bileceksiniz.''

Allah inancının imana dönüşmemesi sebebiyle insanlar hep huzursuz ve mutsuz. Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir, ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. World Value Survey araştırma şirketinin 38 ülkede yaklaşık 30 bin kişiyle yaptığı bir araştırma verilerine göre, dünyada birçok ülkede insanların çoğu cennet ve cehennem hayatına inanmıyor. Almanya'da cehenneme inananların oranı sadece %16. İngiltere'de %24, İsveç'te %12, Finlandiya'da %15. Bu sadece sonuçlardan birkaçı. Ama Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz, ki Allah-u Teala'nın kendisiyle indirdiği mutluluk latiyesi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi olan Kur'an-ı Kerim'e göre, insanoğlu için öncelikli olan cennet saadeti, daha sonra dünya saadeti söz konusu. Çünkü ahiret hayatı, yani cennetin yaşandığı yer olan ahiret hayatı ile dünya hayatı mukayese edildiğinde, dünya hayatı sonsuz ahiret hayatının yanında bir hiç hükmünde. Öyle olunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünyada yaşanan meşakkatlerin, sıkıntıların hepsini toplasanız, cehennemde yaşayacağın azabın yanında bir zerre bile değil. Dünyadaki bütün mutlulukların hepsini bir araya toplasanız, cennette yaşayacağın mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Öyle olunca en çok sevdiği varlık olan insan için Allah-u Teala'nın öncelikli birinci sırasında ahiret saadeti, yani cennet mutluluğu geliyor. Bunun da bir dileğe bağlı olduğunu bilmek lazım. Hem Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı anahtarı, cennetin de giriş kapısı anahtarıdır. Bu Allah'a teslim olma talebidir, bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan herkes mutlak surette Allah tarafından 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı olan mutluluğa müjdelenir. Öyleyse işler çok kolay. Hazreti İsa'nın deyimiyle kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar hep mutluluğu arıyorlar. Allah da mutlu olmalarını istiyor. Yer insanlar da onların mutlu olmasını istiyor. Herkes sevdiğini mutlu olmasını istiyor, ama bizi huzursuz ve mutsuz kılan olan düşman iblistir. İblis bunu nefsimizdeki afetlere tesir etmek suretiyle bizi huzursuzluğa, mutsuzluğa mahkum ediyor. Öyle halde iblisin boyunduruğundan kurtulmak bir dilektir. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, bu dilek onu mutlak surette şeytanın kulluğundan, şeytanın dostluğundan mutlaka kurtarır. Sadece bir dilek. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah'ın yardımıyla, garantisiyle, çok kısa sürede içerisinde Allah onu mürşidine ulaştırarak nefsindeki kendisini huzursuz ve mutsuz eden hastalıkların %51'ini nura dönüştürmek suretiyle onu 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına ulaştıracaktır. Dünya saadetinin tamamı nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin temizlenmesi yerine 19 tane faziletin yerleşmesiyle gerçekleşir. Olay bu ise, o zaman bütün insanlar için öncelikli olan ahiret hayatı cennet, daha sonra dünya saadeti. Çünkü dünya saadeti, dünya hayatı ile ahiret hayatı mukayese edildiği zaman, dünya hayatı, 3 günlük dünya hayatı, buna mukabil sonsuz ahiret hayatı. İnsanlar 3 günlük dünya hayatı için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret, gayret etmiyorlar. Allah'a göre öncelikli olan ahiret saadeti, ki bu bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan kişi mutlaka Allah mürşidine ulaştırır. Mürşide tabiyetle 7-8 aylık süre içerisinde mutlaka Allah Teala onu 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına sahip kılar. Allah razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunda bir defa daha inşallah birlikteyiz. Ve Fatır Suresinin 42. ayet-i kerimesiyle inşallah konuya giriyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve aksemu billahi cehde eymanihim le in ca'ehum nezirin le yekunu yekununne ahda min ih del umem felemma ca'ehum nezirun ma zadehum illa nüfura ve aksemu kasem ettiler billahi Allah'a cehde cehd ederek kuvvetli olarak eymanihim onların yeminleri le elbette mutlaka gerçekten in eğer caihim onlara geldi nezirün nezir uyarıcı le yekûnenne mutlaka olurlar ehta en çok hidayete eren minden ihta ahet bir el umemi ümmetler fe fakat lemma olduğu zaman cahil onlara geldi nezirün nezir uyarıcı mazadehüm onlara arttırmadı illa'den başka nüfuran nefret ve Allah'a en kuvvetli yeminleriyle kasem ettiler. Eğer gerçekten onlara nezir gelirse, mutlaka en çok hidayete eren ümmetlerden biri olacaklarına.

ve Allah'a en kuvvetli yeminleriyle kasem ettiler. Eğer gerçekten onlara nezir gelirse mutlaka en çok hidayet eden ümmetlerden biri olacaklarına. Fakat onlara nezir geldiği zaman onların nefretlerinden başka bir şey arttırmadı.

Allah Teala insanlar bize nezir gönderseydin biz de ona tabi olurduk, senin emirlerini yerine getirirdik diyen insanlar kendilerine nezir gelirse en çok hidayete eren ümmetlerden biri olacaklarına yemin ettiler, kasem ettiler. Hem de en kuvvetli yeminleriyle kasem ettiler. Sonuca bakıyoruz. Sonuç, nezir geldiği zaman, uyarıcı geldiği zaman onların nefretlerinden başka bir şey arttırmadı. Bütün kavimlerde, dünyanın her devresinde, bütün Resullere hepsi aynı zamanda nezirdir. Mutlaka karşı çıkmışlardır, onlardan nefret etmişlerdir. İnsanların hepsi değil ama çoğu. Kalplerinde haset olanların hepsi. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Dilemedikleri zaman şeytanın elinde oyuncaktırlar. Bu ayet-i kerime, Fatır Suresinin 42. ayet-i kerimesi, kıyamet günü böyle bir talepte bulunan insanların tekrar geriye gönderildiğini ve bu dünyada yaşadıklarını ve onlara nezir geldiğini ama

İnsanlar Allah'a en kuvvetli yeminleriyle kasem ediyorlar. Kim bu insanlar? Allah'a en kuvvetli yeminleriyle kasem edenler bize bir nezir gönder, bizi tekrar yeryüzüne gönder, bize nezir de gönder, ona itaat edeceğiz diyenler. Öyleyse Fatır Suresinin 1 ve 2 ayetine 41. ayet-i kerimeye beraberce bakalım.

verilen bilgiye göre Allah'a nezir gelirse mutlaka en çok hidayet eren ümmetlerden biri olacaklarına dair Allah'a en kuvvetli yeminleriyle kasem ediyorlar. Bunlar Mekke kafirleri. Fakat bu nezir geldiği zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldiği zaman oraya bir nezir olarak, hem de peygamber bir nezir, Resul ama Nebi Resul. Bütün Nebiler, peygamberler aynı zamanda nezirdir. Bütün veli Resuller de nezirdir. Ama Resul olmayan nezirler vardır. Bütün Resuller nezirdir ama bütün nezirler Resul değildir. Bazen Allah-u Teala'nın milletlerden daha küçük topluluklara da nezir gönderdiğini görüyoruz. Ama Resullerini ümmetlere, milletlere gönderiyor. Her milletin içinde onun kendi diliyle, o milletin diliyle kendilerine hitap eden bir Resul'ün var olması söz konusu. İnsanlık tarihi boyunca hep böyle olmuş. Ve 43. ayet-i kerime İstikbaren fil ardı ve mekres seyyi ve la yehkikul mekru mekrun mekrus seyyi'u illa bi ahlihi ehlihi fehel yenzurune illa sünnetel evvelin felen tecide li sünnetel

yenzurune illa sünnetel evveline fe len tecide li sünnetillahi tebdila ve len tecide li sünnetillahi tahvila. İstikbaren büyüklenerek, kibirlenerek kötülük düzenlediler. Fil el ardı, arzda yeryüzünde ve mekre es seyyi ve kötülük düzeni kötehiyle ve la yahiku isabet etmez, ulaşmaz ve mekru esseyyi ve kötülük düzeni kötü hile illa ancak oysa bir ehlihi onun sahibi. Ve artık öyleyse hel mı mi yenzürüğüne gözlüyorlar, bekliyorlar. İlla den başka sünnete sünnet kanun el evveline evvelkiler ve artık bundan sonra lenteci de asla bulamazsın. Li sünnetillahi Allah'ın sünnetinde tebdilen bedel değişiklik ve lentecide ve asla bulamazsın. Li sünnetillahi Allah'ın sünnetinde tahvilen tahvil dönüşüm değişme. O tabi olmayanlar Resul'e nezire ne yapmışlar? Bu ayet-i kerim anlatıyor. Diyor ki Allah Teala yeryüzünde kibirlendiler ve kötülük düzenlediler, hile yaptılar. Oysa kötü hileler sahibinden başkasına isabet etmez, ulaşmaz. Öyleyse onlar evvelkilerin sünnetinden başkasını mı gözlüyorlar, bekliyorlar? Halbuki Allah'ın sünnetinde asla bir tebdil, değişiklik bulamazsın. Ve Allah'ın sünnetinde asla bir tahvil, değişme bulamazsın.

ayet-i kerimenin muhtevasına baktığımız zaman o sen bize nezir gönder, biz o nezire mutlaka uyarız, hidayete de bütün kavimlerden evvel ereriz diyenler, Allah-u Teala'ya bu tarzda yalvaranlar, kendilerine nezir geldiği zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o nezire şiddetle çattılar ve kibirlendiler yeryüzünde ve kötülük düzenlediler diyor Allah-u Teala. Bütün Resullere kötülük düzenlenmiştir, hile yapılmıştır. Ama Allah-u Teala her seferinde onların hilelerini yüzlerine, gözlerine bulaştırmıştır. Onlar hile yaptıkları zaman hilelerinin başarı kazanacağından emin olarak yapıyorlar hileleri. Ama bir süre sonra, aradan birkaç sene geçtikten sonra bakıyorlar ki kendi hileleriyle kendileri yakalanmışlar. Ve hileleri böylece onlara Allah-u Teala tarafından geri çevriliyor. Ve onlardan sahiplerinden başkasına isabet etmiyor, ulaşmıyor. Öyleyse onlar evvelkilerin sünnetinden başkasını mı bekliyorlar, gözlüyorlar? Yani evvelkileri Allah-u Teala ne gönderdiyse ne göndermiş? Resul göndermiş. Bu Resul ya Nebi Resul ya da Veli Resul. Ama Resul. Mutlaka göndermiş. Allah-u Teala'nın sünnetullahı böyle. Halbuki Allah'ın sünnetinde bir tebdil bulamazsın. Tebdil, tebedülat, değişiklik. Bir evin içinde tebedülat yapmak demek, mesela misafir odasını misafir odasıyken oturma odası haline sokmak. Salonu eski şeklinden farklı bir hizmete tahsis etmek. Odalardan birini mutfak haline getirmek, bu tebdildir. Ama buradaki tebdil değişiklik manasına geliyor. Ama tahvil başka bir mana ifade ediyor. Mesela evlerini satıp bir insanın o evlerin paralarını toplaması, malını paraya tahvil etmesi demektir. Değiştirme demektir. Ama Arapça'da bu iki kelime birbirinden çok net bir şekilde farklı olmasına rağmen biz her ikisine de Türkçemizde değişme diyoruz. Allah'ın sünnetinde bir tebdil göremezsin, değişiklik göremezsin. Allah'ın sünnetinde tahvil de bulamazsın, tahvil de göremezsin. İkisi de aynı manada imiş gibi görünüyor. Ama söylediğimiz gibi birbirinden farklı manalar taşıyorlar. Her ikisi de olmaz diyor Allah Teala. Bu ayet-i kerime ile Rum suresinin 30. ayet-i kerimesi bir büyük benzerlik gösteriyor. Allah Teala ne diyordu orada? Habibim, veçhini hanif olarak dine ikame et. Yani dinin kıyamda kalması için sen veçhini kıyamda tut. Hanif olarak bunu yap. Hanif olarak yap ki Allah bütün insanları o hanif fıtratıyla yarattı. Sende bulunan ve senin tabi olduğun o fıtratla yarattı Allah Teala bütün insanları, hanif fıtratıyla yarattı ve Allah'ın yaratmasında değişiklik göremezsin. La tebdile halkillahi. Buradaki de tebdil. Burada Allah'ın sünnetinde diyor, orada Allah'ın halk etmesinde, yaratmasında değişiklik bulamazsın. Arkasından da diyor ki Allah Teala, işte kaim olan din budur. Ezeli ve ebedi olan din budur. Allah'ın sünnetinde değişiklik bulamazsın dediği zaman Allah Teala neyi kastediyor? Allah'ın mesela din konusundaki kanunu değişmez. Kainatta hanif dininden başka bir din hiç olmamıştır. Ve hiçbir insan hanif fıtratının dışında
başka bir fıtratla yaratılmamıştır. Öyleyse bütün insanlar kıyamete kadar hep Hanif fıtratıyla yaratılacaklardır.

geliyoruz. Fatır Suresi 44. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Evelem yesiru fil ardi fe yenzuru keyfe kâne akubetil lezine min kablihim ve kânu eşedde minhum kuvveten ve ma kânallâhu li yu'cizehu min şeyin fis semavati vel ardı.

La fiil ardı. İnnehu kâne alîmen kadîrâ. E-mı. Velem yesûru. Ve gezmediler. Fi el ardı yeryüzünde. Ve artık böylece yenzuru bakarlar. Elem yenzuru bakmadılar mı? Keyfe nasıl kâne oldu? Akıbeti akıbet son sonuç. Ellezine onlar. Min kablihim onlardan önce. Mekânü ve oldular idiler. Eşedde. Daha çok şiddetli. Minhum onlardan. Kuvveten kuvvet güç. Ve ma kânallâhü. Ve ma kâne ve olmadı. Allahü Allah. Li yucizehu onu aciz bırakacak. Min şeyin bir şey. Fi es-semavati semalarda göklerde ve la fil ardı ve arzda yeryüzünde yoktur. İnnehu muhakkak ki o kâne oldu. Alîmen en iyi bilen, kadiren kadir olan, gücü yeten. Allah-u Teala buyuruyor, yeryüzünde dolaşıp onlardan öncekilerin akıbeti, sonu nasıl oldu bakmadılar mı? Ve onlardan daha çok kuvvetliydiler. Göklerde ve yerde Allah'ı aciz bırakacak hiçbir şey yoktur. Muhakkak ki o, yani Allah en iyi bilendir ve kadirdir, her şeye kadirdir. Ne diyor Allah Teala? Onlar yeryüzünde dolaşıp onlardan öncekilerin akıbeti sonu nasıl oldu bakmadılar mı? Allah'ın Resullerine karşı gelenlerin sonu hep hüsran olmuş. Allah Teala ya bir zelzeleyle, ya üzerlerine taş yağdırarak, ya bir sesle, ya sel felaketiyle, ya çekirge felaketiyle hepsini mahvetmiş insanların. Ayrı ayrı formüller uygulamış ama hepsi de Allah'tan. Ve onları mahvetmiş. Öyleyse şu sonu cevap diyoruz. Göklerde ve yerde Allah'ı aciz bırakacak hiçbir şey yoktur. Üstelik de diyor Allah Teala o evvelce ölenler bu sonrakilerden çok daha kuvvetliydiler. Öyleyse şu yeryüzünde sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ibret olmayacak olan çok şey vardır. Geçmişteki yaşayan insanların neler yaptıklarına hep ibretle bakmak gerekir. Ve onlardan lüzumlu dersleri çıkararak herkes kendi hayatına tatbik etmelidir. Her millet kendi hayatına tatbik etmelidir. Ayet 44. Fatır Suresi 44. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Velev yu'ahizullahul hün nase.

Bima kesebu. Ma tere terake tereke ala zahriha. Min dabbe dabbe dabbetin dabbe. Ve lakin yu ahhiruhum. İla ecelin müsemma. Fe iza ca'e ehluhum eceluhum fe innallâhe kâne bi ibadihi basîra. Velev ve eğer şayet yuahizu muahize eder, sorgular Allahu Allah ennase insanlar bima sebebiyle kesebu kazandılar ma tereke terk etmedi, bırakmadı ala zahriha onun sırtında, onun üstünde min dabbetin bir dabbe yürüyen bir canlı ve lakin yuahhuruhum onları tehir eder, erteler ila ecenin bir zamana kadar müsemmen isimlendirilmiş, belirlenmiş ve artık fakat iza o zaman cae geldi eceluhum onların eceli, onların zamanının sonu. Fe o zaman innallahi muhakkak ki Allah kâne oldu idi. Bi ibadihi onun kullarını kullarını basiren gören. Eğer Allah insanları kazandıkları şeyler sebebiyle, dereceler sebebiyle muahize etseydi, sorgulasaydı, onun üstünde yani yeryüzünde dabbe yürüyen bir canlı bırakmazdı. Ve lakin belirlenmiş bir zamana kadar onları tehir eder, erteler. Fakat onların ecelleri geldiği zaman hesaba çeker. Muhakkak ki Allah kullarını görendir.

Eğer Allah Teala kişileri kazandıkları negatif dereceler sebebiyle sorgulasaydı ya da cezalarını o anda ona göre verseydi, onun üstünde yeryüzünde yürüyen bir canlı bırakmazdı. Eğer anında bu günahlar, yani derecat kaybedildiği noktada hükmünü icra etseydi, insanlar daima kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olduğu için onların hiçbirisi Allah'ın cezasına muhatap olmadan yaşayamazdı. Hepsi Allah Teala'nın lütfu olmasa bire 10 vermesi, daha ötede bire 100'den başlayarak bire 700'e kadar yükseltmesi o insanların kazançlarını. O zaman o insanların Allah ile olan ilişkilerinde belki hemen yok olmaları gerekirdi. Çünkü kaybettikleri dereceler her zaman kazandıkları derecelerden fazla.

Allah-u Teala'nın ömür boyunca beklediği, beklemesi söz konusu. Ama buna karşılık ne yapıyor? Her an, her saniye yaptığınız bütün işlevler hologram usulü filme çekiliyor. Üç boyutlu olarak filme çekiliyor. Ve de kıyamet günü bütün hayatınızı yeniden yaşayacaksınız. Üstelik her saniye kırmızı veya yeşil dereceler kazanarak, yani ya kaybedilmiş derece, eksi derece kazanarak ya da kazanılmış derece, artı derece kazanarak. Ve sonunda çıkan rakam negatifse gideceğiniz yer cehennem, pozitifse kazandığınız fazla, kaybettiğiniz azsa, o zaman da mutlaka Allah'ın cenneti. Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır gelirse onların gidecekleri yer Allah'ın cennetidir. 103. ayet-i kerime kimin de sevapları hafif gelirse, yani günahları fazlaysa, onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Burada Allah Teala'nın tehir etmesinin sebebi budur. O gün kıyamet günü hesaba çekecektir ve oradaki hesaba bakarak insanların cennete veya cehenneme gitmesi kesinleşecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Fatır suresinin 44. ayet-i kerimesiyle inşallah Fatır suresinde tamamlamış oluyoruz. Ve yeni bir sureye, Yasin suresine inşallah geçiyoruz. Allah-u Teala hamd ederiz, şükrederiz. Her şeyin en güzelini yazmış, biz insanlara teslim etmiş, indirmiş, biz insanlara teslim etmiş. Yasin suresi Yasin mukatta harfleriyle başlıyor. Ya harfi mukatta olup Allah'ın özel şifre harfidir. Ayet 2 Yasin suresi 2. ayet-i kerime Vel Kur'anil Hakim diyor Allah Teala ve andolsun El Kur'an'ı Kur'an'a, El Hakim'i Hakim, hüküm ve hikmet sahibi. Hakim, hüküm ve hikmet sahibi Kur'an'a andolsun. Yasin suresinin 1. ayet-i kerimesi, 2. ayet-i kerimesi Kur'an'a andolsun diyor Allah Teala. Ve 3. ayet inneke le minel mürselin. İnneke muhakkak ki sen le gerçekten minel mürselin gönderilen resullerden. Muhakkak ki sen gerçekten gönderilen resullerdensin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Allah'ın resulü olduğu burada bir defa daha ifade buyuruluyor. Bu Risalet müessesesi

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in asli hüviyeti, o bir Nebi Resulü, Peygamber Resulü. Ve ayet 4, Ala sıratın müstakim. Ala üzerinde sıratın yol müstakim, istikamet verilmiş, yönlendirilmiş. Sırat-ı müstakim üzerindesin. Sırat-ı müstakim istikametlenmiş, istikamet verilmiş bir yol. Sırat-ı müstakim üzerindesin. Allah'a istikametlenmiş bir yol üzerindesin. Allah Teala sırat-ı ileyye müstakim diyor Hicr suresinde. Bana istikametlenmiş yol diyor. Allah'a istikametlenmiş yol diyor. Öyleyse Allah'a istikametlenmiş bir yoldan bahsediyor Allah Teala. Ala üzerinde yol müstakim istikamet verilmiş, yönlendirilmiş. Ve 5. ayet-i kerime Yasin Sünneti Tenzilel Azizir Rahim. Tenzile indirildi. El Azizi, aziz güçlü üstün olan, El Rahim'i rahmet nuru gönderen, rahim esmasını tecelli eden. Aziz ve rahim olan Allah tarafından indirilmiştir. Rahim esması, rahmet nurunu gönderen ve rahim esmasıyla tecelli eden manalarına geliyor. O rahmet nuru ki, o rahmet nuru bir vasıtadır. Beraberinde rahmetin yanında fazlı da getirir. Salavatı da getirir rahmet. Beraberinde fazla getirir, beraberinde salavatı getirir. Rahmetle fazla ve rahmetle salavat iki ayrı bütün teşkil ederler. Ve Allah'ın katından gelen bütün rahmet nurları beraberlerinde mutlaka ya fazl ya salavat getireceklerdir. Ve 6. ayet-i kerimeye geliyoruz. Li tünzire kavmen ma ünzire abauhum fehum gafilun. Li tünzire senin uyarman için kavmen kavim ma ünzire uyarılmadı abauhum onların babaları. Ve böylece hum onlar gafilun, gafil olanlar.

babaları uyarılmamış bir kavme uyarman için bir evvelki ayet-i kerimeyle bağlantı yaparsak, Kur'an-ı Kerim'in Allah tarafından indirildiği ifade ediliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sırat-ı müstakim üzerinde olduğu ifade ediliyor. Allah Teala tarafından gönderildiği ifade ediliyor. Gönderilen Resuller'in Resulü deniyor.

arada Allah Teala uyarılmamış bir kavimden bahsediyor. Burada acaba Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Arap kavmine evvelce hiç Resul göndermemiştir manası çıkar mı? Kur'an'ın diğer ayetlerine göre bu mümkün değil. Çünkü Allah Teala'nın Resullerini ard arda gönderdiğini biliyoruz. Bütün kavimlere gönderdiğini biliyoruz. Ve ardı arası kesilmeden gönderildiğini biliyoruz. O zaman babaları uyarılmamış bir kavim, yani kendilerine gelen uyarıyı almamış, kabul etmemiş ve puta tapanlar olarak yaşamış olan bir kavim. Bu kavmin içinde Hristiyanlar var, bu kavmin içinde Yahudiler var ama hepsi bir kavmi oluşturuyor. Allah Teala niçin babanız İbrahim diyor? Bu sebeple diyor. Puta tapanlar aslında kendilerine Resul geldiği halde onu dikkate almamışlardır ve babalarını dikkate almışlardır. Babaları da kendi babalarını dikkate almışlardır. Kendilerine gelen Resulleri dikkate almamışlardır. O zaman uyarılmış olmuyorlar.

Bir sonraki ayet-i kerimede Allah Teala aslında bu uyarının yapılmış olduğunu ve uyarılamadıklarını söylüyor. 7. ayet-i kerime: "Lekad hakkal kavlu ala ekserihim fehum la yu'minun." Lekad, andolsun ki hakka hak oldu el kavlu, söz, ala üzerine, ekserihim onların çoğu üzerine. Ve artık hum onlar la yu'minun, onlar aminu olmazlar. Andolsun ki Allah'ın sözü, söz, onların çoğunun üzerine hak oldu. Onlar artık onlar amin olmazlar. Nerede geçiyordu bu? Bu Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde geçiyordu. Allah Teala orada diyordu ki biz bütün kavimlerde Resul bahsederiz. Onları şeytana, tağuta kul olmaktan kurtarsınlar diye. Bir kısmı bu sebeple hidayete erdiler diyor Allah Teala. Bir kısmının da üzerine dalalet hak oldu. İşte burada o dalalet hak olanların bahsedilmesi var. Hiçbir kavme Resul gelmemesi mümkün değil. Arap kavmine de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan evvel Resul gelmiş ama onların üzerine dalalet hak olmuş, söz onların çoğunun üzerine hak oldu diyor Allah Teala. Artık onlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Aminu olmazlar. Fehüm la yu'minun, artık onlar inanmazlar, aminu olmazlar. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Ama kendilerine evvel gelen Resuller onlara uyarma yapmışlar ama onlar uyarılmamışlar. Yani onlar da kendi babalarının dinine, putperestliğe devam etmişler. Buradaki uyarılmamış demekten kastı Allah-u Teala'nın onlara Resul gelmemiş değil. Resul gelmiş, uyarısını yapmış ama onlar o uyarıdan gafil kalmışlar. Zaten aşağıda da artık onlar aminu olmazlar diye bitiriyor Allah Teala olayı. Artık onlar aminu olmazlar. Allah'a ulaşmayı dilemezler diyor Allah Teala.

kendilerine uyarı yapılmış ama uyarılmamışlar. Uyarılmamış bir kavim, çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradayken kavmin hemen hemen bütünü putlara tapıyorlardı. Sekizinci ayet-i kerime Yasin suresi. Bismillahirrahmanirrahim. İnna cealna fi anakihim aglalen fe hiye ilel eskani fehüm mukmehun. İnna muhakkak ki biz cealna kıldık, yaptık fi anakihim onların boyunlarında aglalen halkalar, zincirler ve böylece hiye o iler eskani çenelere kadar ve böylece hüm onlar mukmehun başları yukarı kalkık olanlar, başları yukarı kaldırılmış kimseler. Muhakkak ki biz onların boyunlarına, çenelerine kadar halkalar, zincirler kıldık, geçirdik. Böylece onlar başları yukarı kaldırılmış. Kaldırılmış. Böylece değil. Bu sebeple onlar başları yukarı kaldırılmış olanlardır. Onların boyunlarına, çenelerine kadar halkalar, zincirler kıldık, düşürdük diyor. Cehennemdeki hallerini tasvir ediyor. Puta tapanların, putperestlerin. Uyarıldıkları halde uyarılamayanların, uyarılmayanların, uyarıya iştirak etmeyenlerin durumu. Uyarıya aldırmayanların durumu. Uyarılmayanlar oluyorlar o zaman. Uyarılmışlar ama uyarıya itaat etmemişler. Neticede uyarılmamış oluyorlar. Bir, hiç uyarılmadan uyarılmamış olarak yaşamak var. Bir de uyarılmış ama bu uyarıya iştirak etmemiş, uyarıya rağmen uyarılmamış olanlar var. İşte bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kavminde bütün kavimler gibi uyarılmışlar ama uyarıya uymadıkları için uyarılmamış duruma giriyorlar. Uyarılamamış olanlar oluyorlar. Kur'an'ın temel hükümlerine göre hiçbir kavme, hiçbir zaman parçasında Resul gelmemiş olması mümkün değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvel o kavimde yaşayanlar da cehenneme gidecekler. Cehenneme gittikleri zaman soracaklar onlara da, size Resul gelmedi mi? Size Nezir gelmedi mi? Buraya geleceğinizi söylemedi mi? Hem de sizden Resuller. Onlar da diyecekler ki evet geldiler. Bize öyle söylediler. O zaman Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesi kesin bir şekilde bunu söylüyor. Öyleyse bunlara da gelmiş, uyarılmışlar ama uyarıya iltifat etmemişler. Uyarı onlara hiç tesir etmemiş. O zaman durumları ne? Uyarılmamış durum. Uyarmalar onlara tesir etmemiş. Bu sebeple uyarılmamış oluyorlar. Uyarılmamış olan insanların durumu nasılsa bunların durumu da aynı. Uyarılmaya uyarılmışlar ama uyarılmanın sonucu bunlarda hasıl olmamış. O zaman uyarılmamış hüviyette kalmışlar. 9. ayete geliyoruz. Ve cealna min beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden fe aşeynahum
fehum la yubsirun. Ve cealna kıldık yaptık min beyni eydihim onların elleri arasından önlerinden sedden bir set ve min halfihim ve onların arkalarından sedden bir set fe böylece artık aşeynahum onları perdeledik örttük kuşattık fe böylece artık hum onlar la yubsirun görmezler. Ve onların önlerine ve arkalarına set kılarak, set çekerek böylece onları kuşattık. Artık onlar göremezler. Önlerinden bir set, arkalarından bir set. Hem gözleri kör, hem görme hastaları gışavet adlı perdeyle örtülü. İşte bu insanlar hem Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde ifade ediliyor hem de Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde ifade ediliyor. Gözleri kör. Gözlerinin üzerinde hicab-ı mestüre var. Görme hastalarının üzerinde gışavet var. İşitme hastaları mühürlü, kalpleri mühürlü. Kulaklarında vakra var. Kalplerinde de ekinlet. Bu sebeple onlar ne görebilirler, ne işitebilirler, ne idrak edebilirler. Allah Teala onları kuşattık diyor. Böylece onları perdeledik. Artık onlar göremezler. Câsiye 23'te aynı şey var. Onların görme hastalarının, işitme hastalarının ve idrak hastalarının Allah-u Teala tarafından örtüldüğünü ifade ediyor. Ve Yasin suresinin 10. ayet-i kerimesi ve sevâün aleyhim e enzertehum emlem tünzirhum la yu'minun. Bu ayet-i kerime Yasin suresinin 10. ayet-i kerimesi Bakara suresinin 7. ayet-i kerimesiyle eşit. Aynı kelimeler. Onlar için eşittir. Onları uyarsan da uyarmasan da onlara uyarsan veya uyarmasan eşittir. Onlar ameli olmazlar. Uyarsan da, uyarmasan da eşittir.

onları uyarsan da uyarmasan da onlar için eşittir. Onlar aminu olmazlar. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Bir belki ayet-i kerimede, 9. ayet-i kerimede, Bakara suresinin 6. ayet-i kerimesinin eşiti, onların önlerine ve arkalarına set çekerek, böylece onları perdeledik diyor Allah Teala. Aslında orada görme hastalarının üzerine gışavet adlı bir perde koyduk. İşitme hastalarını mühürledik. İdrak hastalarını da yine mühürledik diyor Allah Teala. Şimdi 11. ayet-i kerimeye bakıyoruz. Diyor ki Allah Teala innema tünzürü menittebaaz zikre ve haşiyer rahmane bil gayvı ve beşirhü bimafiyetin ve ecrin kerim. İnnema fakat ancak sadece tünzürü uyarırsın. Men kim kimse kişi ittebaa tabi oldu ez zikre zikre ve haşiye ve huşu duydu er rahmane rahman bi el gaybi gaybta ve böylece o zaman beşşürhü onu müjdele bir mağfiretin bir mağfiret ile ve ecrin bir, ve bir ecir kerimin üstün. Sen sadece zikre tabi olanı ve gaybta rahmana huşu duyanı uyarırsın. Öyleyse onu mağfiret ile günahların sevaba çevrilmesiyle ve kerim ecir ile müjdele. Kimi? Gaybta rahmana huşu duyanı. Mağfiret ile günahların sevaba çevrilmesiyle ve kerim ecir ile onlara verecek ikram edilmiş ücretle, kerim ecirle müjdele. Gerçekten eğer öyle olursa, uyarılırsa kişi mutlaka evvela kendisini düşeni yapacak. Sonra da adım adım bir hedefe gidecek. Kerim bir ecirle müjdelenecek.

Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersi inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Selavat, Allah'a salli ala Muhammed, Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Velalemînerrahmanirrahim, Maliki yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn, Sırâta müstakîm, sırâta lezîne en'amte aleyhim, Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle inşallah sözlerimize başlarız. Bugün sizlere Allah'ın davetinden bahsetmek istiyorum. Allah Teala Rad suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah'ın daveti haktır buyuruyor. Davet haktır. Diyor ki Allah Teala Bismillahirrahmanirrahim. Lehu davetül hakkı. Ona Allah'a davet haktır. Vellezine yed'une min dunihi. Ondan ve Allah'tan başka, ondan başka, Allah'tan başka çağırdıkları ya yestecibune lehum bi şeyin. Onlardan başka davet ettikleri putperestlerin Allah'tan başkasına davetleri, Allah'tan başkasına başkasını davet etmeleri, putları davet etmeleri karşısında onlara hiçbir şeyle isticap edilmez. Onların dualarına isticap edilmez diyor Allah-u Teala. Yani onların Allah'tan başka dua ettiği putlar onlara hiçbir şekilde karşılık vermez. İlla kebasiti keffeyhi ilel mai li yebluga fahu ve ma huve bi balighih ve ma duaul kafirine illa fi dalal. Bu gibilerin diyor Allah Teala duaları suyun ağzına gelmesi için avuçlarını ona açmış bekleyen kimse gibidir. Yani su yerde ama ağızları yukarıda. Oysa ona hiçbir zaman kavuşmazlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, davet, dua haktır. Allah'a davet haktır. Eğer ayet-i kerimeden çıkan sonuç, eğer davetiniz Allah'a değil de putlara ise, o zaman putlardan bir şey istediği zaman insanlar
Putlar onlara hiçbir şey veremezler. Putlardan bir şeyler istemek, putları bir şeyler gerçekleştirmek için davet etmek, yerde bulunan bir suyu ağızlarına getirmek için boşuna bekleyen insanların beklemesine benzer. Sular aşağıdan yukarıya doğru yükselemeyecekleri için hiçbir zaman onların ağzına su ulaşmaz. Tıpkı bunun gibi putlara yapılan talepler hiçbir zaman neticeye ulaşmaz. Allah-u Teala'nın daveti haktır. Öyleyse Allah-u Teala insanları davet ediyor mu? Elbette davet ediyor. Allah-u Teala Bakara Suresinin 186. ayeti kerimesinde bir davetten bahsediyor. Ucuybu davete da'i iza de'ani. Davet ettikleri zaman, davet ettikleri takdirde dua edenin davetine icabet ederiz diyor Allah-u Teala. Sonra da diyor ki fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yerşudun. Diyor ki Allah-u Teala, o zaman öyleyse onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Amin olsunlar, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Allah Teala kafirlerin davetine icabet etmeyeceğini söylüyor. Mümin Suresinin 50. ayeti kerimesinde Allah Teala kafirlerin duasına, davetine icabet edilmez diyor. Beraberce bakalım Mümin Suresinin 50. ayeti kerimesine. Hmm.

Allah Teala buyuruyor ki galu derler ki kim bu diyenler cehennem bekçileri. Evelem teku tetikum rusulukum bil beyinati. Size Resulleriniz beyinelerle, ispat vasıtalarıyla, açık delillerle gelmediler mi? Kavlu bela dediler ki evet. Yani Resullerimiz bize geldiler. Kalu bela dediler ki evet yani geldiler. Kalu fet'u. Öyleyse dua edin. Yani Allah'a yalvarın. Ve ma duaül kafirine. Ve Allah'ın kafirlerin dualarına icabet edilmez. İlla fi dalal. Onlar sadece delalet içindedirler. Diyor Allah Teala. Öyleyse bu iki ayet arasında Mümin Suresinin 50. ayeti kerimesiyle Rahat Suresinin 14. ayet-i kerimesi ile ilişki halinde olan Bakara Suresinin 186. ayet-i kerimesi arasında yani mümin eliyle Bakara 186 arasında bir illiyet rabıtası var. Kafirlerin duası boşunadır diyor Allah Teala. Kafirlerin duasına icabet edilmez diyor Mümin 50'de. Ama Rad 14'te Allah Teala'nın söylediği şey 186. ayet-i kerimesiyle alakalı Bakara suresinin orada Allah Teala diyor ki bize dua edildiği zaman dua edenin, bizden bir şey talep edenin davetine icabet ederiz. Ama şartlı. Herkesin davetine icabet etmeyiz. Kim mümin olursa müminlerin davetine icabet ederiz. Ve böylece biz dualarına icabet ettikçe onlar da irşada ulaşırlar. Öyleyse iki nevi insan var. Allah'ın dualarına icabet etmediği insanlar, Allah'ın dualarına icabet ettiği insanlar. Öyleyse bir veteri olduğuna göre Allah ile olan ilişkiler 28 basamaklık bir fenomeni oluşturduğuna göre bu muhteva içinde Allah'ın davetine icabet etmeyen kişilerin davetine Allah da icabet etmiyor. Allah da onların davetine icabet etmiyor. Kim Allah'ın davetine icabet etmezse Allah da onların davetine icabet etmiyor. Öyleyse her şey karşılıklı. Allah'ın daveti ne? Zatına davet. Birinci daveti bana ulaşmayı dileyeceksiniz şeklinde bir davet. Eğer insanlar bu daveti icabet etmiyorlarsa, özellikle karşı çıkıyorlarsa, o zaman Allah-u Teala da onların manevi istikametteki dualarına icabet etmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin başka manevi dilekleri Allah Teala tarafından kabul edilmiyor. Eğer o kişi Allah Teala'ya ulaşmayı dileseydi, onun bundan sonraki davetine, benim mürşidime ulaştır konusundaki davetine Allah Teala icabet edecekti. Ondan sonra onu Rabbine ulaştıracaktı Allah, kendi zatına ulaştıracaktı. Çünkü kişi daha başta Allah'ın zatına ulaşmayı dilemiş oluyor. Allah'ın kişinin bu davetine
Allah mutlaka icabet ediyor. Önce onu mürşidine ulaştırıyor, sonra da kendi zatına ulaştırıyor. Allah'ın zatına ulaştıktan sonra kişi iki dileğin sahibi olabilir. Ya fizik vücudumun sana teslimini mümkün kıl tarzında bir duası olur kişinin. Fizik vücudunun Allah'a teslim olmasını talep eder. Allah mutlaka bu davete icabet eder. Kişinin, dikkat edin, bu noktadan sonra, Allah'a ulaştıktan sonra fizik vücudunu da Allah'a teslim etmek konusunda bir talebi yoksa, o zaman kişinin tehlikeye girmesi ihtimali vardır. İblis böyle insanlarla meşgul olur. Onları tuzağına düşürmeye çalışır. Gayreti bu istikamettedir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinde insanların dizaynına dikkatle bakın. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah-u Teala'ya, Allah-u Teala tarafından uzak ulaştırılırsa, ki Allah-u Teala mutlaka davetini kişinin yerine getirecektir, Allah'a onu ulaştıracaktır. Ondan sonra kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmek isterse, Allah-u Teala ona da icabet eder. Fizik vücudunu teslim ettikten sonra kişi nefsini Allah-u Teala'ya teslim etmeyi Allah-u Teala'dan dilerse, dua ederse, ona da icabet eder. Nefsini teslim ettikten sonra irşada ulaşmayı dilerse kişi, ona da icabet eder. İrşada ulaştıktan sonra iradesini teslim etmek isterse, ona da icabet eder. Zaten talep etmemesi mümkün değildir. Eşyanın tabiatına uygun olan bu talebin mutlaka kişi tarafından yapılmasıdır. Çünkü kalbi 12 kademe müzeyyen olmuştur. Bunun tabii neticesi olarak mutlaka iradesini Allah'a teslim edecektir. Öyleyse Allah'a dua eden bir kişi bu duasında Allah'ın o kişiyle ilişkileri sadedinde kademeleri birer birer aşacak taleplerde bulunursa, o taleplerin her birine ulaşması halinde bir sonraki merhale önünde açılır. Allah-u Teala mutlaka onu o daha sonraki merhalelere de ulaştıracaktır. Ama her birini kişinin birer birer ihraz etmesi lazım. Yakalaması lazım, tutması lazım, o hedefe ulaşması lazım. Hak etmesi lazım. Öyleyse Allah kendisine davet ediyor. Kendisine davet etmeden önce kendisine ulaşmayı dilemeye davet ediyor. Davet ettiklerinin mürşide ulaşmayı dilemeleri noktasında mutlaka onların bu davetini kabul ediyor, mürşitlerini gösteriyor ve kişiler ona ulaşıyorlar. Bu Allah'ın o daveti kabul ettiğini gösterir. Kaldı ki Allah-u Teala'nın Allah'a ulaşmayı dileme konusundaki bütün insanlar olan daveti, o davet o insanlar tarafından kabul edilir de onlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse bir muhteşem dizaynı taşır. Bu dizaynda o insanların Allah'a ulaşmayı dilemesi onlara Allah'ın sadece mürşitlerine ulaşmalarını değil, kendi zatına ulaşmalarını da
temin etmesi demektir. Dikkat edin, burada daha kişi mümin olmamıştır. Ama kişinin dilediği şey mümin olmak istikametindedir. Kimlerin Allah-u Teala o halde davetine icabet etmez? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin davetine icabet etmez. Onlar kafirlerin öyle bir zümresidir ki, onlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi kalplerin içindeki küfrün Allah-u Teala tarafından alınmasını ve kalplerin içine iman yazılmasını

İleriki kademeler için bir talebin sahibi değiller. Öyleyse Allah-u Teala'nın onların duasına icabeti için o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilemezse Allah-u Teala o kişiyi kendisine ulaştırmaz. Öyleyse Allah kendisine davet ediyor mu? Evet. Bütün insanları Allah kendi zatına davet ediyor. Tam 12 ayet-i kerime. İşte Allah'ın hak olan daveti. 12 tane hak davet. Bütün insanları ruhlarını Allah'a ulaştırmaya davet ediyor Allah-u Teala. Birincisi Zümer 54. Ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kable en yetekum azabe. Üzerinize kabir azabı, azap gelmeden önce ister kabir azabı olsun ister cehennem azabı, ikisi de ölümden sonra. Öyleyse diyor ki Allah Teala bu dünya hayatını yaşarken ruhunuzu bana döndürün, ulaştırın. Sonra da teslim olun. Yani ruhunuzun teslimi de yetmez. Fizik vücudunuzda, nefsinizde, iradenizde bana teslim edin. Yoksa sonra yardım olunmazsınız diyor Allah-u Teala. İkinci ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i ila rabbike. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor Allah-u Teala ruha. İkinci farz. Zariyat 50'de Allah-u Teala feferru ilallahi buyuruyor. Allah'a kaç, Allah'a sığın diyor. Sonra

münibine ileyhi ve yettekun diyor. Ona dön, Allah'a dön, Allah'a yönel ve böylece takva sahibi ol diyor. Rum 31. Dört ayet-i kerime oldu. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15. Ve tebi sebi'yle men ena ve ileyye. Öyleyse diyor Allah-u Teala, kim bana ulaştıysa sen de onun yoluna tabi ol. Yani aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş diyor Allah-u Teala. Altıncı ayet-i kerime Yunus 25. Allahü yedü darüsselamü yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakim. Allah teslim yurduna davet eder. Öyle bir teslim yurduna ki o teslim yurduna ulaştırmak istediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimde Allah'a ulaştırdığına göre Allah kendi zatına davet ediyor. Ve 7. ayet-i kerime Müzemmil 8 Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. 8. ayet-i kerime Şura 47 üzerinize o değiştirmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet et diyor Allah-u Teala. Allah'ın hak olan davetine icabet et. İşte Yunus suresinin 23. ayet-i kerimesi Allah'ın davetinin ne olduğunu söylüyor. Allah-u Teala selam yurdu dediği, teslim yurdu dediği kendi zatına davet ediyor. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki وَالَّذ۪ينَ يَسُونَ

emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ruhun Allah'a ölmeden ulaştırılmasını Allah-u Teala'nın emrettiğini, farz kıldığını açıklıyor ayet-i kerime. 9. ayet-i kerime. 10. ayet-i kerime. Maide 7. O zaman Allah'a işittik ve itaat ettik dediniz. Allah da misakinizi üzerinize farz kıldı diyor. Vasiyet etti diyor ondan sonra da. Üzerimize Allah-u Teala farz kılmış, yüklemiş ruhumuzu Allah'a ölmeden hemen ulaştırmamızı. Enam suresinin 153. 152 ve 153. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini yerine getirin. Yani ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de Allah'a teslim edin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın onun dışındaki diğer bütün fırkaların hiçbirine tabi olmayın ki hepsi sizi Allah'ın yegane olan, yegane yolu olan sırat-ı müstakimden uzaklaştırırlar diyor Allah-u Teala.

10. ve 11. ayetler. Maide 7 ile Enam 152 ve 12. ayet Nisa 58. İnna Allahe ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri ehline, o emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder diyor Allah Teala. Allah emanetleri ehline teslim etmenizi emreder. Emanetlerden biri de ruh. Öyleyse davet açık ve kesin. Allah-u Teala kendi zatına davet ediyor. Ve bütün Allah'ın yolunda olanların başka insanları Allah'a davet etmesi haktır. Çünkü insanlar Kur'an-ı Kerim indirildiğinden 14 asır geçtikten sonra Allah'ın davetini unutmuşlar artık. Allah'a geri dönmek mecburiyetini duymuyorlar. Allah Teala davetin hayat verecek olan şeylere Resuller tarafından tahakkuk ettirildiğini söylüyor. Hayat verecek şeylere Resullerin çağırdığını söylüyor. Gerçekten Enfal Suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اسْتَج۪يبُوا لِلّٰهِ

ve lirresuli, Allah'ın ve Resulünün davetine icabet edin diyor. Ey ameni olanlar, Allah'ın ve Resulünün davetine icabet edin. De'aküm, sizi davet ediyor. Lima yuhyiküm, size hayat verecek şeylere davet ediyor. Valemu ennallâhe, bilin ki Allah yehûlü beynel meri ve kalbi, sizin kalbinizin ve sizin aranıza, arasına girer. Ve ennehu ileyhi tuhşirun, ve muhakkak ki o, ona, onun katında, onda toplanacaksınız. Allah-u Teala'nın huzurunda toplanacaksınız. Öyleyse Allah-u Teala burada Allah ve Resulü sizi hayat verecek şeylere çağırdığı zaman onun davetine icabet edin diyor Allah-u Teala. Acaba Resuller ne zaman kimi hayat verecek şeylere davet ederler? Bu hayat verecek olan şeylere dikkat edin. Hayat verecek şeyler. Şimdi Allah-u Teala buyuruyor ki o insanlar ki gözlerinde hicab-ı mesture vardır. Onlar bakarlar ama görmezler. Onlar ölüdürler. Onların diyor Allah-u Teala kulaklarında vakra vardır. Vakra sebebiyle kulaklar duyar ama onlar işitemezler. Akıl manaya varamaz diyor Allah-u Teala. Akıl manaya varamaz. Onlar mezardaki ölüler gibilerdir, gibidirler. Sen ölülere işittiremezsin diyor. Onlar ölüdürler diyor Allah-u Teala. Ve onların kalplerinde ikinnet vardır diyor. İdrak edemezler. Onlar ölüdürler diyor. Ve bu üç tane muhtevanın bu standartlarda olması halinde Allah'ın o kişi hakkında verdiği hüküm, onlar ölüdürler. Gözlerinde hicab-ı mestura var, ölüdürler. Kulaklarında vakra var, ölüdürler. Kalplerinde ekinnet var, ölüdürler diyor Allah-u Teala. Ve Araf 179'da hükme bağlamış. Onlar idrak edemezler diyor. Onlar fıkıh edemezler, ölüdürler diyor. Peki Allah ve Resulü neye çağırıyor? Dirilmeye çağırıyor. Allah-u Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilerseniz, bana dua ederseniz, ben ya Rabbi sana ulaşmayı diliyorum, beni sana ulaştır diye bana talepte bulunursanız, o zaman diyor duanıza icabet ederim diyor Allah-u Teala. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alırım, kulaklarınızdaki vakrayı alırım, kalbinizdeki ikinneti alırım diyor. Ve o zaman dirilirsiniz diyor. Sizi Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyorum diyor Allah-u Teala. Peki Resul? Resul de herkese aynı şeyi söylüyor. Allah'a ulaşmayı dileyin. Böylece ölü olmaktan kurtulun. Hayata gelin diyor. Hayat verecek şeylere sizi çağırıyorum demiş oluyor. Peki bu kadar mı? Hayır. Bu insanların Allah'a ulaşmasından sonra Allah'ın Resulleri onları fizik vücutlarını teslime, nefslerini teslime de davet ediyor. İşte o insanlar o zaman
daimi zikre ulaştıkları zaman ikinci ölü sayıldıkları hayatlarından manevi alemi görmek ve işitmek üzere yeniden hayata davet ediliyorlar. Daimi zikre davet bu davettir. Allah da çağırıyor, Resul de çağırıyor. Allah Teala son derece açık olarak çağırıyor. Öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun diyor. Sadece ikinci defa hayat bulmaya değil, ondan daha öteye de çağırıyor. Ama tekrar hayat bulmaya daveti Allah'ın kesin. İşte o tekrar Allah Teala'nın davetiyle kişinin hayata gelmesi söz konusuysa, bu muhtevada yeniden hayat var ve Allah'ın ve Resul'ün davetiyle hayata gelmek söz konusu. Bakınız ne diyor Allah Teala: Ya ulul elbab, sizin için kısasta hayat var. Öyleyse ulul elbab yeni bir hayatın sahibi olacaklar. Ne zaman oluyorlar? Ne zaman daimi zikrin sahibi olurlarsa, biliyorsunuz daimi zikrin sahipleri ulul elbab'tır. Li ulul elbab yeskürallâhe kıyâmen kûden ve alâ cunûbihim. Ulul elbab kullarımız için diyor Allah Teala, ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Ulul elbab kullarım için bu söz konusudur diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Bu dizaynda Allah da Resul de sizi hayat verecek şeylere çağırırlar. Hem birinci davet Allah'a ulaşmaya davet, sizi ölü olmaktan kurtarır, hayata getirir. Bu dünya hayatına geçiş için baş gözlerinizin, baş kulaklarınızın ve kalbinizdeki ekinetin sizin fıkıh edebilmeniz için, idrak edebilmeniz için hayata geçirilmesidir. Sizin ölüyken dirilmenizdir. Ama dünya hayatının anlama kapasitesi içerisinde. Ama daha sonra daimi zikre davet edildiğinizde yeni bir hayata geçeceksiniz. Ölümden yeniden hayata kavuşacaksınız. O ikinci hayatta artık kalbinizdeki idrak hassası fıkıh değildir, fuattır. Öyleyse Allah ve Resulü sizi hayat verecek şeylere davet ediyor. Ve davetin muhtevasına baktığımız zaman Allah Teala'nın bu davetinin, Resuller tarafından yapılan davetin hikmetle davet olduğunu görüyoruz. Nahl 125'te Allah-u Teala diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Nebi Resul, Udu ila sebili Rabbike, Rabbinin yoluna davet et. Bil hikmeti, hikmetle davet et. Vel mevzatil haseneti ve ahsen seviyedeki öğütle davet et. Ve cadilhum billeti hiye ahsenu ve onlarla en güzel ahsen şekilde mücadele et. Yani onlara hakaret etme, onlara kötü davranma, onlarla mücadeleni yap gene, onların söylediklerinin yanlış olduğunu ispat et, ama bunu en güzel şekilde yap.
İnne muhakkak ki Rabbeke senin Rabbin hüve alemu bimen dalle an sebilihi. Yolundan sapanları, dalalete düşenleri en iyi bilen muhakkak ki senin Rabbindir. Ve hüve alemu bil muhtedin. O hidayete erenleri de bilendir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala bir peygamber resulün, nebi resulün ne tarzda bir davette bulunması lazım geldiğini çok açık bir şekilde anlatıyor. Bütün peygamber resuller huzur namazının imamlarıdır. Öyleyse bu çağrı aynı zamanda bütün devirlerdeki huzur namazlarının imamları için de geçerlidir. Öyleyse bu noktaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Evvela Allah-u Teala'nın dizaynı, ayet muhteşem bir dizayn gösteriyor. Davet, kavga yok. Ahsen bir mücadele var. Kavga hüviyetinde değil. En güzel öğütlerle kızmadan, öfkelenmeden insanları davet. Mücadele mi? Var. Cadil hüm diyor Allah-u Teala. Onlarla mücadele et diyor. Ama en güzel öğütle, mevizeyle, ama ahsen olan mevizeyle. Öyle bir öğüt vereceksin ki diyor, o öğüt ahsen olacak. Yani insanları ahsene ulaştıracak olan bir öğüt olacak. Ahsen olmanınsa en asgari kademesi kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetlerin yok olması halidir. Daimi zikrin sahibi olması halidir. Ve Rabbinin yoluna hikmetle davet et diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hikmeti vermiş. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet kendisine indirildiği zaman hikmetin sahibi, daimi zikre Allah-u Teala onu ulaştırmış. Karşılıksız olarak hibe yoluyla ulaştırmış. Daimi zikrin sahibi ve hikmetin, tezekkürün, hayrın sahibi. Allah'ın bir nebi resulü, kainatın en üst seviye resulü ve hikmetle Allah'ın yoluna davet et diyor. Burada Allah'ın yoluna davet edilenlerin iki grubu açık bir şekilde çıkıyor ortaya. Bir, davete rağmen dalalette olanlar, başka insanları da dalalete düşürmeye çalışanlar. İki, davet karşısında hidayete erenler. Ama davetin ahsen hüviyette yapılması açık bir emir. Öyleyse bu Nahl Suresi ve Nahl Suresinin 125 sayılı ayeti kerimesi. Şimdi bunun, bu ayetin biraz evveline ulaştığımız zaman bir de bakıyoruz ki Allah-u Teala'nın o kainatın tek dinine verdiği önemi anlatıyor ayetler.
120. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki: İnne İbrahim'e kâne ümmeten kâniten. İbrahim diyor tek başına bir ümmetti. Kâniten, kânitindi. Yani Allah'a devamlı kendisinden bir şeyleri gönderen, bir süre orada bırakan, sonra tekrar kendine geriye çağıran, bu sebeple Allah-u Teala ile devamlı bir alışveriş halinde bulunan, devamlı Allah'ta olan, oradan ayrılan, tekrar oraya geri dönen bir hüviyet taşıyordu Hazreti İbrahim. Ve lillahi hanifa diyor Allah için, o hanifti. Allah'a hanifti, yani tek Allah'a inanıyordu ve Allah'a teslim olmuştu. Ve lem yekü minel müşrikin, müşriklerden değildi. Hanif olan hiç kimse müşriklerden olamaz. Allah Teala burada açık şirki kastediyor. 121. ayet-i kerime şakiren li en umih. Allah'ın nimetlerine şükredenlerden de diyor Allah Teala. İştebahü, onu seçtik diyor. Ve hedahü ila sıratın müstakim, onu sırat-ı müstakime ulaştırdık diyor Allah Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ne diyor Allah Teala Hazreti İbrahim'in dini için? Hanif dinini nin sahibiydi diyor Hazreti İbrahim. Sen de onun dinine tabisin diyor. Sen de hanifsin. Sana da hanif olmanı vahyettik diyor Allah Teala. 122. ayet-i kerimede Allah Teala Hazreti İbrahim için diyor ki ve ateynahu, biz ona verdik fit dünya hasene, dünyada hasene verdik ve innehu fil ahireti lemine salihin. O ahirette de salihlerdendi diyor. Sümme evhayna ileyke enittebi milleti İbrahim'e hanifa. Sonra da sana Hazreti İbrahim'in dinine tabi olmanı vahyettik diyor. Vahiy ile emrettik diyor. Hanif olan Hazreti İbrahim'in dinine. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu ayetlerden sonra Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de aynı emri veriyor. Rabbinin yoluna hikmetle insanları davet et diyor. Ve ahsen olan öğütlerle, ahsene ulaştıracak olan öğütlerle, hüviyeti ahsen olan öğütlerde, öğütlerin en güzelleriyle, en güzeli ulaştıracak olan en güzel öğütlerle. Peki sonuç ne çıkıyor? Sonuç Allah-u Teala'nın daveti, bütün Resuller davetçidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değil sadece, bütün sahabe de davet ediyorlardı. Allah'a davet ediyorlardı. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiretle, yani kalp gözümüzle Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu sırat-ı müstakim bizim yolumuzdur. Benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin Allah'a davet ettiğimiz yol diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de, Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz. Bu muhteva içerisinde Allah-u Teala'nın dizaynı

bir muhteva ifade ediyor. Davet var. Davet hak. Ve insanları sırat-ı müstakime davet et emri var Peygamber Efendimiz'e, Allah-u Teala'nın. Ve Allah'ın yoluna davet. Onun için Allah-u Teala Allah'a yoldan sapanları da hidayet erenleri de en iyi bilendir diyor. Allah'a davet. Diyor ki Habibim, sen muhakkak ki Allah'a davet ediyorsun. Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki, onlar ki Allah'a teslim olduklarını belirtirler ve Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Mürşitlerden bahsediyor ve davetten bahsediyor. Allah'a davet ederler diyor. Hiç seyyiatle hasenat bir olur mu diye devam ediyor Allah-u Teala. Sen seyyiati hasenatla söndür diyor. Seyyiate hasenatla mukabele edenler onlardır ki diyor Allah-u Teala, bu nimet herkese verilmez. Kimi diyor o seviyeye çıkardıysa, kim seyyiate hasenatla mukabele eden noktaya gelmişse, onlar diyor Hazzül Azim'in sahipleridir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim baştan aşağı bir davet kitabıdır. Kur'an-ı Kerim kendisi bir davetiyedir. Saadet davetiyesidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'le bütün insanları Allah'a davet ediyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'le bütün insanları takvanın en üstüne, bir hakkın takvaya davet ediyor. Her kademe için daveti var. Allah'a ulaşmayı dilemeye davet, mürşide ulaşmaya davet, ruhu Allah'a ulaştırmaya davet, fizik vücudu Allah'a teslim etmeye davet, nefsi Allah'a teslim etmeye davet, irşada ulaşmaya davet ve bir hakkın takvaya davet. 7 tane safhanın her birisine Allah-u Teala davetiye çıkarmış Kur'an-ı Kerim ile. Kur'an-ı Kerim baştan aşağı bir davetiyedir. Saadet davetiyesidir. Saadet rehberidir. Ve saadet garantisidir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'le saadeti, mutluluğu garanti ediyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesi, bir mutluluk rehberi, aynı zamanda reçetesi ve bir garanti. Allah-u Teala garanti veriyor. Bir, kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Mutlaka cennetime de ulaştırırım diyor. Bundan sonra da daha üstteki kademelerin her birini, her dileyene Allah-u Teala mutlaka onları vereceğini de taahhüt ediyor Kur'an-ı Kerim ile. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen birisi birinci safayı mutlaka Allah-u Teala ona ulaştırır. Mürşide ulaşmayı dilememesi mümkün değildir bu kişinin. Çünkü Allah-u Teala ona mürşidini sevdirecektir. Talep sevgisini, talep edecek olan özelliği onda mutlaka oluşturacaktır. Ve onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Ondan sonra kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Onu da gerçekleştirecektir. Zaten baştan dilemiştir. Allah-u Teala mutlaka o kişiyi kendi zatına ulaştıracaktır. Bundan sonra o kişi fizik vücudunu, nefsini Allah'a teslim etmeyi dileyecektir. İrşada ulaşmayı dileyecektir ve iradesini Allah'a teslim etmeyi dileyecektir.
Bunların hepsini Allah Teala mutlaka onun dileği üzerine gerçekleştirecektir. Öyleyse Bakara 186'daki Allah Teala'nın söylediği ucibu davet et da'i izadeani, bize dua edildiği takdirde, davet edildiğimiz takdirde dua edenin davetine icabet ederiz sözü, kişilerin de Allah'ın davetine icabet etmesi halinde. Ameni olun diyor Allah Teala. Ameni olursanız diyor, benim davetime icabet etmiş olursunuz. O zaman ben de sizin davetinize icabet ederim diyor. O zaman davete icabet keyfiyeti görüyorsunuz ki karşılıklı. Ve olay bir bütünü oluşturuyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şeyin en güzel olduğu bir dizaynda bir beraberliği yaşadık. Davet konusunda beraber bir saat geçirdik sizlerle. Bize göre hayatımızın en güzel anları, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle beraber geçirdiğimiz bu saatler. Onun dışındaki hayatımızı sırf bu güzellikleri sizlerle beraber yaşamaya hasrettik. Bunun için yaşıyoruz. Sizlere Allah'ın güzelliklerini ulaştırabilmek için, bir nebze mutluluk verebilmek için, Allah'ın yolunda sizleri Allah'a yakın kılabilmek için, Allah'ın emriyle. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ayrahmanirrahim.

İmam İskender Ali Mihr'in 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsiri yeni baskısı çıktı. İmam İskender Ali Mihr'in tamamı 19 ciltten oluşan muhteşem Kur'an-ı Kerim tefsirine sahip olmak şimdi çok daha kolay. Bu tefsir sayesinde Kur'an-ı Kerim'i okurken anlayacaksınız, anlayarak okuyacaksınız. Ayetlerin kelime kelime Türkçe karşılıklarını bu tefsirde bulacaksınız. Kur'an-ı Kerim'in sadece lafzını değil, ruhunu da bulacaksınız. İmam İskender Ali Mihr'in Kur'an-ı Kerim tefsirini hemen arayın, adresinize ulaştıralım. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Hayatın tek bir sırrı var. Kainatın tek bir sırrı var. Sevgi, sevgi ve sevgi. Allah her şeyi sevgiyle yaratmış. Allah kesinlikle her şeyi sevmemizi istiyor. Ve Allah her şeyi sevdirmemizi istiyor. Bizim burada huzurunuzda tek bir gayemiz var. Allah'ı sevmeyenleri Allah'ı sevdirtmek, Allah'ı sevenleri de Allah'a sevdirtmek. Yani iki tane şey. Birincisinde sevgiyi öğrenmek, ikincisinde sevgiyi öğretmek. Sevgiyi öğreten biri olmak istiyorsanız, siz Allah tarafından sevileceksiniz. Sevgiyi öğrenen birisi olmak istiyorsanız, siz Allah'ı seveceksiniz. Bunu yerine getirdiğiniz an, siz de havariler gibi mutlu yaşarsınız. Siz de Rabbani ve Ahbariyon gibi mutlu yaşarsınız. Siz de sahabe gibi Allah'ın güzelliklerini yaşarsınız. Kapılar herkese açık. Yeter ki sen benim Rabbimsin, sahibimsin, yoktan beni var edensin, bana mutluluğu verensin, benim mutlu olmamı istiyorsun, ben sana teslim olmayı diliyorum, beni mutlu et ya Rabbim de, yerine getir ve ondan sonra güzellikleri yaşamaya başla. İnşallah.

0: Size hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Fatiha ma's salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle bir hakkın Allah'a teslim olmak konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. İslam'ın lügat manası teslimdir. İslam olmak, teslim olmak demektir. Ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi, bu dört teslim, yedi safhada meydana geliyor. Ve dört teslimin dördü farz olduğu gibi, yedi safhanın yedisi de farz. Allah Teala'nın kutsal kitaplarda bildirdiği yedi tane hedef emirden slaytımızı ekrana getirebilirsek Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın tayin etmişine tabi olmak, ruhun teslimi, fizik ruh teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi olmak üzere irşat ve iradenin teslimi olmakları yedi safhada gerçekleşiyor. Teslimi külli ile teslim olmak, bir başka ifadeyle bir hakkın teslim olmak, bir başka ifadeyle hakkı tukatihi teslim olmak, bir başka ifadeyle Müslümin olmak veya azimlerin sahibi olmak, hepsi aynı manaya, aynı noktaya bizi ulaştırıyor. Dört teslimden birincisi önce ruhun teslimi, 22. basamakta, fizik vücut teslimi, 25. basamakta nefsin teslimi, 27. basamakta iradenin teslimi, 28. basamakta gerçekleşiyor. Teslimi külli ile teslim olmuş olmak, ister teslimi külli ile teslim deyin, ister bir hakkın teslim deyin, ister Müslümun deyin, hepsi bizi aynı sonuca ulaştırıyor. Allah-u Teala İmran Suresinin 102. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenü ittakullaha hakka tukatihi ve la temutune illa ve entum muslimun. Ey amenü olanlar, Allah'a karşı bir hakkın takva ile takva sahibi olun. Sakın siz Allah'a teslim olmadan ölmeyin. Yani bir hakkın takva ile takva sahibi olmak, bir hakkın teslim olmak, önce ruhunuzu, sonra fizik vücudunuzu, sonra nefsinizi, sonra da iradenizi Allah'a teslim edin demektir. La ta temutune illa ve entum muslimun demek, o zaman siz ölmemiş olursunuz. Allah'a ruhunuzu, beşinizi, nefsinizi ve iradenizi teslim ettikten sonra, teslim etmek suretiyle ölmüş olursunuz. Gerçekten de ölmek ile teslim olmak bir nevi yakın mana içeriyor. Siz ölmeyin önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. La temutune illa ve entum muslimun. Tevaya baktığımız zaman Allah Teala ezeli ve ebedi Arapça adıyla İslam, babamız İbrahim'in Hanif dinini yaşayabilmek mutlak surette Allah'a teslim olmayı gerektiriyor. Birinci teslim ruhun Allah'a teslimidir. Müslüm'ün ifadelerine baktığımız zaman gerçekten bu dört teslimin gerçekleşmesini ifade ediyor. İşte dört tane teslimden ilmel yakinle ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun Allah'a teslimi, irfanın sahibi olmak, hikmetin sahibi olmakla nefsin Allah'a teslimi, hikmetin ötesiyle de iradenin Allah'a teslimini bir bütün olarak görebiliyoruz. İradenin Allah'a teslimi, teslim-i külli ile Allah'a teslim olmayı ifade ediyor.
Allah Teala teslimi külliyle Allah'a teslim olanlara verdiği mükafat Fevzul Azim, en büyük mükafat, Ecrul Azim, en büyük ücret, Fazıl Azim, en büyük fazıl, Hazrul Azim, en büyük mutluluk. Öyleyse başka insanlara da fazıl veriliyor. Başka insanlar da daimi zikre ulaşıyorlar. Ama o başka insanlar daimi zikrin bu noktasına kadar gelemiyorlar. Geldikleri zaman onlar da hakka tukatihi, takvanın bir hakkın takvanın sahibi olup müslümin olacaklardır. Yani iradelerini de Allah-u Teala'ya teslim etmiş olacaklardır. Ulu'l-Elbab kademesinde daimi zikre ulaştığı zaman kişi önce yedi kat yerleri görecek, yerin melekütünü, sonra da zemin kattaki ana dergahı görecek, sonra yedi kat gökleri görecek, göklerin melekütünü. Yetmez, hala ötede bir şey var, Allah'ın zatını görmek. Ne zaman ki Allah'ın zatını görmesi mümkün olur kişinin, bu o kişi çağda ulaşmadan mümkün olmaz. O kişi öyle yedi kat gökleri görecek ki, yedinci gök katının son noktası sistem intihayı gördüğü zaman, Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuh'a davet edilecektir. Tövbe-i nasuh, salah makamının birinci kademesidir. Allah onun günahlarını örtecek. Tarim suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince sonra salah nuru verecek. Üçüncü kademesinde tövbe-i nasuh'a davet, tövbe-i nasuh'un gerçekleştirilmesi, ikinci kademesinde ise kişinin tabiyetten sonraki günahların örtülmesi, üçüncü kademede o kişinin başının üzerine Allah'ın salah nurunu vermesi, yerleştirmesi ve o güne kadar işlediği bütün günahların sevaba çevrilmesi tekrar ve en son noktada da iradenin teslimi. 28. basamağın 4. kademesinde kişi iradesini Allah'a teslim ediyor. Allah Teala Tarim 8'de Ya eyyühellezine amenu tubu ilallahi tevbeten nasuha asa rabbukum en yukafir ankum seyyiatikum ve yedhulukum cennatin tecri min tahtiha'l enhar يوم لا يزول النبيين والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمنا لنا نورنا واغفر لنا أنك على كل شيء قدير. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a nasuh tövbesiyle tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz sizin günahlarınızı örter ve sizi altından nehirler akan cennetlere koyar. O gün Allah nebileri ve onunla beraber olanları mahzun etmez. Onların nurları önlerinde ve sağlarında koşar. Rabbimiz bizim nurumuzu tamamla, bize mağfiret et, günahlarımızı sevaba çevir ve sen her şeye kadirsin. Öyleyse görülüyor ki salaha geçiş kapısı tövbe-i nasuh ile gerçekleşiyor. Tövbe-i nasuh olmadan mutlak surette hedeflere ulaşmak mümkün değil. Rabbena etmine nurena ile Allah Teala o kişi üzerinde nurunu tamamlamamıştır. Tövbe-i nasuh'a gelmeden evvel. Ama bu noktada salah nurunu vermek suretiyle kişinin başının üzerinde zaten bir nur vardı. Devrin imamının ruhunun üzerinde bulunan nur. Allah Teala bu nura da ilaveten o kişinin sağında ve önünde olmak üzere bir de başının üzerinde salah nurunu verdi. Allah'tan günahların örtülmesi, sevaba çevrilmesi isteniyor. Allah Teala günahlarını sevaba çeviriyor ve böylece bütün sahabe bunu gerçekleştirmek suretiyle irşada ulaşmış. Allah Teala Hücurat Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor: "Ve alemu enne fikum Resulullah ve la yutukum kesiren minel emri la'anittum." Lakin habbebe ileykum el imane ve zeyyennehu fi kulubikum ve kerihe lekum el kufra vel fusuka vel isyan ulaike mer rashidun. Allah Teala aranızda Allah'ın Resulü olduğunu biliniz. Eğer işlerin çoğunda size izah etseydi mutlaka sıkıntıya düşerdiniz.
Allah size imanı sevdirdi. Onu kalbinize müzeyyen kıldı. Küfrü, fıskı, isyanı size geri gösterdi. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Yani 28. basamağın 4. kademesinde kişi irşada ulaşıyor. İrşada ulaşan kişi için eksik olan ne? Eksik kalan şehadet. Allah'ın zatına muhatap olmak. Daimi zikirden sonraki kişi külli zikrin içinde bütün huzurları zikrediyor. Daimi zikre ulaşmış. Ne zaman ulaşmış daimi zikre? Ulu'l-Elbab makamında ulaşmış. Daha sonra salah makamında külli zikre ulaşmış. Bütün huzurları zikrediyor. Sonrası evet, bundan sonra o. Külli zikirden sonra zikrin bitişidir, tesbihin başlamasıdır. Külli iradenin, iradeler toplamının konuya girmesi, o kişi kontrol altına alması, kişinin külli iradeyle tespite olmasını ifade ediyor. Kişinin kendi iradesiyle artık zikretmeyecektir. Külli irade onun zikrini kontrol altına alacaktır. Külli irade Allah-u Teala'nın bütün kainatı her zerresiyle kontrol etmek için kurduğu bir ilahi kompüter, ilahi bilgisayar, kainatın bilgisayarı, her zerreyle ayrı ayrı meşgul olan Allah'ın bir mucizesi. Konumuzla ilgili muhtevayı bir bütün olarak ele aldığımız zaman, teslim olmak, İslam'a mensup olan kişiye Müslüm nedir diye sorulduğu zaman insan ibadetlerini icra ederken teslimiyetle hareket eder ve her şeyin Allah'tan olduğuna iman ederse Allah'a teslim olmuş olur. Tabi bu tamamen Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle bize ifade edilen muhtevaya aykırı. Allah-u Teala sahabe gibi ruhunuzu teslim edin. En'am 71. Sahabe gibi fizik vücudu teslim edin. Al-İmran 20. Sahabe gibi nefsinizi teslim edin. Zümer 18. Sahabe gibi ihlasa ulaşın. Bakara 139. Sahabe gibi iradenizi Allah'a teslim edin. Tarim 8. Böyle buyurmasına rağmen insanlar tamamen bu hakikatten uzak, kendi zanlarına dayalı bir takım yorumlarda bulunuyorlar. Allah'a teslim olmak bir din adamına soruluyor. Allah'a teslimiyet nasıl olur? Teslimiyet hali ancak emin olma derecesinde bir itimat duygusu sayesinde gerçekleşebilir. Bu da itimat edilen varlığın her yönden kendisine güvenilecek bir vasıfta olmasını gerektirir. Yine Kur'an ayetlerinin muhtevası yok. Yapılan yorumlardan bir tanesi de İslam dini önceki peygamberlerin tebliğ ettiği dinlerin şeriatlarını ortadan kaldırmıştır. Yani şu anda geçerli olan şeriat Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şeriatıdır. Önceki peygamberlerin tebliğ ettikleri dinler bir kavme gönderilmişti. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gelen İslam evrensel bir dindir. Sevgili kardeşlerim, Kur'an ayetlerine tamamen aykırı Allah-u Teala Allah'ın tek olduğunu bütün kutsal kitaplarda Allah Teala bildiriyor. Bu dinin şeriatın da tek olduğunu son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de Şura 13 bildiriyor bize. Ve kitaplar açısından baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'in kendisinden önceki kitapları tasdik ettiğini görüyoruz. Kur'an-ı Kerim kendisinden öncekileri tasdik ediyor, kendisinden sonrakileri de müjdeliyor. Evet, bütün kutsal kitaplar hidayet ve nurdur. Tevrat hidayet ve nurdur. İncil hidayet ve nurdur. Kur'an hidayet ve nurdur. Tevrat'ın kendisine indirildiği Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, yani Hazreti Musa Aleyhisselam bir Nebi Resul'dür. Hazreti İsa Aleyhisselam bir Nebi Resul'dür. Ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bir Nebi Resul'dür. Allah'ın kendilerine şeriat kitabı verdiği bütün peygamberler bütün kainata gönderilmişlerdir. Şeriat kitabının sahibidirler ve yaşadıkları dönemde asareten devrin imamıdırlar.
Ama onun dışındaki kavim resulleri sadece kendi kavimlerine gönderiliyorlar. Nebi resullerin hepsi bütün kainat için vazifeli kılınmışlardır. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Şerif'ine mutu kable en temutu, ölmeden evvel ölün. Allah'a dönün ki ölmeden önce ruhunuzu Allah'a ulaştırınız ki Allah size ondan 700'e kadar artan yardımlarda bulunsun. Son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz an 19 fiille 73 ayeti kerimede dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı, ruhun Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 ayet-i kerimede Allah Teala bunu bize farz kılıyor. Ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Kur'an açıklamalarıyla yetiştirdiği sahabeye 7 hadiste Allah'a ulaşmayı dileyin buyuruyor. Evet. Zaman zaman geleneksel din tatbikatını yaşayan insanlar, bu sizin söylediğiniz doğru olsaydı Peygamber Efendimiz bahsetmez miydi? Evet, Peygamber Efendimiz bizim söylediklerimizi 7 tane hadiste tekrar etmiş. 7 hadiste Allah Resulü sahabeye Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin diye 7 tane hadiste tekrar etmiş. Öyleyse ezeli ve ebedi dinin giriş kapısı, cennetin de giriş kapısı, Kur'an-ı Kerim'in de giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Peygamber Efendimiz ve sahabenin hepsi bunları A'dan Z'ye kadar gerçekleştirmişler.

kişinin Tarih 8'e göre kişinin iradesini ilahi iradeye, kendi iradesine, ilahi iradeye bağlaması, ilahi irade, cüz-i iradeyi, kullara ait olan kişilerin iradeyi kontrol altına alması demektir. Burası bir hakkın, takvanın sahibi olduğumuz yerdir. İrademizi de Allah'a teslim

konu sonuçlanmıştır. Burada hakkı müşahede etmek, hakka şahit olmak söz konusudur. Kimdir bu insanlar? Ali İmran suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala şehid Allahu ennehu la ilahe illahu vel melaiketi ve ulil mikame mıkız la ilahe illahu vel azizul hakim diye bahsi geçen Allah şehadet şahitlik etti. Muhakkak ondan başka ilah yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de adalette kaim oldular. Şahit oldular ki ondan başka ilah yoktur. Şehid Allah, Allah şahit oldu. Ennehu muhakkak ki la ilahe illallah, ondan başka ilah yoktur. Allah kendisinden başka ilah yoktur. Allah buna şahadet etti. Kendi zatının varlığına, zati varlığına şahadet etti. Bu şahadetin tek ilahtan başka ilah olmadığına şahadet. Allah kendi varlığına şahit oluyor. O şahit olduğu varlığın ilah olduğuna şahit oluyor. Tek ilah olduğuna Allah şahitlik ediyor. Melekler de şahit ettiler, Allah'ın zatına şahit ettiler. Ve ulul ilm kayme mıkız adaletle kayım olan ilim sahipleri de Allah'tan başka ilah olmadığına şahit ettiler. Gerçekten de baktığımız zaman yedi vasıta emirden birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek, ikincisi ibadetlerin sultanı zikir, üçüncüsü oruç tutmak, dördüncüsü namaz kılmak, beşincisi hacca gitmek, altıncısı zekat vermek ve yedincisi kelime-i şehadet olarak ele alırsak Allah'ın zatının dünya hayatını yaşarken kalp gözüyle görüldüğünü ve sahabenin bunların hepsine şahit olduğunu görüyoruz. İşte huzur namazını kılanlar aslında Allah'ın zatına şahitlik edenlerdir. Enbiya suresinin 19. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Enbiya 79'da Lehu men fissemavati vel ard semalardaki, göklerdeki, varzdaki, yerdeki bütün kişiler onundur. Onun katında olan kişiler, huzur namazını kılanlar ona ibadet etmekten kibirlenmezler, onlar yorulmazlar. Evet, bunlar Allah'ın zatına şahit olanlardır. Göklerin melekütünü, yerlerin melekütüne sahip olan ve Allah-u Teala'nın zahiri ve batini nimetleri üzerinde tamamladığı kişiler. Gerçekten de Ali İmran 19 bunu söylüyor. Yetmez. Lokman suresinin 20. ayet-i kerimesi. Lokman suresinin 20. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Alem terev ennallâhu sahara lekum mâ fis semâvâti ve mâ fil ard ve asbaha aleykum ni'amehu zâhiriyeten ve bâtine ve minennâsi men yücâdilü fillâhi ve gayri ilmin ve lâ hudân ve lâ kitâbun min. Yani Allah-u Teala'nın zahiri ve batini nimetleri üzerinde tamamlandığı insanlar, yani yerin göğün melekütünü Allah'ın kendisine gösterdiği ve böylece tövbe-i nasûlâ tövbe ederek salaha ulaştırdığı insanları Allah-u Teala söylüyor. Sadece Âl-i İmrân suresinin 102. ayet-i kerimesinde siz ölmeyin ancak Allah'a teslim olarak ölün ayet-i kerimesi değil, bunun dışında Bakara suresinin 132. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala buyuruyor ki Bakara 132, Âl-i İmrân 102'de genel davet, herkese davet. İrşada ulaştıktan sonra son tesliminizi de gerçekleştirin. وَوَسَابِهِ اِبْرَٰهِمُ وَبَنِيَ وَيَاقُوبَ يَا بُنَيَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. İbrahim aleyhisselam onu Allah'a teslim olmayı kendi oğullarına vasiyet etti. Yakup aleyhisselam da ey oğullarım muhakkak ki Allah bu dini sizin için seçti.
Artık siz Allah'a teslim

olmadan ölmeyin diye vasiyet etti. Burada onların hepsine birden davet var. Hepsi bir hakkın takvaya kadar yükselin ifadesi söz konusu. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz her asırda ümmetimden Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlar hep olacaktır. Al-İmran suresinin 102. ayet-i kerimesinde değil, Bakara suresinin 132. ayet-i kerimesinde de aynı hakikati bir kere daha tekrar ediyor Allah-u Teala. Bütün insanlar için konuşuyor. İnsanlardan bir hakkın takvaya ulaşan, bir hakkın takvadan evvelki noktaya ulaşan, yani irşat takvasına ulaşan herkese bir hakkın takvanın da sahibi olun emrini veriyor. Bakara suresinin 132 ve Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesi aynı muhtevayı veriyor. Peygamberlerden bahsediyor ve onlar da Hazreti İbrahim, Hazreti Yakup, Hazreti İsmail, Hazreti İshak, Hazreti Yakup, onun torunlarının hepsinin bu hedefe ulaştıklarını söylüyor. Bakara 136'da Kullu amennâ billâhi ve mâ unzile ileynâ ve mâ unzile ilâ İbrahim ve İsmail ve İshak ve Yakub ve Esbâta ve mâ utiye Musa ve İsa ve nebiyyûne min Rabbim la nufarriku beyne ahdin ve nahnu lehu müslimûn. Deyin ki Allah'a iman ettik. Hem Allah'ın zatını görmüşler hem de Allah'ın tekliğine şahit oluyorlar. Tek bir ilahın varlığı. Bize indirilene de iman ettik. Hazreti İbrahim'e indirilene iman ettik. Hazreti İsmail'e indirilene, İshak'a indirilene, Yakub'a indirilene ve torunlarına indirilene iman ettik. Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verilenlere o kitaplardakine iman ettik. Yetmez onların dışında diğer nebilere de verilenlere, kitaplara iman ettik. Onlar arasında fark gözetmeyiz. Muhakkak ki Allah'a teslim külliyle teslim olanlarız. Ayet-i kerime çok açık bir şekilde söylüyor bunu. Kullu amennâ billâhi ve mâ unzile ileynâ ve mâ unzile ilâ İbrahim ve İsmail ve İshak ve Yakub ve Esbâta ve mâ utiye Musa ve İsa ve nebiyyûne min Rabbihim la nufarriku beyne ahadin ve nahnu lehu müslimûn. Buradan görüyoruz ki Allah-u Teala sahabeye söylüyor bunu. Bakara 132 geçmiş peygamberlerden bahsediyor. Bakara 136 sahabeden bahsediyor. Sahabenin de bu makama ulaştığını ve iradenin de Allah'a teslim ettiklerini kesin bir dille ifade ediyor. Allah Teala Nas suresinin 89. ayet-i kerimesinde de "Yevme neb'usu fi kulli ümmetin şehiden aleyhim min enfusihim ve cenabike şehiden ala haulay ve nazzalna aleyke'l kitabe tibyanen likulli şeyin huden ve rahmeten ve büşra'l müslimin." O gün bütün ümmetlerin içinde onların üzerine onların kendilerinden bir şahit bahseder. Vazifelik razı. Bu şahitler kavim resulleri. Seni de onların üzerine şahit olarak getirdik. Evet. Devrin imamı Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz kavim resulleri üzerine şahit. Hidayete erdiren her devirde devrin imamıdır. Ama hidayete ermeye vesile olanlar da kavim resulleri veli mürşitlerdir. Sana her şeyi beyan eden, hidayete erdiren ve rahmet olan kitabı Müslümanlara müjde olarak indirdik. Ne diyor ya anne ba'su kulli ümmetin şehiden. O gün bütün ümmetlerin içinde şehitler kılarız. Bir şahit kılarız. Bütün ümmetler içinde bir şahit kılarız. Buradaki bütün ümmetler dendiği zaman her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmeksizin gönderilen veli resullerden bahsediyor. Hadis-i şerifte Allah'ın en sevgili kulları, Allah'ın kullarına, kulları da Allah'a sevdiren, yeryüzünde hayır ve nasihat için dolaşanlardır. Her kavim Resulü kendi kavminin şahidi. Bir başka ayet-i kerimede Allah-u Teala seni de onların üzerine şahit getiririz diyor. Hem Nisa suresinin 41. ayet-i kerimesi hem de Nahl 89 bunu ifade ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için o zaman içinde bulunduğu zamandan devrin imamı olduğu cihetle o devirde yaşayan bütün kavimlerdeki Resullerin denetçisi odur. Onların şahididir. Bütün kavimlerdeki Resullerin şahididir. Devrin imamı olan kişi ama her kavim Resulü de kendi kavimlerindeki kavminde o devirde yaşamış olanların şahididir. Allah Teala ve cinabike şehiden ala haulay. Seni de onların üzerine şahit olarak getirdik. Nahl suresinin 89. ayet-i kerimesi Peygamber Efendimiz'le
şahitlerin şahidi olarak karşımıza çıkıyor. Burada Müslümin kelimesi bu söylediğimiz grubu da ifade ediyor. Yani irşada ulaştıktan sonra iradelerini de Allah'a teslim edenlerin aynı zamanda İslam dininin daha evvelki kademede olanları da ifade ediyor. Kur'an Allah'a ulaşmayı dileyenden itibaren bütün kademelerdekiler için bir müjdedir. Öyleyse Nahl suresinin 89. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Müslümin olan bütün kavimlerdeki Resullerden bahsediyor. Her kavimde bir şahit, onlar Müslümin ama diğerleri Müslümin yani kavim Resulünün dışında kalan bir de o kavimdeki irşada ulaşmış olan belli Resuller var. İradesini de Allah'a teslim etmiş olanları da ihtiva ediyor. En'am 48'de وَاَمَنْ رُسُلُ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْذِر۪ينَ فَمَنْ آمَنَ وَاَسْتَحْوَ لَا خَوْفٍ عَلَيْهِمْ وَالْاَمْ يَحْسَنُونَ Biz Resullerimizi uyarıcılar ve müjdeciler olmaktan başka bir şey için göndermeyiz. Kim Allah'a ulaşmayı diler, ıslah olursa, nefsini tezkiye ve tasfiye yaparsa onlara korku yoktur, onlar masum olmazlar. Biz Resuller göndeririz, bütün kavimlere göndeririz. Amil olanları müjdelesinler, olmayanları da uyarsınlar diye. Her zaman diliminde, her kavimde veli Resuller vardır. Her zaman dilimde, her kavimde veli mürşitler de vardır. Her zaman dilimde, her kavimde vekil mürşitler de vardır. Ebu Hüreyre'den nakledilen bir hadiste Allah-u Teala bir kulu sevdiği zaman Cebrail'e Allah'a filanı seviyor, onu da sev. Onu sen de sev diye emreder. Cebrail de o kulu sever. Sonra gök halkına Allah filanı gerçekten seviyor, onu da siz de seviniz diye hitap eder. Göktekiler de o kimseyi severler. Sonra yeryüzündekilerin gönlünde o kimseye karşı bir sevgi uyanır. Evet, demek ki Allah-u Teala Cebrail Aleyhisselam'a ben falanı seviyorum, sen de sev. Bu devrin imamı. Cebrail Aleyhisselam, Allah bu kulu seviyor, ben seviyorum, siz de sevin meleklere. Melekler de seviyorlar. Ve Allah-u Teala böylece yerdekilerden de o kişiye onların kalplerinde bir sevgi oluşturuyor. Nitekim kimin kalbinde sevgi oluşturuyor? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenin. Evet, tebliğ yapan o, bu tebliğe davete icabet eden her kimse, onun kalbinde Allah-u Teala irşat makamına, mürşide karşı bir sevgi oluşturuyor. Öyleyse göktekiler severler, sonra da yeryüzündekilerin gönlünde o kimseye karşı bir sevgi anı, yerdekiler de sever. Allah-u Teala Nahl Suresinin 89. ayet-i kerimesinde elbette kavim Resullerini de kaplar, devrin imamını da kaplar. Çünkü kavim Resulleri insanlar üzerine şahit, devrin imamı da kavim Resulleri üzerine şahit olarak karşımıza çıkıyor. Nisa suresinin 41. ayet-i kerimesi bunu daha açıkça ifade ediyor. Pekeyfe izâ cînâ min kulli ümmetin bir şehiden ve cinâbike alâ haulâi şehidâ. Her ümmetten bir şahit Resul getirdiğimiz zaman seni de onların üzerine şahit olarak getirdiğimiz zaman halleri nasıl olacak? Ardı arkası kesilmeksizin Allah-u Teala'nın her kavime gönderdiği veli Resuller bunlar hidayete ermeye vesile olanlardır. Bir de onlar üzerine şahit olan her devirde devrin imamı, asaleten devrin imamı o da Resuller üzerine şahittir. Nahl suresinin 89. ayet-i kerimesinde hem devrin imamından bahsediyor hem her kavim Resullerinden bahsediyor. Hem de Müslüm'ün kelimesiyle Allah'a ulaşmayı dileyenden itibaren bütün kademelerini de muhtevasına alıyor. Hac suresinin 78. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala aynı kelimeyi bir kere daha söylüyor. وَجَاهِدُوا فِي اللّٰهَ حَقَّ جِهَادِهِ وَاشْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَعَكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
İbrahim Aleyhisselam'ın dinidir. O sizi daha önce de Müslümanlar, Allah'a teslim olanlar olarak isimlendirdi. Bunda da Kur'an-ı Kerim'de de Resul size şahit olsun, siz de insanlara şahit olasınız diye. Öyleyse namazı ikame edin, zekatı verin, Allah'a sarılın. Allah'ın zatında yok olun, o sizin Mevla'nız. Ne güzel Mevla, ne güzel yardımcı. Hazreti İbrahim'in dininden sizin için bir zorluk kılmadı. O din ki babanız İbrahim dinidir. Bundan evvel de size Müslüm'ün diyen, Müslüm ismiyle hitap eden, sizi Müslüm'ün diye isimlendiren odur. Buradaki Müslüm'ün kelimesi de henüz o hedefe ulaşmamış olanları söylüyor. Halen Hakk'a cihad hüviyetinde bir cihada ulaşmamış olan kişiler. Size şahit olsun Resul, siz de insanlara şahit olun diye Allah Teala emrini bu şekilde veriyor. Öyleyse namazı ikame edin, zekatı verin, Allah'a sarılın, zatında yok olun ve Allah'ın en üst seviyedeki dostlarından olun buyuruyor Rabbimiz. Allah Teala Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde de وَاَنِيبُ لَا رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ مُنْ قَبْلِيَاتِكُمْ لَعَذَابٍ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a teslim olun. Ruhunuzu da, beşinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. Dört teslimi kaplıyor bu ayet-i kerime. Hem de kabir azabı üzerinize gelmeden evvel. Böyle yapın, yoksa yardım olunmazsınız. Burada Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde de henüz o durumda değiller. Herkese emir veriliyor. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, irşat makamının sahibi olmaya kadar yürüyen bir muhteva söz konusu. Maide 35 ayı vellezine amenu takullahu vebtagu ileyhil vesilete ve cahidu fisebili lealekum tuflihun. Ey Allah'a ulaşmayı dilemiş ve amin olmuş olan kişi, yeniden takva sahibi ol. Allah'a ulaşma vesileyi Allah'tan iste. Allah Teala diye emrediyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı vesile değil, Secde suresi 24. ayet-i kerimesindeki kişiler, bunlar hidayete erdirmeye hak sahibi olanlardır. Sabir sahibi, ayetlere yakın sahibi olması hasebiyle. Allah'ın kendilerine şeriat kitabı verdiği peygamber, nebi, resulün hepsi bir hakkın asareten devrin imamlarıdır. Ama onların olmadığı dönemlerde kavim resulleri arasından Allah-u Teala'nın seçtiği, vekaleten devrin imamı olarak tayin ettiği, sabrın sahibi, ayetlere hakkul yakin seviyesinde yakin sahibi olan vekaleten devrin imamları var. Secde 24 bunları açıklıyor. Ve hakkul yakinle o Allah'ın zatına şahittir. İlmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin. Üç yakinin sahibidir. Hakkı görmek şerefinin yetkisine ulaşmıştır bu kişi. Görüyoruz ki bir hakkın takvanın sahibi olanlar, Allah-u Teala'nın bu hedefe ulaştırdığı kişiler, bütün sahabe bu hedefe ulaşmış. Allah-u Teala Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesinde kesinlikle bunu söylüyor. السابقون الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اهتدوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وهذا لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Kur'an-ı Kerim'de fevzul azim, ecrul azim, hazzul azim ve feddul azimle ifade edilenlerin hepsi kesinlikle bir hakkın Allah'a teslim olanların mükafatını ifade ediyor. Fevzul azim, sahabenin hepsi tövbe yüze göre Allah'ın zatına şahit olmuşlar ve Allah'ın zatına şahit olmanın mükafatı fevzul azim olarak ayette yer alıyor. Sahabenin hepsi ecrün azimin de sahibi olmuşlar. En büyük mükafat, en büyük ecir. Ve Fuzule 35, sahabenin hepsi Allah'ın zatını görerek Hazrul Azim'in de
sahip olmuşlar. Sabredenlerden ve Hazrul Azim'in en büyük haz sahiplerinden başkası ulaştırılmaz. Badr-ı Azim, Ali İmran 174, böylece onlar bir kötülük dokunmadan Allah'tan bir nimet ve fazıl ile geri döndüler. Ve Allah'ın rızasına tabi oldular. Allah büyük fazıl sahibidir. Sevgili kardeşlerim, görüyoruz ki sahabenin hepsi bu ayet-i kerimede bahsi geçen Fevzul Azim'e, Fethi 10'da geçen Ercun Azim'e, Fusret 35'e geçen Hazrul Azim'e ve Al-İmran 174, Cuma 4'te geçen Fethul Azim'e ulaşmışlar. Fezrul Azim'in sahibi olmuşlar. Bütün sahabe ilahine Allah'a teslim etmek suretiyle Müslüm'ün muhtevasına ulaşmışlar. Ruhlarını, beşerini, nefsini ve iradelerini Allah-u Teala'ya teslim etmişler. Ve böylece en büyük has sahiplerinden olmuşlar. Ma yulaka illezine seberu, ma yulaka zu hazin azim. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesinde en büyük ecrin sahibi olmuşlar. Eden lezine yubayne kennema yubayne Allah yâdi Allah'u fâhu haydîm temenneke sefennema yenküsü alâ nefsi ve men evfe bi'adihi ma ahette aleyhullah fesehenetuhu ecren azime. Muhakkak ki onlar sana tabi oldukları zaman Allah'a tabi olurlar. Onların elinin üzerinde Allah senin bütün vücuduna tecelli ettiği için ellerine de tecelli etmiş olduğundan Allah'ın eli vardır. Bundan sonra kim ahdini bozarsa o takdirde sadece kendi nefsini aleyhine bozar. Allah'a verdiği yeminleri, ahdleri yerine getirmediği için derecesini naksa düşürür. Kim de Allah'ın ahdlerine vefa ederse, yeminini, misakini, ahdini yerine getirse o zaman ona en büyük mükafat, ücret, ecir verilecektir. Allah Teala'nın hepinizi bir hakkın takvanın sahibi kılması, Müslümin kılması, teslimi külliyle teslim edenlerden kılmasını, Fevzul Azim'in, Hazrul Azim'in, Ecrul Azim'in, Fazrul Azim'in sahibi kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek Kur'an-ı Kerim ayetleriyle bir hakkın Allah'a teslim olmak konulu konferansımızın sunuş konuşması burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Eğer siz de 7 sabah 4 teslimi yaşayarak bir hakkın Allah'a teslim olanlardan sahabe gibi olmak istiyorsanız, Allah'a ulaşmayı kalben diledim. Ben de Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak istiyorum ve 7 safhanın 7'sini yaşayarak teslimi külliyle Allah'a teslim olmak suretiyle asr-ı saadete ulaşmak, asr-ı hidayeti yaşamak istiyorum diyorsanız, hazırsanız, söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz inşallah. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Tövbe alan kardeşlerimiz bulundukları yerlerde vekil kardeşlerimizden de fiziki tövbelerini almaları gerekir. Hepinizi Allah-u Teala'nın hepinizi ikinci an saadetine ulaştırmasını Efendimiz'in nimetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek suallere geçiyoruz inşallah. Allah razı olsun. Yozgat'tan bir kardeşim, muhterem hocam, İslam'ın 5 şartıyla Allah'a teslim olmak yeterli midir? Açıklar mısınız? İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse hiçbir şeyini Allah'a teslim edemez.
İslam'ın beş şartı sadece vasıta emirleri içeriyor. Sevmu salat, haccu zekat, kelime-i şehadet. Ama teslimler yok. Yetmez. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah ona mürşit göstermez. Mürşidine tabi olmadan da hiçbir teslimi kişi gerçekleştiremez. Mürşidine tabi olmayan kişi ruhunu teslim edemez. Mürşidine tabi olmayan kişi fizik vücut teslimi yapamaz. Mürşidine tabi olmayan kişi nefs teslimi yapamaz. Mürşidine tabi olmayan kişi irade teslimi yapamaz. Yani İslam'ın beş şartıyla hiç kimsenin teslimleri yapabilmesi mümkün değil. Teslimleri gerçekleştirmek istiyorsa Kur'an-ı Kerim'de ve bütün kutsal kitaplarda Allah-u Teala'nın farz kıldığı 7 tane hedefimin 7'sini de mutlaka farz ve yaşamak gerekir. Allah razı olsun. Öyleyse Allah'a teslim olmak için İslam'ın 5 şartı yeterli mi? Hiç hayır, mümkün değil. İslam'ın 5 şartıyla kimse hiçbir şeyi teslim edemez. Karaman'dan bir kardeş muhterem hocam, Müslüman olacak kişiye ilk önce ne anlatılmalı? Kelime-i şehadet getirmesi yeterli midir? Açıklar mısınız? Hayır. Evvela bütün Allah-u Teala'nın mürşitleri Allah'a davet eder. 7 safa davet, hem Allah'a davet var hem de sırat-ı müstakime davet var. Sırat-ı müstakim ne? 7 safa sırat-ı müstakime davet. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse görüyoruz ki 7 safa sırat-ı müstakime davet 7 safa ve Allah'a davet 7 safa. Alt altta bunları görebilirsek şunu göreceğiz ki evet Müslüman olacak kişi öncelikle Allah'ın irşat da vazifeli kıldığı bir hakkın takvanın sahibi müşrikler tarafından Allah'a davet edilecek. Daveti dinleyen muhatap olan kişi daveti kabul ederse ancak Enfal 24'e göre Allah'a ulaşmayı dilediği an ölüyken Allah diriltir. Ve Yusuf 108'e göre davetçilerden Allah Teala bahsediyor. Daveti kabul eden kişi Yunus 31-25'e göre ruhunu Allah'a ulaştırmak suretiyle ruhun teslimi, daha sonraki fizik vücut teslimi Nahl 125, nefsin teslimi Haç 67, Kasas 87, İhlas ve Fusilet 35, iradenin teslimiyle bir bütünü yaşamış olacak. Adıyaman'dan bir kardeş muhterem hocam, son zamanlarda vuslatımın bittiğini hissediyorum. Vuslatın bittiğini nereden anlarız? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, vuslat, ruhun Allah'a vasıl olması, Allah'ın zatında ifna olması. İster Allah Teala vuslat desin Kur'an-ı Kerim'de Rahat 21'de, ister Allah'a sarılmak desin Nisa 175'te, ister Allah'ın zatına sığınmak desin, aynı şeyleri ifade ediyor. Rahat 21'de Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştırırlar. Nisa 175'te Allah'a sarılırlar. Ve Alimen 14'te Mâb'a sığınırlar. Vuslatın bittiğini nereden anlarız? Gerçekten ruhunuz Allah'ın zatına ulaşmışsa, vuslatı gerçekleştirmişseniz, o zaman size yapılan haksızlara affetme noktasında olursunuz. Allah Teala Fatır 32'de İnne evresnel kitabe ellezi estafeyna min ibadina ve minhum zalimun nefsi. Biz bu kitabı seçtiğimiz kullara miras bıraktık. Bunlar biz kimin nefsine zulmeder.
henüz nefes ses kesin yapmamış olan kişi kendisine birisi bir kötülük yaptığı zaman hemen kısas tatbik eder. Bu nefsenin henüz Allah'a vasıl, ruhun Allah'a vasıl olmadığını ifade ediyor. Ama eğer kendisine yapılan kötülüğe af ile davranabiliyorsa o zaman o kişi muktasitlerdendir. Affedebilen kişi ustatı gerçekleştirmiştir. Ve minhum sabikun al hayrat ve hayırlarda ileri geçenler onlar da iradelerini Allah'a teslim eden irşada memur ve mezun kılınanlardır. Buğla'dan bir kardeşim Mütterem Hocam, birinci suali bazen içimizde kötü düşünceler, hayaller ve kötülük yapma gibi düşünceler geçiyor. Bu durumda günah işliyor ve derecat kaybı yaşıyor muyuz? Açıklar mısınız? Hayır. Kötü düşünceler söz konusu olduğu zaman fiiliyata, eyleme geçirmezseniz derecat kaybetmezsiniz. Ama kötü düşünceler, hayaller, kötülükleri fiiliyata geçirirseniz, eyleme geçirirseniz birebir kaybedersiniz. Seyyiatin cezâ-ı seyyiatin, seyyiatin mislâ. Yani seyyiatin cezası misliyledir. Seyyiatta bir artış, ceza artışı yok. Ama iyilik öyle değil. İyiliği düşündüğünüz an yapmasanız derecat kazanırsınız. Kötülüğü düşündüğünüz an yapmasanız derecat kaybetmezsiniz. Ama iyiliği düşündüğünüz an yapmasanız bile derecat kazanırsınız. Yaparsanız daha üstte de bir karşılık buna. İkinci suali, çalıştığım için bazen gök katlarına göre zikrimi yapamıyorum. Aynı sırada normal zikir yapar gibi zikrimi yapabilir miyim, açıklar mısınız? Hiç kimseye bir imtiyaz yok. Efendimiz'den vermiş olduğumuz ölçü neyse onu kardeşlerimize söylüyoruz ve onların da o ölçüye göre zikirlerini yapmaları. Ölçü altında minimum 14 bin. Her katta 2 bin yapmak suretiyle bir saatlik bir süreyi muhtevasına alıyor. Örtü altında yapılması lazım. Daha sonra diğer kalan sayıları zikirmatikle tamamlayabilirsiniz. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Mümtehine 10 ayeti kerimesini açıklar mısınız? Muhterem Efendimizin tefsirine Mümtehine 10, Allah Mekke'den Medine'ye hicret etmiş mümin kadınlar hakkında hükümlerini açıklıyor. Bu konuda nasıl hareket edilmesi gerektiği, nelerin günah olduğu, nelerin olmadığını açıklıyor. Ey amenü hicret etmiş olan mümin kadınlar, size geldikleri zaman onların imtihan edin, hicret sebeplerini sorun. Allah onların imanını çok iyi biliyor. Artık onların mümin hanımlar olduğunu bilirseniz, artık Allah onların imanı çok gibi, artık onların mümin hanımlar olduğunu bilirseniz, mümin olduklarından emin olursanız, bundan sonra onları kafirlere geri döndürmeyiniz. Onlar mümin hanımlar, diğerlerine kafirli erkeklere helal değildir. Diğerleri de kafir erkekler de onlar için, mümin hanımlar için helal değildir. Onlar kafir erkeklere infak etmiş oldukları şeyi, mümin olarak size gelen kadınlara daha önce vermiş oldukları mehirlerini geri verin. Kendilerine mehirlerini verdiğiniz takdirde onlara nikah yapmanıza, sizin üzerinize bir günah yoktur. Kafir kadınları nikah ile tutmayın. Siz ne infak ettiyseniz, mehir olarak ne verdiyseniz geri isteyiniz. Onlar da infak ettiklerini istesinler. İşte bu Allah'ın hükmüdür, aranızda hüküm vermektedir. Saraydan bir kardeşim, Muhterem Hocam, sadaka belayı def eder mi, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala her şeyi, hayırları derecat artımı ile ölçüyor, şerleri de kaybettiğimiz derecelerle ölçüyor.
Öyle olunca bela niye gelir? Musibetler niye gelir? Daha önce nefsimizinle uyanmak suretiyle kaybettiğimiz dereceler söz konusu. Allah Teala o derecelerin bize tekrar geri vermek, adeta o günahların kefareti ne eşdeğer belalar veriyor. Ama o bela değil de siz elinize sadakayı verirseniz o zaman o belayı da def edemiş olursunuz. Misal diyelim. Siz birisine yanlış davranışta bulunmuşsunuz. O zaman onun karşılığı cezayı alırsınız. Bela olarak, musibet olarak size dönebilir. Ama eğer sadaka verirseniz o beladan kazanacağınız derecatı sadaka vermek suretiyle alırsınız. Bu şekilde de belayı def eder. O zaman sadaka belayı def eder mi? Evet. Sadaka derecat arttırmanız yapıyor. Musibetler de bize derecat kazandırıyor. Sadaka da. Ama siz sadaka verirseniz musibeti def edebilirsiniz. Adana'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, ışık hızını aşabilirsek fizik olarak nefsler alemine mi geçmiş oluruz? Açıklar mısınız? Hayır sevgili kardeşim, ışık hızına geçen fizik vücut değil, nefsinizdir. Üç vücudunuz iç içe. Fizik vücut, nefs ve ruh için bir mekan konumunda. Her gece ışık hızını aşan, vücuttan ayrılan, aklın kendisine kumanda ettiği nefsinizdir. Fizik vücut değil. Fizik vücut rölantide çalışan bir araba gibi yatakta yatıyor. Başınızı yastığın üzerine koyduğunuz an, ileri geri hareket ettirirseniz, basınç sebebiyle iç sesinizi duyarsanız, ona paralel siz de Allah Allah derseniz, zikirle uyursanız, o zaman uykuya geçer geçmez elektronların devir sayısı yatakta olmanız hasebiyle inişe geçiyor %75'e. Ama akıl nefse kumanda ettiği zaman o zaman ne oluyor? Karşıt elektronların devir sayısı 50'den 75'e çıkıyor. İkisi eşitlendiği zaman ışık hızıyla ışık duvarını geçiyorsunuz. Akıl nefse kumanda etmek suretiyle sonsuz hızla herhangi bir yere gidiyorsunuz. Burada ulaşan sonsuzla ulaşabilen fizik vücut değil, nefsinizdir. Allah razı olsun. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinin daha sonuna geldik. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz. Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri mucize ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizi bir sohbette birlikte kıldı. Sizleri çok seviyoruz, çok ama çok. Bu sevgi Allah'ın bize verdiği bir sevgi. Eğer sizleri seviyorsak, eğer sizler bizi seviyorsanız, böyle bir sevgide bir üçlünün söz konusu olduğunu sakın unutmayın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Siz bizi seviyorsunuz, biz de sizi seviyoruz. Siz Allah'ı seviyorsunuz, Allah da sizi seviyor. Biz Allah'ı seviyoruz, Allah da bizi seviyor. Öyleyse bir üçlü sevgi alışverişi. Biz Allah ile aranızda sadece bir vasıtayız. Biz Allah'ın sesiyiz. Allah Teala bize tasarruf ediyor. Onun tasarrufundayız. Söylediğimiz her şeyi O söyletir. Yaptığımız her şeyi O yaptırır. Öyleyse Allah Teala dünyada verilen bu gezegene hangi mesajı verecekse o mesaj mutlaka bizim ağzımızdan dünyaya yayılacaktır. Bir tarafta şeytan var. Ve onun yardımcıları. Bu insanlar şu anda dünyayı ele geçirmiş gibi görünüyorlar. Birçok kalpleri kapkaranlık insan şu dünyaya şu anda hakim olmuş durumda. Bu hakimiyetlerini daha üst boyutlara çıkarmak istiyorlar. Allah buna müsaade edecek mi? Bir yere kadar evet. Ama sonra her şeylerini kaybedecekler. Ne demek istiyoruz? Bütün negatif faktörlerin yok olacağı yeni bir dünya nizamına doğru ilerliyoruz. Elbette savaşlar olacak. Elbette anlaşmazlıklar olacak şu anda olduğu gibi. Ama bunun sonucunda, savaşların sonunda bir yeni dünya kurulacak sevgili kardeşlerim. Allah sevgisinin, bu sevginin insanlara verdiği mutluluğun, refahın, huzurun bütün insanlara yayılacağı bir mutluluk dünyasına hep birlikte adım atacağız. Bu müjde Allah Teala tarafından sizlere söylemek üzere bize verilmiş durumda. Elbette anlaşmazlıklar olacak. Elbette iblis elindeki bu dünya hakimiyetini iyileri kontrolü altına alma yetkisini elinden kaçırmak istemeyecektir. Bunun için her türlü kötülüğü bu dünyada verilen gezegende gerçekleştirmek isteyecektir. Bu onun
mutlak olarak yenileceği son savaştır. Şu anda bildiğiniz gibi dünyaya şeytan hakim. Dünya üzerindeki harpler, hepimiz biliyoruz ki haklı sebeplere dayanmıyor. Bütün dünyayı şeytan ve avanesinin kontrolü altına almaya çalıştığı bir yeni dünya düzeni kurmak üzere hareketteler. Hakimiyetlerini tamamlamak azmindeler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu onların arzusu, onların hedefi. Hadi gelin şimdi hep beraber Allah'a bakalım. Allah ne diyor? Allah Teala diyor ki, sulh ve sükun bizim dünyada oluşturacağımız sonuç, bu sonuç olacak. Dinlerin birleştirildiği, hangi dinden olursa olsun, bütün insanların birbirini kucakladığı, hepsinin diğerleri için yaşadığı yeni bir dünya nizamı. Bundan 14 asır evvel biliyorsunuz ki sahabe başkaları için yaşayanlar oldular. İşte Mekke'den ayrılmak mecburiyetinde kalan muhacirler yani göçmenler Medine'ye hicret ettiler, göç ettiler. Medine'de bir vatan buldular kendilerine. Medine'deki kardeşleri onlara her şeylerini paylaştırdılar. Medine'de birçok ev yapıldı. Hem Mekke'den gelenler, hem Medine'dekiler bu evlerin her birinde alın teri döktüler. Hiç kimse bu benim evim değil, ben başkaları için çalışmam demedi. Bütün güçleriyle başkaları için yaşadılar. Herkese yetecek kadar bina inşa ettiler. Her şeyi yaptılar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu paylaşma olayı diğergâmlıktır. Allah sevgisi olmadıkça insanlar üzerinde tahakkuk etmez. Öyleyse Allah'ı sevin. Sevdikçe Allah tarafından sevilirsiniz. Allah Teala tarafından sevildikçe insanları daha çok seversiniz. İnsanları daha çok sevdikçe insanlar tarafından daha çok sevilirsiniz. Sizi sevmeyenler sadece tanımayanlar olur. Hakkınızda başkalarından duydukları yanlışlarla hüküm verirler. Sevgili kardeşlerim, aslında hepsinin haklı olduğu bir taraf var. Hadi gelin bakalım bugün din adamlarına ne görmüşler din öğretimi olarak? İslam'ın 5 şartının insanları cennet saadetine ulaştıracağını görmüşler. Alim olarak kabul ettikleri insanlar onları buraya sürüklemiş, bu noktaya sürüklemiş. Biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bu muhteva insanları cehennemden cennete ulaştıracak olan muhteva bununla ölçülmüyordu. İslam'ın 5 şartı diye bir olay o zaman mevcut değildi.
Öyleyse bu baptaki muhtevaya baktığımız zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesinin 7 Safa ve 4 tane, teslimi yaşadıkları kesindir. Öyle midir? Bütün sahabe Allah'a milaki olmayı diledi mi? İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki vellezîne işte muttagûte en yâbudühâ ve enâbu ilallâhi lehumil büşrâ fe beşşirî vâdî. Onlar diyor sahabe için Allah Teala tagut okul olmaktan kurtuldular, kaçındılar ve kendilerini kurtardılar. Neden? Çünkü Allah'a milaki olmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Şeytanın kuluyken Allah'ın kulu olmuşlar. Kullarımı müjdele diyor. Tağuta kul iken diye başlıyor olay. Tağuta kul iken. وَالَّذ۪ينَ اشْتَرَوُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا Onlar tağuttan kaçındılar, kurtuldular. اَنْ يَعْبُدُهَا Ona kul olmaktan, abd olmaktan, kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, en üstün bildiğimiz insanlar başlangıçta korkunç bir durumdaydılar. Her türlü yanlışlığı yapıyorlardı. Kervanların yollarını kesiyorlardı, insan öldürüyorlardı ve de canlı canlı küçük kızları, kendi kızlarını toprağa gömebiliyorlardı. İşte bu vahşeti yapan bu insanlar her kabile birbirine kan davasıyla düşmandı. Bu mütemadiyen insan öldürüyorlardı. Bu kanlı katiller Allah'ın en üst seviyedeki evliyaları oldular. Allah'ın dostları oldular. Neyle? Önce Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilemişler mi? Ayet-i kerime açıkça söylüyor. Sonra mürşitlerine tabi olmuşlar. Bu tabiyet kainatın en büyük mürşidine yapılan tabiyet. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olduğu ifade ediliyor. Onlar sana tabi olduğu zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor Allah Teala. Sonra tabi olmanın sonucu ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Tüm sahabenin bu hedefe ulaştığını görüyoruz. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Ve onlar hidayete erdiler diyor. Hidayete ermek insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Âl-i İmran 73 İnnel hüdâ hüdallâh Bakara 45 İnne hüdallâhi hüvel hüdâ İnnel hüdâ hüdallâh muhakkak ki El-Hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. İnne hüdallahi hüvel-hüda. İnne muhakkak ki, hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve, işte o, el-hüda, hidayettir. Bunu Allah'ın ulaştırmasıdır diye yorumlayanlar da olmuş. Onlara da cevabımız var. Allah'ın ulaştırmasıysa, hidayet nereye ulaştırmasıdır? Kendisine ulaştırmasıdır. İşte Şura suresinin
13. ayet-i kerimesi Allah Teala diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. İnsanların %95'inden fazlasını seçer. Onlardan kim Allah'a münib olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'a ulaşır demiyor. Onlardan kim o Allah'ın seçtiklerinden %95'ten her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse bir sonuçla karşı karşıyayız. Allah'ın ulaştırması söz konusu. İşte bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Yani hidayete ermişler. Zümer suresi 18. ayet-i kerime. Peki bundan sonraki safha fizik vücudun teslimi. Fizik vücudun teslimine bakıyoruz. Acaba sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? İşte gene bir garantili ayet-i kerimeyle karşı karşıyayız. Allah Teala bunu kesinleştiriyor. Bütün sahabe Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Diyor ki Allah Teala Habibim o ümmileri bekliyor.

Ödise bütün sahabe fizik vücutlarında Allah'a teslim etmişler. Peki farz mı? Allah Teala diyor ki ey Ademoğulları, Arapçasından başlayalım. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakîm. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Ve ben sizlerden, ey Ademoğulları, ben sizlerden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah Teala. Hepimizden Allah Teala Allah'a kul olalım diye ahd almış. Nelerden almış? Adem oğullarından, Adem'in sülbünden gelen fizik vücutlarımızdan almış. Peki bütün sahabe fizik vücutlarında veçlerini de Allah'a teslim etmişler mi? Gördük ki etmişler. Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesi. Öyleyse bir adım daha öteye geçelim bakalım. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler mi? Bir insanın nefsini Allah'a teslim ettiği yer, ulul elbab olduğu yerdir. Ulul elbabın vasfını veriyor Allah Teala li ulul elbab yeskurunallahe kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Öyleyse ulul elbabın müşterek vasfı daimi zikrin sahibi olmak. Ayaktayken de, otururken de, en üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek. Allah Teala Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin ulul elbab olduğunu söylüyor. Onlar sözü dinlerler diyor sahabe için. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Kimdir ahsen olan söz? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği Kur'an ayetleri. Sözün ahsen olanına tabi olurlar diyor. Sahabeden bahsediyor. Onlar hidayete erdiler diyor. Arkasında da diyor ki onlar ulul elbab oldular diyor. Ulul elbaptır onlar diyor. Onlar lüplerin sahipleridir. Gördük ki lüplerin sahipleri için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de daima Allah'ı zikretmek farz. Bütün sahabe lüplerin sahibi olmuş. Burada bitiyor mu her şey? Hayır, bitmiyor. Daha ihlas makamı var, salah makamı var. Acaba bütün sahabe muhlis olmuşlar mı? Evet. Allah Teala evvela muhlis olmayı farz kılıyor. Biz ulul elbab olmayı farz kılan ayeti söylemedik. Allah Teala bu konuda diyor ki İzâ kadaytumus-salâte fezkurunallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunûbihim. Âl-i İmrân 103. Namazı bitirdiğiniz zaman ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Gördük ki daimi zikir ulul elbab olmak da üzerimize farz ve bütün sahabe ulul elbab

olmuşlar. Peki munis olmak üzerimize farz mı? Allah Teala onun da üzerimize farz olduğunu söylüyor. Beyne suresi 5. ayet-i kerime ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisine lehuddine hunefae ve ma umiru ve onlar emrolunmadılar. İlla sadece liyabudullaha Allah'ın kulu, Allah'ın abdi, Allah'a abd olmaları için, üst seviye bir kul olmaları için lehuddine onun dininde hunefae hanifler olarak muhlisler olmakla emrolundular diyor. Bu haniflerin muhlis olmaları yani dinde halis olmaları emrolunuyor. Peki bütün sahabe muhlis olmuş mu? Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki sahabe için söylüyor. Onlar diyor, onlara deyin ki, siz de Allah'ın kulusunuz, biz de Allah'ın kuluyuz. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Sahabe Allah Teala böyle emrediyor sahabenin. Muhlis olduğu da kesinleşmiş. Peki bundan sonraki makam, ondan sonra Allah Teala bu insanların günahlarını örtüyor, onlara salah nuru veriyor, onların günahlarını sevabe çeviriyor ve onların iradelerini teslim alıyor ve onlara diyor ki irşada memur ve mezun kılındınız. Peki bütün sahabe İrşada memur ve mezun kılınmış mı? Evet. Bütün sahabe irşada memur ve mezun kılınmış. İster Medine'deki yardımcılar, ister Mekke'den Medine'ye göç edenler olsun, yani ister Ensar olsunlar, ister Muhacirin, hepsi bu hedefe ulaşmışlar. İrşad makamının sahibi olmuşlar. Allah Teala Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde diyor ki ister Ensar olsun ister Muhacirin hepsi diyor Allah Teala'nın muhtevası içinde sahabeye ondan sonraki neslin tabi olduğunu anlatıyor Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde. Ensar'a ve muhacirine daha sonraki neslin tabi olduğu ifade buyuruluyor. Sonrası da var. Bunlara tabi'in deniyor. Tabi'ine de tebe-i tabi'inin tabi olduğu kesin. Peki bundan sonrası var mı? Evet var. Bundan sonra bugüne kadar gerçek tarikatlar hep tabiyet esası üzerine gelmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki onu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlara tabi olanlar. Ondan sonra bunlara tabiin deniyor. Onlardan sonra tabiine tabi olanlara tebe-i tabi'in deniyor. Bundan sonra da tebe-i tabi'ine tabi olanlar var. Ondan sonra onlara tabi olanlar var. Bu tabiyet bugüne kadar ulaşmış. Herkes Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi olacaktır. Olmak durumundadır. Öyleyse
Başka bir alternatif yok. Allah Teala tabiyeti üzerimize farz kılmış. Öyleyse hepimiz tabi olmak mecburiyetindeyiz. Bu mutluluğun ikinci halkasıdır. Birinci devresinde kişi Allah Teala'ya ulaşmayı diler, mutluluk başlar. Bu yüksek derecedeki mutluluk mürşide ulaşmakla artar, nefsin tezkiyesiyle daha artar. Ve kişiyi daha o noktaya ulaştırır. Mürşit noktasına. Allah Teala ne diyordu? Tövbe yüzde o sabikunen evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. İşte buradaki bu muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ensar da, macirin de, her ikisi de kendilerine tabi olunan, salâ makamındaki destinlerini bitirmiş, daimi zikirleri tesbihe dönüşmüş, ilahi iradenin üzerlerinde. Görev aldığı, onları artık kendi iradelerinin değil, ilahi iradenin kontrol altında tuttuğu, sonsuz bir zikre ulaştırdığı, ki bunun adına tesbih diyoruz, tesbihe ulaştırdığı bir muhteva içinde bütün sahabe. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Allah-u Teala bizlere bunları öğretti. Bu noktaya geldiğimiz zaman ne gördük? İslam 7 safhadan oluşur. 4 tane de teslimden. Her birinin ayetlerini verdik. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. Bütün sahabe dilemişler. Farz. İkinci safha mürşide ulaşıp tabiyet. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olmuşlar. Farz. Üçüncü safha ruhu Allah'a ulaştırmak. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırıp Allah'ın garanti ettiği safayı tamamlamışlar. Sonra bütün sahabe zikirlerini 18 saat zikre çıkarıp onu da arttırıp onu da geçip fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Farz. Bütün sahabe nefslerini Allah'a teslim etmişler. Ulu'l-Elbab makamının sahibi olmuşlar. Farz. Bütün sahabe tövbe-i nasuh'a davet edilmişler. Tövbe-i nasuhlarını gerçekleştirmişler. Muhlis olmuşlar. Farz. Bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim edip irşada memur ve mezun kılınmışlar. O da farz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın 7 safa ve 4 teslimi üzerimize farz kıldığını hiç unutmayacağız. Peki zamanımızdaki din alimlerinin bu konuya bakış açıları ne? Aralarından çok küçük bir kısmı böyle bir şeyin tasavvuf tarafından, tasavvufçular, mutasavvuflar tarafından yaşandığını söylüyorlar. Ama onlar sahabenin bu hedeflere 7 safa ve 4 teslime
sahabe devrinde ulaştığını ama onlar bu yedi safa ve dört teslimin Kur'an-ı Kerim'de farz olarak yer aldığını bilmiyorlar. Öğrenmek gereğini de duymuyorlar. Sevgili kardeşlerim, şeytanın oyununu görebiliyor musunuz? Şeytan bundan belki 30 yıl evvel gerçekleşmesi gereken Allah'ın bu güzelliklerini bütün insanların yaşamasını 32 yıldır engellemeyi başardı. Neye borçlular bunu ya da bu hangi sebeple böyle bir durum oluştu? Çünkü Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinden bu tarafa dinin kökleri dumura uğradı. İnsanlar yedi safa ve dört teslimi tamamen unuttular ve sadece İslam'ın beş şartının insanları kurtarmak için geçerli olduğunu zannettiler. Ve bu inanç bütün İslam alemini yerle bir etti. Şu anda dikkat edin, İslam aleminin büyük kısmı şu anda bir nevi istila halindedir. Ve bir zamanlar bütün ilmi dünyaya yayan İslam alemi artık ilimden uzak bir zavallı hüviyete bürünmüş durumda. İlmin ilk adımlarını onlar atmıyor. Başkaları atıyorlar, onlar da taklit ediyorlar. Halbuki Allah-u Teala bize o ilimlerin ötesini öğretti. Işık hızının aşılabilmesi için muhtevanın mutlaka değişmesi lazım geldiğini, karşıt elektronların devir sayısının elektron devir sayısının ötesine geçmesi gerektiğini Allah Teala bize öğretti. Elektronların ve karşıt elektronların nötronlardan yaratıldığını, vücuda getirildiğini öğretti. İslam'ın yedi safhasının hepsinin farz olduğunu ve bütün sahabenin bunların hepsini yaşadığını öğretti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Dinlerin olmadığını, sadece bir tek dinin olduğunu, Hz. İbrahim'in dininin olduğunu, tek bir dinin mevcut olduğunu öğretti. Öyleyse dünya sulhünü gerçekleştirecek olan olay budur. Biz şu anda Hristiyanlara da, Musevilere de dinlerinin tek bir din olduğunu, o dinin Hz. İbrahim'in Hanif dini olduğunu ispat edebilecek hüviyetteyiz ve bunu onlara ispat ettik. Burada Hristiyanlara, Türkiye'de kardeşlerimiz Musevilere, Hristiyanlara anlattılar. Öyleyse sevgili kardeşlerimiz, Allah Teala Hz. Musa'nın Hz. İbrahim'in Hanif dininin sahibi olduğunu söylüyor. Hz. İsa'nın Hz. İbrahim'in Hanif dininin sahibi olduğunu söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hz. İsa'nın affedersiniz Hz. İbrahim'in
Hanif dininin mensubu olduğunu söylüyor. Öyleyse başka bir din hiç olmamış. İşte Allah Teala buyuruyor ki Habibim ve Çin'i Hanif olarak dine ikame et. Dini ayakta tut. İşte bu din Hanif dinidir. Sen Hanif'sin. Hanif olarak ve Çin'i dine ikame et. Bu ezeli ve ebedi dindir. Ve Allah-u Teala'nın ne insanları Hanif fıtratının dışında bir fıtratla ne de dini Hanif dininin dışında bir din olarak ortaya koyduğunu göremezsin diyor. Sadece bir tek din vardır diyor Allah Teala. Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. O din ezelidir ve ebedidir. İşte bunu mukaddes kitapların üçü de söylüyor. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Ondan evvel İncil söylüyor. Ondan evvel Tevrat söylüyor. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Habibim, Hazreti Nuh'a 1, Hazreti İbrahim'e 2, Hazreti Musa'ya 3 ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık. Yani 3 dinin de şeriatı, ondan evvel Hazreti İbrahim'in de şeriatı, ondan da evvel Hazreti Nuh'un da şeriatı aynı şeriat. Başka bir din yok. Bir tek din. Şeriat dinin bütünüdür. Öyleyse bu mütevada niçin dini ikame edin diye ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın diye diyor. Sadece fırkalara ayrılmayanlar, onlar takva sahipleridir. Fırkalara ayrılmayanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Sevgili kardeşlerim, daireyi tamamladığınız zaman bir tek din görüyorsunuz. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir ve yakın gelecekte bütün dünyayı tek bir din olarak kaplayacaktır. Elimizdeki deliller kesin. Hiç kimse bunlara itiraz edemez. Ve Allah-u Teala bu hakikatleri bu dünya üzerinde, dünya adı verilen bu gezegende bize öğretti. Şimdi bizi dinleyenlere soruyoruz. Bundan evvel hiç böyle bir şey işittiniz mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra 200 yıl, 300 yıl bu hakikatler hep var olmuş. Ondan sonra her şey mahvolmuş. İnsanlar sadece din deyince inanç, iman akidesini bir tartışma konusu yapmışlar. Her şeyi berbat etmişler. Evet, her şeyi sevgili kardeşlerim, bir defa insanların cennete girmesini önlemişler. Sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa onun yaşadığı bütün statüyü yaşayan kimler hariç? Sufiler, tasavvufu yaşayanlar. Tasavvuf deyip geçmeyin. Osmanlı İmparatorluğu boyunca insanların %90'dan fazlası İslam alet, Osmanlı'nın muhtevası içerisinde sufiydi. Osmanlı tebaasının Müslüman olanlarından bahsediyoruz. Üzerlerinde hakimiyet kurdukları hiçbir ülkede adalette en ufak bir hata yapmadılar. O ülkeleri, onları mahvetmek üzere
değil, onları korumak üzere, orada adaleti sağlamak üzere fethettiler. Bunlar işgal değildir, fetihtir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepimiz Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra İslam bir defa daha bir bütün olarak yaşandı. Osmanlı devrinde. Bir bütün olarak yeniden yaşanacak bizim devrimizde. Gelecek günlerde bütün dünyanın o tek dinin muhtevası içine girdiğini göreceksiniz. Herkes Allah-u Teala'nın hakikatlerini öğrenecek, kendi dinlerinin aynı din olduğunu görecek. Allah-u Teala'nın söylediği statüde aslında Buda'nın dini de aynı din. Nasıl diğer dinler zamanla bozulup da bu hale geldilerse, insanları kurtaramaz bir hüviyete ulaştıysa, o da orada da bozulma söz konusu olmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bugün görünene değil, Allah'ın söylediklerine dikkatle bakın. İşte Kur'an odur ki Allah'ın bütün bu hakikatlerini muhtevidir. Bütün dünyayı bu devirde hedefe ulaştıracak olan, dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştıracak olan da İslam'dır. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını diliyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Müjde! İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allahu Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde

Sizlerle beraberiz. Sizler için yaşıyoruz. Sizler için varız. Sevgili kardeşlerim, Allah, sizler ve biz. Biz bir bütünüz. Hepimiz bütünün bir parçasıyız. Allah Teala onu sevenlerin bir arada olmasını istiyor. Allah'ı sevenler Allah'ı sevmek dediğimiz zaman bunun başlangıç noktasının Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu bilmelisiniz. Seven sevdiğine koşar. Sevmeyen nefret eden nefret ettiğinden kaçar. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa o sevdiğine koşandır. Allah'ı sevdiği bu konudaki bütün güçlüklere katlanma kararı almasından bellidir. Yolun başlangıcı son derece kolaydır ve insanı mutlaka bir düzlüğe çıkarır. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu Allah'a ilka etmeyi, Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah Teala'nın sözü var. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlası seçilir. Ama yehdi ileyhi men yunib diyor arkasından da. Ama onlardan sadece Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenleri kendisine ulaştırır diyor. Sevgili kardeşlerim, bırakınız Allah-u Teala'nın zatına ruhunuzu ulaştırmayı, bunu fiil olarak gerçekleştirmeyi, sadece dilemeniz bile bu konu için yeterlidir. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah da onu mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizi sever. Ben sizleri, herkesi sever Allah. Bütün insanları kendisine ulaştırmayı diler. Dileği budur. Onun için yaratmıştır. Neden? Çünkü Allah'ın bize üfürdüğü bir ruhu var ve o ruhunu geri istiyor. Bir insanın hayattayken kendisine ulaştırmasını diliyor ki o kişiyi mükafatlandırsın. Neyle? Cennetle. Neyle? Dünya mutluluğuyla. Eğer bir insan şu dünya hayatını yaşarken Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ilka etmeyi, ulaştırmayı dilerse, dilediği takdirde sevgili kardeşlerim, bu kişinin dilediği anda Allah Teala yolunu açar. Ona mürşit sevgisi verir. Ve o kişiyi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi mutlaka 7-8 aylık bir ömrü varsa mürşidine ulaştırır.
O zaman ruhu kişinin vücudundan ayrılır ve 7-8 aylık bir zaman zarfında mürşidine ulaşıp tabi olan kişinin ruhu vücudundan ayrılır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin hacet namazını kılıp mürşidini Allah'tan sorması gerekir. Bu kişi hacet namazını kılıp da Allah'tan mürşidini sorduğunda Allah ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Kime? Hangi vasıfların sahibi olması lazım? Bir tek vasıf istiyor Allah Teala. O kişi Allah'a milaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ilka etmeyi, ulaştırmayı dilemiş olacak. Dilemişse Allah Teala derhal o kişinin üzerinde tecelli eder. Onda mürşid sevgisi oluşturur. Bir kişi ihtiyaç duyar bir mürşide, iç dünyası bunu arzular. Yapması lazım gelen şeyi de kişi öğrenir. O hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sormaktır. Kişi bu abdesti alır. Hacet namazının genellikle en güzel şekli gece saat 12'den sonra, şimdiki saatte gece 12'den sonra, sabah şafağından evvel kılınması efdaldir. Böyle bir statü içerisinde kişi hacet namazını kılarsa Allah'tan bir soru sormak, Allah'tan bir talepte bulunmak yetkisinin sahibi olur. Hacet namazı biliyorsunuz 4 rekatlık bir namazdır. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane Ayet-el Kürsi okunur. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas ve İhlas okunur. Teşehhüd miktarı oturulur. Üçüncü rekatta Fatiha'dan sonra İhlas ve İhlas. Dördüncüde de gene aynı Fatiha, İhlas ve İhlas. Sonra Allah'tan mürşit talep edilir. Ya Rabbi, bunca ermiş evliyan var. Onların hepsi mürşitlerine ulaşmışlar ve böylece ruhları vücutlarından ayrılmış ve sana ruhlarını ulaştırmışlar. Daha doğrusu sen onların ruhunu kendine ulaştırmışsın ama hepsi de ermiş evliya olmuşlar. Ya Rabbi, bizi de o ermiş evliyalarından kıl. Ne olur. Ben de senin ermiş evliyan olmak istiyorum. Diyorsun ki, siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı bana ait diyorsun. Yani ben yapacağım diyorsun. Ben senin ruhunu kendime ulaştıracağım. Sen bir şey yapmayacaksın diyorsun. Sana namazı sevdireceğiz diyorsun. Oruç tuttuğun zaman açlık hissettirmeyeceğiz diyorsun. Zikir yapmayı zevk haline getireceğiz diyorsun. Ey Yüce Allah'ım, bunların hepsini yapacağın, sen söz verdiğine göre mutlaka yapacaksın. Mutlak yapacağına kesin olarak inanıyorum. Ne olur, benim de ruhumu sana ulaştır ey Yüce Allah'ım. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir talebin sahibi olan herkese kapılar açılır. Bu kadar. Sadece Allah'a milaki olmayı dileyeceksiniz. İslam'ın 5 şartından ibaret zannedenler, şeytanın korkunç bir tuzağına düşenlerdir. İblis, önce Musevileri Allah'ın yolundan uzaklaştırmış. Sonra Hristiyanları tarih sırasına göre konuşuyoruz. Onların o peygamber zamanında peygambere hep tabi olduklarını ve de ruhlarını Allah'a ulaştırmakla da kalmayıp davetlere geçtiklerini, fizik vücutlarını bir kısmına teslim ettiklerini, bir kısmının nefslerini teslim ettiklerini kitaplar yazıyor. Mukaddes kitaplar.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'dan insan ne isteyecek? Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ben ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi, biliyorum ki ben öldüğüm zaman zaten Hazreti Aleyhisselam ve onun yardımcıları, ölüm melekleri gelecekler. Ben ruhumu sana ulaştırmadıysam onlar ruhumu benden alıp sana ulaştıracaklar. Ama ben Allah'a ulaşmayı dilemediysem, ki o zaman ruhum vücudundan ayrılmamış durumdaysa, demek ki ben Allah'a ulaşmayı dilememişim. Ama bu da iki ayrı safhaya ayrılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen ama mürşidine bile ulaşamadan ölen bir kişi ruhu vücudundadır diye cehenneme gitmez. İnsanı cehennemden kurtaran faktör o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Allah Teala bu hususu sağlamak üzere Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi birinci kat cennetine, mürşidine ulaşıp tabi olan kişiyi, ondan sonra ölen kişiyi ikinci kat cennetine, o kişinin ruhunu kendisine ulaştırdıktan sonra ölen kişiyi üçüncü kat cennetine alır. Ama bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemeden ölmesi halinde gideceği yer mutlaka cehennemdir. O kişinin bu dileğin dışındaki bütün ibadetleri, ibadetlerin mahiyeti ne olursa olsun, eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse onu cehennemden kurtaramaz. İnsanlar bu hakikatleri ne yazık ki büyük kitleler olarak bilmiyorlar. Ve bizim söylediklerimiz onlara yabancı bir yıldızdan gelen bir insanın söyledikleri gibi garip geliyor. Garip gelmesi normal mi? Gayet normal. Neden? Çünkü onlara din öğretenler onlara sadece İslam'ın 5 tane şartını öğretmişler. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bir de uydurma hadis. Bir bedevi geliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ey Allah'ın Resulü diyor, ben cennete girmek istiyorum, ne yapayım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözde ona diyor ki, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü, ben bunları yaparsam gerçekten cennete girer miyim? Evet, girersin. Sevgili kardeşlerim, bu bir mevzu hadistir. Uydurma bir hadistir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır. Yani benim hadislerime paralel veya değil ama bir sürü hadis uydurulacaktır. Bu istikamette 4000'den fazla uydurma hadis uyduran birisini idam ettiklerini biliyoruz. Sevgili kardeşlerim, bu bapta bütün insanların kurtulması için Allah-u Teala her şeyi yapmış. Diyor ki, sakın bana ulaşmayı dilemeden ölmeyin. Mutlaka bana ulaşmayı dileyin. Gerisini de bana bırakın. Eğer ben size bana ulaşmayı dilemenizden sonra 7-8 aylık bir ömür vermişsem, o ömür mürşidinize ulaştırmamı da sağlar. Tabiyetinizden sonra vücudundan ayrılan ruhunuzu kendime ulaştırmamı da sağlar diyor Allah-u Teala.
Ve böylece eğer bir insan diyor Allah'a ulaşmayı dilemiş sonra ölmüşse birinci kat cenneti hak eder. Mürşidine ulaşmışsa ondan sonra ölmüşse ikinci kat cennetime girer. Tabi olmuşsa ruhu vücudundan ayrılır. Onu biz kendimize ulaştırırız. Bize ulaşarak ruhunu biz kendimize ulaştırdıktan sonra ölmüşse üçüncü kat cennetimizi hak eder. Yetmez. Yaşamakta devam ediyorsa nefsinin kalbindeki afetlerin %51'i temizleneceği için o kişi dünya mutluluğunun yarısını mutlaka yaşar. Üçüncü kat cennetin sahibi olarak bir ömür boyu yaşarsa, aynı seviyedeki zikrini devam ettirebilirse, yani bu zikir topu topu günde 3 saatlik bir zikirdir. Günde 3 saat, 24 saatlik bir zaman devresi içinde 3 saat Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli veya sessiz veya dilini de kımıldatmanın içinden diyen bir insan günde 3 saat çık bunu yapsa bu hedefe mutlak olarak ulaşır. Yetmez. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemesi bu hedef için yeterlidir. Çünkü o kişi zikri sevmiyorsa Allah ona sevdirecektir. Namaz kılmayı sevmiyorsa Allah ona sevdirecektir. Zikir yapmayı sevmiyorsa Allah ona sevdirecektir. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracağına söz vermiş. Değerli benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyor musunuz Allah Teala ne kadar kolay bir statüde insanları kurtarmak için ne kadar güzel bir formül hazırlamış. Hiçbir şey bize ait değil. Biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Allah içimize mürşit sevgisi verecek. Mürşidimize tabi olacağız. Zikir sevgisi verecek, namaz sevgisi verecek. Bütün ibadetleri o bize sevdirecek. Ve severek ibadetlerimizi yapacağız. Neticesi mi? Daha 33 bin zikre çıktığımız zaman bir de bakacağız ki bu kadar zikir bu iş için yeterli. Günde yaklaşık 3 saatlik bir zikir süresi. Ve sevgili kardeşlerim, bunu yaptığımız zaman açısından değerlendirin. Kimisi çok yavaş yapar, daha az zikir yapar. Kimisi çok hızlı yapar, daha çok zikir yapar. Ama normal statüde bu yaklaşık 3000 zikirdir. Böyle bir zikre ulaşan kişi ruhunu mutlaka Allah'ın ulaştırmasıyla ulaştırır. O kişinin yaptığı iş sadece bir tek iştir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sevgili kardeşlerim, insanlar şeytanın korkunç bir tuzağına düşmüş durumda İslam aleminde. İslam'ın 5 şartını gerçekleştirenler mutlaka cennete girer diye bir yalan bütün İslam alemine yayılmış. Ve insanlar gerçekten samimiyetle bu yalana inanmışlar. Allah Teala bize bunları öğretmeseydi biz de sizlere öğretemeyecektik sevgili kardeşlerim. Ve onların unuttukları kendilerine üniversitelerde bile öğretilmeyen bir ilmi son derece basit bir çerçeve içerisinde Allah Teala sizlere anlatmak üzere bizi vazifelendirdi. Daha kolay ne var ki sevgili kardeşlerim? Namazı siz sevmeyeceksiniz, Allah size sevdirecek. Zikri Allah size sevdirecek. Bütün ibadetleri Allah size sevdirdiği için severek, zevkle yaptıracak. Ve de
yetmez. Bütün bunların arkasında bir de garanti veriyor. Bana ulaşmayı dilediyseniz, kalben bu dileğin sahibiyseniz mutlaka ben sizin ruhunuzu kendime ulaştırırım diyor.

Allah dalalette olanları bırakır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. İşte sonuçlar açık ve kesin şekilde ortada. Ve bütün evvela Museviler bu büyük hakikati unutmuşlar. Ama Hazreti Musa zamanında onlar Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hazreti Musa'ya tabi olmuşlar. Ve tabi olanlar ruhlarını mutlaka, eğer bu noktadan itibaren 7-8 aylık bir ömrü varsa o kişinin, mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Bu muhtevada sevgili kardeşlerim, Hazreti İsa zamanında aynı şeyler yaşanmış. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Hazreti İsa'ya tabi olmuşlar. Ve de ruhları birbirinden ayrılarak Allah'a ulaşmış. Hayata geçenler var mı? Var tabi. Hazreti Musa zamanında da, Hazreti İsa zamanında da ileri geçenler var.

13 havarinin hepsi bu hedefe ulaşmışlar. Sevgili kardeşlerim, bu muhtevada 3. peygamber Hazreti Musa'yı birinci kabul edersek aslında ondan evvel Hazreti İbrahim var. Ondan evvel Hazreti Adem var. Bunların da hepsi beraberlerindekileriyle birlikte bu hedeflere ulaşmışlar. Hepsi bütün peygamberler ve onların en yakınındakiler sadece bu Allah'a ulaşmayı dilemek, tabiiyet 2, ruhun Allah'a ulaştırması safhalarının ötesine geçmişler. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Nefslerini Allah'a teslim etmişler. Muhlis olmuşlar ve iradelerini de Allah'a teslim etmişler. İşaret makamının sahibi olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizin sevgi üzerine kurulu bir dünyada yaşamanızı istiyor. Böyle bir dizaynın içinde olmalısınız. İnsanları sevmelisiniz. Sevmenin bütün güzelliklerini yaşamalısınız. Eğer severseniz, sevinirsiniz. Öyleyse Allah için olmak ne demektir? Allah için olmak, başkaları için olmak demektir. Kim hayatını başkalarının mutluluğuna adarsa, başkalarını mutlu etmek için yaşarsa, o zaman sevgili kardeşlerim, o kişi asıl mutluluğu kendisi yaşar. Kim hayatını başka insanlara vakfederse, onlar için yaşarsa, onları mutlu kılmayı amaç edinirse, hedef edinirse, o zaman o kişi için mutlu olmak mutlaka gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman şunu görüyoruz. O, herkesin en yüksek mutluluklara bile ulaşmasını farz kılmış üzerimize. İslam ya da din dediğimiz zaman, Hristiyanlık diye ayrı bir din, İslam diye ayrı bir din, Musevilerin dini diye ayrı bir din yok sevgili kardeşlerim. Ama başka bir isim var. Bütün dinleri aynı çatı altında toplayan başka bir isim. Hazreti İbrahim'in Hanif dini.

patatesimi de pas kalmış. Onun için irşad olmamızı, muhlis olmamızı farz kılmış ve gene aynı hedef için irademizi de Allah-u Teala'ya teslim edip Allah-u Teala tarafından irşad makamına ulaşmamızı da farz kılmış. Ama bunların hepsini gerçekleştirmek herkese nasip olmaz. Ne var ki üç tanesini Allah-u Teala garanti ediyor. Siz diyor sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanını ben yapacağım. Bana ulaşmayı dileyen herkesin ruhunu ben kendime ulaştıracağım. Yani onlar bana ulaşmayı dileyecekler. Birinci kademeye sahipler. Ben onların mürşitlerine ulaştıracağım. Göstereceğim hacet namazını kıldıklarında mürşitlerini. Tabiyetlerini sağlayacağım. Tabiyetleriyle beraber ruhları vücutlarından ayrılacak. O ayrılan ruhları da ben kendime ulaştıracağım diyor. O kişinin bunu yapması için ne lazım? Gerçekleştirmesi için namazı sevmesi lazım. Ben sevdireceğim diyor. Ne yapması lazım? Zikri sevmesi lazım. Ben sevdireceğim diyor. Oruç tuttuğu zaman açlığı ben hissettirmeyeceğim diyor. Zekat verdiği zaman o parayı bir kayıp olarak değil, başkalarını mutlu eden bir hususu gerçekleştirdiği için ona bir mutluluk vesilesi yapacağım diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyi Allah-u Teala öylesine güzel dizayn etmiş ki bu dizaynı en güzel standartlarda gerçekleştireceğini biliyoruz. Allah istiyor. Asgari standartlarda herkesin mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmasını istiyor. Ve bunu üstlenmiş insana verdiği vazife sadece bir dilek. Geri kılanını tamamen ben yapacağım diyor. Sevgili kardeşlerim, özellikle bizi eğer ilk defa dinleyenler varsa, onlar başkalarından hiç duymadıkları şeyleri duymuş oluyorlar. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz, biz Allah bize sadece Kur'an-ı Kerim öğrettiği için ondan bahsederiz. Kur'an-ı Kerim'in insanları kurtaracak olan ama insanlar tarafından asırlar önce unutulmuş olan ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Hazreti Ebu Bekir zamanında, Hazreti Ömer zamanında, Hazreti Ali zamanında yaşanmakta olan İslam'dan bahsediyoruz. Sonra yavaş yavaş bir anlaşmazlık dünyasına girilmiş. Sevgili kardeşlerim, insanlar İslam'ı yaşamayı bırakmışlar, iman hususunu tartışmaya başlamışlar. Ve de insanların arasına ayrılık girmiş. İnsanlar Hanefi, Hanbeli, Maliki, Şafii diye bölümlere ayrılmışlar. Mezheplere ayrılmışlar. Aslında insanlar güzeli unutmuşlar. Mezheplere ayrılmışlar. Ne olur ayrılmışlarsa aslında bir şey olmaz. Herkes mezhebini Kur'an'a uygun standartlarını esas alarak yaşasa hiçbir problem olmayacak. Çünkü Hanefi'de de, Hanbeli'de de, Maliki'de de, Şafii'de de esas olan hep Kur'an'dır. Kur'an esassa Allah'a ulaşmayı dilemek var Kur'an-ı Kerim'de. Farz.

Mürşide tabiyet var. Farz. Ruhun Allah'a ulaştırılması var. Farz. Fizik vücudun teslimi var. Farz. Nefsin teslimi var. Farz. Muhlis olmak var. Farz. İradeyi Allah'a teslim etmek var. Farz. Bütün bunlar farz olduğuna göre sevgili kardeşlerim, nasıl oluyor da insanlar bu asılları unutmuşlar ve de birbirleriyle de anlaşmazlıklara düşmüşler? Aslını ararsanız Kur'an'ın, Tevrat'ın, İncil'in incelemelerini gerçekleştirdiğimiz zaman şunu açık ve net olarak Allah Teala bize gösterdi ki bu dinlerin hepsi üç kitabın üçünde de yazılmış olan Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Tevrat diyor ki bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. İncil diyor ki bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Kur'an-ı Kerim diyor ki bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Allah Teala ne diyor? Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık diyor. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hepsi tek bir şeriatın sahibiymişler. Mesela Kur'an-ı Kerim'deki şeriat dizaynına baktığımız zaman burada Allah'ın koyduğu kaideler var. Namaz kılmak hepsinde var. Zikir yapmak hepsinde var. Hepsinde farz kılınmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Sonra zikir. Sevgili kardeşlerim,

Teslim olmak, Allah-u Teala'ya teslim olmak konunun en önemli yönü. Bütün insanlar için ne yapılması lazım sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde yapılması lazım gelen şey, Allah'a ulaşmayı mutlaka ama mutlaka ama mutlaka dilemek. Hepimizde bir emanet var sevgili kardeşlerim. Allah bütün insanlara doğar doğmaz ruhundan üfürüyor. Diyor ki ve nefaha fihi min ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Ve bütüne baktığımız zaman Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da aynı muhtevayı görüyoruz. O emanetini geri istiyor. Eğer geri veremezsek öldüğümüz zaman Azrail Aleyhisselam ve onun takımı geliyor. Emaneti alıp sahibine, Allah'a ulaştırıyorlar. Ama Allah'ın istediği o değil ki. Allah Teala dünya hayatını yaşarken bunu yapmamızı istiyor. Üstelik de diyor ki ey benim insana da verdiğim en üst seviyedeki kullarım. Allah'a en yakın olan insandır. Yarattı bütün mahlukatın içinde. Neden? Çünkü sadece insana Allah'ın ruhu üfürdüğünü biliyoruz. Sadece insana ruhundan üfürmüş Allah-u Teala. Ne meleklerde, ne hayvanlarda, ne de başka bir yaratıkta Allah'ın ruhu mevcut değil sevgili kardeşlerim. Sadece insana Allah Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor ve onun içine ruhundan üfürüyor. Ve insan kainatta Allah'ın ruhunu muhtevasında bulundurmak şerefine nail olan tek mahluk. Sevgili kardeşlerim, olay buysa kainattaki Allah'ın ruhunu taşımaya layık olan tek mahluk olmak biz insanlara nasip olduysa bundan çok büyük bir mutluluk duymamız gerekmez mi? Neden insanlar birbirlerine düşman olurlar? Neden harfler olur? Neden insanlar birbirlerine kötülük ederler? Hep şeytanın nefsteki afetler sebebiyle insanların arasına sokmayı başardığı kin ve nefretin sonuçları bunlar. Allah birbirinizi sevmenizi ister. Şeytan kinin, nefretin, hıncın, intikamın insanlara aşılanması için elinde gelen her şeyi yapar. Allah da mutluluğun oluşması için insanlarda kanunlarını koymuştur. Kişi mutluluğa adım atmak istiyorsa mutlaka Allah'a ruhunu, emanet olan ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere harekete geçmelidir. Geçerse ne olur? Geçerse güzelliklere ulaşır. Ruhunu anlaştırdığı zaman insanın kalbinin %51'i nurla kaplanmıştır. Mutluluğu da o kadardır. Fizik vücudunun tesliminde mutluluğu %80'e aşar. Çünkü nefsinin kalbinin %80'i, 81'i afetlerden arınmıştır. Daimi zikirde ise %100'ü. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bu insanları yüceltici muhtevayı bunları hiç bilmeyen, bilmek gereğini de duymayan ve dinini yaşadıklarını, dinlerini yaşadıklarını zanneden insanlara sizlerden başka öğretecek kimse yok sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala
Bize bunları öğretmeseydi, biz de sizlere öğretemeyecektik. Unutmayın, hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. İnne muhakkak ki el-hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Ruhun, onun sahibi olan Allah'a ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu mübarek cuma gününde sizlerle beraber bu güzelliği yaşamayı nasip kıldığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Sizleri çok seviyoruz, çok özlüyoruz sevgili kardeşlerim. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'tan hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sohbetimize başlıyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle sohbet etmek Allah-u Teala'nın çok büyük bir lütfu. Şu anda hepinizle beraberiz. Bizi ekrandan izleyen hepiniz, hepiniz ayrı ayrı bizim tarafımızdan çok sevilmektesiniz. Sizleri hepinizi çok sevdiğimizi zaten biliyorsunuz sevgili kardeşlerim. Sevgi Allah-u Teala'dan bize gelir, bizden de size yayılır. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevmek gibi güzel bir şey var mı sevgili kardeşlerim dünya üzerinde? İnsanları sevmek, onlara güzellikleri ve onların mutlu olacakları, onları mutlaka tereddütsüz mutlu kalacak olan hakikatleri söylemekle vazifelendirildik. Bir nefsiniz var, bir ruhunuz var, bir fizik vücudunuz var. Bir de serbest iradeniz. Ruhunuz hepinizin bildiği gibi Allah'ın ruhu. Ve o ruhu, Allah'ın ruhunu Allah ona iade etmenizi emrediyor. Diyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine tevdi etmenizi, iade etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor Allah Teala. Muhakkak surette emreder diyor. İnne kullanmış mutlaka. Öyleyse birinci emanet ruhunuz. Ruhunuzu Allah'a şu dünya hayatını yaşarken iade etmek, Allah'a ulaştırmak zorundasınız. Aslında zorundasınız demek dile biraz ters düşen bir olay. Neden? Çünkü bu bir zevktir. İnsanı muhteşem bir mutluluğa ulaştırır. Dünyada en mutlu olduğunuz 7-8 aylık bir süre geçireceksiniz. Allah'a ruhunuzu mülaki kılmayı, ona ilka etmeyi, ona ulaştırmayı dilediğiniz andan ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar geçen süre 7-8 aylık bir süredir. Bu zaman parçası içinde dünyadaki en mutlu insanlardan biri olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz. Bu ulaştırma keyfiyeti sizin gayretinize vabeste bir olaydır. Siz Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe Allah sizi kendisine ulaştırmaz. Ama dilerseniz o zaman ruhunuzu siz Allah'a ulaştırmayacaksınız. Siz sadece dileme işleminin sahibisiniz. Sadece bir dilek. Ya Rabbi ben ruhumu sen şu dünya hayatını yaşarken ben şu dünya hayatını yaşarken ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ey Yüce Allah'ım bana yardımcı ol. Benim ruhumun sana ulaşmasını sağla. Diyorsun ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım.
İşte Şura suresinin 13. ayet kelimesi. Allahu yeştebi ileyhi men yeşahü ve yehdi ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır. Onu, yani onun ruhunu. Rad suresinin 27. ayet kelimesinde Allah Teala gene aynı şeyi söylüyor. Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla meşgul olmaz. Ama onlardan bir kısmı ile meşgul olacaktır. Kim onlar? Ama diyor Allah Teala onlardan, o dalalette olanlardan her kim bize ulaşmayı dilerse, ruhunu şu dünya hayatını yaşarken bize ulaştırmayı dilerse, biz onları mutlaka kendimize ulaştırırız diyor Allah Teala. Onları diyor biz kendimize ulaştırırız. Onlar bize ulaşmazlar. Onlar sadece dilerler diyor. Onlar dileyecektir. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. İşte senin bunca ermiş evliyan var. Ermiş yani ruhunu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmış. Allah Teala İrci'i ilâ Rabbiki diyor. Fecr 28. Ey ruha sesleniyor. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor Allah Teala. Müzemmil 8. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Ve Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş diyor Allah Teala. Her şeyden kesilerek ona ulaş. Yani ruhunu Allah'a ulaştır. Münibine ileyhi ve eslemu lehu. Ona yönel ve ona teslim ol diyor Allah Teala. Ve enibü ila rabbüküm. Ve Rabbine yönel, Rabbine ulaşmayı dile ve eslemu lehu ve ona teslim ol. Allah Teala Allah'a ruhun tesliminden bahsediyor. Peki ne olmuş da bunca hakikat unutulmuş? Çünkü demişler ki hafazan Allah, bir insanın ruhu vücudundan ayrılırsa, ayrıldığı anda o kişi ölmüştür. Ruh vücuttan ayrılırsa, kişi ölür. İşte bu insanlara akıl erdirmek çok zor sevgili kardeşlerim. Türkçe'de evliyaya ermiş derler. Ermiş, nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş kişinin, fizik vücudu mu? Nefsi mi? Yoksa ruhu mu? Hangisi olabilir? Elbette sadece ruhu olabilir. Neden? Çünkü Allah Teala diyor ki Allah emanetlerin onların sahipleri, o emanetlerin sahibine iade edilmesini, teslim edilmesini emreder. Ruhumuz bir emanettir. Fizik vücudumuz bir emanettir. Nefsimiz bir emanettir. İrademiz bir emanettir. Ve hepsinin Allah'a teslim olması üzerimize farz kılınmıştır. Bunlardan Allah'a geri dönecek olan, Allah'ın zatına tekrar ulaşacak olan sadece bir teki vardır. O Allah'ın ruhudur. Allah Teala diyor ki ve nefaha fihi ruhihi. Onun diyor insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. İşte o herkese doğarken Allah'ın ruhundan üfürdüğü bütün insanlar, onların hepsi, hepimiz ruhumuzu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmakla vazifeliyiz. Hepimiz vazifeliyiz. Bu vazifenin dışında olan hiç kimse mevcut değildir. Bütün insanlar, hepiniz, hepiniz ruhunuzu şu dünya hayatını yaşarken
Allah'a ulaştırıp teslim etmek mecburiyetindesiniz. Peki çok zor bir şey mi? Dünyadaki en kolay şey. Sadece bir tek dileğiniz bu konuya yetiyor. Diyeceksiniz ki, Ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Evliya veli demek, dost demek. Senin bunca ermiş evliyan var. Hepsi ruhlarını sana ulaştırmışlar. Ama sen Kur'an-ı Kerim'de diyorsun ki, kim bana ulaşmayı, yani ruhunu bana ulaştırmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım diyorsun. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Ve Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde gene aynı şeyi söylüyorsun. Ey yüce Allah'ım, Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, ben onları kendime ulaştırırım, onların ruhlarını. Ben kendime ulaştırırım diyorsun. Onlar ulaşmıyor, sen ulaştırıyorsun. İşte bu kulun da, ey yüce Allah'ım, ben de sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ne olur Allah'ım, beni de o ermiş olan evliyalarından birisi yap. Çünkü sen söz vermişsin. İşte isteyin, vereyim diyorsun. Ben de istiyorum, bütün gönlümce istiyorum ki ruhumu sana hayattayken ulaştırayım. İşte böyle bir dilek. İşte öyle bir şey. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dileği gerçekleştirdiğiniz zaman ruhunuzun Allah'a ulaşmaması mümkün değildir. Çünkü söylediğim gibi siz ulaştırmayacaksınız. Siz sadece bu dileğin sahibi olacaksınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırma dileğinin sahibi olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki Allah bu hakikatleri bizlere öğretti. Bana ve benim vasıtamla sizlere. Biz bir vasıtayız. Bir telefonuz. Allah Teala neyi söyletirse biz sadece onu söyleyebiliriz. Kendimizden bir şey ilave etmek yetkimiz yoktur. O yetkinin sahibi hiç olmadık. Kendimizden hiçbir şey ilave etmedik. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte bu kadar kolay bir sebeple Allah Teala insanoğlunu alır, yani o insanoğlunun ruhunu alır ve kendisine ulaştırır. Ve bu kişi ruhu vücudundan ayrıldı diye ölmez. Ruhun vücuttan ayrılması kişiyi öldürmez. Tam aksine, eğer kişi ölürse onun fizik vücudu artık o ruh için bir mekan olmak vasfını kaybeder. O ruh, o fizik vücudu mekan edinemez. Çünkü ruha göre ölümle birlikte fizik vücut sadece bir görüntü olmuştur. Ruha mekan olma vasfı ancak hayatta olmak kaydıyla mümkündür. Allah Teala biz insanları öyle yaratmış. Şu fizik vücudumuz, biz hayatta isek, doğumuzla beraber bize üfürülen bu fizik vücudumuz, biz hayatta isek, hayatta olduğumuz sürece ruhu sinesinde barındırır. Ruh vücudumuzun her noktasını kaplar. Ve görüntüsü %100 bizim görüntümüzdür. Herkesin kendi fizik vücudunun görüntüsüdür. Fizik vücut
hangi noktadaysa, hangi standartlardaysa, hangi görüntüdeyse ruh da aynı görüntünün sahibidir. Fizik vücutta doğumdan ölüme kadar geçen devre içinde, büyüme devresinde, orta yaşta, ihtiyarlıkta fizik vücudun her şeyi ruha aynen geçer. Öyleyse herkesin ruhunun görüntüsü kişinin fizik vücudunun görüntüsüyle aynıdır. Sevgili kardeşlerim, işte o ruhu emanet olarak verdiğini söylüyor Allah Teala ve emanetleri sahibine iade edin diyor. Bu benim size emrimdir diyor, farzdır diyor üzerinize. Hazreti Nuh diyor ki, onlar diyor ruhlarını hayattayken Allah'a teslim edeceklerdir diyor. Biz onlara müdahale etmeyiz diyor. Öyleyse vuslat diye bir olay var. Ruhun fizik vücut şu dünya hayatını yaşarken Allah'a geri dönmesi. İşte büyük facia burada başlıyor. Ruh vücuttan çıkarsa insan ölür diye bir safsata oluşturmuşlar. Ve de bu yüzden asırlar boyunca en az 10 asırdır insanların büyük kısmı ruhlarını Allah'a ulaştırmıyorlar. Ama Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında yaşayan İslam'ı bu zamanda da yaşayanlar var mı? Elbette var. Onlar tasavvuf mensuplarıdır. Dikkat edin. Tasavvuf mensubu olduğunu zannedenlerden bahsetmiyoruz. Gerçek tasavvuf mensuplarından bahsediyoruz. Bir kısım gruplar tasavvufun insanın ruhunun ve çinin, nefsinin ve iradesinin Allah'a teslim olduğu gerçeğinden haberdar olmayarak kendilerini tasavvuf mensubuymuş gibi göstermeye çalışıyorlar. Samimiler mi? Evet, samimiler. Samimi olarak öyle zannediyorlar. Bir takım yazılar geçirmişler ellerine, eskilerden kalma. Onlar öyle diyor diye bunlar da aynı şeyleri söylüyorlar. Yani bir insanın manevi tekamülü için Allah'a ulaşmayı denemek, mürşide tabiiyet, tabiiyetle birlikte ruhun vücuttan ayrılması, ruhun 7 tane gök katını aşması ve Allah'a ulaşması, hayır böyle şeyler yok diyorlar. Sevgili kardeşlerim, hem tasavvufu yaşadığını, iddia etmek hem de böyle bir şey yok demek bu hangi mantığa sığar bilmiyoruz. Ama bazı topluluklarda böyle bir hususun mevcut olduğunu tespit ettik. Yazılı metinde bize ulaştı. Bir tabiat olayına yer verilmeden bir masal anlatılıyor. Sevgili kardeşlerim, bunlar büyük kitleleri oluşturuyorlar. Bu kadar Allah'ın Kur'an hakikatlerinden habersiz insanlar büyük çoğunlukları oluşturuyorlar. İşte Allah Teala'nın bize verdiği ilimle bütün gücümüzle biz bu insanları cehennemden kurtarmaya uğraşıyoruz. Dinlerini bilmiyorlar. Diyorlar ki riyazet yapacaksınız, mücahede yapacaksınız. Ve de ruhunuzu terbiye edeceksiniz. Bir defa ruh terbiye olmaz.
Ruh terbiyenin en üstüne sahiptir çünkü Allah'ın ruhudur. İşte o Allah'ın ruhunu Allah'a ulaştırmak mecburiyetindesiniz. Allah Teala insan ruhunun o kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidinin de tövbe etmesi halinde vücudundan ayrılacağını ve sığınağa ulaşacağını söylüyor. Ruhun sığınağı onun sahibi olan Allah'tır. O me'aptır, sığınaktır. Allah Teala tabi olanların me'aba, sığınağa ulaşacağını söylüyor ve de Allah'ın zatının en büyük kutsal sığınak olduğunu söylüyor Allah Teala. O me'aba, sığınağa, sığınana evvab adını veriyor Allah Teala. Evvab, me'aba sığınandır. Allah Teala buyuruyor ki Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde ve uzdifetül cenneti lil muttakine gayri vahid. Haza ma tuadune li külli evvabin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaat olunduğunuz cennet budur. Yani hadi buyurunuz cennetinize giriniz. Li külli evvabın, bütün evvab olanlar için ve hafiz olanlar için. Evvab, me'aba ulaşmış ve sığınmış. Me'ab, Allah'ın zatıdır. Kim ruhen Allah'a ulaşmış, ruhu Allah'a vasıl olmuşsa, seyri sülükünü tamamlamışsa, o kişi evvab adını alır. Ve Allah-u Teala me'aba sığınanın ruhunu sığınağa, Allah bir sığınaktır. Ruh da o sığınağın içinde bulunması gerekendir. Çünkü ruh Allah'a aittir. İşte oradaki evvab kelimesi me'aba ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuş birisini ifade ediyor. Allah Teala müşriye tabiyetten sonra böyle bir olayın vücuda geldiğini, tabiyetten sonra kişinin me'ab olduğunu söylüyor. Ve Allah'ın zatının en büyük me'ab olduğu, sığınak olduğu ifade ediliyor. Vallahu indehu hüsnül me'ab. Allah'ın zatı onun indindeki en güzel sığınaktır. Allah Teala Kaf 33'te evvabin ve hafiz diyor. Evvab me'aba sığınan demek. Hafiz de muhafaza altına alınmış demek. Muhafaza altına alınan kişi. Nasıl bir muhafaza? Allah Teala Zeyd suresinin 20. ayet-i kerimesinde kim Allah'a milaki olmayı dilerse Allah Teala'nın devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine geleceğini ve kalplerinin içine iman yazılacağını söylüyor. Başların üzerine devrin imamının ruhu geliyor. Kim Allah'a ulaşmayı diler, ondan sonra da mürşidine ulaşır, tabi olursa, Secde Suresinin 20. ayet-i kerimesi gereğince, onların başlarının üzerine Allah'ın katından bir ruh gönderilir ve onların kalplerinin içine
iman yazılır diyor Allah Teala. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Yani kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, onların kalplerinin içine Allah Teala iman kelimesini yazıyor. Ne zaman bu kişi Allah'a ulaşmayı diliyor, mürşidine tabi olmadan önce kalbinin içine Allah Teala iman kelimesini yazıyor. Önemli mi? Son derece önemli bir konu. Çünkü bu iman kelimesi o kişinin kalbinin içine yazılır ve bir manyetik alan vücuda getirir. Bu manyetik alan bir şeyin zıttı bir manyetik alan olduğu için o şeyi kendisine celbedip yapıştırır. İşte o şey dediğimiz, o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından fazıllardır. Fazılların manyetik alanıyla Allah'ın o kişinin kalbine yazdığı iman kelimesinin manyetik alanları birbirinin tersidir. Bu sebeple birbirini çekerler. O kişinin kalbine Allah-u Teala imanı yazmıştır ki Allah'ın katından gelen rahmetle faz ikilisi ve rahmetle salavat ikilisi, iki tane ikili rahmetle faz ve rahmetle salavat olmak üzere dört tane nur oluşturur. Rahmet aslında taşıyıcı faktördür. Fazla da taşıyan rahmettir. Salavatı da taşıyan rahmettir. Kişinin kalbine giren fazıllar, kalbe yazılan iman kelimesinin tersi manyetik alanın sahibi oldukları için kalbe giren fazıllar iman kelimesinin tarafından tutulur, kendisine çekilir. Ve kişi zikir yaptıkça Allah'ın katından devamlı olarak gelen bu rahmetli faz ve rahmetli salavat nurları o kişinin kalbini iman kelimesine yapışmaları, orada kalmaları sebebiyle doldurmaya başlar. Bu o kişinin nefs tezkiyesini ifade eder. Çünkü nefsin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptiralar, düşmanlık, bunun gibi 19 tane negatif faktör o kişinin nefsinin kalbinde Allah-u Teala tarafından 19 grup negatif faktör, yani bir insanın Allah'ın emirlerine isyan etmesini emreden, yasak ettiği fiillerin de işlenmesini emreden 19 grup afet kişinin nefsinin kalbinde o kişi doğduğu anda mevcuttur. Ama bu kişi aynı zamanda bir ruhun sahibidir. Ruhta da 19 tane haslet vardır. Ötekinin tam zıttı olan afetler. Nefste afet vardır. Öfke. Ruhta sükunet vardır. Nefste afet vardır, nefret. Ruhta haslet vardır, sevgi. Öyleyse bu minval üzere de cereyan eden bir olaylar dizisinde Allah-u Teala'nın bir güzelliği açık bir şekilde ortaya koyduğunu görüyoruz. Bütün insanlarda Allah-u Teala mutluluğu oluşturacak olan formülü dengeyle kurmuş. Nefste ne kadar afet varsa Allah'ın emirlerine karşı çıkan faktör, ruhta da o kadar haslet var, ikisi tam bir denge halindedir. 100 ünite kötülüğe karşılık diyelim,
100 ünite haslet. 100 ünite afete karşılık 100 ünite haslet. Bu sebeple nefsle ruh bir denge halinde oluşur. Ne zaman ki o kişi Allah'a doğru yolculuğa çıkar, bu yolculuğa çıkan şey ruhtur. Ruhun yolculuğa çıkması ise bu dengenin %100 bozulmasını ifade eder. Çünkü ruh hasletlerle doludur ve gidiyor. Nefse afetlerle doludur ve kalıyor. O zaman Allah Teala ruhun Allah'a doğru yaptığı yolculuk boyunca fizik vücudu koruyacaktır. O kişiyi koruyacaktır. Nasıl bir korunma sistemi? Şeytanın bu yolculuk boyunca o kişiye tesir etmesini Allah Teala %100 önler. Bu sebeple bir insanın seyri sülûku hayatının en güzel devresini ifade eder. Bu zamanda artık 7-8 aylık bir sürede, bazen çok daha kısalabildiği de oluyor, İnsanların ruhları Allah'a ulaşıyor artık. İşte böyle bir dizaynda o kişinin ruhunun Allah'a ulaşma zamanı boyunca Allah Teala şeytanın o kişiye saldırarak onu afetler istikametinde kandırmasına, afetlerin istediğini yapması istikametinde kandırmasına müsaade etmiyor. Şeytan bunu yapamadığı için nefsin kalbinde afetler olduğu halde bu 7-8 aylık devre boyunca o kişi negatif tesir altına girmez. Tam aksine dünyadaki en mutlu 7-8 aylık bir devreyi yaşar. O devre insanların pencereleri açarak mutluyum diye bağırmak istedikleri bir devredir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki insan sadece hayran olabilir. İşte böyle bir olayda yola çıkan kişi 14. basamakta mürşidine ulaşacaktır. Tabi olacaktır. Tabiyetle beraber Allah Teala onun kalbine iman yazacaktır. Başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderecektir. İşte kimin başının üzerine devrin imamının ruhu gelirse o kişi hafizdir. Yani muhafaza altına alınmıştır. Devrin imamının ruhu onun başının üzerine gelmiş ve onu şeytanın bütün afetlerinden koruyacaktır. Bu görevi yapmak üzere gönderilmiştir. İşte evvab ve hafiz kelimelerinin geçtiği o muhtevada li külli evvabin hafiz. Bütün hafiz olanlar, yani başların üzerine devrin imamının ruhunu taşıyanlar ve bütün evvab olanlar meaba ulaşmış, ruhlarını Allah'a ulaştırmış ve ona ruhu Allah'ın zatında yok olduğu için Allah'a sığınmış olanlar, onlar evvab olanlar. Mürşidine tabi olduğu anda başının üzerine devrin imamının ruhu gelip yerleşenler de hafiz olanlar. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah diyor, kullarından dilediğinin üzerine emrinden ruh gönderir. İşte bu Allah'ın gönderdiği ruh, devrin imamının ruhudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, niçin gönderiyor Allah Teala ruhunu? Yevmit talakı haber versin diye. Yevmit talak, milaki olma günü. Allah'a
mülaki olma gününün müjdesini versin diye. İşte bu standartlar altında kişi mürşidine tabi oluyor. Ruhu Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi gireyince ayrılıyor. Devrin imamının dergahına gidiyor. Oradan diğer bütün o dergahta bulunan ruhlarla 7. gök katına kadar bir yolculuk yapacaktır. 7. gök katın 7 tane alemini geçecektir. Zikir hücrelerinde de görevini tamamladıktan sonra Sitedin müntahaya ulaşacak. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına vasıl olacak. Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte o zaman kişi hafiz olur. Affedersiniz, işte o zaman kişi evvap olur. Yani meaba Allah'ın zatına ulaşmış ve sığınmış olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve izzü ilahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala bütün insanları sever. Hiç kimseyi üzmek istemez. İnsanların huzursuz olmalarını istemez. Bunun için bütün insanları güzele çağırır. İşte Allah'ın çağırdığı güzelliklerin üst ucunda daimi zikre ulaşmak söz konusudur. Kim daimi zikre ulaşırsa onun adı Ulul Elbab'tır. O, Elbab'ın yani lüplerin sahibidir. Lüplerin sahipleri, Ulul sahipleri, Elbab, lüpler. Onlar Ulul Elbab'tır. Ulul Elbab makamı, makamlardan bir makamdır. Bütün sahabe, Ulul Elbab olmak şerefine ermişlerdir. Allah Teala Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde diyor ki sahabe için onlar sözü dinlerler ve sözün aksen olanına tabi olurlar. Onlar

hidayete erdiler ve onlar ulul elbab oldular diyor. Bütün sahabe ulul elbab olmak şerefine ermiş. Ulul elbab seviyesi daimi zikrin seviyesidir. Daimi zikre ulaşmayan hiç kimse normal standartlarda lüplerin sahibi olmaz. Belki bu sır hazinelerinden bir tanesinin sahibi olabilir. Sadece kalp gözü açılır veya sadece kalp kulağı açılır. Ama daimi zikre ulaşmadıkça bu muhtevanın hepsine sahip olamaz kişi.

Ulul Erbab noktasına ulaşmak demek, kişinin daimi zikre ulaşması demektir. Ne olur? Böyle bir noktada o kişinin birinci özelliği daimi zikrin sahibi olmaktır. Bu her şeyi şekillendiren temel faktördür. O kişi daimi zikrin sahibi olmuştur. Bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Daimi zikre ulaşan kişinin kalbine kesintisiz bir şekilde Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı ulaşacağı için bunlar da ulaştıkları zaman o alanı kaplamak üzere nefsin kalbindeki bütün karanlıkları kapı dışarı edecekleri için, zulmü kapıdan dışarı atacakları için nefsin kalbi %100 rahmet, fazl ve salavat nurlarıyla dolmuştur. Burada önemli olan nurlardan fazıllardır. Bu kişinin nefsinin kalbinde 198 fazıl oluşmuştur, fazıl nuru. Ki bu fazıl nurları o kişiyi faziletin sahibi yapacak olan nurlardır. Kişinin nefsinin kalbinde bu nurlar oluştuğu zaman bu kişi için %100 nura

Devamlı o kişinin kalbine, o kişi ölene kadar hep Allah'ın nurlarını taşıyacağı cihetle kişinin kalbi daimi olarak Allah'ın nurlarıyla dolu olacaktır. Bu kalbin nurlarla dolu olması, daimi zikir, o kişiyi iki tane faktörün sahibi kılar. Bir, o kişi Allah-u Teala tarafından kalp gözüyle mükafatlandırılır. İki, o kişi Allah-u Teala tarafından kalp kulağıyla mükafatlandırılır. Bir başka ifadeyle Allah-u Teala'nın söylediği her sözü, bu kişiye söylediği her sözü o kişinin nefsinin kalbi mutlaka işitir. Allah-u Teala'nın kendisine gösterdiği her şeyi o kişinin nefsinin kalbi mutlaka görür. O kişinin nefsinin kalbinde hem Allah'ın göstermek istediklerini gören bir manevi göz, hem de Allah'ın söylediklerini işiten bir manevi kulak. Allah-u Teala tarafından oluşturulmuştur. Bu kişinin kalp gözü açıktır, kalp kulağı da açıktır. Öyleyse Allah'ın söylediklerini işiten ve Allah'ın gösterdiklerini gören bu kişi burada dört tane faktörün sahibidir. Daimi zikrin sahibidir. Bir, daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. İki, kalp gözü açılmıştır. Üç, kalp kulağı açılmıştır. Dört, yani Allah'ın söylediklerini işitebilen ve Allah'ın gösterdiklerini kalp gözüyle gören birisidir. Allah neyi göstermek isterse gösterir. Sadece onları görebilir kişi. Sonra bu kişi bu dört temel şartın ardında üç tane de sonuç şartının sahibi olur. Birisi o kişi ehli tezekkür olmuştur. Ehli tezekkür demek Allah ile müzakere edebilen konularını tezekkür eden bir kişi demek. Allah ile karşılıklı mükâleme etmek, konuşmak manasına gelir. Dilediğini Allah'a sormak yetkisinin sahibi kılınmıştır. Bu önemli bir müessese mi? Evet, bu kişi ehli zikirdir. Ehli zikir, bu tarafa tekrar dönüşü sağlayacağı için burada izah edilmesi lazım. Yani bu noktada izah edilmesi gereken bir konudur. Ehli zikir, zikir ehli demektir. Yani daimi zikre ulaşmış kişi manasına gelir. Ama daimi zikre ulaşmış olan kişinin özelliği Allah ile tezekkür edebilme yetkisidir. Ehli zikir, ehli tezekkür olmak manasını tazammun eder. O kişi dilediği konuyu Allah'a sormak yetkisinin sahibidir. Allah Teala da onu cevapsız bırakmaz. Genel anlamda. Başkalarının sorduğu suallere Allah Teala'nın vereceği cevaplarda bazen sual cevapsız bırakılabilir. Bu Allah'ın bileceği bir husustur. Ehli tezekkür olan, ehli zikir olan kişi her sorduğu sualin cevabını almak yetkisinin sahibi değildir. Kendisinin sorduğu suallerin cevabı genel olarak verilir. Ama başkasının onun vasıtasıyla sorduğu bütün suallerin cevabı Allah-u Teala tarafından verilmeyebilir. Bu kişi ehli tezekkürdür. Konuyu Allah-u Teala'ya açar. Karşılıklı aralarında konuşma geçer. Kişi diliyle ve ses çıkarır.

Kalp konuşmaz. Kalbiyle konuşur Allah Teala ile. Peki bu kişinin başka özelliği var mıdır? Evet vardır. Ehli hayırdır. Ehli zikir olmak, ehli hayır olmak demektir. Neden? Ehli zikir daimi zikrin sahibinin adıdır. Daimi zikir söz konusuysa kişi zikir boyunca her saniye 700 derece kazanan birisidir artık. Her Allah'ı zikrettiği her an, her saniye 700 derece kazanır. O bu sebeple derecat kazanmak hayır olduğu cihetle ehli hayırdır. Kesintisiz bir hayrın sahibidir. Ömrü boyunca kesintisiz bir hayrın sahibidir. Devamlı olarak derecat kazanır. Kiramen katibe melekleri onun için her saniye 700 dereceyi otomatik olarak gerçekleştirirler amel defterinde. Ehli hayır olan kişi ehli zikirdir. Daimi zikrin sahibidir. Ve Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de ehli zikir diye, zikir ehli diye birileri geçiyor. Kimdir bu zikir ehli? Bilmiyorsunuz, onlara sorun demekle Allah Teala ne demek istiyor? Şunu demek istiyor. Bilmediğiniz şeyleri öğrenmek için etrafınızdaki insanlara soracaksınız. Onlardan cevap alamayacağınız daha üst manalar taşıyan sualleriniz olabilir. Onların cevabını etrafınızdaki normal insanlardan alamazsanız, o zaman ehli zikre sorun. Yani Allah'tan sormak yetkisinin sahibi olan kişiye sorun diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne zaman bir kişi bir probleme sahipse, Allah'tan yardım istiyorsa, böyle bir kişi sualinin cevabını alabilmek için bilmek istediği bir konuda ehli zikre müracaat edecektir. Ehli zikir bilir mi? Hayır, bilmez. Ehli zikir her şeyi bilmek mecburiyetinde de değildir. Bir insanın hüviyeti, mameleki, yani alabildiği kapasite bir insaninki kadardır. Ehli zikir de olsa netice değişmez. Onun için kişi bilmiyor, geliyor ehli zikirden soruyor. Ehli zikir de bilmiyor. Bilmesi şart değil. Ne yapacak? Allah'tan soracak. İşte ehli zikre sorun demekten Allah-u Teala'nın muradı, ehli zikrin Allah'a sorma yetkisidir. Allah'a soracaktır, cevabını alacaktır ve kişiyi iletecektir. Cevap verilmiyorsa cevabın verilmediğini söylemek de gene onun vazifesidir. Ama cevabın verilmemesi nadir bir olaydır. Fakat tahakkuk edebilir. Öyleyse ehli hayır olan bu kişi, daimi zikrin sahibi olan bu kişi, ehli zikirdir ve insanlar bilmedikleri zaman, bir sualin cevabını alamadıkları zaman, ehli zikirden sorarlarsa, ehli zikir onu Allah'tan sorup cevabını iletecektir onlara. Onun için Allah Teala bilmiyorsanız zikir ehline ehli zikre sorun diyorlar. Din adamları da bilmiyorsanız ehline sorun diye bu Kur'an ayetini değiştirmişler.

Allah Teala Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde Ulul Elbab'tan bahsediyor. Diyor ki sana kitabı indiren, Kur'an'ı indiren odur, Allah'tır. O kitapta muhkem ayetler de var, müteşabih ayetler de var. Muhkem ayetler, manası ayette açıkça belli olan, hükmü ifade eden ayetlerdir. Allah Teala müteşabih ayetler için diyor ki aynı ayet-i kerimede Ali İmran 7'de müteşabih ayetlere gelince onların manasını Allah gerçek manasını Allah'tan başka kimse bilmez diyor. Öyleyse Allah Teala bilmiyorsanız zikirlerine sorun, Ulul Elbab'a sorun diyor ama bu ayette de Allah Teala onun müteşabih ayetlerin manasını Allah'tan başka kimse bilmez diyor. Doğrusu da budur. Zikir ehli Allah'ın kendisine öğrettiğini bilir sadece. Müteşabih ayetlerin herhangi bir ayetin manasını Allah Teala o ulul elbaba öğretmişse o onu Allah'tan öğrendiği için bilir. Yoksa bilmez. Ulul elbap olmak, daimi zikre ulaşmak kişiyi her şeyi bilmek noktasına ulaştırmaz. Burada önemli olan şey ulul elbap makamında olan kişinin Allah'tan sorma yetkisinin sahibi olmasıdır. Böyle bir insan ehli hayırdır daimi zikir sebebiyle, aynı zamanda ehli hükümdür, ehli hikmettir. İkisi de aynı kökten geldiği için ehli hükmü ve ehli hikmeti aynı bir kabul ediyoruz. Bu sebeple kişi dört tane vasıf şartının ötesinde üç tane sonuç şartının sahibi oluyor. Bu üçüncü sonuç şartı ehli hüküm veya ehli hikmet olmak. Bu kişi Allah-u Teala'dan devamlı ilim aldığı için, bilgi aldığı için, suallerinin cevabını aldığı için eğer hakim veya hakem olursa mutlaka Allah'tan sorarak cevap alır. Öyleyse Allah Teala ona mutlaka konuların doğrusunu ulaştıracaktır. O kişi ehli hükümdür. O kişi ehli hüküm olduğu için hüküm vermek yetkisinde olursa hakem veya hakim olarak mutlaka Allah'tan sorarak cevap vereceği için doğruları cevap olarak ulaştırır. Bu kişi aynı zamanda ehli hikmettir. Hikmet ehlidir. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine baktığı zaman o ayetlerin manasına ulaşır. Ne yapar? Kendi ilmi içerisinde ve irfanı içerisinde o sualin cevabı varsa zaten kişiye cevabını verir. Ya Kur'an'ın bir ayetine baktığı zaman oradaki manayı anlayabiliyorsa bir problem yoktur, anlamıştır. Ama anlayamadıysa gözüm gene vardır. Allah'a soracaktır. Genel çerçeve içerisinde böyle bir kişi, ulul elbap olan kişi
Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine baktığı zaman, onunla alakalı olan ayetleri de incelediğinde mutlaka bir hüküm çıkaracaktır oradan. Çünkü hüküm çıkaramadığı noktada mutlaka Allah-u Teala'dan sorarak neticeye gidecektir. Ama sonuca mutlaka ulaşacaktır. Hem başkaları ona sual sorduğunda Allah'tan sorup sonuca gidebilir. Hem de kendisinin o ayeti anlamak konusunda bir problemi varsa yine Allah'tan sorarak neticeye gidecektir. Bütün kapılar açıktır. Bu sebeple ehli tezekkürle ehli tefekkürün birbirinden büyük farklılığı vardır. Ehli tefekkür fikir sahibidir. O tefekkür eder, düşünür ve kendi kendine sonuçlar oluşturmaya çalışır. Ve de ufku nereye kadar uzanabilirse oraya kadar gider ama orada durmak mecburiyetindedir. Allah-u Teala ona bir şeyler söyleyip ufkunu açmaz. Kişi kendi düşüncesinin ve o düşüncesine dayalı olarak çıkarabildiği hükmün sahibidir. Düşüncelerinin ufkuna kadar ulaşabilir. Daha ötesi onun için yoktur. Geçerli değildir. Ama ehli tezekkür için durum aynı değildir. O ulaşamadığı noktada, sonucuna ulaşamadığı herhangi bir düşünce platformunda bir noktadaysa Allah'tan soracaktır. Allah Teala uygun görürse cevabını verecektir ve ufku genişleyecektir. Daha ötede ufkunu Allah Teala dilerse gene genişletir, gene genişletir. Bu bir sonsuzluktur. Ulul elbab olan kişi Allah'ın ilmini Allah'tan tahsil etmiştir. Elbette bilmeyeceği pek çok şey vardır. Bilemeyeceği, cevap veremeyeceği. Onun için Allah Teala eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. Çünkü zikir ehli bilinmeyen şeyleri Allah'tan sorarak geniş bir galip bir ihtimalle Allah Teala'dan onun cevabını alacaktır. İşte Allah Teala'nın Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesinde söylediği şeye şimdi tekrar dönelim. Ne diyordu? Diyordu ki bu kitabı sana Allah indirdi, o indirdi. Onun ayetlerinin bir kısmı müteşabihtir, bir kısmı da muhkemdir. Muhkem ayetler Kur'an'ın esasını teşkil ederler diyor. Ama diyor müteşabih ayetleri gelince onların gerçek anlamını Allah'tan başka kimse bilmez. Sonra Allah Teala iki grup insandan bahsediyor. Bir, kalplerinde zevk olanlar. Kalplerinde diyor zevk olanlar. Yani insanları fitneye sokma temayülü olanlar. Kim bunlar? Asli cepheden bakarsak bir grup insan görüyoruz sadece. Kendileri Allah'a mülaki olmayı dilemeyen fakat bununla kalmayıp başka insanları da Allah'a mülaki olmayı dilemekten men eden insanlar. İşte bunlar kalplerinde zevk olanlar. Allah Teala diyor ki kalplerinde zevk olanlar o müteşabih ayetleri tevil ederek onları diledikleri istikamette ve kalıpta yorumlayarak diledikleri manaya çevirerek başka insanların dalalette kalmasına sebebiyet verirler diyor. Başka insanları aldatırlar diyor. Onların Allah'ın söylediği esaslardan sapmasına sebebiyet verirler diyor. İşte kim Allah'a mülaki olmayı dilemedikten başka, kendisi dilemiyor.
Ama başka insanları da Allah'ın yolundan men eden bir hüviyeti varsa, işte o kişi bu müteşabih ayetleri kendine göre yoruma tabi tutmak suretiyle başka insanların da hidayet ermesine mani olan bir hüviyet taşıyor. Bu insanlar omuzlarında vebal taşıyanlardır. Allah Teala Rad suresinin 25. ayet-i kerimesinde böyle olan insanlardan bahsediyor. Onlar diyor, Allah'a misak vermelerine rağmen Allah'ın misakini bozarlar. Yani Allah'a verdikleri misakta Allah'a ruhlarını ulaştıracaklarına dair söz vermişler. Ama misaklerini bozarlar. Başka insanların da dalalette kalmalarına sebebiyet verirler diyor Allah Teala. Kendileri kendilerine ait olan misaklarını bozuyor, Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ama başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani oluyorlar ve omuzlarına vebal alıyorlar. Kim başkasının hidayetine hangi sebeple olursa olsun, bilerek, isteyerek mani olursa, o omuzlarına vebal alır. O kişinin hidayete ermesine mani olduğu için, o kişi için de derecat kaybeder. İşte böyle olan insanların daha üst kesimi, Allah-u Teala'nın hidayet ayetlerini Allah'ın kitaplarda belirtmesine ve ispat vasıtalarıyla ispatlamasına rağmen başka insanlardan gizleyen insanlar için Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesi şunları söylüyor. Onlar ki diyor, Allah'ın ispat vasıtaları koymak suretiyle insanları ulaştırmak istediği hidayeti, yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını bu kitap indirdiği kitaplardaki beyinelere ispat vasıtalarına rağmen insanlardan gizlerse Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor Allah Teala. İşte böyle bir noktada bu kalplerinde zevk olanlar başka insanları dalalette bırakan insanlardır. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir noktada kalplerinde zevk olanların durumlarını açığa koyuyor Allah Teala. Niyetleri kötü, Allah Teala'nın bütün insanları kurtarmak istemesine, ayetlerini buna dair yerleştirmesine rağmen Kur'an-ı Kerim'e bu insanlar Allah'ın temel hedeflerinden başka insanları saptırmak için şeytanla işbirliği yapanlardır. Bilerek, isteyerek başka insanların da dalalette kalmasına sebebiyet veriyorlar. Onları Allah'a ulaşmayı dilemekten, Allah'a mülaki olmayı dilemekten men ediyorlar ve onların da kendileriyle beraber cehenneme gitmesine sebebiyet veriyorlar. Bu sebeple Allah'ın lanetine muhatap oluyorlar. Allah Teala Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki:
Bunların ötesinde ve kalplerinde zevk olanların ötesinde başkalarından da bahsediyor Allah Teala. Rüsuh sahipleri diyor, rasihun diyor. Rüsuh sahibi olmuş insanlar incelemişler, araştırmışlar ve bir hükmün sahibi olmuşlar. Rüsuh sahipleri derler ki diyor Allah Teala, bunlar, bu ayetler muhakkak ki Allah'ın katındandır. Ama bu rüsuh sahipleri de din konusunda onca inceleme yapmalarına rağmen, araştırma yapmalarına rağmen, çalışmalar yapmalarına rağmen müteşabih ayetlerin sırrına eremezler diyor Allah-u Teala. Rüsuh sahipleri de diyor, onları o ayetleri tezekkür edemezler. Onların müteşabih ayetlerin arkasındaki manaya ulaşamazlar. İlla ulul elbab diyor. Sadece ulul elbab tezekkür edebilir diyor. Ulul elbabın tezekkürünün de arka cephesini, asli cephesini artık öğrendiniz. Ulul elbab kendiliklerinden bilmiyor bunu. Allah'a soruyorlar. Allah Teala hangi konuyu ne kadar isterse o boyutta onlara açıklıyor. O zaman ehli zikir ulul elbaptır. Zikir ehli ve tezekkür kelimesi de zikir kelimesiyle aynı kökten geliyor. Zikir, tezekkür, ehli zikir, aynı kökten gelen kelimeler. Onları diyor Allah Teala, rasihun da, rüsuh sahipleri de, din konusunda, dinin hükümlere müteallik konularını iyi bilen, hatta çok iyi bilen rüsuh sahipleri de müteşabih ayetler konusunda bir hükme sahip olamıyorlar. Öyleyse ulul elbaba baktığımız zaman ulul elbabın Allah-u Teala'nın özel bir noktasına ulaşmış kulları olduğunu görüyoruz. Daimi zikrin sahipleri ve kendilerine 7 tane yer katı gösterilenler. Yani onlar ulul elbab 7 kat cehennemi görenlerdir. Kalp gözleriyle. Onlar gene ulul elbab zemin kattaki devrin imamının dergahını ve o dergahtaki olayları kalp gözleriyle Allah'ın kendilerine gösterdiği kişilerdir. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayn. O dizayn içerisinde insanlar var. O dizayn içerisinde bunlar gruplara ayrılıyor. Kalplerinde zevk olanlar, rasihun,
ve ulul elbab. Ayrı ayrı kademeleri teşkil ediyor bunlar. Resul sahipleri gerçekten müteşabih olmayan ayetler konusunda çok ciddi, derin bir ilmin sahipleri. Ama daimi zikrin sahibi olmadıkları için müteşabih ayetler konusunda bir fikrin sahibi olamıyorlar. Diyorlar ki, biz kesin şekilde, kalben kesin şekilde inanıyoruz ki bu müteşabih ayetler Allah'ın katındandır. Ama onların gerçek anlamını biz bilemeyiz diyor Resul sahipleri. Bu ayetler de Allah'ın katındandır. Müteşabih ayetler de, ama biz onların muhtevasını bilemeyiz. Allah Teala Resul sahipleri için diyor ki, onlar müteşabih ayetlerin sırrını bilemezler. Ama ulul elbab bilir. Aslında ulul elbab'ın bilmesi de Allah'ın kendilerine bildirmesiyle gerçekleşen bir olaydır sevgili kardeşlerim. Allah kendilerine bildirirse ancak o zaman bilirler. Öğrendikleri zaman da bu konuda hüküm verebilecek olan bir hüviyet taşırlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın bilmiyorsanız zikir ehline sorun ifadesi çok net bir şekilde zikir ehlini, yani ulul elbabı ifade ediyor. Ehle zikir, daimi zikrin sahibi olan üç grubu ifade eder. Ulul elbab olanlar, muhlis olanlar ve salihler. Ulul elbab olanlar, 5. kat cennetin muhlisler, 6. kat cennetin salihlerse 7. kat cennetin sahipleridir. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili izleyenler, dinleyenler. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

Mutluluk sizin de hakkınız. Unutmayın. Sakın unutmayın. Allah Teala hepinizi sadece mutlu olasınız diye yarattı. Yapmamız lazım genel şey böyle değil mi? Başkalarının mutluluğu için yaşamak. Sır burada. Başkaları için yaşayın. Ne zaman kendiniz için değil, başka insanlara mutluluk vermek için yaşarsanız, idealiniz etrafınızdaki herkesi mutlu etmek olursa, işte o zaman sevgili kardeşlerim, siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Bizim ideallerimiz var, öyle değil mi? Kendimiz için yaşamayız. Biz bir hiçiz sevgili kardeşlerim. Bir mahlukuz. Ve bizi sizlerin mutluluğuna adanmak mutlu kılıyor. Acaba bu dünyada benden daha mutsuz insan var mı diyen o kişiye de sesleniyorum. Seni mutsuz eden başkaları değil, sensin. Mutsuzluğun arkasında başka birisi yok. Sen varsın. Ne kadar çok insan için Allah'tan talepte bulunursanız, Allah Teala sizi o kadar mutlu eder. İçiniz içinize sığmaz sevgili kardeşlerim. Mutluluğun reçetesi Allah'ın reçetesidir. Allah Teala bize reçeteyi bütün detaylarıyla öğretti. Biz bu ilmi kitaplardan öğrenmedik sevgili kardeşlerim. Bu ilmi bize Allah öğretti. Bize öğretti ki biz siz sevgili kardeşlerimiz için var olduğumuz sürece, hayatımızı sizlere vakfettiğimiz sürece mutluyuz. Biz sizler için yaşıyoruz. Ancak sizi mutlu kılmak için Allah Teala bize güç verir. Biliyorum ki hepinizin şu veya bu şekilde derdi var. Huzursuzluk duyduğunuz birçok konu var. Çaresi etrafınızdaki insanların dertlerine derman olmak konusunda koşturmaya başlayın. Marş marş! Hedefiniz başkalarının mutsuzluğunu onların omuzlarından kaldırmak için, onlara yardımcı olmak, onlar için Allah-u Teala'ya dua etmek, kendiniz için değil. Allah-u Teala'ya müracaat edin. Herkes için dua edin. Allah-u Teala size başkalarına vereceği mutluluğun çok daha fazlasını verecektir. Ne zaman kendiniz için yaşamayan bir noktaya ulaşırsanız. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Karar verdiniz mi? Başkaları için yaşayacak mısınız? Mutlu olacak mısınız? Sizin için yaşıyoruz. Bunun için çok ama çok mutluyuz.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an bu programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'ın ipine sarılmak. Birinci sual, Allah'ın ipine sarılmak ne demektir? Ayetlere baktığımız zaman Allah Teala Al-İmran 103'te "Ve'tesemu bihablillahi cemian." Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. "Ve la teferraku." Fırkalara ayrılmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Siz düşmandınız. Allah kalplerinizi birleştirdi. Onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Öyleyse başlangıç noktasında insanlar negatif koşulların sahibi ama ancak Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olduğumuz an Allah'ın ipi olan sırat-ı müstakim üzerinde oluyoruz. Allah'la olan ilişkilere baktığımız zaman Allah'ın ipinin insan hayatında son derece önemli bir yeri olduğunu görürüz. Bizi Allah'a ulaştıran ip Allah'ın ipidir. Ve üç tane sırat-ı müstakimden oluşur. Ruhun Allah'ın zatına ulaşmasıyla üç sırat-ı müstakim de tamamlanır. Allah'ın ipine sımsıkı sarılmak, fırkalara ayrılmamak demektir. Yani tek bir fırkanın içerisinde olmak demektir. O fırka Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkasıdır. Fırka-i Naciye, Nevire Sultanı Peygamber Efendimiz "Setefriku min ümmeti selase ve sebine fırkaten kullaha finnari ila vahideten." Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72 tanesi cehenneme, bir tanesi hariç. Sahabe sual soruyor. Ey Allah'ın Resulü, o fırka-i naciye kimlerden oluşuyor? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. İşte sırat-ı müstakim Allah'ın ipi, Allah'a ulaştıran yol. Rum 31-32'de Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Münibüne ileyhi ve takkuhu وَاَقِمُ السَّلَى Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Sakın müşriklerden olma. Müşrikler dinde fırkalara ayrılanlardır. مِنَ الَّذ۪ينَ فَرَقُوا د۪ينَهُمْ وَكَانُوا شِعَى كُلُّ حُزْبٍ بِلَادَهِمْ فَرِحُونَ Her hizip yanındakiyle ferahlanıyor. Gerçekten baktığımız zaman başlangıç noktasında aynı zamanda herkes şirkte, herkes hüsranda, herkes delalette, küfürde, şeytanın kulu dostu, takva sahibi değil, mümin değil, hidayette değil. Öyleyse bu negatif 10 tane özelliği sahip olan insanlar aynı zamanda birbirine düşmandırlar. Ancak Allah'a ulaşmayı dilemeleri halinde düşmanlıktan kurtulup Allah'ın nimetiyle kardeş oluyorlar. Buradaki nimet Allah-u Teala'nın mürşidi. Onlar ki nimetlendirildiler, kurtuldular. Allah nimetini kulun üzerinde görmek istiyor hadisleri. Bu hakikati bize ifade ediyor. Nisa 175'te فَاَمَنْ لَز۪ينَ عَامِنُ بِاللّٰهِ وَاَتَسَمُوا بِهِ فَيَسُلْخُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُمْ وَفَدٍ وَيَّتِيمْ اِلٰى سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ Allah amin olup ona sarılanları kendisinden bir fazıl ve rahmetin içine koyacak ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştıracaktır. İşte onun nimetiyle kardeşler olmamız ancak Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmamızla gerçekleşiyor. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah'ın ipine sarılmakla Uretül Uska'ya sarılmak arasında ilişki nedir? Bakara 256'da Allah-u Teala râke hafidin, dinde zorlama yok. Katte benştü minel gay. İrşad yoluyla gay yolu. Yani Allah-u Teala kainatın merkezi olan dünyada yaşayan bizler için kainatın kalbinden sebil-i gay sırat-ı cehim ve tarik-i cehim olarak ifade ediliyor. Evet, şu anda ekranda görüyoruz. Ama bunun tam 180 derecesinde de sebil-i reşat, tarik-i müstakim ve sırat-ı müstakimle insan ruhu Allah'a ulaşıyor. İşte şura 13'te Allah'a ulaşmayı dileyen Allah'ın bu talebi kalbinde gördüğü kişiyi şura 13'te Allah-u Teala Allah'a yönelmesi sebebiyle onu ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Allah'u yeştebi ileyhi men yaşa ve yehdi ileyhi men yünü. Allah'a yönelen ulaşmayı dileyen kişi Allah-u Teala mutlaka 14. basamakta onu mürşidine ulaştırıyor. Âl-i İmrân 112'de. Allah'tan bir ip ve insanlardan bir ip. Allah'tan bir ip sırat-ı müstakim, insanlardan bir ip de Allah-u Teala'nın tayinli mürşidi. Allah'ın ipine sımsıkı sarılanlar Urvetül Uska'ya sımsıkı sarılanlardır. Burada yapışılacak olan Urvetül Uska hem Allah'a ulaştıran ip hem de insanlardan bir iptir. Urvetül Uska. Yani hem Allah'ın ipi hem de insanlardan bir ipi ifade ediyor. Urvetül Uska her ikisini birden içiyor. Allah'ın ipiyle insanlardan bir ip. İnsanlardan bir ipe sarılanlar müşriklerine ulaşıp 14. basamakta ona tabi olanlardır. Allah'ın ipine sarılanlar mürşitlerine ulaştıktan sonra gene Allah'ın ipini bırakmadan Allah'ın zatına Allah-u Teala tarafından ulaştırılanlardır. Hiçbir kuvvet o kişinin ruhunu Allah'a ulaşmaktan men edemez. Bu Allah'ın ipinin sağlamlığının kesin delilidir. Öyleyse Allah'tan bir ip ve insanlardan bir ip ikisinin ortak adı Ürvetül Uska. Ancak bununla kişinin ruhu Allah'a ulaşıyor. Üçüncü sual, Allah'ın ipine sarılmadan kalplerin telif edilmesi mümkün müdür? Hayır. Kalplerin telif edilmesiyle hem Allah'a ulaşmayı dilemek arasında hem de insanlardan bir ipe sarılmak arasında bir ilişki vardır. Evet. Kalplerin telif edilmesi hem Allah'a ulaşmayı dilemek arasında hem de insanlardan bir ipe sarılmak arasında bir ilişki. Yani kalplerin telif edilmesi üçüncü basamakla 14. basamak arasında bir beraberliği ifade ediyor. Üçüncü basamaklı kişi kalben Allah'a ulaşmayı diliyor. 14. basamakta da 12 tane insanla mürşidine tabi oluyor. Ancak onların kalplerini Allah-u Teala telif ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemek kişiyi hayata getirir, ölüyken diriltir. Kalpteki bu hazırlanma kalplerin telif edilmesinin birinci aşamasıdır. Sonra nefs eskesiyle kalpler telif edilir. Mürşid olmadan kişi nefsini temizleyemez. Kalplerin sevgide birleşmesi söz konusudur. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde وما أبرئ نفسا إن نفسا لأمارة بالسوء إلى ما رحم يا ربي. Ben nefsimi ibra edemem. Çünkü nefs şiddetle kötü emreder. Ama Allah'ın rahim esması ile tecelli ettiği nefsler müstesna. Kişi mürşidine tabi olduğu zaman yedi kalp şartının sahibidir. Aynı zamanda yedi nimetin de sahibidir. Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde bilin ki Allah'ın Resulü içinize o emirlerde size uysaydı belki Allah'ın lanetine bile uğrardınız. Lakin Allah size imanı sevdirdi ve kalbinizi onunla tezyin etti. Küfrü, fıskı ve isyanı sizden beri kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır. O halde irşada ulaşmak mürşide tabi olmaktan geçer. Mürşide tabiyet yoksa nefs eskesi yok. Mürşide tabiyet yoksa nefs asfesi yok. Mürşide tabiyet yoksa kalbin müzeyyen olması söz konusu değil. Yani hiçbirisi geçerli değil. Konumuzla ilgili halkamıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de tüm insanların Allah'ın ipine sımsıkı sarılmalarını, yani hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemelerini emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: İsteklerimizi, taleplerimizi iletebilmek.
3: Koyduğu emir ve yasakları hayatta uygulayabilmek.
4: Kendi en iyi haline ulaşmak.
1: Bunun için kişinin yapması gerekenler nedir?
4: Bilinç altındaki döneleri bilince çıkarabilmek ve onu kontrollü bir şekilde yapabilmek.
1: Bilinç altında sadece iyi şeyler mi var?
4: Hayır. Bir denge var. İyi kötü diye bir şey yok. Bizim yorumlamamız esasında iyi ve kötü olduğunu düşünüyorum.
1: Allah diyor ki ruhunuzu yaşarken bana ulaştırın. Benim ermiş kullarımdan, evliyalarımdan olun diyor. Hiç bunu duymuş muydunuz?
2: Ben duymadım. Yapabiliyorsak ne mutlu ama nefsimize şeytana uyuyoruz. İbadetlerimizi yerine getirirken biraz zorlanıyoruz tabii ki.
3: Tam olarak teslimiyet, nefsimize karşı Allah'ın buyruklarını tatbik edebilmek.
1: Allah'a ulaşmayı dilememizi istemiş. Dilemek ister miydiniz? Bu size ne ifade ediyor?
4: Bilinmeyene ulaşmak. Kozanın dışına çıkabilmeyi anlatıyor bana göre. Tabii göreceli olarak iyi midir, kötü müdür onu bilemem. Ben kendi yaşamım için biraz bunu yapmaya çalışıyorum. Ama bilinmeyene bir yolculuk olduğu için tabii korkutucu olabiliyor.
3: Geçtiğimiz cuma hutbesinde de hatta ameller niyetlere göredir. Namazlarımız ve diğer ibadetlerimizi de eksiksiz yapacağız ama önce kalbimizden geçireceğiz, kalpten seveceğiz. Öncelikle bu vardı.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda kendi en iyi haline ulaşmak, bilinç altındaki döneleri bilince çıkarabilmek ve onu kontrollü bir şekilde yapabilmek dedi. Allah'a ulaşmak kişinin kendi en iyi haline ulaşması mıdır? Hayır, Allah'a ulaşmak Allah-u Teala'nın kalb-ı bela gününde bizden almış olduğu, ruhumuzdan almış olduğu misaki yerine getirmektir. Çünkü Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ın zarında onu bütün zürriyetini yaratan Rabbimiz huzurunda toplayarak hepsine ben sizin Rabbiniz değil miyim diye hitap ediyor. Ve ruhları, fizik vücutlarının nefsinin üzerine şahit tutarak bizden misak, ahd ve yemin alıyor. İşte Allah'a ulaşmak kişinin kalb-ı bela gününde ruhun Allah'a verdiği misaki yerine getirmek. Ama bu nefs eskesi olmadan mümkün değil. Nefs eskesi yoksa ruhun Allah'a ulaşması yok. O zaman misakin yerine gelmesi ancak yeminin yerine gelmesine bağlı. Misak ve yemin yerine gelmedikçe ahdin tahakkuku söz konusu değil. Allah Teala fizik vücuttan da ahd almış. Tin suresinin 4. ayet-i kerimesinde "Lekad halaknâ insâne fî ahsenî takvîm." Biz insanı bir takvim içinde ahsene ulaşsın diye yarattık. Ahsene ulaşmak tezkiye ve tasfiye ile mümkündür. Fatır 18'de de ben tezekke fe ennemâ tezekkereyi nefsî ve Allah'ın mesir. İşte tezkiye olanın ruhu Allah'a ulaşır, yani misakini yerine getirir. Bir insanın hedefi doğduğu andan itibaren nefsinin %100 hakim olan karanlıkları Allah'ın nurlarıyla değişmesi, tebdil etmektir. Ahsen olmak demek, zaten nefsin bütün afetlerinden kurtulmuş olması demektir. Ahsen olan insan zülcenahayn olmaktır. Yani hem dünya hayatından mutlu olmak hem de ahiret hayatından mutlu olmak. İki can saadetinin sahibi olmaktır. Nefs seskesi kişiyi dünya mutluluğunun yarısına, nefs tasfiyesi tamamına mutlaka ulaştırır. Allah Teala misakimizi, yeminimizi yerine getirmek suretiyle ahdimizin de yerine geldiğini buyuruyor Allah Teala ve yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak. Allah'a kul olmak, duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. İşte bu duanın kabulü mutlak surette nefs seskesine bağlı. Kim Allah-u Teala'nın kendisi için taneti müşride tabi olursa, o günahlarının sevaba çevrilmesi için mağfiret talebinde bulunur. Devrin imamı da onun için mağfiret talebinde bulunur. En sonunda iki talebin kabul edilmesiyle Allah-u Teala Nisa 64'te belirtildiği bir Allah-u Teala onların tövbelerini kabul eder, günahları sevaba çevirir. Ve böylece duası kabul olunan, şeytanlık olmaktan kurtulan, ruhunu Allah'a ulaştıran Allah'ın ermiş evliyasından olur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah Teala Allah'ın ipine sımsıkı tutunan kişilerin insanlardan bir ipe de, mürşidin ipine de tutunmasını, ona tabi olmasını farz kılmış. Mürşit kavramı sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşit insanın kendi içinde ibadet edebilmek, teslim olabilmek çok zor. En basitinden örnek verecek olursak televizyonlar fırsat vermiyor. Kendimiz elimizden geldiğince araştırmalıyız, okumalıyız.
3: Allah'ı seven herkesle birlikte olmak, tabi olmak anlamında biz de tabiyiz. Yani tüm arkadaşlarımız, kalbi iyi olan, gönlü iyi olan herkes bizim için mürşittir ve ona tabi oluruz.
4: Hayatı biraz daha kavrayabilen, başka açılardan bakabilen öğretiler yine bilinçaltının bir yansıması olarak ortaya çıkıyor. Ve evet, zaman zaman takip edilmesi, en azından o döneme göre takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. İnsanın daha mutlu bir yaşam yaşaması için vesile olabileceğini düşünüyorum.
1: Allah'ın ipi denilen o aracılara tutunabilmek için, onları bulabilmek için ne yapmamız lazım?
3: Allah'ın evinde bunlarla karşılaşabiliriz. İyilik yaptığımız her alanda bu kişilerle, bu aracılarla karşılaşabiliriz.
1: Kur'an-ı Kerim'de hacet namazı diye bir namaz var. Allah mürşidimizi bulmamızı istiyor ama bunu kendisine sormamızı istiyor. Bana mürşidinizi sorun, ben de size gösteririm diyor. Bunu yapmayı düşünür müydün?
3: Daha önce duymamıştım ama şu an çok ilgimi çekti. Çok mantıklı. Biz de Rabbimizden isteyeceğiz bunu.
0: Bir misafirimiz mürşid, insanın kendi içinde, kendimiz elimizden geldiğince araştırmalıyız, okumalıyız dedi. Her insanın kendisinin mürşidi midir? Her insan kendisinin mürşidi midir? Hayır. Rüşte ermek üzerine insanları bir hedefe yönelten, bunun bilgilerini veren ve onları hayata geçirmesini sağlamakla Allah tarafından görevlendirilen kişi mürşittir. Yürüyüş yoluna giren kişi girdikten hemen sonra raşit olur, doğruyu yanlıştan ayırma özelliğinin sahibi olur. Rüşt yolunun sahibi olmayanlar, reşit olmayanlar, Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardır. Reşit olmayanlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Onlar irşat yolunu idrak edemezler. Doğruyu yanlıştan ayırma, temiz etme kabiliyetine sahip değiller. O halde ne olması lazım? Mutlaka kişinin Enfal 29'a göre Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 7 furkanın sahibi olarak günahları örtülen birinci kat cennetin sahibi kişi olması lazım. Mü'min suresinin

0: Mesir.
1: Muhakkak ki kendilerine gelmiş bir sultan değil olmaksızın. Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenlerin sinelerinde sadece Allah'a ulaşamayacakları bir kibir vardır. Artık Allah'a sığın, o en iyi işiten ve en iyi görendir. Arap suresinin 146. ayet-i kerimesinde onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşırlar. Bütün ayetlerimizi görseler ona iman etmezler. İrşad yolunu görseler yol edinmezler. Gay yolunu görseler onu yol edinirler. Bu onların ayetlerimizi yalanlamaları ve ondan gafil olmaları sebebiyledir. Yani haksız yere kibirlenen kişilerin ayetlerimizden çevireceğim buyuruyor Allah Teala. Bunlar bütün ayetleri görseler de iman etmezler. İrşad onu görseler yol edinmezler. Neden? Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ayetler dünya hayatını dilenen ayetlerden gafil olanlardır. Ayetleri yalanlayanlar da aynı şekilde. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz münafığı tarif ederken onlar emanete ihanet ederler. Onlar ahde vefa etmezler. Onlar yalan söylerler. Konuşunca yalan söyler. Söz verince sözünden cayar. Kendisine bir şey emanetinde ihanet eder. Oruç tutsa, namaz kılsa ve kendini bu mizan ise bile aslında onun için bu durum geçerli değil. O halde hedeflere ulaşmak, Allah'ın tayin ettiği hedeflere ulaşmak ve Allah'ın dostu olmak mutlaka mürşide tabi olmaktan geçer. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir görüntülü sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem Cephan Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Müsaadeniz olursa bir sorun var inşallah. Ali İmran suresi 53 ayeti kerimesi ile Ali İmran suresi 112 ayeti kerimesinde illiyet rabitesi var mıdır? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ali İmran suresinin 51. ayet-i kerimesine böyle bakalım. İki ayetten öncesine. İnnallâh Rabbi ve Rabbukum fe'bud hazâ sirâtin müstakîm. Hazreti İsa aleyhisselam Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Ona kulun, kul olun işte bu sirâtin müstakîm üzerinde bulunmaktır. 52'ye bakalım. Fellemâ âhıza İsa minhul küfre kâle men ensârîllâh. Hazreti İsa aleyhisselam onlardan küfür hissedince قَالَ مَنْ اَنْسَارِ اِلَى اللّٰهِ Allah yolunda bana yardım edecekler kimlerdir? قَالَ الْحَوَالِيُنَا اَهْلُ اَنْسَارِ اللّٰهِ Biz Allah'ın yardımcılarıyız. اَمَنَّا بِاللّٰهِ فَشَدْ بِيَنَا مِلُّ مُسْلِمِينَ Şahit ol, biz ona teslim olanlarız. Öyleyse Allah'ın yardımcısı olabilmek mutlaka teslim olmaktan geçer. Şimdi 53'e gelelim. Ali'nin 51, 52 ve 53. Rabbena amennâ bimâ enzelte ve tebâne resûl. Fettumnâ me'aşşâhidîn. Kardeşimiz diyor ki bu Ali İmran suresinin 53. ayet-i kerimesiyle Ali İmran 112 arasında bir ilişki var mıdır? Vardır. Çünkü mürşidine 12 tane ihsanla tabi olan kişi Rabbena amennâ. Biz iman ettik bimâ enzelte. Senin indirdiğine iman ettik. Ve tebâna Resûl. Ve Resûl'e tabi olduk. Fektubnâ me'aşâdîn. Bizi şahitlerle birlikte yaz.

0: Gerçekten Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde Refi derecatün zül arşi yulkiyur ruha min emri ala men yaşa min ibadi. Dereceli yükselten arşın sahibi olan Allah dilediği kulların üzerine emrinden bir ruh gönderir. Ne diyor? Rabbena amennâ bimâ enzelte. İman ettik senin inzal ettiğine. Allah Teala ruhu Devrin imamın ruhunu başımızın üzerine gönderiyor, inzal ediyor. Nahl suresinin 2. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Nahl suresinin 2. ayet-i kerimesi Yunezzilil melaiketi bi ruhu min emri ala men yaşa min ibadi. Kullarından dilediği kişinin üzerine benden başka ilah yoktur tarzında uyarmaları için melekleri emrinden bir ruh ile beraber indirir. Melekleri, arşıptan melekler, emrinden bir ruh, devrin imamın ruhuyla beraber indirir. Öyleyse bu ayetler ışığında hem Mumin 15, hem Nahl 2, hem de Al-İmran 103'ü değerlendirdiğimiz zaman elbette aralarında bir ilişki vardır. Kur'an'daki ifadeyle Hazreti İsa'nın beraberinde olanların hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Müşriklerine tabi olmuşlar. Ali İmran suresinin 2. ve 3. ayetleri bu konuya açıklık getirmiş. Tabiyet noktasında 7 grup şahidin önünde kişi 12 tane ihsanla mürşidine ulaşmış ve mürşidine tabi oluyor. Her ümmetteki şahit o ümmetlere ait olan Resullerdir. İşte bu tövbe sırasındaki 7 şahide baktığımız zaman şunu görüyoruz. Yani üçlüde tabiyet sırasında 7 şahide baktığımız zaman birinci şahit Allah-u Teala. İkinci şahit devrin imamı. Üçüncü şahit devrin imamının ruhu. Dördüncü şahit arşı tutan melekler. Beşinci şahit mürşidin kalp gözü. Altıncı şahit kiramen katibe melekleri. Yedinci şahit kişinin amel defteri. O zaman ne diyor? Rabbena amennâ bimâ enzelte vettebâne Resûl. İnzal ettiğine iman ettik ve Resûlüne tabi olduk. Fektubnâ me'a şahidin. Bizi şahitlerle birlikte. Yani o şahit kim? Allah'ın zatını görenlere birlikte kıl. Fektubna ma'a şahidin, bizi şahitler beraber yaz. Allah'ın zatını görenlerle beraber, 7 sabah 4 teslim yaşayanlarla beraber. Yunus 47'de, acaba ne diyor Yunus 47? Yunus 47, Likulli ümmetin Resul, ve izâ câ'a Resulüm kudiyâ beynehumul kıssı ve emlâ yüzlemûn. Her ümmetin, her kavmin bir Resulü vardır. O Resul onlar arasında adaleti gerçekleştirir. Onlara asla zulmedilmez. Kutsal kitaplara baktığımız zaman mevcut Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de hidayet ve nur olduğu buyruluyor ve üç kitabın üçünde de 7 sabah 4 teslimin varlığından Allah-u Teala bize beyanda bulunuyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın ipine ve insanlardan bir ipe sarılarak hidayeti bütün boyutlarıyla yaşamamız için Allah'ın ismini zikretmemiz emredilmiş. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: İnsan söyledikçe, yaşadıkça, duydukça kulağıyla hissediyor. Yani onun için zikrin önemi çok önemli.
3: Zikir yaparken tabii orada iletişim çok güçlü bir bağ haline gelmiş oluyor ve dolayısıyla tüm dünyayı, tüm meşgaleleri, tüm uğraşları bir kenara bırakıp direkt bir bağ kurmak. Dolayısıyla tabii kişi kendinden geçecektir. Çok farklı bir frekansa tabi olacaktır.
4: Bilimsel olarak hiçbir bilgim yok bununla alakalı ama çeşitli seslerin frekanslarının evrenin frekanslarıyla örtüştüğünü ve bazı frekansların kendi frekanslarımızı düzenlemede iyileştirici olacağını biliyorum. Allah'ın ses frekansı da böyle bir frekanstır ama bilgim yok.
3: Rabbim kullarını seviyor ve bizi gerçekten bir teste tabi tutuyor. Hastalıklar, ekonomik şartlar ya da ibadet etmemiz hepsi birer sınav, test. Biz inşallah bu sınavı geçenlerden oluruz. Dua kapısı açık. Biz de tüm her şeyimizle, sağlığımızla, dünyalık her işe başladığımızda ona şükredeceğiz.
0: Bir misafirimiz Rabbim kullarını seviyor ve bizi teste tabi tutuyor. Hastalıklar, ekonomik şartlar ya da ibadetlerimiz hepsi birer sınav. Yaşadığımız imtihanlardan Allah'ın muradı ne? Yaşadığımız imtihanlardan Allah-u Teala'nın muradı, Allah'ın biz insanlar için tayin ettiği hedefi ahiret ve dünya saadetine ulaşmak. Ankebut 2-3'te اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكَ اَنْ يَقُولَ اَمَنَّا وَهُمْ لَا يَفْتَنُونَ. İnsanlar iman ettik demekle imtihan edilmeden bırakılacaklar mı sanıyorlar? وَلَقَدْ فَتَنَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Evvelkileri imtihan etti. فَسَيَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمُ الْكَاذِبِينَ. Sadıkları da, kazipleri de tespit edecektir. Tövbe 126'da onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Bakara 155'te وَنَّبْلُوَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْمَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الْمُتَصَبِّرِينَ. İşte Allah'ın imtihandan muradı bizi temizden ayırmaktır. Bütün imtihanlar onların arkasındaki Allah'ın bize vermek istediği gerçek zevkleri yakalayabilmemiz için bir fırsattır. Herkesin kendi ait olduğu bölüme, kendi yeteneklerine sahip olduğu müktesebata göre imtihanlara tabi tutulması asıldır. Kişi gerekli dersi alamamışsa imtihanlar ömür boyu devam edecektir. Tarih tekerrürden ibarettir kimler için? Tarihten ders alamayanlar için. Ama emir ve yasakları dinlerse, itaat ederse her olaydan imtihanı başarıyla geçen birisi oluruz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir görüntülü videomuz daha var inşallah.
5: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Muhterem Hocam. Mübarek ellerinizden hürmetle öpüyorum. Seni kalbimden çok ama çok severim hocam. Hocam müsaadeniz olursa bir sualim olacak inşallah. Muhterem hocam, Allah'ın ipine sarılmayı dileyen kişinin kurtuluşa ulaşması Allah'ın verdiği fırkanlarla mı gerçekleşir? Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz, hepinize mutluluklar diliyoruz. Kişi Allah'ın ipine sımsıkı sarılmayı, Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren Allah rahim esmasıyla tecelliye başlamıştır. Bu tecellinin neticesinde o kişiye 7 furkan verilir. Enfal 29. Ya eyyühellezine amenu tettekullaha yec'al lekum furkanen ve yukaffir ankum seyyiatikum. Kişi 7 furkan 12 tane insanla hacet namazını kılması halinde Allah-u Teala'nın müşriğini gösteriyor. Bu 7 furkan kişiyi neden kurtuluşa ulaştırır? Çünkü her furkanda Allah-u Teala o kişinin kaybettiği dereceleri kazandığı dereceler hanesine bir miktar yazarak örtüyor. Böylece kişi sevapları günahlarından çok olan bir kişi hüviyetine giriyor ki bu da Mü'min suresinin 102. ayet-i kerimesine göre o kişi takva sahibi olması hasebiyle kazandıkları kaybettiklerinin daha fazla olduğu için felaha ulaşıyor. Birinci kat cennetin sahibi oluyor. Nebiyye Sultanı Peygamber Efendimiz onun için buyuruyor ki Allah'a ve yevmil ahire iman eden kişi daha doğrusu şöyle, ümmetimin velileri kendi amelleri değil Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Burada Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin henüz yaptığı bir amel yok. Ama Allah onu cennetine alıyor. Tam tersi ne var? Nefsine uyarak birçok günahlar işlemiş. Çünkü başlangıç noktasında herkes negatif koşulların içerisinde. Ama öyle olmasına rağmen Allah dilediği için, Allah'a ulaşmayı kalben dilediği için, Enfal 29'a göre Allah-u Teala onun günahlarını örtüyor. Sahip olduğu günahların miktarı kadar Allah'a sevap veriyor ve böylece günahlar sıfırlanıyor. O kişinin kazandıkları, kaybettiklerinden daha fazla olduğu için birinci kat cennetin sahibi oluyor hiçbir amel yapmadan. Tek bir dilekle. Allah razı olsun. Suallere geçiyoruz inşallah. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Allah'a gerçek anlamda yönelmek için hangi yolları kullanmalıyız? Sevgili kardeşim, Allah'a gerçek anlamda yönelmek, 7 ayet-i kerimenin gereğini yerine getirmekten geçer. Münib, Enab, Yunib, 7 ayette bahsi geçen Allah'a yönelme, kalpten Allah'a ulaşma dilemeyi ifade ediyor. Şimdi Allah'a gerçek anlamda yönelmek, bu 7 ayet-i kerimede bildirilmiş kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Allah-u Teala Rahat 27'de Allah dileğini rahata bırakır ve yönelen kişiyi kendisine ulaştırır. Aynı şekilde Lokman 15, Zümer 17, tüm bunlar kişinin kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Karaman'dan bir kardeş Muhterem Hocam, zikrin insan hayatındaki yeri nedir? İnsana faydaları nelerdir, açıklar mısınız? Zikrin insanlara sonsuz faydası vardır. Nasıl Sayın Üstad Hazretleri iman insanı insan eder, belki de insanı sultan eder. İşte zikir insanı insan eder. Belki de o insanı sultan eder. Tamamen kişinin durumuna. Öyleyse zikir yoksa nefs tezkesi yok. Zikir yoksa nefs tasfiyesi yok. Zikirler nefsini tezkiye ve tasfiye eden kişi Allah'ın zatına şahit olan sırrın, son sırrın sahibi olması hasebiyle Allah-u Teala o kişiyi irşada memur ve mezun kılar. Mersin'den bir kardeşim Muhterem Hocam, Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte insanlara bir zaman gelecektir ki Kur'an-ı Kerim'in yalnız resmi, İslam'ın yalnız ismi kalacaktır. Onlar İslam'dan en uzak insanlar oldukları halde İslami isimlerle isimleneceklerdir. Mescitleri görünüşte mamur olduğu halde hidayet yönünden harap olacaktır. Buyur, hadisini açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim, işte ne yazık ki geleneksel din tatbikatı İslami 5 şartına endekslenmiştir. Ve İslami 5 şartın içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet yok. Öyleyse Allah'a ulaşma dileği mürşide tabiyet yoksa o zaman istisnasız o kişiler ayetlerden gafildir. Kur'an-ı Kerim'in resmi kalmıştır. İslam'ın de ismi. O İslam'ın 5 şartını yerine getirenler İslami isimlerini anlıyorlar ama İslam'dan en uzak kişiler. Çünkü mescitler görünüşte mamur ama içinde ibadet yapanlar hidayetten mahrum. Hidayet ne? Hidayet 2 ayet-i kerimede tarif ediliyor. Bakara 120, Alman 73. Kul innehu dallahi vel huda. Allah'a ulaşmak oraya işte o hidayettir. Alman 73. Kul innehu huda hudallah. Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse Allah'a ulaşma dileği mürşide tabit yoksa o insan hangi ibadet yaparsa yapsın hidayet yönünden harap olan birisidir. Ve öyle bir kişinin de Kur'an'daki İslam'ı yaşaması mümkün değildir. Bursa'da Mikail Muhterem Hocam, da Betül Arz nedir, açıklar mısınız? Nem suresinin 80. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala İzâ vakal kavlu 80 Nem suresinin 82. ayet-i kerimesi. Evet, 82'ymiş. İzâ vakal kavlu aleyhim ahrajna lehum dâbeten minel ardi tükellimuhum ennen nâse kâni vâyâtin alâ yukunu. Sevgili kardeşlerim, söz vaki olduğu zaman onların üzerine ahiracına çıkartırız. Lehum. dabeten canlı minel erdi arzdan arzdan çıkartırız. Tükellimuhum konuşacak ennen nase. İnsanlarla konuşacak. Kanu bi ayetin Allah'a yakunun ayetlere yakın sahibi değilsiniz. Her devirde vekaleten devrin imamı ancak bu açıklamayı yapar. Siz Allah'ın ayetlerine yakın sahibi değilsiniz. Çünkü Allah Teala vekaleten devrin imamını o dönemde yaşayan insanları hidayete erdirmekle vazifeli kılmıştır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz kıyamet hakkında bildirdiği 10 büyük alametten 5'i Deccal fitnesi, Duhan fitnesi, Dabetül Erz, Güneşin batıdan doğması ve Hazreti İsa Aleyhisselam yeryüzüne inmesi. Şimdi Deccal fitnesi hem Tövbe Suresi'nin 32 hem de Saf Suresi'nin 8. ayet-i kerimesinde onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeyi diliyorlar. O kafirler istemese de Allah'ın nurunu tamamlayacak. Kimdir bu kafirler? Kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının da dilemesine mani olan Nisa 167, 168, 169'da. Öyleyse bunların oluşturduğu fitne bir deccal fitnesi hükmünde. Duhan fitnesine gelince, Duhan fitnesinde de Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Duhan 11, 12, 13, 14'ü okuduğu zaman üzülüyor ve sahabe ey Allah'ın Resulü ne oldu? İlmin insanlardan alındığı zamandır diyor. Biz çocuklarımıza, eşlerimize öğretiyoruz. İlmi nasıl alır? Evliyanın ruhunu kabz etmek suretiyle alır. Geride kalanlar suallerini cahillere sorarlar. Onlar da yanlış fetva vererek hem insanları saptırırlar hem de kendileri saparlar. Öyleyse Duhan fitnesi de Kur'an'ın unutulmasını ifade ediyor. Kişinin Kur'an'dan ayrıldığının kesin delili. Kur'an tamamen din tatbikatından çıkartılıyor. Sadece mezarlarda okunan bir kitap üyetinde ama bir de bu fitne çıkartanlar şeytanın onlara etki etmek suretiyle yazdığı emaniye denilen kitaplarla insanlara din öğretiyorlar. Öyleyse Deccal fitnesi, Duhan fitnesi ondan sonra arkasından Dabetül Erz. İşte Dabetül Erz, Mehdi Aleyhisselam Allah'ın kendisine öğrettiği Kur'an-ı Kerim'i insanlara öğretmek suretiyle vazifeli. Fakat yayını, insanlarla olan konuşmasını, hitabetini, tebliğini yerde yapıyor ve satellite vasıtasıyla yerden çıkartılan bir dabbe ve insanlara diyor ki siz Allah'ın ayetlerine yakın sahibi değilsiniz. Yani siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. İşte 43 sene boyunca Mehdi Resul, Muhterem Efendimiz Mehdi Aleyhisselam Yunus 7-8'e göre ulaşmayı dilemeyenlerin ayetlerden gafil olduğunu beyan ediyor. Allah razı olsun. Bolu'dan o zaman Dabetül Erz nedir? Dabetül Erz, Nur TV, Resulullah Allah-u Teala'nın Efendimiz'e öğrettiği Kur'an-ı Kerim'in onun lisanıyla bütün insanlara açıklanması, tebliğ edilmesi, Kur'an'ın bir lafzı manası ve yedi ruhunun öğretilmesi ve yaşatılmasıdır. Bolu'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, dünya ve ahiret saadetini kazanmak için neler yapmalıyız? Her iki canlı da saadet ve mutluluk sahibi olunabilir mi? Yoksa sadece birisini mi tercih etmeliyiz? Hayır. Allah-u Teala'nın Kur'an'daki vaziyeti emir ve neyilere itaat edersek iki can saadetinin sahibi oluyoruz. Kim olursa olsun, şu an dünyada yaşayan kim olursa olsun, iradesini kullanan kalben Allah'a ulaşmayı diler. Hayattayken ruhuna Allah'a ulaşmayı diler. Allah-u Teala bu talebi onun kalbinde gördüğü an Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırdığı için 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı Allah'ın ona ikramıdır, hediyesidir, lütfudur. Öyleyse herkes için bir dilektir bu 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı. Ama daha sonra rızkını artırırsa dünya saadetinin tamamına erer. İstanbul'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, tasavvufa girdikten sonra görevlerimi yapamazsam korkusu yaşıyorum. Bu konuda değerli tavsiyeleriniz. Sevgili kardeşlerim, şu anda yapmıyorsun. Görevini yapmazsan. Şeytan, tam tersi tasavvufa girersen Allah'ın yardımıyla o görevleri Allah sana sevdirir ve yaparsın. Ama iblis sana bu korkuyu vermek suretiyle senin Allah'ın yardımını senden engelliyor. İşte Furkan suresinin 29. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. لَقَدْ دَلْنِنْ عَنَ زِكْرِ بَعْدَ اِجَّانِ وَكَانَ شَيْطَانِ الْاِنْسَانِ خُزُولَ Andolsun bana zikir, Kur'an'daki ilim geldikten sonra beni zikirden saptırdı. Şeytan insana yardımı engelleyendir. Yani sen eğer tövbeni gerçekleştirirsen, Allah'a ulaşmayı kalbinin tövbeni gerçekten zikre başlayacaksın. Zikirle Allah'ın yardımını almaya başlarsın. Ama iblis sana bu neyin korkusunu veriyor? Görevini yapmama. Güzel de şu anda zaten yapmıyorsun. Ama orada daha bir dileğin sahibi olduğun zaman birinci kat cennet, mürşidine tabi olduğun zaman ikinci kat cennet ve 7-8 aylık süre içerisinde Allah'ın garantisinde, çünkü sen ruhunu Allah'a ulaştırmayacaksın, Allah ulaştıracak. Zikirsiz, namazsız, oruçsuz bunlar olmadan ruh Allah'a ulaşabilir mi? Hayır. O zaman sen diyorsun ki ben bunları yapamazsam. Bunları yapamazsan mümkün değil. Allah sana sevdiriyor. Çünkü söz vermiş Allah-u Teala. Bana ulaşmayı dileyeni ben mutlaka kendime ulaştıracağım. Öyleyse iblisin sana verdiği koyu hemen kenara itmelisin ve tövbeni gerçekleştirmelisin inşallah. Allah razı olsun. Denizli Mikail Muhterem Hocam, sevgisizlik tüm dünyada salgın gibi yayılmakta. Nasıl severiz ve toplumda sevgiyi nasıl inşa edebiliriz? Sevgili kardeşlerim, hayatın temel maddesi sevgidir yani. İnsan sevgiyle hayatı yaşar. Efendimizin verdiği bir misal var. Avcı arkadaşlarına nasıl av avladığını anlatıyor. Ben diyor aslanın ağzındaydım. O da evirip çeviriyor diyor. Ve daha konuşmaya başlıyor. Ya arkadaşlar diyor, senin bu söylediğin tamamen yalan. Eğer öyle olsaydı zaten şimdi hayatta olmazdın. O da cevap veriyor. Sen buna hayat mı diyorsun? İşte sevgisiz insanların hayatı hayat değil. Allah Teala en sevdiği varlık olan insan kainatı uğruna yaratmıştır. Ve insandan bir tek şey istiyor. Mutlu olmasını. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Sevgi yoksa mutluluk yoktur, hayat yoktur. Öyleyse sevginin olmamasının arkasında ne var? İnsanların Allah'tan uzaklaşması var. Ne diyoruz? Mutluluk bir dilektir. 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı bir dilektir. Ama bu dilek kişinin hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesidir. Öyleyse mutlu olmak istiyorsak, sevmek istiyorsak dışımızdaki herkesi Allah'ı sevmekten geçer. Allah'ı sevmeden mutlu olmak hiç kimse için mümkün değil. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Allah sevgisiyle diğer insanları severiz ve diğer insanları sevdiğimiz zaman onları mutlu ederiz ve onlara verdiğimiz mutluluğun iki katını biz yaşarız. Öyleyse herkes sevgiye sarılmalı. Allah'a ulaşmayı kalben dilemeli. Mürşidine tabi olduğu zaman Allah Teala onların kalplerini sevgide birleştiriyor. Enfal suresinin 63. ayet-i kerimesi. Allah Teala kalpleri sevgide telif ediyor, birleştiriyor. Onların kalplerinin arasını sevgiyle birleştirdi. Yeryüzündeki kişilerin hepsini infak etmiş olsaydın bunu yapamazdın. Allah razı olsun. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu programının sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde bir araya getirdi. Bir defa daha söyleyelim ki Kur'an-ı Kerim'in tefsiri Allah'ın açıklamalarıyla gerçekleşir. Allah'ın tefsirden muradı budur. Ama zaman içerisinde adına müfessir denen kişiler hep netice itibariyle daha evvelki yazarların yazdıkları eserlerden 12 tane ayrı tefsir müessesesi ortaya koymuşlar. Bunların hiçbiriyle biz alakalı değiliz. Biz sadece Allah'tan öğreniriz ve size açıklamalarda bulunuruz. Allah'ın öğrettiğini sadece. Ve bu sebeple Allah'ın bize öğrettiği, Kur'an'ı da Allah yazdırdığı cihetle Kur'an'ın ruhudur. Tefsir, Allah'ın ifadesiyle Kur'an'ın ruhunun açıklanmasıdır. Öyleyse başlayalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mümin Suresi 70. Ayet-i Kerime. Ellezine kezzebu bil kitabi ve bima erselna bihi rusulena fesefe ya'lemun. Ellezine onlar kezzebu yalanladılar bir el kitabı kitabı ve bima şeyleri erselna biz gönderdik bihi onunla onu rusulena bizim resullerimiz fakat sefe yakında ya'lemûn bilecekler. Onlar kitabı ve resullerimizle gönderdiğimiz şeyleri yalanladılar. Fakat yakında bilecekler. Öğrenecekler, manasına varacaklar. Yani Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala tarafından indiriliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından açıklanıyor. Lafzı ve ruhu açıklanıyor. Ama inkar edenler Allah'ın kalbine Kur'an-ı Kerim'i yazdırdığı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i inkar ediyorlar. Kur'an'ı Allah onun kalbine yazdırıyor. Kalbinden ezbere okuyor. Okuma yazması yok. Ve de her söylediği Kur'an'dan bir açıklama, açıklamaları Allah'tan öğrenerek söylüyor, gene de insanlar inanmıyorlar. Ve yakında bilecekler diyor Allah-u Teala ne zaman? Öldükleri zaman hakikati anlayacaklar ama geç kalmış olacaklar. Onlar da herkes gibi daha evvel Allah'a ulaşmayı dilemeden ölenler gibi diyecekler ki Ya Rabbi bizi tekrar dünyaya geri gönder, senin resullerine tabi olalım. İşte şimdi Resuller var hayatta ama insanların çoğu tabi olmuyor. Ayet 71. Mümin Suresi 71. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. İzil aglalu fi anakihim ve selâ silu selasil yushabun iz olduğu zaman el aglalu halkalar fi anakihim onların boyunlarında ve es selasilu ve zincirler yushabune sürüklenecekler. Cehennemden bir kesit veriyor Allah Teala. Bu insanlar cehenneme girecekler ve boyunlarında
halkalar ve onları birbirine bağlayan zincirler olduğu halde sürüklenecekler. Neden? Bağlı olduğu kişi ileri doğru gittiği zaman onun da boynundan bağlı olması sebebiyle onun arkasına o da sürüklenecek. Zincirin mesafesinden daha fazla birbirlerine ayrılmaları mümkün olmadığına göre her biri daha öndeki çekenler tarafından sürüklenecekler. Cehennemin içinde de hareket söz konusu ve bu insanlar boyunlarından birbirine bağlı zincirlenmiş durumda olacaklar cehennemde. Bismillahirrahmanirrahim. 72. ayet-i kerime. Fil hamimi sümme finnari yüscerûn. Fi içinde el hamimi kaynar su, sümme sonra fi içinde ennari ateş, yüscerûn tutuşturulacaklar, yakılacaklar. Onlar kaynar suya sokulacaklar, sonra da ateşte tutuşturulacaklar, yakılacaklar. Buradaki kaynar su, yani kaynar benzin benzeri bir şey. Çünkü su yanmaz. Ama bu kaynar su dediği zaten çok sıcak olan bu nesne tutuşabilen cinsten. O tutuşturuluyor. Benzin benzeri bir nesne. Tutuşturulunca o kişi de onunla beraber yanıyor. Allah Teala Cin Suresinin 27. ayet-i kerimesinde diyor ki onlar cehenneme odun oldular diyor. Fi cehenneme hataba diyor. Cehenneme odun olmak, cehennemde yakılmak demek. Zaten sonunda her şey enerjiye döndürülecek. O zaman cehennemdekilerin hepsi yok olacaklar. Yanmış olacaklar, enerjiye döndürülecekler. Ama burada çok açık bir şekilde Allah-u Teala o insanların tutuşturulacağını söylüyor. Yanacak insanlar, yakılacaklar. Yanmanın o büyük ızdırabını yaşayarak yakılacaklar. Burada neden Allah-u Teala'nın o ayet-i kerimede fi cehenneme hatava dediğinin de işareti var. Onlar cehenneme odun oldular. Yani cehennemde tutuşturulacaklar, yakılacaklar manası çıkıyor. Ve 73. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Sümme kıyle lehum eyne ma kuntum tuşrikûn. Sümme sonra kıyle denildi lehum onlara eyne nerede ma şey kuntum siz oldunuz tuşrikûn siz şirk koşuyorsunuz. Sonra onlara sizin şirk koşmuş olduğunuz şeyler nerede denir. Yakılıyorlar, tutuşturuluyorlar. Ondan sonra da kendilerine sual soruluyor. Yani bunun manası bir başka cehennem ayet-i kerimesiyle alakalı. Onların diyor delilleri yanar, yok olur, ölmek isterler, ölemezler. Sonra biz tekrar onlara et giydiririz diyor Allah-u Teala. Bu işkence, yanma işkencesi devam edecek onlara. Binlerce sene devam edecek. Her gün yanacaklar, ölmek isteyecekler ama ölemeyecekler. Ve onlara dönecek ki sizin şirk koştuğunuz o putlar nerede? Aslında şirk koşmak sadece putlara tapmak değildir. Biliyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dinemeyen herkes müşriktir. Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri bunu anlatıyor. Diyor ki Allah-u Teala
münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Ve Allah'a yönelin. Yönel. Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Böylece müşriklerden olma. 32. ayet-i kerimede diyor ki o müşriklerden olmayın ki olma ki diyor. O müşriklerden olmayın ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Onlar hizipler oluşturmuşlardır. Ayrı ayrı gruplar oluşturmuşlardır. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyenler müşriklerdir, şirktedirler. Puta taptıkları için değil. Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dilemedikleri için. Ulaştırmıyorlar, tamam. Ama ulaştırmayı dilememekten başlayan bir şirk müessesesi bütün insanları sarıyor. Burada da sizin o taptığınız, sizin ilişki kurduğunuz, sizin şirk koşmuş olduğunuz şeyler nerede deniyor kendilerine? Burada hem insanlar var, kendilerine şirk koşulan insanlar, insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olanlar, o insanlar burada bahsedilen putlarla beraber onlar da burada bahsediliyor. İnsanlardan kim başka insanların Allah'ın yoluna girmesine mani oluyorsa onlar. İşte Nisa 167. Allah Teala diyor ki innellezine keferu ve saddu an sebilillahi kattallu dalalen ba'ida. Onlar muhakkak ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. İşte bunlar başka insanların şirk koşmasına sebebiyet verenler, şirkte kalmasına sebebiyet verenler. İşte o sebebiyet verenlerin de şirkte olduğu ifade buyuruluyor. Şirke sebep olanlar, şirk koşmuş olduğunuz şeyler. Sizin şirk koşmuş olduğunuz şeyler. Şirkte kalmanıza sebebiyet veren şeyler. Onlar ki, onlar sizin şirkte kalmanıza sebebiyet verdiler. Onlar muhakkak cehennemin bir parçasında da o insanlar var. Başka insanların Allah'ın sebiline girmesine mani olanlar. Açık ve kesin. Hem kendileri muhakkak ki kafirler, hem de başka insanların da küfürde kalmasına, şirkte kalmasına sebebiyet veriyorlar. Ve 74. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Min dunillahi kalu dallu anna bel lem nekun ned'u min kablu şey'a. Kezalike yudillullahu kafirin. Yudillullahul kafirin. Min den. Dünillahi Allah'tan başka. Kalu dediler. Dallü saptılar, uzaklaştılar. Anna bizden. Bel hayır bilakis.
Lemleküm biz olmadık, biz değildik. Nerede tapıyoruz? Min kavli daha önceden şeyen bir şey. Kezalike işte böyle yüdülü dalalette bırakır. Allahü Allah, el kafirin kafirler. Şöyle bir sonuç çıkıyor. Allah'tan başka. Bu Allah'tan başka bir evvelki ayet-i kerime ilave. Sizin şirk koşmuş olduğunuz şeyler nerede? Allah'tan başka. Allah'tan başka bir evvelki ayet-i kerimeye ait. Bu ayet-i kerime ise şuradan başlıyor. Cehennemdekiler de derler ki, onlar bizden saptılar, uzaklaştılar. Hayır. Ya da meğer biz daha önce hiçbir şeye tapmamışız. Allah kafirleri işte böyle dalalette bırakır.

İşte buradaki kafirler hiçbir şeye tapmadıklarını söylüyorlar. Bakıyorlar ki taptıkları şey tapılacak bir şey değilmiş. Yani tapılacak hiçbir şeye tapmamışız. Taptığımız şeyler birer birer bizden uzaklaştı diyorlar. Biz meğerse hiçbir şeye tapmamışız. Bir şeylere taptığımızı zannediyorduk. Ama onlar hiçbir şeymiş. Hiçbir hükmü yokmuş taptığımız şeylerin. İfade bunu alıyor muhtevasını. Ve Mümin Suresi 75. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikum bima kuntum tufrehun. Tufrehune fil ardı. Bi gayril hakkı. Ve bima kuntum temrehun. Zalikum işte bu bima sebebiyle nedeniyle kuntum siz oldunuz. Tefrehune ferahlanıyorsunuz, şımarıyorsunuz. Fi el ardı yeryüzünde bir gayri olmaksızın el hakkı hak. Ve bima sebebiyle nedeniyle kuntum siz oldunuz. Temrehune böbürleniyorsunuz, azıyorsunuz. İşte bu sizin yeryüzünde haksız yere şımarmanız ve azmanız nedeniyledir, sebebiyledir.

Ne demiştik? İşte bu sizin yeryüzünde haksız yere şımarmanız ve azmanız sebebidir. Ne? Cehenneme girişiniz diyor Allah Teala. Cehennemde boyunlarınıza halkalar vurulması, zincirle birbirinize bağlanmanız, tutuşturulmanız, derilerinizin yanması ve yeniden etki yedirmemiz. Bunların hepsi yeryüzünde sizin haksız yere azmanız ve şımarmanız sebebidir diyor. Bu insanlar mütegallibe, yani şehirlerde duruma hakim olanlar, onların etrafında da bu yanlışlarını para sahipler oldukları için başkalarına kabul ettirmeleri söz konusu. Onlar da bunlar sebebiyle cehenneme girenler. Ve hepsi cehennemde bu sıkıntıyı çekecekler. Derileri devamlı yanacak, tekrar etki edilecek. Tekrar yanacak, ömürleri binlerce yıl, yüz binlerce yıl böyle bir hayatı yaşayacaklar. He Allah Teala 76. ayet-i kerimede şöyle söylüyor: Bismillahirrahmanirrahim. Utkulu evvabe cehenneme halidine fiha fe bise mesvel mütekebbirin. Utulu dahil olun, girin. Ebabe kapılar, cehenneme cehennem. Halidine ebediyen kalacak olanlar. Fiha orada. Fe bundan sonra artık bise ne kötü, mesfa kalınan yer, el mütekebbirin, mütekebbirler, kibirlenenler. Şöyle oluyor sonuç: ebediyen orada kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Kibirlenenlerin artık kalacakları yer ne kötü. Bundan sonra kalacakları yer ne kötü.

Artık kibirlenenlerin kalacakları yer ne kötü. Bu kibirlenen insanlar, başkalarına hakim olanlar, başka insanları da Allah yolundan saptırarak şirkte bırakanlar, şirke sokanlar, onlar için orada cehennem azabı söz konusu, yakılmaları söz konusu, derilerinin tamamen yok olması söz konusu. Yetmiş yedinci ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir inne ve dallahi hak hakkun. Fe imma nuriyenneke ve dellezi ne uyduhum ev نتوفي نك فإلينا يرجعون فاصبر فاصبر ف artık öyleyse isbir sabret inne muhakkak ki vaadallahi Allah'ın vaadi hakkun hak f böylece artık imma ama ya veya nuriyenneke sana gösteririz ba'da bazı bir kısım ellezi ki o ne'i duhum onlara vaat ediyoruz ev veya netebef feyenneke seni vefat ettiririz fe sonra sonunda ileyna bize yurceune döndürülecekler. Öyleyse sabret, bu hitap Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Öyleyse sabret. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Onlara vaat ettiklerimizin, azabın bir kısmını sana gösteririz veya seni daha önce öldürürüz. Sonunda onlar bize döndürülecekler. Onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme zulmediyorlar. Kötü davranışlarda bulunuyorlar. Hatta onu öldürme talebine kadar gidecektir bu kötü davranışlar. Allah Teala diyor ki sabret diyor. Öyleyse sabret. Allah'ın vaadi haktır. Ne vaat etmişti? Zafer vaat etmişti Allah Teala. İleride sabrın sonunda zaferlere ulaşıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe. Onlara vaat ettiklerimizin azabın bir kısmını sana gösteririz diyor. Gelecekten sahneler gösterecek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve gösteriyor. O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neler olacağını Allah Teala kendisine söylediği için biliyor. Veya seni daha önce öldürürüz diyor. Yani ölüm zamanından evvel de seni öldürebiliriz diyor. Sonunda onlar bize döndürülecekler. Diyorsunuz ki herkesin ruhu ölümden sonra Allah'a geri döner, Allah'a ulaşır. Aynı zamanda fizik vücutlar da Allah'ın huzuruna ulaşır. Ne zaman? Kıyamet günü. Orada Mahkeme-i Kübra'da herkes kendi hayat filmiyle mahkeme olur. Allah onları mahkemeye çekmez. Onlara sual sorup da ey kulum anlat bakalım şimdi bana ne yaptın, ne suçlar işledin, böyle bir şey yok. Uzuvlar yaptıklarını olayların üç boyutlu olarak orada görülmesiyle ispat etmiş olacaklar sadece. Ve yeni bir ayet-i kerime, ayet 78. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَكَدْ اَرْسَلْنَا رُسُولًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَسَسْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْسُسْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِي رَسُولٍ اَنْ يَتِيَ بِي

Men, kim, kimse. Kasasına kıssa ettik, anlattık. Aleyke sana. Ve ve minhum onlardan. Men, kim, kimse. Lem naksus. Kıssa etmedik, anlatmadık. Aleyke sana. Ve ma kâne ve değildir. Li için. Resulün bir Resul. En yetiye getirmesi. Bir ayetin bir ayeti. İlla olmadan. Bi ile. İznillahi, Allah'ın izni. Feiza olduğunda o zaman caye geldi. Emrullah, emru Allah'ı, emrullah'ı Allah'ın emri. Kudiye hükmedilir. Bi ile el hakkı hak. Ve hasire, hüsrana uğradı. Hünalike orada el mubtilun, batılı isteyenler.

Müptidun kelimesine bakıyoruz. Beyle. Batılı müptilun, batılı isteyenler. Orada hüsrana uğramışlardır. Ayet-i Kerime çok açık ve kesin bir şekilde diyor ki, andolsun ki senden önce de Resuller gönderdik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den önce her kavimde Resul bulunuyordu. O Nebi'yken, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nebi'yken de gene her kavimde Resul vardı. Ondan önce de Resuller vardı. Müminin 44 açık bir şekilde diyor ki biz bütün kavimlere Resul gönderdik, göndeririz. Ve ard arda göndeririz. Aralarında fitret devirleri olmaz. Birbirinin ardından göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler diyor Allah-u Teala. Gönderdiklerinden bir kısmını anlattık diyor Allah-u Teala. Bir kısmını anlatmadık. Hepsini birden anlatsaydı Kur'an-ı Kerim'in binlerce sayfa devam etmesi gerekirdi. Allah'ın izni olmadan bir Resul'ün ayet getirmesi olamaz. Bir başka ifadeyle, Allah'ın izniyle Allah'ın ayetleri indirilir. Allah'ın Resullerine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir Nebi Resul'dür, Peygamber Resul'dür. Son peygamberdir. Ondan sonra bir peygamberin gelmesi hiçbir zaman mümkün değildir. Ama kıyamete kadar bütün kavimlere Resuller gelecektir. Eğer Allah Teala bu Resullere bir kitap yazdırırsa, bu kitap hiçbir zaman şeriat kitabı olamaz. Son nebi, kainatın son şeriat kitabının sahibidir. Bundan sonra yeni bir şeriat kitabı indirilmeyecektir Allah-u Teala tarafından. O, kainatın son şeriatıdır. Kıyamete kadar kainat o kitapla, Kur'an-ı Kerim'le şer'i açıdan devam edecektir. Ama Allah Teala bütün kavimlerdeki resullerinden dilediklerine bir sohbet mahiyetinde kitap yazdırabilir, indirebilir. Onlara da not olarak Allah'ın izniyle indirilmiştir diye Allah Teala not koyuyor. Risalet Nurlarındaki birinci sayfada bir iznillahi teala indirilmiştir ve ikinci sayfada Allah'ın izniyle indirilmiştir ifadesi birinin Türkçe olarak, birinin Arapça olarak indirilmesi

yazılması bu ayet-i kerime ile alakalı. Allah'ın izni olmaksızın hiçbir Resul'e Allah'ın bir satırı bile, bir kelimesi bile gelemez. Allah-u Teala kimseye yazdırmaz. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı bu istikamette. Ve Allah-u Teala bu kitabı sana da izimizle indirdik diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın izniyle iniyor Kur'an-ı Kerim. Yetmiş dokuzuncu ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Allahüllezî ceâle lekûmul en'âme li terkebu minha ve minha te'kulûn. Allahü Allah, ellezî ki o ceâle kıldı, yaptı, yarattı lekûmu sizin için el-enâme dört ayaklı hayvan li için terkabı binersiniz. Minha ondan ona ve minha ondan tekulüne yersiniz.

Allah ki onun üzerine binin ve onun etinden yiyin diye sizin için hayvanlar var etti.

O Allah ki onun üzerine binin ve onun etinden yiyin diye sizin için hayvanlar var etti diyor Allah Teala. Bütün hayvanlar demek ki iki gayeye matuf olarak yaratılmış ehli hayvanlar. Bir kısmı inek gibi, koyun gibi, keçi gibi sütünü sağmamız için, sütünden faydalanmamız için ve etini yememiz için tavuklar gibi. Bir kısmı ise üzerine binmemiz için Allah tarafından verilmiş. At, eşek, deve gibi. Ama bunlardan devenin eti de yenir. Eski Türklerde at eti de yenmekteydi. Sekseninci ayet-i kerime, Mü'min suresi 80. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekum fiha mena fi'u ve li teblu'u aleyha haceten fi sudu rikum ve aleyha ve alel fulki tuhmenun ve lekum sizin için fiha onda vardır menafiyü faydalar yararlar ve li için tebliğu bali olursunuz, ulaşırsınız. Aleyha onun üstünde haceten, hacet, ihtiyaç, arzu, istek, fi içinde de sudurikum sineleriniz, göğüsleriniz ve aleyha onların üstünde ve ala üzerinde el fulki kemiler tuhmelune tahmil edilirsiniz, yüklenirsiniz, taşınırsınız. Hamule yük, hamal, yük taşıyıcı, hamil, taşıyan, hamile, çocuk taşıyan kadın. Tuhmenune, taşınırsınız. Allah Teala diyor ki ayet-i kerimede ve onda yani hayvanlarda sizin için menfaatler, faydalar vardır. Ve onun üzerinde yani atların, eşeklerin, develerin, katırların üzerinde gönüllerinizdeki hacetlere, ihtiyaç ve arzuya ulaşmanız için. Onların ve gemilerin üzerinde taşınırsınız. Gönüllerinize olan bir ihtiyaç ve arzu falan yerden falan yere gitmek için kalbinize taşıdığınız arzu, hedef tayin etmişsiniz. İstanbul'dan Ankara'ya gideceksiniz. Bu içinizde taşıdığınız arzudur. Gönüllerinizdeki hacettir. Ona ulaşmak için hayvanlar verdik size diyor ve gemilerin de üzerinde taşınırsınız diyor Allah Teala. Aynı zamanda hayvanların çektiği arabalar üzerinde de taşınmak söz konusu o zamanki dizayn içerisinde. Şimdi otomobillerle, trenlerle, uçaklarla her tarafa gitmek söz konusu ve bunların her birinde gönlümüzdeki bir arzunun neticelenmesi söz konusu. Nereden nereye gideceksiniz? Gönlünüzde evvela o arzu şekilleniyor. Ve 81. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve yurikum ayatihi fe eyye ayetillahi tünkirun ve yurikum size gösteriyor ayatihi onun ayetleri fe artık hala eyye hangisi ayeti Allah'ı ayetillahi Allah'ın ayetleri tünkirun siz inkar ediyorsunuz. Ve Allah size ayetlerini gösteriyor. Artık Allah'ın
hangi ayetlerini inkar ediyorsunuz? Öyleyse Allah'ın hangi ayetlerini inkar ediyorsunuz? Tüm

Allah'ın ayetleri Kur'an-ı Kerim'in bütününü oluşturur. 6600'den fazla 6200'den fazla ayet söz konusu Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse Allah Teala Allah size ayetlerini gösteriyor diyor. Öyleyse gösterdiğine göre Allah'ın hangi ayetlerini inkar ediyorsunuz? Allah'ın ayetlerini sakın inkar etmeyin manası çıkıyor. Ve 82. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Efelem yesiru fil ardı fe yenzuru keyfe kâne akibetullezine min kablihim. Kânu eksere minhum ve eşedde kuvveten ve asaren fil ardı. Fema agna anhum ma kânu yeksibûn. Kelimeler e, mi, fe, öyleyse, lem yesuru, dolaşmadılar. Fi, de, el ardi, yeryüzü, fe, böylece artık, yenzuru, baksınlar. Keyfe, nasıl, kâne, idi, oldu, akıbeti, akıbet, son, ellezine, onlar. Akıbeti, lezine, onların akıbeti. Min, den, kablihim, onlardan önce, kânû idiler, oldular, eksere daha çok, minhum onlardan, ve eşedde ve daha kuvvetli, kuvveten, kuvvet, ve asaren ve eserler, fi el ardı, yeryüzünde, ve bundan sonra, ma agna, müstani kılmadı, fayda vermedi, anhum onlardan, ma şey, kânû idiler, oldular, yeksibûne, kesbediyorlar, kazanıyorlar. Onlar, yeryüzünde dolaşmadılar mı ki onlardan öncekilerin akıbetleri nasıl oldu baksınlar. Ve onların çoğu kuvvet ve eserler bakımından yeryüzünde kendilerinden daha üstündüler. Bundan sonra kazanmış oldukları şeyler onlara fayda vermedi. Fakat kazandıkları şeyler onlara fayda vermedi. Kazanmış oldukları şeyler. Kâne olduğuna göre kazanmış oldukları şeklinde Türkçeleştirilmesi uygun. İşte yeryüzünde dolaşıp baktığınız zaman tarihte yaşamış olan insanları görüyorsunuz. Ve bir de bakıyorsunuz ki eski Mısır, bugünkü medeniyetin aynını yaşamış. Atomdan haberleri vardı. Öyleyse medeniyet seviyeleri çok yüksekti. Tutankhamun'un mezarına giren insanların ölüm sebebi tespit edildiğinde bakılıyor ki onları öldüren şey atomla ilişkili bir radyasyon. Radyasyonla ölüyor. Bunun manası eski Mısır zamanında, hatta ondan daha belki zamanlarda dünya üzerinde atom harpleri oluşmuş. Ama kazanmış oldukları şeyler onlara fayda vermedi. Firavunlar da, onlara tabi olanlar da sadece cehenneme gidecek olanlardır. Ayet 83. Müminin suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Felemma ca'ethum rusuluhum bil beyinati ferihu bima inde hum minel ilmi ve haka fihim ma kanu bihi yestehziun.
Ve böylece lemma olduğu zaman caethüm onlara geldi. Resulühüm onların resulleri bi elbeyyati bil beyyati apaçık beynelerle, belgelerle. Feruhuf sevinirler, şımarırlar. Ferahlanırlar, ferahlarlar. Bima o şeyle induhum yanlarında min den el ilmi ilim ve haka kuşattı, sardı. Bihim onları ma şey kânu idiler oldular bihi onunla yestesliun istiza istisa ederler. Vallahi istihza ederler. Ve neticede şöyle bir sonuç çıkıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Onlara resulleri beyinelerle geldiği zaman yanlarındaki ilim sebebiyle şımardılar. Ve alay etmiş oldukları şey onları kuşattı. Resulleri beyinelerle geldikleri zaman onlar o Resulün sahip olduğu dünya ilminden daha ötesini biliyorlardı. Allah Teala Resullerine dünya ilminden bir şey vermeye karar verirse verdiğinde o dünya ilmi, dünyadaki mevcut ilmin mutlaka ötesindedir. Ama Resuller genellikle Allah'ı temsil ederek insanları cennete ulaştırmakla vazifeli kılınmışlardır. Dünya saadetini yaşatmakla vazifeli kılınmışlardır. O zaman onlara bir fizik ötesi ilmin dışında dünyaya ait bir ilim bazen verilir, bazen verilmez. Hazreti Nuh'un gemisine baktığınız zaman bizim şimdiki transatlantiklerinden çok daha büyük bir gemi söz konusu. Ve bu gemiden bahsederken Allah Teala tennur kaynadığı zaman diyor. Bir gemi düşünün, o zaman yapılan bir gemi ve hiçbir yakıtın gemiye yüklenmesi söz konusu olmamış. Zaten o geminin bütün dünyayı dolaşabilmesi için her taraf su düşünün. Aylarca gemi yolda devam ediyor. Yani insanları falan çıkarın, o gemi tamamen odunla dolu olsa, odun yakarak çalışan bir gemi olsa, bu odunların yetmesi mümkün değil. Tennur kaynadığı zaman diyor, yani bir kaynayan bir şey var. Sanki bir atom gemisinden bahsediliyor gibi. Bugün de atom denizaltıları bir yükleyişte Amerika'dan yola çıkıyorlar. Bir yıldan fazla bütün dünyada hayatlarını devam ettiriyorlar. Yeni bir yükleme yapılmıyor. Bir yüklemede bir yıldan daha fazla bir zaman gemiler bütün dünyayı dolaşabiliyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın bazen peygamberlerine verdikleri teknik o zamanın tekniğinin çok ötesinde olabilir. Bismillahirrahmanirrahim 84. ayet-i kerime. Fe lemma ra'ev be sena galu amenna billahi vahdehu ve keferna bima kâne bihi müşrikîn. Ve sonra lemma olduğu zaman rev gördüler besena şiddetli azabımız. Bese şiddetli azap demek.
Âmennâ, iman ettik. Bi Allahi, Allah'a, vahdehu, onun tek oluşu. Ve keferna, ve inkar ettik. Bima, o şeyi. Kunna, biz idik olduk. Bihi, ona, müşrikin, müşrikler, şirk koşanlar, ortak koşanlar. Bizim şiddetli azabımızı gördükleri zaman Allah'a ve onun tekliğine iman ettik. Ve ona şirk koştuğumuz şeyleri inkar ettik dediler. Bizim şiddetli azabımızı gördükleri zaman Allah'a ve onun tekliğine iman ettik ve ona şirk koştuğumuz şeyleri inkar ettik dediler. Ama bunu cehennemde söylüyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, bütün Resullerin görevi insanlara şu dünya hayatını yaşarken bunları anlatabilmek, ve o insanları kurtarabilmek. Allah'ın bütün Resulleri bunun için çırpınmışlardır. Allah'ın sadece bir emrini yerine getirebilseler, Allah'a ulaşmayı dileyebilseler, bütün insanlar cehennemden kurtulacaklar. Ve Resul'ün bunu söylemesi bir fayda temin etmiyor. İnsanların çok büyük bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Ve bu kadar kolay bir sebeple sonsuza kadar cennette kalmak söz konusu olmasına rağmen, mümkün olmasına rağmen insanlar şeytanın araya girmesiyle inkar ediyorlar Allah'ın ayetlerini ve ilim sahibi diye geçinenler de inkar ediyorlar. Ve insanların Allah'a ulaşmayı dilemesine mani oluyorlar. Ve insanlar bu sebeple Allah'ın cennetine giremiyorlar. İşte onların da hepsi orada cehennemde Allah'ın şiddetli azabını gördükleri zaman, ancak o zaman Allah'a ve onun tekliğine iman ettik ve ona şirk koştuğumuz şeyleri de inkar ettik diyorlar. Allah'a ulaşmayı dileselerdi, şirk koşmayacaklardı, müşrik olmayacaklardı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala her şeyi öylesine mükemmel yaratmış ki. 85. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Fe lem yeku yenfe'uhum imanuhum lemma ra'ev be sena sünnetallahi sünnetallahil leti kat halet fi ibadih ve hasire hünalikel kafirun. Ve böylece artık lem yekû olmadı. Yenfe'uhum, onlara fayda, yarar sağlar. İmanühüm, onların imanı lemma olduğu zaman raev gördüler. Ve sena, şiddetli azabımız. Sünnetallahi, Allah'ın sünneti, elleti ki o, kat halet gelip geçti fi hakkında ibadihi onun kulları ve hasire ve hüsrana uğradı, hünalike orada el kafirun, kafirler.

Ve şöyle çıkıyor sonuç. Bismillahirrahmanirrahim. Şiddetli azabımızı gördükleri zaman artık onların imanı onlara bir fayda vermedi. Görerek iman ediyorlar ama cehennemde. Allah'ın kulları hakkındaki gelip geçen sünneti kanunu budur. Kafirler orada hüsrana uğramışlardır. Uğradılar. Şiddetli azap mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere tattırılır. Ancak o zaman Allah'ın emirlerinin yerine getirilmesi lazım geldiğini idrak ederler. Ama bu onları kurtarmaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mümin suresi inşallah burada tamamlanıyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sureyi daha bitirmeyi Yüce Rabbimiz bize nasip kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha mi as-salavat Allahümme salli ala Muhammed neyse ve elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek inşallah sözlerime başlamak istiyorum. Bu akşam sizlerle inşallah sohbet yapacağız. Konu mu? Konu sohbet. Size bir sualim var sevgili kardeşlerim. Allah'ı seviyor musunuz? Hı? Eğer Allah'ı seviyorsanız o zaman sevginizi Allah'a gösterin. Bu sevginiz Allah'a ulaşmayı dilemek istikametinde olmalı. Ben Allah'ı seviyorum. Üstelik Allah'a ulaşmayı da diledim, diliyorum. Ama Allah bende hiçbir değişiklik yapmıyor. Bu diyorsunuz. Hayır, siz Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsunuz. Eğer Allah'ı gerçekten sevseydiniz, Allah'a ulaşmayı dilerdiniz. Bu öyle bir iştiyaktır ki, öyle bir aşktır ki vazgeçilemez. Sevgililerin hepsini bir araya toplayın. Gelmiş, geçmiş ve gelecek bütün sevgilileri. Allah onların hepsinin toplamından daha üstün bir yerin sahibidir. Ve onu gerçekten sevip sevmediğinizde hemen belli olur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı seven, Allah'a ulaşmayı dileyendir. Ne olur yani dilerse? Dilerse çok şey olur. Dilerse seven, sevgisinin mükafatını alır Allah Teala'dan. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere mükafat var. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bütün mükafatlar, bütün güzellikler, bütün mutluluklar sadece terazinin bir tarafına ait. O tarafta Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar var, öbür tarafta Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar var. Biliyor musunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar dileyenlerin 10 katından daha fazladır. Bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dileyenler her devirde bütün insanların %10'undan daha aşağıda kalırlar. O kadar insan Allah'ın sevgisiyle yüreği yanan bir hüviyete girer. Geri kalanlar dünyada verilen bu gezegende hep bir şeyler yaptıklarını zannederler. Para kazanmak isterler, meşhur olmak isterler, övülmek isterler, kendilerinin üstünlüğünü başkalarına kanıtlamak isterler vesaire vesaire. Ama hiçbir şey olamazlar. Bu dünyada çok şeyler olurlar da orada olamazlar Allah'ın indinde. Bir baba haylaz oğluna, biraz fazlaca yaramazmış oğlu, oğlum sen adam olamazsın dermiş. O adam olamazsın dediği oğlan bir gün siyasal bilgiler fakültesini bitirmiş ve vali olmuş. Günlerden bir gün vali olmuş. Hem de
babasının bulunduğu şehre. İlk işi babasını makamına çağırmak olmuş. Çağırmış ve demiş ki, baba, hani sen bana adam olamazsın, adam olamazsın, adam olamazsın diye ahkam keserdin. İşte bu şehrin valisi bugüne bugün benim, demiş. Makama gelen babası şöyle bakmış bakmış oğluna, evladım demiş, sen vali olmuşsun ama adam olamamışsın. Babasını makamına, ayağına çağıran bir vali. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel adab öğreneceksiniz. Adab, Allah'ın yolunun ışığıdır. Adaba riayet etmekle mükellefsiniz. Adabın ölçüsü saygıdır. Saygı terazisinde her şeyi tartacaksınız. Sahabenin sizlerden üstün olan tarafı neydi? Her sahabenin kendisini başkalarından, arkadaşlarından küçük görmesiydi. Ya da mefhumu muhalifinden hareket edelim. Her sahabenin kendisini değil, arkadaşlarını kendisinden mutlaka daha üstün görmesiydi. Hepsi birbirinden üstündü. Hadi gelin bir defa daha söyleyelim Hazreti Ömer'i. Şehit olmak üzere olan, ağır yaralar almış sahabenin arasında Hazreti Ömer elindeki su kabıyla ilk su isteyene suyu vermek üzere hazır. Sahabeden bir tanesi diyor ki, ya Ömer, su. Hazreti Ömer koşarak ona ulaşıyor. Uzatıyor hemen kabı. Tam alacakken sahabe, bir ikinci sahabe diyor ki, ya Ömer, su. Birinci sahabe diyor ki, ya Ömer, onun benden daha fazla ihtiyacı var. Suyu ona ver. Hazreti Ömer bunu şehit olmak üzere olan bir şehidin vasiyeti kabul ediyor. Derhal ikinciye koşuyor. Koşarak gidiyor, suyu uzatıyor. Tam o sırada bir üçüncü sahabe daha su istiyor. Ya Ömer, su, diyor. İkinci sahabe de aynı şeyi söylüyor. Ya Ömer, suyu ona ver, diyor. Onun benden daha fazla ihtiyacı var suya. Hazreti Ömer koşarak üçüncüye gidiyor, uzatıyor suyu. Ama üçüncü sahabe suyu içemeden şehit oluyor. Su yetişmiyor. Biliniz ki şehit olmak üzere olan bir insanın hayatındaki en kıymetli hazine, bu dünyaya ait en kıymetli hazine sudur. Son nefeste alınacak olan birkaç yudum su. Ama o suyu üçüncü sahabe içemiyor. Şehit olduğu için Hazreti Ömer hemen kabı ikinciye ulaştırıyor. İkinci de şehit olmuş. Birinciye koşturuyor. Birinci de şehit olmuş. Sevgili kardeşlerim, ne demek istiyorum? Onlar birbirlerini böyle severlerdi. Kendilerinin dışındaki bütün sahabeyi kendilerinden üstün, Allah'a daha yakın, hürmete daha layık ve onlara kendilerinden daha fazla yardım edilmesini isteyen ve onları öyle gören insanlardı. Sevgili kardeşlerim, onlar sahabeydi. O zaman öyleymiş, bu zaman öyle şey mi olurmuş diye düşünüyorsanız, en büyük hatayı burada yaparsınız. Devir yoktur. İnsanların davranış biçimleri vardır. Bu davranış biçimleri zamana göre şekillenmez. İnsanların Allah ile olan ilişkilerine dayalı olarak şekillenir. O ilişkilere göre şekillenir. Siz kimsiniz? Nereden geliyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Bunun farkında mısınız?
etrafınızda kimler var? Onların ne kadar kıymetli arkadaşlar olduğunun farkında mısınız? Eğer bir tasavvuf topluluğunda kardeşler beraberken orada fısıltının dışında konuşma sesleri duyuluyorsa orada saygı yoktur sevgili kardeşlerim. Bir kahve vardır ortalıkta. Birbirine şakalar yapan, yüksek sesle konuşan, dışarıdan hiçbir farkı bulunmayan bir kahve manzarası. Kahve herkesindir. Ama dergahlar tasavvuf sahiplerindendir. Kim tasavvufa ben sahibim diyorsa onlar bunu yapmazlar. Bir dergaha girildiği zaman orada fısıltıdan başka ses duyulmaz. Eğer o dergah gerçekten Allah'ın dergahıysa. Sevgili kardeşlerim, sözlerime dikkatle bakın. Bu sualim hepinizedir. Neredesiniz? Hangi dergâhtasınız? Allah'ın dergâhında mısınız? Yoksa sokak kahvesinde mi? Nerede olursanız olun, dergâh adabını unutmayacaksınız. Ölçüyü taşıranları sükunetle ve fısıltıyla ikaz edeceksiniz. Burasının dergah olduğunu, Allah'ın evi olduğunu, bir ibadethane olduğunu, burada Allah'ın anıldığını, yüksek sesle konuşulmaması gerektiğini söyleyeceksiniz. Bunu söylerken hiç utanç duymayacaksınız. Bunu söylerken asla kalp kırmayacaksınız. Çünkü siz bunu o yüksek sesle konuşan kardeşinizin Allah katında makbul bir insan olması için yapıyorsunuz. Öyle konuşan insan Allah katında makbul olamaz. O dergaha layık bir insan değildir. O sokak kahvelerinde yapacağını dergâhta yapıyorsa dergâhın adamı değildir. O sokak kahvelerinin adamıdır. Sevgili kardeşlerim, tasavvuf baştan aşağı adaptır. Nedir tasavvuf? Kur'an'ın bütününü yaşamak. Nedir tasavvuf? Onlar ne diyorlar bizim için? Kökten dinciler diyorlar. Evet. Bizden mi bahsediyorsunuz? Evet. Biz kökten dinciyiz. Siz bunu nasıl tarif edersiniz? O bizi alakadar etmez ama biz Kur'an'ın kökünden itibaren bütün Kur'an'ı tatbik ederiz. Allah'ın emri Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Biz Allah'a ulaşmayı dileriz. Sonra ikinci emir irşat makamına tabi olmaktır. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşırız. Göstermemişse kainatın mürşidine ulaşırız. Sonra ruhumuzu Allah'a ulaştırırız, teslim ederiz. Sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. Sonra nefsimizi Allah'a teslim ederiz. Sonra irşada ulaşırız. Sonra son teslimi de gerçekleştiririz. İrademizi de Allah'a teslim ederiz. Ve Allah'ın zatını görmek şerefinin sahibi oluruz. Evet, biz bu anlamda gerçek anlamda bir kökten dinciyiz.
siz kökten dinciliğe ne anlam verirseniz verin, bu bizim umurumuzda olmaz. Ama Kur'an bir bütündür. Ve ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslimi emreder. Kimdir kökten dinciler? O kökten dinciler bizleriz. Ne yapıyoruz biz? Bundan 14 asır evvel sahabe ne yapmışsa onu yapıyoruz. Ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Biz de dileriz. Dilemişler mi? Hepsi. Ve ne yapmışlar o zaman? Tağutun kulu olmaktan kurtulmuşlar. Allah'ın kulu olmuşlar. Biz de öyle yaparız. Gerçekten yani bir insan sadece Allah'a ulaşmayı diledi diye tağutun, insan ve cin şeytanların kulu olmaktan kurtulup da Allah'ın kulu olur mu? Elbette olur. Kökten dincilik kardeşim yani. Kökten dinci olunca her işi kökünden halledeceksiniz. Bu işin kökü de Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sahabe yani Allah'a ulaşmayı dilemişler de gerçekten tağuta kul olmaktan kurtulup Allah'a mı kul olmuşlar? Elbette. Hadi gelin beraber bakalım. Nereye bakıyoruz? Kur'an'ı açıyoruz şimdi. Sayfaları çeviriyoruz. Nereye geliyoruz? Bu Zümer suresi. Ve 17. ayet-i kerime. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki vellezî neştenebut tagute en yabuduha ve enabu ilallahi lehumul büşra febeşir ibadî. Ne diyor? Onlar diyor sahabe için taguta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, çekindiler, kendilerini kurtardılar. Niçin? Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onun için. Sonra onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala. Kullarımı müjdele diyor. Ne yapmış sahabe, ne yapmış? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Böylece Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a yönelenler aynı kişiler. Ya amenü kelimesiyle ya da münib ya da yünib ya da inabe kelimeleriyle ifade ediliyor. Münibine kelimesiyle ifade ediliyor. Ama genel anlamda kullanılan kelime aminu kelimesidir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin müşterek adı. Aminu olmak veya münib olmak. Sevgili kardeşlerim, ne yapmış sahabe? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dileyince ne olmuş? Tağuta kul iken Allah'a kul olmuşlar. Allah evvela tağuta kul olmaktan kendilerini kurtardılar diyor. Sonra da kullarımı müjde ediyor. Yani oradan kurtulunca benim kulum oldular diyor. Ve diyor bana ulaşmayı dilediler de ondan oldular öyle diyor. Öyleyse kökten dinciliğin köktenciliği başladı. Peki neden bize kökten dinci diyorlar? Çünkü bilmiyorlar. Allah-u Teala'nın o en üstün peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisine yapılan her kötülük için Allah'a dua ederdi. Ya Rabbi sen onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlardı. İfade aynen buydu. İşte şimdi de bugünün din alimleri aynı durumda. Bize bir takım kötülükler yapmak istiyorlar. Tamam buyursunlar. Biz de onlar için Allah-u Teala'ya dua ediyoruz. Ya Rabbi sen onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlardı diyoruz. Neden geçmiş zaman kullanıyoruz bilmiyorlardı? Çünkü eskiden bilmiyorlardı. Çünkü o zaman biz ihtarları göndermemiştik. Şimdi biliyorlar. Biliyorlar ve galiba bizler için artık kökten dinci ifadesini kullanmıyorlar. Ne diyorsunuz kardeşlerim? Diyeceksiniz ki kullansalar ne yazar, kullanmasalar ne yazar?
Sevgili kardeşlerim, bu yazar müessesesi kalplere yazılan yazıyı ifade etmeli. Allah kalbinize iman kelimesini yazar. Yazar mı? Tabi olduğunuz gün, yani hani onların tabiriyle bir kökten dinci olarak Allah'laşmayı dileyerek onların hiç bilmediği bir sahada adamlar Allah'a ulaşmayı dilemek de neymiş diyorlar. Böyle saçmalık olur mu? Ne babamızdan ne dedemizden hiç böyle şey duymadık. Bize kimse de söylemedi. Söylemedi mi? Biz 27 senedir bunu söylüyoruz size. Ülkede konferans vermediğimiz yer kalmadı. Kulağınıza gelmemesi bize hiç akılcı gelmiyor. Allah-u Teala bütün insanların tebliğe muhatap olduğunu söylüyor. Öyle değil mi? Peki nereden biliyoruz? İşte sonuç. İki türlü insan var kıyamet günü. Bir, cennete girecek olanlar. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın cennetine giremez. Cennete girenlerin hepsi Allah'a ulaşmayı dilemeyi Allah'ın Resullerinden, mürşitlerinden, bu konuda açıklama yapanlardan mutlaka tebliğe muhatap olarak öğrenmişlerdir. Öğrenmişlerdir ki Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Bu sebeple Allah'ın cennetine girmişlerdir. Sevgili kardeşlerim, ölçüyü kesin olarak koyuyor Allah-u Teala. Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ruhunu ölmeden ulaştırmayı dilemeyen kişi, o cehenneme girer. Oradan kurtuluşu mümkün değildir. Hayır, masal anlatmıyoruz. Bizi şimdi köstinler gibi dinleyen birçok insan var. Bu zavallılar kendilerini alim geçindirirler. Ben der, İlahiyat Fakültesi mezunuyum bugüne bugün. Doçent oldum, profesör oldum. Ama Allah'a ulaşmayı dilemenin mutlak bir kurtuluşa ulaştırdığını, dilememenin de cehenneme götüreceğini ne yazık ki bilmiyordun. Ama artık biliyorsunuz. Artık öğrendiniz. Acaba bu konuda bir şey söylemek isteyen var mı? Efendim? Evet. Söz konusu olan o ayet. Ya da ayetler diyelim, daha kolay bir ifadeyle. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. İnnellezîne la yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ vatme ennu bihâ ellezînehüm an âyâtina gâfilûn ulâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksibûn. Ne diyor, ne diyor Allah-u Teala? Çok acı bir gerçeği söylüyor. Diyor ki onlar kesinlikle bize mülaki olmayı, yani ruhlarını hayattayken bize ulaştırmayı dilemezler. Dilemezler diyor Allah-u Teala. Devam ediyor. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Dünya kazancı onlara tatmin getirir. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Allah-u Teala bununla da yetinmiyor. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Cehennemdir diyor. Evet, acıklı bir hikaye. Haklısınız. Ama şu dünyaya bakın. Din adamlarının böyle bir kavramdan ancak bizim ihtarlarımızla haberi oldu. Sevgili kardeşlerim,
Ne zaman aklımız başımıza gelecek? Ne zaman dinlerin mevcut olmadığını, sadece bir tek dinin mevcut olduğunu, insanlık durdukça sadece o dinin mevcut olmakta devam edeceğini, Adem Aleyhisselam'dan, ilk peygamberden, Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz'e kadar, son peygambere kadar, sadece o tek şeriatın bütün kainata hakim olduğunu acaba ne zaman öğreneceksiniz? Efendim, İslam son dinmiş. Bu sebeple en çok tekamül eden din oymuş. Dinimizle iftar etmeliymişiz. Dinimizle en çok iftar ediniz. Ama bu din bizim dinimiz değil, kainatın dini. Başka bir din hiç olmadı. Hristiyanlık diye bir din, Yahudilik diye bir din mevcut değil. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, sadece o var. Ondan evvel Hazreti Nuh'un diniydi. En evvel Hazreti Adem'in diniydi. Gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin hep aynı dini yaşadığını görüyoruz. Hep Allah'a ulaşmaya dilemeyi davetle başlıyorlar işe. Allah'ın bütün resulleri, nebileri hep aynı olayla başlıyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, içimden bir sevgi taşıyor sizlere karşı. Hep sizleri çok seviyorum diye bağırmak istiyorum. Bu ne kadar güzel bir şey biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sevmek, nefret etmemek. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hangi şartlarda kendisine hangi kötülük yapılırsa yapılsın, o insanlardan nefret etmemiştir. O insanlara asla kötülük etmek istememiştir. Öyleyse nefretin bedeli o kişiye bir kötülük yapma arzusunun tatminidir. Ama o hiç nefret etmedi. Nefret etmeyiniz, seviniz diyor Allah Teala. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor, güçleştirmeyiniz, kolaylaştırınız diyor. Öyleyse sevgi varken nefret neden? Sevgili kardeşlerim, kardeşlik varken, dostluk varken, sulh ve sükun varken kavga neden? Allah Teala diyor ki, onlar size bir zarar vermedikçe onlara saldırmayınız diyor. Öyleyse bu muhtevada bir zarar söz konusu olursa onun bedeli ödetilmelidir. Allah'ın kainattaki yegane dininin, neden kainat kelimesini sık sık kullanıyoruz? Sevgili kardeşlerim, dünyanın dışındaki başka gezegenlerde de hayat olduğunu Allah Teala tam 17 tane ayet-i kerimede söylüyor. Aslında rakam 17 miydi, 27 tane mi? Şu anda ben de unuttum. Ama en az 17 ayet-i kerime yerlerdeki insanlardan, göklerdeki insanlardan, yerlerle göklerin ikisinin arasındaki insanlardan bahsediyor. 17 ayet-i kerime. Efendim, anlatabildik mi? Öyleyse yalnız değilsiniz. Evrende yalnız değilsiniz. Belki de diyeceksiniz ki ne yapalım yani? Onlar orada yaşıyorlar, biz burada yaşıyoruz. Biz buradan oraya gidemiyoruz ki. Sahi mi söylüyorsunuz? Her gece gidiyorsunuz. Yani son derece basit bir şey. Nefsinizle fizik vücudunuzun elektron devir sayıları birbirinden farklıdır. Uyuduğunuz zaman

sizlerin emrine musahhar kıldım. Sizlerin emrine amade kıldım. Ne diyor, ne diyor? Bütün göklerde ve bütün yerlerde yarattığım her şey. İyi ama bütün gökler kim bilir bizden ne kadar uzak? Hiç o göklere gidebilir miyiz? Elbette gidebilirsiniz ve gidiyorsunuz. Ama farkında değilsiniz. Peki gidiyoruz da nasıl farkında olmuyoruz? Giderken sıfır hızdan sonsuz hıza ulaşmak mecburiyetindesiniz. Bu sizi mutlaka ışık duvarından geçirecektir. Işık duvarından geçerken, yani saniyede 300 bin kilometre hıza nefsiniz ulaştığı zaman zihninizdeki bu dünyaya ait olan anılar silinir. Geçersiniz, gidersiniz o alemde, başka bir alemde yaşarsınız. Elbiseleri size yabancıdır, konuşmaları yabancıdır. Sonra mı? Sonra bir süre orada yaşarsınız, bir de bakarsınız, çekiliyorsunuz. Ya arkanızdan ya önünüzden yukarıya doğru çekiliyorsunuz. Bu geri dönüşünüzün işaretidir. Bir anda kendinizi fizik vücudunuzun önünde bulursunuz. Sonra mı? Sonra içine girmeniz lazım fizik vücudunuzun. Orada Allah'a bir defa daha hayran olacaksınız. Eğer gerçek uykuda olsaydı, uykuda olsaydınız eğer, nefsiniz geriye döndüğü zaman fizik vücudunuza, onun girmesi, fizik vücudunuza girmesi bir saniye bile sürmezdi. Ama siz başlangıçta birkaç dakika uğraşmak mecburiyetindesiniz. Bütün uzuvlarınızın üst üste gelmesi lazım. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki nasıl hayran olmazsınız sizi yaratan Allah'a? Biz ondan hoşlandık, onu sevdik, ona aşık olduk. Sonra da hayran olduk. Hep hayranız. Bir defa daha söyleyelim mi hep beraber? Her şey öylesine güzel ki. Sevgili kardeşlerim, her şey gerçekten çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Sizleri çok seviyorum, unutmayın bunu sakın. Her şey sevgiyle başlar, sevgiyle yeşerir, sevgiyle meyve verir. İşte Allah sizi o kadar çok seviyor ki, tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seviyor ki, bir tek dileğiniz o sonsuz cehennem hayatından sizi hemen kurtaracaktır. Dilediğiniz andan itibaren. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, dilerse ne olur? Dilerse o kişi cehennemden kurtulur. Bir tek dilek. Sevgili kardeşlerim, her şeyi bir tarafa bırakalım. Sadece bu nesne, bir tek dileğinizin sizi cehennemden kurtarması, ne kadar büyük suçların sahibi olursanız olun, Allah ona hiç müdahale etmez. Hangi suçu işlemiş olursanız olun. O suçunuz kadar, yani kaybettiğiniz derecat kadar derecatı size Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah Teala işitir, bilir ve görür bu talebinizi. Görür görmez Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli Allah Teala'nın size 7 tane Furkan vermesine ve aynı zamanda 7 defa da 5-6 dakikalık bir zaman içerisinde, hadi diyelim ki her Furkan 1 dakika sürdü, sürmez de 1 dakika sürdüğünü düşünelim, saniye meselesi bunlar. 7 dakikanın içinde gözlerinizdeki icab-ı mesture gitmiştir. Görme hastanızın üzerinde, basar hastanızın üzerindeki gışavet gitmiştir. Kulaklarınızdaki vakra gitmiştir.

İşitme hastanızın üzerindeki mühür alınmıştır. Kalbinizdeki mühür alınmıştır. Kalbinizdeki ekinnet, idrak etmenizi önleyen o mekanizma, idrak etmenizi önleyen ilahi kompütür sizden alınmıştır. Yerine ihbat isimli gene bir ilahi kompütür konmuştur idrakinizi sağlayan. Ne oldu? Tam 7 tane furkan kazandınız. Enfal suresi 29. ayet-i kerime. Her bir furkanda günahlarınızın 7'de biri kadar sevap sizin amel defterinizin sevaphanesine yazıldı. En çok 7 dakika içinde. Çok daha az diyor. 7 dakika içinde. Ve günahlarınızı Allah örtüyor. Bir gün o öyle güzel bir dostunuz olacak ki onu o kadar çok seveceksiniz ki ona o kadar çok aşık olacaksınız ki dünya umurunuzda olmayacak. Kendinizi başka insanların emrine adayacaksınız. İnsanların mutluluğuna adayacaksınız. Onlar için yaşamaya başlayacaksınız. İşte mutluluk oradadır sevgili kardeşlerim. O zaman siz yoksunuz. Hayatınızı başkalarının mutluluğuna vakfettiğiniz zaman, o zaman gerçek mutluluğun ne olduğunu yaşarsınız. Kendinize ait olan zamanınız kalmadığı zaman her safhasını 24 saatinizin başkalarına tahsis ettiğiniz zaman o zaman Allah'ı gerçek anlamda tanıyacaksınız. O zaman ona hayran olacaksınız. Onun adaletine, onun yardımına, onun sevecenliğine, onun o sonsuz ikramlarına hayran olacaksınız. İstemeden verdiğini göreceksiniz. Siz istemeyeceksiniz ve o size sormadan verecek. Öyle bir dünyada yaşayacaksınız ki orada sadece mutluluk var. Ne hastalık, ne ölüm size hiç tesir edemez. Vız girir. Yaşamakla ölüm arasındaki koridoru aşmışsınızdır. Ölmeden evvel ikinci bir cepheden ölmeyi başarmışsınızdır. Yani uykunun ötesine geçmek. O zaman 1000 defa ölmüşsünüzdür, 10.000 defa ölmüşsünüzdür, her gece ölmüşsünüzdür. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Şu duvarın arasından geçilmez mi zannediyorsunuz? Bir gün görüşürüz. Orada. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle beraber olmanın nasıl bir mutluluk olduğunu biliyor musunuz? Ha, sahi benim aklıma şimdi geldi. Siz de bizimle beraber olmaktan mutlu musunuz? Hı? Eğer değilseniz niye bizi izliyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, gerçekten sizleri çok seviyorum. Sizlere ara sıra takılmasam içim rahat etmiyor. Ne yapayım? Öyleyse hani biz başka insanları bir tarafa bırakalım. Ne düşünüyorlarsa düşünsünler onlar. Ama biz
Allah ile beraber olalım. Kalp kalbe olalım. Şu kalbimiz birbiriyle beraber olsun. Sevelim Allah'ı. Allah'ı seversek birbirimizi severiz. Evvela şu karnını unutmayacaksınız sevgili kardeşlerim. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Biçmek mutlaka ekmekten gelir. Ekmeden biçemezsiniz. Biçmeden ekebilirsiniz. Ama ekmeden biçemezsiniz. Siz biçmezsiniz. Başka birisi tarlasından biçmiştir. Yıllarca evvel buğdayı, o buğday sizin ambarınızdadır. Siz o buğdayı alıp ekmedikçe toprak size buğday vermez. Ekmedikçe topraktan buğday çıkmaz. Ekmedikçe biçemezsiniz. Sizinle arkadaşlarınızın arasında, etrafınızdaki insanların arasında bir bileşik kaplar sistemi geçerlidir. Davranış biçimleriniz itibariyle konuşuyorum. Onlara, onlardan birine yaptığınız herhangi bir kötülük, belki bir diğerinden, belki birkaç kişiden size mutlaka geri gelir. Verdiklerinizin bileşik kaplardaki su seviyesi, verdiğinizin su seviyesi şu kadarsa, onlardan size geri dönecek nesnelerin de seviyesi aynı yüksekliktedir. Adalet terazisi hiçbir zaman bozulmaz ve Allah hesabı çabuk görür. Birinci hesap zaten anında görülür. Birisi bir başkasına kötülük ettiği zaman bunun yanına kâr kalacağını zanneder zavallılar. Oysa ki aynı anda hesap ödenmiştir. Kim başkasına kötülük etmişse mizan onun kaybettiği derece miktarını o an hesaplar. Peki bu mizan nemene bir şey ki böyle hemen anında hesaplıyor? Hiç mi yanılmaz? Hiç yanılmaz. Milyarda bir yanılması söz konusu değildir. Peki neden? Benim hangi olayı hangi ölçüdeki taammütle bilerek isteyerek yaptığımı ya da farkına bile varmadan bir yanlışlıkla istemeden başkasına bir zarar ika ettiğimi nereden bilecek o mizan? Mizan sadece sizin yaptıklarınızı görmez. Onları yaparken neler düşünüyorsanız onu da görür. Kiramen Kâtimin meleklerinin elindedir mizan. Onlara yol gösterir, ölçü mizandadır. Ve mizan düşünce sisteminizi görünce, düşünce sisteminiz görüntülerle çalışır. Siz ne yapmak istediniz? Buna dayalı olarak hangi olay vücuda geldi? Bunun matematik ölçüsünü milyarda bir bile yanılmadan yapar. Onun için Kur'an-ı Kerim'e Allah hüküm koymuştur. Kıyamet günü rakamlı kitabınızı gördüğünüz zaman, yani hologram usulü, üç boyutlu olan hayat filminizi bir gün göreceksiniz. Bizim şu andaki durumumuz kimden onu görmüş oluşumuz. Bir gün siz de göreceksiniz. Orada hem düşünceleriniz görünür, hangi maksatla ne yapmak istiyorsunuz, hem de fiiliniz görünür, o düşünce sistemine göre ne yaptınız. Bir basit misal vereyim. Bir adam gecenin saat 3'ünde bekliyor. Düşmanı gelmiş, köşeyi dönerken çekiyor tabancasını. İçindeki bütün kurşunları boşaltıyor adama ve öldürüyor onu. Ne oldu? Tahmiden bir cinayet. Mizanın buradaki görüşü ne? Kişinin kafasından geçen şey o düşmanını öldürmek. Bilerek, isteyerek tahmiden öldürüyor. Şimdi de başka bir misale bakalım beraber. Gene bir ölüm. Ama şöyle bir ölüm. Kişi bahçesinde tabancasını temizliyor. Tabancanın içinde bir tane kurşun var. Ve de temizlerken elinden kayan tabancanın tetiği bir yere takılıyor. İçinden çıkan bir kurşun yoldan geçmekte olan bir adamı öldürüyor. Bu kadar çok
alternatif bir araya gelebilir mi? Geldiğini kabul edin. Ne oldu? O kişi gene öldü. Başka birisi sizin tabancanızdan çıkan kurşunla öldü. Peki siz tamiden adam mı öldürdünüz? Hayır. Siz tabancanızı temizlediniz. Burada sizin kaybedeceğiniz derece dikkat ve dikkatsizlik ve tedbirsizlik sebebiyle derecat kaybıdır. Ama diğeri tamiden cinayet sebebiyle derecat kaybetmiştir. İkisi de ölüme sebebiyet verdi. Ve birinci için, birinci olayda, yani kasten öldürmede, tamiden öldürmede, öldüren kişi bunu bilerek, isteyerek kasten gerçekleştirdi. Ve bu olay, bu kişi için, öldüren kişi için bir kaza olayıdır. Yani olayı kaza etmiştir. O bilerek, isteyerek gerçekleştirmiştir. Ölen kişi ise bir kader unsuru olarak ölmüştür. Çünkü fiil kendisine ait değildir. Fiilin sahibi bir başkasıdır. Onu öldürmüştür. Tamiden de öldürse, kaza ile de öldürse, yani o ölümü öldürmeyi düşünmeyerek bir olayın vücuda gelmesiyle kasta makrun olmayan bir ölüm vücuda gelmişse karşı tarafta, öyle de olsa her iki halde de ölen kişi için olay bir kaderdir. Onun üzerinde vücuda gelen olay, onun dahliyle, kendi dahliyle oluşmamıştır. Ölümünde o kişinin hiçbir rolü yoktur. Yani ölen kişinin kendisinin kendi ölümünde bir rolü yoktur. Başka birinin onun ölmesini istediği için veya yanlışlıkla bir tabancadan çıkan kasıt eseri olmayan bir olayda bu kişi ölmüştür. Her iki halde de ölmüştür. Öldüğü için, bu ölen kişi için olay bir netice veriyor. Bir kaderdir. Her iki olayda da ölen kişi için olay kaderdir. Öldüren kişilere veya ölüme sebep olan kişilere diyelim gelelim. Tabancasını çekerek kasten adam öldüren kişi için bu olay bir kaza, bir kader değildir, bir kazadır. Bilerek, isteyerek adamı öldürmüştür, tamiden öldürmüştür. Öyleyse bu bir kaza unsurudur. Kaza deyince sakın otomobil kazasıyla bunu karıştırmayın. Burada kaza fiilini kullanıyoruz. Kaza etmek, vücuda getirmek, meydana getirmek, sebebiyet vermek demek. Ama ikinci olayda kişi ölmüştür. Ölen için bu bir kaderdir. Başka bir sebeple kendisinin dahli olmadan başka birisinin, başka bir cüz-i iradenin vücuda getirdiği bir olayla ölmüştür. Ama kendisinin dışındaki bir sebeple ölmüştür. Bunun için o kişi için, ölen kişi için bu bir kaderdir. Ama ölüme sebebiyet veren ikinci kişi için, yani tabancası tesadüfen ateş alan ve birini öldüren kişi için bu bir kaza değildir. Bilerek isteyerek adam öldürmemiştir o. Onun için de bir kaderdir olay. Onun da iradesinin dışında vücuda gelmiştir. Bu sebeple birincinin, bilerek adam öldüren kişinin Allah-u Teala'nın kanunlarında kaybettiği derecat, bilmeden, taammüt olmaksızın, kasıt olmaksızın bir adamın ölümüne sebebiyet veren ikinci kişinin kaybettiği derecat, birinci katile nazaran çok azdır. Ve ikinci adam katil standartlarında kabul edilemez. Katil bir suçu, ölüm suçunu, öldürme suçunu bilerek, işleyerek, isteyen, işleyen kişinin adıdır. Aslında sevgili kardeşlerim, kaza ve kader bu kadar basit bir olay. Ama kaza ve kaderi eğer kitaplardan öğrenmeye kalkarsanız yandınız. Bir olayı karma karışık etmek için, anlaşılmaz hale getirmek için
ne yapılması lazımsa hepsi yapılmış, kader ve kaza mefhumları alt üst edilmiştir. Kur'an'a hiç uymamaktadır. Sevgili kardeşlerim, hayır ve şer de aynı şekilde. Ama bunları biz ayrı ayrı derslerde bir saatlik süreler içerisinde anlattık defalarca. Oradan bakarsanız bu konuya ışık tutabilirsiniz. Nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık diye diye zamanı tükettik. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sevgiye dayalı bir dünya hayatını yaşamaya çalışın. Her şeyden evvel nefretten vazgeçin. Sevin. Allah sizi çok seviyor ve sizin de hem Allah'ı hem de etrafınızdaki insanları sevmenizi istiyor Allah Teala. Dikkat edin ki sevgi karşılıklı bir müessesedir. Severseniz sevinirsiniz. Nefret ederseniz nefret edilirsiniz. Birine bir kötülük yaparsanız mutlaka size de bir başkasından kötülük geri gelir. Allah Teala diyor ki ben dakka dukka. Yani çalma kapını, çalarlar kapını demek. Bileşik kaplar usulü sizinle başka insanlar arasında geçerlidir. Üç faktör düşüneceksiniz. Allah bir, siz iki, etrafınızdaki bütün diğer insanlar üç. Sizden bir başkasına kötülük dokunduğu zaman etrafınızdaki insanlardan bir başkası size veya iki tane başkası size mutlaka o başkasına yaptığınız kötülüğün bedelini ödetirler. Siz diyebilirsiniz ki ben onlara bir şey yapmadım ki, bunlar bana neden böyle yapıyorlar? Siz onlara bir şey yapmadınız. Ama Allah'a bir şey yaptınız. Başkasına bir haksız fiilde bulundunuz. Bunun bedeli dünya üzerinde size mutlaka ödetilir. Ne kadar derecat kaybederseniz o kadar derecat kazanırsınız. Ne kadar derecat kazanırsanız o kadar derecat kaybedersiniz. Hangi şartlar altında? Başkalarıyla ilişkilerinizde. Ama siz kendi cephenizden şunu bileceksiniz. Eğer bir insan cennete giriyorsa hem kendi fiillerinin mükafatı olarak hem de başka birinin kendisine yaptığı kötülükler sebebiyle kazandığı derecelerin mükafatı olarak Allah'ın cennetine girer. Cennete giriş mutlaka puan farkıyla gerçekleşir. Mutlaka kazandığınız derecelerin kaybettiğiniz derecelerden fazla olması lazım cennete girebilmeniz için. Cehennemde tam tersi, kimin kaybettiği dereceler kazandıklarından fazlaysa onların girecekleri yer cehennemdir. Ve biliniz ki sevgili kardeşlerim, eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemezseniz kaybettiğiniz dereceler mutlaka kazandığınız derecelerden fazladır. Herkeste mi? Evet, herkeste. Yani hiç kimse olamaz mı? Allah'a ulaşmayı dilemesin ama kazandığı dereceler fazla olsun. Olamaz. Eğer böyle bir şey tahakkuk ederse, o kişi derecelerini Allah'a ulaşmayı dilemeden ölmüşse, Allah Teala mutlaka onun derecelerinde indirme yapıyor. Amellerinin boşa gitmesi söz konusu. O kişinin kazandığı derecelerin boşa gitmesi söz konusu. Öyleyse eğer oyunu oynayacaksanız kaidelerine göre oynamak mecburiyetindesiniz. Allah'ın kanunu da çok açık. Kim diyor içinizden bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yeter mi? Yetmez. Onu üçüncü kat cennetime mutlaka alırım diyor. Dünya saadetinin de yarısını mutlaka ona veririm diyor. O kişi nefs tezkiyesi yapacaktır. Nefsinin kalbindeki nurların %51'den öteye geçmesi, %50'den öteye geçmesi sağlanacaktır. Bunun manası o kişinin davranışlarının yarısından çoğunda pozitif davranışlar duruma hakim olacaktır. Zifiri karanlık alacakaranlığa dönmüştür.
güneş ışığına kişi ulaşamamıştır. Nefsinin kalbini tam temizlediği zaman, o zaman pırıl pırıl bir dünyada yaşar. Hiçbir karanlık kalmaz nefsinin kalbinde. Dikkat edin, nefsiniz %100 afetlerle dolu bir yaratıktır. Ruhunuz da %100 hasletlerle dolu bir yaratık. Öyleyse ikisinin boyutu da birbirine eşittir. Ne kadar aydınlık varsa, haslet varsa ruhunuzun kalbinde, o kadar da karanlık vardır nefsinizin kalbindeki afetler. Ne zaman bunlar %50 olursa, ki değişiklik sadece afetlerde olur, ne zaman Allah-u Teala'dan gelen nurlar nefsinizin kalbinin %50'sini kaplarsa, bunlar fazıldır, fazilet nurlarıdır. %50 olduğu anda ruhunuzun kalbi hiç değişmeyecektir, ama nefsinizin kalbinde %50 karanlık kalacaktır. %100 karanlıkken, şeytan nefsinizin kalbinin %100'üne hakimken, hakimiyeti %50'ye düşecektir. Allah Teala şeytanın hakimiyetini %50'den daha aşağı, %49'a düşecek olan bir formülü size uygular. Ne karşılığı? Allah'a ulaşmayı dilemenizin karşılığı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka neticede 5-6 aylık bir zaman parçası içinde o kişinin nefsinin kalbindeki afetler %50'den daha fazla azalır, %51 azalır. O kişinin davranış biçimleri de %51 pozitife döner. Ne zaman Allah'ın bir emrini yerine getirirseniz bundan mutluluk duyarsınız. Ne zaman emri çiğnerseniz mutsuz olursunuz. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlerseniz mutsuz olursunuz. Yasak ettiği fiili işlemekten kendinizi kurtarabilirseniz mutluluğu yaşarsınız. Nefsiniz ise %100 Allah'ın emirlerini asla yapmak istemeyen, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen bir özellikle yaratılmıştır. Sevgili kardeşlerim, sizlere hiç konuşmamız bitmesin, hep anlatayım ümidiyle sözlere başlıyorum. Bir de bakıyorum ki süre dolu vermiş. Zaman çok hızlı geçiyor. Özellikle sizlerle baş başayken. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, bizler bu güzelliği yaşarken iblis, yani şeytan çatır çatır çatlıyor. Mutluluk sizinle bizim aramızda yaşanan bir muhteşem metinedir. Eğer söz konusu Allah'sa, ne zaman Allah'tan bahsetmişsek, sizler, biz bir üçgenin içinde yaşarız. Bir kenarını Allah'ın, bir kenarını ruhumuzun, üçüncü kenarını da işlediğimiz hayrın oluşturduğu bir mutluluk üçgeni. Ne zaman şerre çalışan bir dizayn içerisinde size bir hırsızlığın nasıl yapılacağını, insanların nasıl öldüreceğini öğreten birisi söz konusuysa, gene bir üçgenin içinde yaşarsınız. Bu sefer nefsinizin afetlerinin oluşturduğu bir kenar, şeytanın oluşturduğu ikinci kenar ve işlediğiniz günahların oluşturduğu üçüncü kenar sizi bir mutsuzluk üçgeninde yaşatır. Öyleyse seçiminizi yapın. Mutluluk üçgeninde mi yaşamak istiyorsunuz, yani absis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği noktanın üzerinde bir yerde, orası Allah'ın ülkesidir. Altındaki bir kesim İblisin ülkesidir. Negatif dereceleri gösterir.
üstü ise pozitif dereceleri gösterir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle beraber olunca vaktin nasıl geçtiğini hiç mi hiç anlayamıyorum. Bir de bakıyorum, vakit gelmiş, ayrılık vakti gelmiş. Ama kanun böyle. Birer saatlik devreler hakkında size güzellikleri anlatmakla vazifeliyiz. Bu vazife bir büyük zevk kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki mutluluk sizin de hakkınız. Allah Teala insanları mutlu olsunlar diye yaratmış. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşasınlar diye. Sonra da cennetin en üst katlarında en güzeli sonsuza kadar yaşasınlar diye. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile aranızdaki ilişkilere baktığımız zaman İnsanların iki ayrı dizaynda yaşadıklarını görürüz. Çok az insan mutludur. Büyük kesim, hatta çok büyük bir kesim mutsuzdur. Mutlu olmayı zengin olmakta ararlar, şöhret yapmakta ararlar, başarırlar ama mutlu olamazlar. Mutlu olmanın ne anlama geldiğini bilmedikleri için. Onları mazur görmek lazım sevgili kardeşlerim. Çünkü bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak dediğimiz zaman bu insana göre değişen bir tarifi ihtiva etmez. Mutlu olmak bir insanın huzuru yaşaması halidir. Mutlu olmak, mutluluğu yaşamak bir insanın kavgasının bittiği yerde başlar. Evvela kendi içinizde kavgadasınız. Nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri devamlı bir kavga içinde, çatışma içinde hayatınız böyle devam ediyor. Çatışma varsa, kavga varsa mutluluk olmaz sevgili kardeşlerim. Nefsinizle ruhunuz arasındaki anlaşmayı, barışı temin etmek mecburiyetindesiniz. Nefsinizin kalbi afetlerle doludur. Ruhunuzun kalbi ise hasletlerle. Öyleyse ruhunuz tamamen sizin mutlu olmanız için bir çalışmanın içindedir. Nefsiniz de şeytanın emrindedir. Mutsuzluğunuza imzayı atmıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nefsle ruhun arasındaki kavganın bitmesi mümkün mü? Evet, mümkün. Kim daimi zikre ulaşırsa, daimi zikir noktasında o kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetler, öfke, kin, kıskançlık, haset, intikam, nefret, küfür, bütün negatif faktörler devre dışı kalır. Yerlerini pozitif faktörlere aktarırlar. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğimiz zaman iç dünyanızdaki diyalektik kavganın, belki ömür boyunca devam edecek olan bir kavganın bittiği yere imza atmanız söz konusudur. Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dedikten sonra nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok ederse,
O zaman o kişinin nefsi de faziletlerle dolar. Böylece kişinin iç dünyasındaki kavga sona erer. Nefs de Allah'ın bütün güzellikleriyle doludur. Ruh ise çoktan Allah'a ulaşmıştır. O kişiye mutluluğu yaşatacak olan nefsin kendi içindeki kavganın sona ermesidir. Bir kişi Allah'ın yoluna çıktığı zaman Allah-u Teala mutluluğunuzun yarısını size daha baştan garanti ediyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Nefsinizin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doluyken ruhunuz vücudunuzdan ayrıldıktan sonra ki Allah'a ulaşmayı dileyen herkes neticede mürşidine ulaşacaktır. Tabiyeti anında ruh vücudu terk eder. Devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelir, yerleşir. Kendi ruhunuz vücudunuzu terk eder. Bu terk etme olayıyla birlikte yeni bir işlev başlamıştır. Zikir yapacaksınız. Allah'ın katından gelen rahmetle, faz ve rahmetle salavat nurları nefsinizin kalbine ulaşacak. Nefsinizin kalbindeki iman kelimesine Allah'ın katından gelen fazıllar yapışmaya başlayacaktır. Böylece nefsinizin kalbinde fazılların yapışarak yer kapladığı bütün alanlara artık karanlıkların yani nefsinizin afetlerinin geri dönmesi mümkün değildir. Her geçen gün nefsinizin kalbindeki nurlar giderek artar. İşte bu nurların başlangıçta %2 rahmetin ötesinde her %7 artışı ruhunuzun bir gök katı Allah'a doğru seyri sülük isimli yolculuğunu yükseltmesiyle neticelenir. Her nefsinizin kalbinde %7 nur birikiminde ruhunuz bir gök katı yükselir. Ve bu yükselme ruhunuzu 7. gök katından sonra 7 tane alemdeki görevini tamamladıktan sonra Allah'ın zatına ulaştırır. Bu sizin mutluluğunuzun yarısıdır. Sevgili kardeşlerim, insanlar ne yazık ki bilmiyorlar. Çoktan bu anlattığımız şeyler tarihe karışmış, unutulmuş. İnsanlar İslam adına, İslam'ın 5 şartına kalmışlar. Bu 5 şartla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değildir. İnsanlar, biz diyorlar İslam'ın 5 şartını yerine getiririz. Namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca gideriz, kelime-i şehadet de getiririz. İslam Allah'a teslim olmak demektir ve 5 tane şarttan ibarettir. Biz de o 5 şartı hamdolsun ki yerine getiriyoruz. Öyleyse biz Allah'a teslim olanlarız diyorlar. Gerçekten teslim olmuşlar mı? Yok. Teslim 4 faktör içerir. Ruhun teslimi, 22. basamakta gerçekleşir. Fizik vücudun teslimi 25. basamakta gerçekleşir. Nefsin teslimi 26. basamakta gerçekleşir. İradenin teslimi 28. basamağın 5. kademesinde gerçekleşir. Böylece bütün teslimlerini tamamlayan bu kişinin nefsinin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Başlangıçta %100. Afetlerle dolu olan nefsin kalbi bu noktada %100 Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. İşte burada bu nurların hepsi Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeye meyletmeyen
bir özelliğin sahibi olduğu için bu kişi Allah'ın bütün güzel emirlerini gerçekleştirecek ama yasak ettiği fiilleri işlemeyecektir. Allah'ın insanı mutlu edecek olan emirleri gerçekleştirdiği sürece o kişi mutludur. Yasak ettiği fiillerde işlenmediği cihetle mutluluğu bozacak olan bir olay tahakkuk etmiyor. O kişi hayatı boyunca mutluluğu yaşayacaktır. Ne yapmıştır? Ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmiş, irşat makamının sahibi olmuştur. Başka insanlar için yaşamaya başlayacaktır. İşte mutluluğun en güzel tarafı burada sevgili kardeşlerim. Kim başkaları için yaşamaya kalkarsa, o kişi için saadet bütün boyutlarıyla artık var olacaktır. İşte bütün insanlar için ulaşılması lazım gelen hedef kavganın bittiği bu noktadır. İnsanlar neden mutsuzdur? İç dünyalarında kavga vardır. Nefsleri afetlerle dolu olduğu için Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamak konusunda direnirler. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isterler. Nefsin afetleri Allah-u Teala tarafından buna göre dizayn edilerek insan yaratılmıştır. Bir insan, bir ruh ve bir nefs, bir de fizik vücutla oluşturulur. Nefsimiz afetlerle doludur, ruhumuz da hasletlerle. Bu sebeple kavga kaçınılmazdır. Nefsimizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememizi ister. Nefsimizin afetleri Allah'ın emrettiği fiilleri de işlemememizi ister. Namaz kılmak nefsinin hiç hoşuna gitmez. Zikir yapmak gitmez. Zekat vermek hoşuna gitmez. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmek hayır. Yasak ettiği fiilleri ise nefs işlemek ister. Öyleyse iç dünyamızda başlangıçtan itibaren kaçınılmaz bir kavga var. Kavga varsa mutluluk yoktur. İç dünyamızda bir kavga ortamı ömür boyunca devam eder. Eğer insan kendisine düşeni yapmazsa. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. O sizin mutlaka ama mutlaka mutlu olmanızı ister. Sizden başka mutluluğunuzun dışında bir talebi hiçbir zaman olmayacaktır. Öyleyse bir defa iç dünyamızdaki kavgayı bitirmek mecburiyetindeyiz. Bununsa iki tane yolu yok, bir tek yolu var. Çünkü ruhunuz bir değişiklik göstermeyecektir. Ayrıca siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman ruhunuz zaten vücudunuzdan ayrılacak, Allah'a ulaşacaktır. Öyleyse ruhunuzdan medet ummayın. Nefsinizin bütün afetlerini yok etmek mecburiyetindesiniz. Ruhunuz bir emanettir. Kimin aklı başına geldiyse o kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmayı diler. Bunun üzerine defaatle farz kılındığını bilir. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak farz mıdır? Elbette. Bakınız ne diyor Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyekümül azab ediyor. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a dönün, Allah'a ulaşın. Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. İşte
Sevgili kardeşlerim, böylece görüyoruz ki Allah ile olan ilişkilerimizde Allah Teala son derece açık bir şekilde bizlerle birlikte sadece bizim mutluluğumuzu istiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde iç dünyanızdaki mutluluk nefsinizin bütün afetlerinin yok olduğu noktada yok olur. Bunun nefsinizin afetlerinin yarısının yok olmasını Allah Teala zaten size garanti etmiş. Bu konuda fazla bir gayret sarf etmeniz gerekmiyor. Bir dileğiniz bu konu için yeterli. Dünya saadetinin yarısı, cennet saadetinin üçüncü kat cenneti size bedelsiz olarak teslim edilmektedir adeta. Yani sizin cephenizde ne var? Sadece bir dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmayı diliyorum. Ya da Ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Ben de o ermiş evliyalar gibi olmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır. Onlar nasıl ulaştırdılarsa. İşte böyle bir dilek kişinin mutlaka Allah'a ulaşmasını sağlayacaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracağını garanti etmiştir. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kimi dilerse onu kendisine seçer ve seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu kendisine ulaştırır diyor. Allah'a ulaşmayı dileyeni kendisine ulaştırır. Ama mutlaka ulaştırır. Bu bir Allah-u Teala'nın sözüdür. Hiçbir zaman vazgeçmez Allah-u Teala sözünü mutlaka gerçekleştirir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, bu hepinize Allah-u Teala tarafından verilmiş olan bir garantidir. Öyleyse bu garantinin hepiniz kanatları altındasınız, garantisi altındasınız. Allah'a ulaşmayı dilemek boynunuzun borcudur, temel görevinizdir, mutluluğunuzun da anahtarıdır. Çünkü dilemekle Allah'a ulaşmak birbirinin aşağı yukarı eşididir. Aksi mümkün değil. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bu kişi mutlaka cenneti elde etmiştir dilediği anda. Bunlardan ruhunu Allah'a ulaştırabilenler daha en az 7-8 aylık ömrü olanlardır. 7-8 ay en az değil, belki de en çok süre, çok daha evvel de Allah-u Teala'ya ulaşanlar oldu kardeşlerimizden, hamdolsun. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar Allah için mutlaka Allah'ın kendisine ulaştıracağı kişiler hüviyetini Allah kendilerini ulaştırana kadar korurlar. Allah'a ulaşmayı dilemek mutlaka ruhun Allah'a ulaşmasını temin eder. Nasıl temin eder? Kişi namaz, oruç, zekat, hac, kelime-i şehadet ve zikir müesseselerinden Allah'a ulaşmayı dilemekten kendine düşeni yapmak durumundadır. Allah'a ulaşmayı dilerse zaten hepsi gerçekleşecektir. Kişi zikrini zevkle gerçekleştirecektir. Namazlardan zevk alacaktır. Bütün güzellikleri yaşayacaktır. İşte böyle bir vakayla karşı karşıyayız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah-u Teala tarafından mutlaka kendisine ulaştırılır. O kişinin ruhu ve ulaşıncaya kadar da Allah'ın garantisi altındaki bu işlem gerçekleşinceye kadar da
7-8 aylık bir süre. Kişinin nefsindeki afetler %50'den daha fazla azalır. Bu noktaya gelinceye kadar o kişi mürşidine ulaşır, sonra nefs tezkiyesine başlar. Nefsinin kalbindeki afetler %50'den daha fazla azalır ve Allah o kişinin ruhunu 7 tane gök katına aşırdıktan sonra kendi zatına ulaştırır. İşte kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve ulaşmıştır. Öyleyse kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %51'e ulaştığı için o kişinin hayatının her gün yarıdan daha fazlası mutlu olarak geçmeye başlamıştır. Bu kişinin ahiret hayatına gelince, daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda birinci kat cennetin sahibi olmuştur kişi. Sonra mürşidine ulaşıp 14. basamakta tabi olduğu noktada ikinci kat cennetin sahibi olur. Sonra ruhunu Allah'a ulaştırır. Ulaştırdığı zaman 3. kat cennetin sahibi olur. Öyleyse dikkat edin sevgili kardeşlerim, bunlar Allah'ın bize verdiği garantilerdir. Hepiniz buna hak kazanmış durumdasınız. Hiç kimse bunun istisnası değildir. Herkes Allah'a ulaşmayı dilemek hakkının sahibidir. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Allah ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biz insanlar ne kadar bahtlı kullarız değil mi? Sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Karşılığı, eğer kişinin söylediğimiz gibi 7-8 aylık bir ömrü varsa, mutlaka o kişi 3. kat cennetin sahibi olur. Dünya mutluluğunun yarısına da Allah Teala tarafından mutlak olarak ulaştırılır. Bundan sonrası kişinin gayretine kalmıştır. O gayret devam ederse, kişi zikrini artırmaya devam ederse, mutlaka fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Bu noktada günün yarısından daha fazla zikreden birisi vardır karşımızda. Devam ederse bu kişi nefsini de Allah'a teslim edecektir ve devamlı bir mutluluğun sahibi olacaktır. Kesintisiz bir mutluluk. İç dünyasında mutlu olacaktır, dış dünyasında mutlu olacaktır, Allah ile olan ilişkilerinde mutlu olacaktır. Fizik vücudunu teslim ettiği zaman bu mutluluk %80'ini aşar. Ama ne zaman kişi nefsini de Allah-u Teala'ya teslim ederse, o zaman mutluluğu %100'e ulaşır. Yani nereye varıyoruz? Yani o kişi Allah yolunda mutluluğun gerçek anlamda sahibi kılınır. Kim tarafından? Allah tarafından. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizlere sunmuş bu pastayı. Demiş ki bu hepinizin hakkı, nasıl dilerseniz öyle yaparız. Sizi mutlaka saadete ulaştırırız. Ruhunuzu mutlaka kendimize ulaştırırız. Dünya saadetinin yarısını mutlaka size veririz. Ruhunuzu da kendimize ulaştırırız. Ve emaneti bize teslim etmiş olursunuz. Karşılığında 3. kat cenneti de elde edersiniz. Buraya kadar garantidesiniz. Bir, bu dünyayı mutsuzlar dünyası olarak yaşamak.
Nefsinizle ruhunuz arasında devamlı kavgayı yaşamak, ömür boyu iç dünyanızda kavgayla yaşamak, başka insanlarla anlaşmanız büyük ölçüde anlaşmazlık kuvvetinde geçmek, bu sebeple herkesle kavgalı, tartışmalı bir insan olmak ve üçüncüsü Allah ile Allah'ın emirlerini yerine getirmemek sebebiyle mutsuz olmak, huzursuz olmak. Çünkü iç dünyanız mutlaka onu ister. Yani

bütün afetleri yok ettiğiniz zaman yerine %100 Allah'ın emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen bir nefs dünyası kalır size. O zaman Allah'ın emirlerini yerine getirmek bir zevk halini alır. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemezsiniz. Bu birinci açıdan meseleye bakmak. Sonrası da var mı? Evet, tabii var. Allah'ın öyle bir dizaynına tabi olmuşsunuzdur ki, başka insanlarla ilişkilerinizde de artık kavga eden bir insan olamazsınız. Başkaları size kötü davransalar da siz onlara karşı kötü davranamazsınız. Onlara en güzel standartlarda muamele edersiniz. Herkes sizinle dostluk etmekten, sizinle beraber olmaktan mutluluk duyar. Hiç kimseye huzursuzluk vermezsiniz. Herkese mutluluk vermek şiarınız olur. Ve bunu bütün boyutlarda başardığınızı göreceksiniz. Herkese mutluluk dağıtan bir hüviyetiniz olacak. Onlar mutluluğu yaşadıkça siz onlardan daha fazla yaşayacaksınız, onların iki katı. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki, bu güzelliği yaşadığınız zaman göreceksiniz. O zaman demek ki iç dünyanızda nefsinizle ruhunuzun arasında kavga bittiği için, ruhunuz gittikten ayrıldıktan sonra da nefsinizin kendi içindeki kavga bittiği için. Sonra böyle olduğu cihetle sizdeki iç dünyanızdaki kavga bittiği için başka insanlarla da en iyi ilişkinin içine gireceksiniz. Onlarla da kavganız bitecek. İç dünyanızdaki kavga sona ermiştir. Dış dünyanızdaki kavga da sona ermiştir. Onlar size kötü davranabilirler ama siz onlara kötü davranamazsınız. Bunun içinizden gelmediğini göreceksiniz. Onlara kötülükte bulunamazsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bütün güzellikleri en güzel standartlarda gerçekleştirmeniz lazım. Üçüncü cephesi konunun Allah ile olan ilişkileriniz. Allah'ı ne kadar çok sevdiğinizi o zaman fark edeceksiniz. Allah'ı çok seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizin en sevdiği o olacak kendinizden. Daimi zikre ulaştığınız zaman göreceksiniz ki kendinizden çok daha fazla seversiniz Allah-u Teala'yı. Ve Allah ile aranızdaki ilişkiler en üst seviye mutluluğu ulaştırır size. Öyle bir noktaya ulaşırsınız ki kalbinizden ne geçse Allah-u Teala'nın size onun daha fazlasıyla ulaşmasını sağladığı bir noktada olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, böylece iç dünyanızdaki kavga bitmiş olacak, dış dünyanızdaki kavga bitmiş olacak, Allah ile olan ilişkilerinizde mevcut olan kavga bitmiş olacak, Allah'ın bütün emirlerini ve yasaklarını Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta mutlaka gerçekleştireceksiniz. Sevgili kardeşlerim, işte bu gerçek mutluluktur. Siz bir insansınız. Hepiniz

Ayrı ayrı bu mutluluğa layıksınız. İnsan olarak yaratıldığınız için. Ve söylediklerimizi yaşamayı başarırsanız, o zaman insan olmanın o büyük huzurunu çok geniş spektrumlu olarak yaşamaya başlayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın bütün güzellikleri en güzel standartlarda sizlere ulaştırması. Kötü bir şey mi sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala hepinizi o kadar çok seviyor ki sizleri mutlu etmek için bütün formülleri hazırlamış, yazmış kitabına, yazdırmış, sizin mutluluğunuz için her şeyi yapmaya hazır. İsteyin, mutluluğu versin. Hepiniz bu konuda hak sahibisiniz sevgili kardeşlerim. Ve bunun için sadece bir dileğin sahibi olmanız lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu dilek sizi mutlak olarak hedefe ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala yarı mutluluğu, yani dünya saadetinin yarısını ve üçüncü kat cenneti size garanti etmiş. Oraya kadar hiçbir probleminiz olmadan ulaşırsınız. O da mutluluktur. Dünya saadetinin yarısını yaşarsınız ama öldükten sonra gideceğiniz yer mutlaka cennetin üçüncü katı olacaktır. Ama yetinmemelisiniz bu kadarla. Daha öteye geçmelisiniz çünkü size verilmiş bir hak var. Daha çok mutlu olabilirsiniz. Ruhunuzu Allah'a teslim etmeniz Allah'a yetmez. Başka imkanlar da vermiş size daha çok mutluluğu isteyenler için. Fizik vücudunuzu da teslim edin diyor. Dördüncü kat cenneti elde edin. Bunun karşılığında da dünya saadetinde %80'inden fazlasını elde etmiş olursunuz diyor Allah-u Teala. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden herkesin mutluluğu her gün %80'den fazladır. Eğer kişi daha öteye geçer de daimi zikre ulaşırsa ne olur? Daimi zikre ulaşırsa o kişi nefsini de Allah-u Teala'ya teslim etmiştir. O zaman her şey çok daha güzel bir statü içinde gerçekleşecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öylesine her şey güzel ki, bu güzellikler içinde bütün insanların sonsuz bir saadeti yaşamaları Allah'ın bütün insanlara verdiği bir hediyedir. Sevgili kardeşlerim, o hepinizi sever. Hepinizi çok ama çok sever. Evet, siz de, hepiniz bu mutluluğa layıksınız. Sadece insan olarak yaratılmak şerefine erdiğiniz için. İnsan olarak yaratıldınız, kainatın en üstün mahluklarısınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini bilerek siz de Allah'ı sevin, kendinizi de sevin. Kendinize daha büyük mükafatları sağlamak hepinizin elinde. Öyleyse ne zaman ne olur? Allah'a ulaşmayı dilersiniz, birinci kat cennetin sahibi olursunuz. Dünya saadetiniz başkalarından farklı değildir. Ama Allah-u Teala size yardım eder muhakkak.
sizin mürşidinize ulaştırır. Tabi olursunuz, ikinci kat cennet sizin olur. Henüz nefs tezkiyesine başlamadınız. Ama bu söylediğimiz noktada, mürşidinize ulaştığınız noktada, tabiyetinizden sonra nefs tezkiyesi yapacaksınız. Sevgili kardeşlerim, bu dizayn içerisinde yapacağınız o nefs tezkiyesi, nefsinizin afetlerini adım adım azaltacaktır. Nefsinizin afetlerinin yarısını azaltana kadar gene garanti altındasınız. %51'ini yok etmek Allah-u Teala'nın uhdesindeki görevdir ve de mutlaka gerçekleştirir. Ve ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra da zikriniz devam edecektir. Zikrinizin size hep huzur verdiğini göreceksiniz. Ruhunu Allah'a teslim eden bir kişi, dünya saadetinin yarısını elde etmiştir. Siz neden elde etmeyesiniz ki sevgili kardeşlerim? Sevgili dostlar, hepinize kapıları ardına kadar açmış Allah-u Teala. İsteyin diyor, vereyim diyor. Bana ulaşmayı dileyin diyor, kendime ulaştırayım. Cennete girmeyi dileyin diyor, size üçüncü kat cenneti vereyim. Ama diyor, eğer siz derseniz ki ben cennete girmek istiyorum, beni cennetine ulaştır, o zaman diyor ben sizi cennetime ulaştırmam. Cennetime ulaşmanız için talebiniz, cennetime ulaştırmam için sebep teşkil etmez. Ama Allah'a ulaşma, ruhunuzu bana ulaştırma talebiniz, cennetim için mutlak bir garantidir. Sevgili kardeşlerim, bazen şaşıyorum bu insanlar nasıl bu kadar mantık dışı kalabiliyorlar. Allah Teala diyor ki, siz diyor sadece bir tek şey yapacaksınız, bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, bana ulaşacaksınız demiyor. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor Allah Teala. O zaman bu sadece bir dilek. Karşılığı mı? Karşılığı üçüncü kat cennet. Karşılığı dünya mutluluğunun yarısı. Bundan ötesini isteyenler için daha sonuna kadar bütün ilerlemeleri Allah-u Teala ötesini almış. Günün yarısından daha fazla zikir. Fizik vücudun teslimi, daimi zikir, nefsin teslimi. Dördüncü kat cennet, beşinci kat cennet. Nefsin teslimiyle beraber daimi zikre ulaşmak ve daimi zikre ulaştığı için de nefs teslimini gerçekleştirmek. Orada mutluluk %100'e ulaşmıştır, dünya mutluluğu. O kişi hayatının her anında mutludur. Öyleyse sevgili izleyenler, eğer bizi ilk defa izliyorsanız sorun kendinize, mutlu musunuz? Söylediğimiz açılardan değerlendirip mutlu olmadığınızı göreceksiniz. İş dünyanızdaki kavga bitti mi? Hayır, bitmedi. Dış dünyanızdaki kavga bitti mi? Başka insanlarla %100 güzellikleri mi yaşıyorsunuz? Hayır. Allah ile olan ilişkilerde durumunuz nasıl? Bütün ibadetleri yapıyor musunuz? İslam'ın 5 şartının dışında Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? 6. 7.'si de daimi zikre kadar ulaşan bir zikir müessesesi. Yolun neresindesiniz sevgili kardeşlerim? Neresinde olursanız olun, bilin ki Allah Teala size
garanti vermiştir. Sözünden asla ve kat'a dönmesi mümkün değildir sevgili kardeşlerim. Onun için Allah-u Teala'ya çok dua edin, hamd edin, şükredin sevgili kardeşlerim. Her şeyin sizi çok daha mutlu edebileceği bir dünyada yaşamak istemez misiniz? Öyleyse ne duruyorsunuz? Allah-u Teala ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Hadi diyor, koşun, koşun. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlerime koşun diyor. İşte bu koşmanın deparı, başlangıç noktası bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ve dilediği anda kişi birinci kat cenneti kazanmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, daha öteye geçin. Allah'a ulaşmayı dileyen sizi Allah-u Teala mutlaka mürşidinize ulaştıracaktır. İşte ikinci kat cennetin sahibisiniz. İrşad makamının söylediklerini yaparsanız, verdiği zikir sayısına uygun zikrederseniz, göreceksiniz ki nefsinizin kalbindeki afetler adım adım azalacak. Bunun en güzel yaşandığı nokta daimi zikre ulaştığınız yerden sonrasıdır. O noktadan itibaren, daimi zikre ulaştığınızdan itibaren ne demek istediğimi tam anlamış olacaksınız. O zaman Allah-u Teala'ya gözyaşlarıyla hamd edeceksiniz, şükredeceksiniz. Size böyle daimi bir mutluluğu nasip kıldığı için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için olun. Sakın vazgeçmeyin. Hiçbir şey karşılığında mutluluğunuzu satmayın. Hayatınızda mutluluğu yaşamanız parayla pulla değil sevgili kardeşlerim. Ama Allah'a ulaşmayı dilemekle ulaştıktan sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeyi gerçekleştirecektir. Daha sonra nefsinizi teslim etmeyi gerçekleştirecektir. Daha sonra iradenizi Allah'a teslim etmeyi gerçekleştirecektir. Bütün bu muhteva içerisinde sizin yapmanız lazım gelen şey en güzeli gerçekleştirmenizdir. Kendiniz için her şey en güzel standartlarda Allah-u Teala'nın katında sizi bekliyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ve gemi iskeleden demir alacak. Muhteşem bir fizik ötesi mutluluk diyarına yolculuk yapacaksınız. Sonra da bir gün gelip bana mutluluğunuzu anlatacaksınız. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, biz insanlar Allah-u Teala'nın ne kadar büyük nimetleri var. Bu nimetlerden alacağınız sonuçlarla hepiniz için sevgili kardeşlerim, Allah'ın güzelliklerini yaşamak söz konusu olacaktır. Hepinizin ruhunuzu, fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek suretiyle cennet saadetinin de %100'ünü yaşayarak adın cennetlerine girmenizi, dünya saadetinin de %100'ünü yaşayarak bütün mutlulukları etrafınızdaki insanlarla paylaşmanızı dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz ahitler, yeminler. Bir Allah'ın ahdi var, bir bizim ahdimiz var. Allah'ın ahdiyle bizim misakimiz, yeminimiz ve ahdimiz. Öyleyse her biri ayrı bir cepheden bir bütün oluşturuyor. Allah Teala buyuruyor ki Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini ifa edin. Acaba ne demek istiyor Allah Teala? Allah'ın ahdi nedir? Allah'ın ahdine konu olarak gelebilmek için Allah-u Teala'nın ezele bizi döndürmesi lazım. Ezele dönüyoruz. Bakıyoruz ki Elestü bi Rabbiküm günü Allah-u Teala diyor ki biz bütün Ademoğullarını huzurumuzda topladık. Ve onların hepsine dedik ki Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galiba dediler ki bela, evet. Hepimiz oradayız. Adem Aleyhisselam'ın zahrından, sırtından Adem Aleyhisselam'ın çocuklarını çıkarıyor. 1200 yıl yaşamış. 1200 yılda 24 nesil ortalama. Her bir neslinde kendi çocukları, onların çocukları, onların çocukları. Allah Teala herkese onu söylüyor. Ezelde Adem oğullarının kıyamete kadar dünyaya gelecek olan hepsini huzurunda topluyor Allah Teala orada indiği ilahide. Ve hepimize birden sesleniyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu dediler ki bela, evet. Elestü bi Rabbiküm'e cevap veriyorlar. Acaba ondan sonra ne olmuş? Ondan sonra Allah Teala hepimize hitap ediyor. Ey nefsler, bana teslim olacağınıza dair bana misak verin. Ey ruhlar, bana teslim edeceğinize dair, bana teslim olacağınıza dair bana misak verin. Ey fizik vücutlar, bana teslim olacağınıza dair bana ahd verin. Ve nefsler, ruhlar, fizik vücutlar. Fizik vücudumuzunki ahd. Nefslerinki yemin. Ruhlarınki misak. Bu üç tane yemini, yemin, misak ve ahdi Allah Teala bizlerden aldıktan sonra iradelerimizden de
misak alıyor. İlahi irade bizim cüz'i irademizden misak alıyor. İrademizi de Allah'a teslim etmek üzere.

İşte yemin, misak, ahd ve misak. Ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin, tesliminin ötesinde Allah-u Teala'nın ilahi iradesi bizim cüz'i irademizden misak alıyor. Onun da teslimine dair. Bu sebeple Allah-u Teala'nın hepimize söylediği şey, misakinizi yerine getirin tarzındaki ifadesi aslında Allah'ın ahdini ifa edin ve bir ahdullahi effu diyor Allah Teala. Sonra onun sırat-ı müstakim olduğunu, sırat-ı müstakim üzerinde bir hedeflere yürüme olayının cereyan etmesi lazım geldiğini ifade ediyor. Ve Rahat Suresinin 20 ve 21. ayetlerinde buna dokunuyor. Ve bi ahdillahi evfu. Allah'ın ahdini ifa edin. Onlar diyor Allah'ın ahdini ifa ettiler. Sevgili kardeşlerim,

İnsanların Allah'ın ahdini yerine getirmeleri, ruhlarını, veşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmeleri demektir. Onlar misaklerini bozmazlar, Allah'ın ahdini ifa ederler, diyor Allah Teala. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi. Biz insanların bir ruhumuzun Allah'a verdiği misak var. Bir de ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi Allah'a teslim ettikten sonra irademizin Allah'a verdiği misak var. Onlar misaklerini bozmazlar ve Allah'ın ahdini yerine getirirler, diyor Allah Teala. Ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini ifa ederler. Bizim misakimiz Allah Teala'nın ahdi oluyor. Allah Teala Allah'ın ahdini yerine getirin emrini verdiği zaman ruhun ve cin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini ifade ediyor olay. Aslında Allah'ın ahdi sadece irademizin misakini kapsar. Ama irademizin misakini gerçekleştirebilmemiz için evvela ruhumuzu, sonra fizik vücudumuzu, sonra nefsimizi Allah'a teslim etmemiz lazım ki neticede irademizi de Allah'a teslim edelim. Sevgili kardeşlerim, buradaki muhteva çok güzel bir ayrımla simgelenmiş. Allah Teala'nın o muhteşem dizaynını görüyoruz burada. Allah Teala onlar misaklerini bozmazlar, onu ifa ederler dedikten sonra yirmi ikinci ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Onlar misaklerini bozmazlar. Misak nedir? Ruhumuzun Allah'a ezelde verdiği yeminin adı misaktır. Ruhumuzu biz hayattayken mutlaka Allah'a teslim edeceğimize dair Allah'a misak vermişiz. Allah Teala da onu söylüyor. Onlar misaklerini bozmazlar. Ne yaparlar? Eğer misaklerini bozmazlar sözüne 21. ayet-i kerimeye, 22. ayet-i kerimeye ulaştırırsak, bitiştirirsek, birleştirirsek ikisini, onlar misaklerini bozmazlar ve Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar, diyor Allah Teala. Neymiş Allah Teala'nın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şey? Ruhumuz. Bize ait değil. Allah'ın bir emaneti ve ölmeden evvel o emaneti Allah Teala geriye istiyor. Hepimizden istiyor. Allah Teala emanetini geri istiyor. Mutlaka onu Allah'a iade etmek mecburiyetindeyiz.
İşte kelime kelime manası Ra'd 22'nin. Vellezine ve onlar yasulune vasıl ederler, ulaştırırlar. Ma şeyi emerallahu Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona en yüsele ulaştırmayı. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Öyleyse çok açık bir muhteva görüyoruz burada. Allah'a ulaştırılmasını emredilen şeyin Allah'a vasıl olması. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada her şeyin farklı bir dizaynda olduğunu görüyoruz. Allah Teala böyle söylüyor. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a, ona, Allah'a ulaştırırlar. Sevgili kardeşlerim, şimdi burada korkunç bir tuzakla karşı karşıyayız. Çünkü Türkiye'de mevcut 22 tane Kur'an mealinin, bizim dışımızda 22 tane Kur'an meali var. Tetkiki korkunç bir tablo çıkardı ortaya. Bu ayet, onlar Allah'ın ahdini bozmazlar ve akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler şeklinde Türkçe'ye çevrilmiş. Sevgili kardeşlerim, ne akrabalık var, ne bağ var, ne kuvvetlendirmek var. İnsanlar hangi yanlışı ileten insanlar onları bunu öğretmişlerse insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşacağına inanmıyorlar. Zannediyorlar ki ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. İnsan ruhu her gün birkaç defa o kişinin vücudundan, birçok defa, sayısız defa vücudundan ayrılır. Dilediği yere gider, sonra tekrar döner. Vücudun haberi bile olmaz. Bir gün vücuttan ayrılan ruh, tabiiyetle beraber devrin imamının dergahına gider. Oradan diğer ruhlarla birlikte 7 katlık bir yolculuğa çıkar. 7 tane gök katını aşar. 7. gök katında 7 tane alemi aşar. Allah'ın zatına ulaşır. Ve Allah'ın zatında yok olur. Bunun adı seyri sülüktür. Ve üzerimize defaatle farz kılınmıştır. İşte bu farz ayetlerden birisi de budur. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Başka? Başka Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi. İrci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diye Allah Teala ruha emir veriyor. Nefse emir veriyor evvela. Fecr 27, 28, 29, 30 şöyle. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. İrci'i ila rabbiki. Radiyeten vardiye fethuli fi ivadi ve tuli cenneti. Ey mutmain olan nefs diyor Allah Teala, nefse hitap ediyor. Rabbinden razı ol. Radiye makamı. Rabbinin rızasını kazan. Vardiye makamı. Nefse Allah Teala 3 kademede sesleniyor. Mutmain olmak, mutmainne, radiye ve mardiye. Mutmain olmak, doyuma ulaşmak, Allah'tan razı olmak, Allah'ın da kuldan razı olması. Ruha sesleniyor. İrci'i ila rabbiki diyor. Rabbine geri dön. Ey ruh, geri dönerek Rabbine ulaş. Sonra fizik vücuda sesleniyor. Fethuli
fi ibadi, o zaman kullarımın arasına gir. Gene fizik hücresi seni ve tuli cenneti, ve cennetime gir. Öyleyse olayları dizayn edip yerlerine oturttuğumuz zaman bir sonuç çıkıyor ortaya. İnsan ruhu Allah'a geri dönecektir. İrci'i ila Rabbiki diyor Allah Teala. Sonra ne diyor? Ve enivü ila Rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümül azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Rabbinize yönelin ve ona teslim olun. Evvela yönelmek. Yönelmeden hiç kimse Allah'a teslim olamaz. Evvela yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, sonra ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. Hepinizin bildiği gibi bu teslim Allah-u Teala tarafından gerçekleştirileceği garanti edilen bir teslimdir. İnsanlara düşen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, bileceğiz ki Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Allah ulaştırır. Kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dostları, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bizlere bu hakikatleri öğretti. İslam aleminin asırlarca evvel unuttuğu Kur'an hakikatleri. İşte bunlardan bir tanesi ruhumuzun Allah'a geri dönmesi, Allah'ın zatında yok olmasıdır. Üzerimize Allah-u Teala Allah'a yönelmeyi de Allah'a ulaşmayı da farz kılmış. Ama bir devirdeki alimler, geçmiş son birkaç devirdeki alimler, insan ruhu vücuttan ayrılırsa insan ölür zannıyla bu ayetleri karalayıp yok etmeye çalışmışlar. Ama güneş balçıkla sıvanmaz. İşte Allah Teala Allah'ın ahdi dediği zaman ruhumuzu da ve içimizi de nefsimizi de Allah'a teslim etmemizi istiyor. Allah Teala ve bi ahdillahi efu dedikten sonra Allah'ın emrini yerine getirin diyor. Ve takva sahibi olun diyor. Sonra da Allah'ın vasiyetinden bahsediyor. Enam suresi 151, 152, 153. ayetler. Ve bi ahdillahi efu diye başlıyor Allah'ın ahdine. İfa edin. Sonra Allah Teala diyor ki işte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun, sırat-ı müstakime tabi olun. Ve sonunda da ayet-i kerimenin bunun en üst seviye sonucunu söylüyor. İşte bu Allah'ın vasiyetidir. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi hepsini birer birer teslim etmeyi içeren Allah'ın vasiyetidir diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın ahdi ile Allah'ın vasiyeti arasında bir farklılık var. Allah'ın ahdi iradenin teslimini içeriyor sadece. İradenin teslimi
ruhu Allah'a teslim etmeden, fizik vücudu Allah'a teslim etmeden, nefsi Allah'a teslim etmeden gerçekleşemez. Hepsinin teslimiyle o sonuca gideceksiniz. İşte Allah-u Teala'nın Enam 151'de söylediği şey, Ebi ahdullahi efu, Allah'ın ahdini ifa edin sözü, sadece iradenin teslimini içerir. Ruhun ve için nefsin teslimi olmadan gerçekleşemeyeceği için dolaylı bir şekilde onları da kapsar. Ama Allah'ın vasiyeti budur dediği zaman Allah-u Teala takvaların hepsinin tahakkukuyla gerçekleşen bir sonuçtan bahsediyor. Bütün takvalar, ruhun ve için 7 tane takva, Allah'a ulaşmayı dileme takvası, mürşide ulaşıp tabiyet takvası, ruhu Allah'a teslim takvası, fizik vücudun teslimine ait olan takva, nefsin teslimine ait olan takva, irşada ulaştıran takva ve iradeyi Allah'a teslim ulaştıran takva olmak üzere 7 tane takvanın hepsini içeriyor Enam suresinin 152. ayet-i kerimesindeki Allah'ın vasiyeti. Hepsini teker teker içeriyor. Teslimler olarak bakarsak, ruhun teslimini, veçin teslimini, nefsin teslimini ve iradenin teslimini, 4 tane teslimi içeriyor. Böyle bir ortamda Allah'ın vasiyetiyle Allah'ın ahdi birbirinden ayrılıyor. Allah'ın ahdi sadece iradenin teslimini muhtevasını alıyor. Ama diğer teslimler yapılamadığı için aynı sonuca ulaşılıyor. İradenin tesliminin gerçekleşebilmesi için evvela ruhun, sonra veçin, sonra nefsin Allah'a teslim olması lazım. İşte Rad suresinin 20 ve 21. ayetlerini birbirine bağladığımız zaman Allah'ın ahdini yerine getir. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirdiler dedikten sonra Allah-u Teala Rad 21'de 22'de diyor ki ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırdılar, vasıl ettiler. İşte Allah'ın ahdini tek başına alırsak bu sadece ruhumuzun Allah'a teslimidir. Affedersiniz. Allah'ın misakini, onlar misaklarını gerçekleştirdiler. Ruhlarını, veçlerini, neslerini ve iradelerini Allah'a teslim ettiler değil. Onlar ruhlarını Allah'a teslim ettiler ve ruhlarının Allah'a özelde verdiği misaki gerçekleştirdiler oluyor.

Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Sonraki ayet-i kerimede ve onlar Allah'ın misakini yerine getirirler. Eğer Rad 21'deki sadece bir bölümü alırsak ve onlar Allah'ın misakini yerine getirdileri yerine alırsak, sonraki ayet, 22. ayet bu misakin ne olduğunu ifade ediyor. Misak sadece ruhun Allah'a teslimidir. Ama Allah'ın misakinin bir başka hüviyeti var ki o Allah Teala'nın misaki ruhunda ve içinde nefsinde iradenin de teslimini içeriyor. Ama muhtevası sadece iradenin teslimi istikametinde. Sonrasına bakıyoruz. Ayetin bir evvelki ayeti değil de bir sonraki ayeti kerimeye bakıyoruz. 21'den sonra Rad 22'de Allah Teala onların Allah'ı dilediklerini ifade ediyor. Onlar Allah'ın zatını sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir diyor. Ellezine sabır ibtigaye ve çe Rabbim. Onlar sabırla iptiga ederler, isterler, dilerler. Ve çe Rabbeke Rablerinin veçini. İşte burada iki ayrı sonuçla karşılaşıyoruz. Bir insanın iradesini Allah'a teslimi söz konusuysa bunu tek başına değerlendirdiğimiz zaman Allah'ın veçini talep edenlerin Allah'ın zatını görmeyi talep edenler olduğunu görüyoruz. Çünkü kim ruhunu ve içini nefsini Allah'a teslim ettikten sonra iradesini de Allah'a teslim ederse teslim ettiği noktada mutlaka iradenin teslimiyle beraber Allah'ın zatının görülmesi vardır. Burada sabir iptigaye ve çerabim dediği zaman Allah Teala onlar sabırla Allah Teala'nın veçini dilerler. Veçini kalp gözüyle görmeyi dilerler. Velayetin en üst noktası. Bir kişinin irşat makamına Allah Teala tarafından tayin edildiği nokta irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle Allah Teala kişiyi irşat makamına tayin ediyor. Bu noktada o kişi mutlaka Allah'ın zatını görmüştür. Allah'ın zatını gören kişi Allah Teala tarafından irşat makamına tayin edilir. Geri kalanlar vekil mürşitlerdir. Allah'ın mürşidi Allah'ın irşat makamına Allah'tan aldığı emirle emredecek olan irşat makamına bu seviyede tayin ettiği kişi, irşada memur ve mezun kılınan kişi eleptirmek yetkisinin yegane sahibidir. Ona tabi olanların da el vermek istikametinde her zaman yetkileri olur. Ama bu o seviyede bir yetki değildir. Allah'ın zatının görülmesi irşat makamının temel hususiyetidir. İşte ve onlar Allah'ın zatını dilerler sabır iptigaye ve çerabbühüm demekten murad Allah Teala'nın onların Allah'ın zatını görmeyi dilemeleri. Ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmiş olan bir kişi buna hak kazanmıştır. O gerçek anlamda bir mürşit olmuştur. Peki, vellezine sabır iptigaye ve çerabbühüm dediği zaman Allah Teala başka bir grubu daha
devreye alıyor mu? Elbette alıyor. Bir ikinci grup, onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Ruhlarını Allah'ın zatına ulaştırmayı dileyenlerdir. İşte Allah Teala Yunus Suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah Teala'ya ulaşmayı dileyenleri kastediyor. Onları sırat-ı müstakime ulaştırdığını söylüyor Allah Teala. Sırat-ı müstakime ulaşanlar neye ulaşmak için sırat-ı müstakime ulaştırılır? Allah'ın zatına ulaşmak için. Allah'ın zatını dileyenler, Allah'ın zatına ulaşmak için dileyenler, Allah'ın zatını görmek için dileyenler olarak iki grup oluşturuyor. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler, ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları yirmi birinci basamakta gök katlarının yedincisine çıkmışlardır. Yedi alemi geçmiştir. Yani geçmiştir ruh. Allah'ın zatına ulaşmıştır. Ve Allah'ın zatına ulaşınca Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. Bu Allah'ın zatında ifna olmaktır. Fena filan makamıdır burası. Herkese Allah Teala bunu bir ciddi bir emeğin karşılığı olmaksızın doğrudan teslim eder. O kişi Allah'ın zatına ruhunu ulaştırmıştır. Allah'ın zatına ulaştırdığı zaman Allah'ın o kişiye yaptığı yardım sona erer. Buraya kadardır Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerin son merhalesidir. Bundan sonra Allah'ın zatını görmeyi dileyen kişi fizik vücudunu teslim edecektir, nefsini teslim edecektir. En sonunda iradesini Allah'a teslim edecektir ki Allah zatını o kişiye göstersin, onu irşat makamına tayin etsin. İşte onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdirden murat ikidir. Bir tanesi Allah'ın zatını görmeyi dilemektir. En üst makama talip olmaktır. İkincisi Allah'ın zatına ulaşmayı dilemektir. O son derece basit bir olgu. Herkese kapılar açık. İşte Rad Suresinin 21. ayet-i kerimesinin ve onlar Allah'ın zatını dilerler ifadesi onların Allah'ın zatını görmeyi dilemeleri değil. Eğer bir sonraki ayet-i kerimeyle bir evvelki ayet-i kerimeyle birleştirirseniz ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar ifadesi bir sonraki ayet-i kerime manayı sadece Allah'ın zatına ulaşmaya yöneltiyor. Ama kim Allah'ın zatını görmeyi dilerse o 14. basamakta yola çıkıp 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştıran, Allah'a teslim eden bunu hedef iddia eden kişi değildir. O,
Bunu yaptıktan sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. 25. basamak, nefsini Allah'a teslim edecektir. 26. basamak, irşad olacaktır. 27. basamak, iradesini de Allah'a teslim edecektir. Ve Allah'ın zatını görecektir. İşte Allah-u Teala'nın verdiği sabir ibtigaye ve çerabbühüm ifadesi, onlar sabırla Allah'ın zatını görmeyi iptiga ederler. Onu hedef edinmişlerdir noktasına ulaştırıyor bizi. Burası Allah'ın ahdini yerine getirenler için geçerlidir. Ahdallahi. Burası Allah'a verdikleri iradelerinin misakini yerine getirenlerin mevkiidir. Allah'ın zatının görüldüğü yer. Öyleyse Allah ile olan yeminlerimiz, ahitlerimiz, misaklerimiz muhteva olarak bir araya getirildiği zaman Allah'ın ahdi sadece irademizin teslimini içerir. Bu teslimle beraber daha evvel yapması lazım gelen üç teslim mecburen olacaktır ki onlardan sonra kişi teslim etsin. Ama Allah'ın vasiyeti, 156. ayet-i kerimedeki Allah-u Teala'nın söylediği vasiyet, önce ruhun teslim

Bir tanesi gene bizim misakimiz, irademizi Allah'a teslim etmemiz. İrademizin misaki, o ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi demuhtevasına alan bir teslim. O noktadaki kişi Allah'ın zatını görmek üzere bunu gerçekleştirmiştir. Onların gidecekleri yer Adn cennetleridir. Allah'ın zatını gören kişi ise sadece üçüncü kat cennete ulaşabilir. Adın cennetleri yedinci kat en üst seviye cennetlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim Allah'ın ahdiyle bizim ahdimiz arasında farklılık var. Allah'ın ahdi dört teslimi birden ifade eder. Bizim o dört teslimi de yerine getirmemizi ifade eder. Dördüncüyü yerine getirdiğimiz için diğer üçünü de ihtiva etmeliyiz. Ama bizim ahdimiz sadece fizik vücudumuzun Allah teslimine ihtiva eder. Öyleyse Allah'ın ahdiyle bizim ahdimiz arasında çok ciddi bir farklılık var. Allah'ın misakine gelince bizim misakimiz ruhumuzun Allah'a teslimidir. Bizim misakimiz irademizin Allah'a teslimidir. Allah'ın misaki ruhumuzu ve içimizi ve nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz bir muhteva taşır.

hepsini birden teslim etmeyi ifade eder. Ama Allah'ın ahdi sadece irademizi Allah'a teslim etmeyi ifade eder. Ki bu otomatik olarak daha belki teslimleri de içerecektir. Görüldüğü gibi Allah'ın ahdi, misaki, bizim ahdimiz, misakimiz, yeminimiz ayrı ayrı çok önemli farklılıklar gösterir. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı ve bir güzelliği birlikte yaşadık. Sözlerimizi burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed Tevzi billahi mineşşeytanirracim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha yüce Rabbimiz Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Sizlere İslam'ın

Beş şartından bahsetmek istiyoruz bu sohbetimizde. İslam'ın beş şartı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekten oluşuyor.

Bir hadisten bahsediliyor. Bu hadiste bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip diyormuş ki, ey Allah'ın Resulü, ben Allah'ın cennetine girmek istiyorum. Ne yapayım? O da demiş ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü, ben bunları yaparsam mutlaka cennete gider miyim? Girersin. Cevap. İşte sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 tane şartı. Bugünkü bütün din adamlarımıza eğer sorarsak, ister ilahiyat fakültelerindeki öğretim üyeleri olsun, ister Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatı'nın önde gelenleri olsun, hepsine sorduğumuz zaman, evet diyorlar, bu hadistir ve sahih bir hadistir, senedi vardır. Öyleyse mutlaka doğrudur. Mutlaka doğru olan hususları alıyor. Gerçekten namaz kılmak da farzdır, oruç tutmak da farzdır, zekat vermek de farzdır, hacca gitmek de farzdır, kelime-i şehadet getirmek de farzdır. Ama bir sualimiz var. İslam'ın 5 tane şartının gerçekleştirilmesi bir insanı gerçekten cennete ulaştırır mı? Hadisin gereğince ulaştırması lazım ama ulaştıramaz sevgili kardeşlerim. İslam'ın 5 şartı, o 5 şartla amel eden hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Evvela dinin hedefleri var. Bu hedeflerin ne olduğuna gelin beraberce bakalım. İslam'ın 5 şartında hiçbir hedef yok. Sadece ibadetler kaydedilmiş. Oysa ki İslam 7 safhadan oluşur. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. 2. Bu 3. basamakta başlar. 1.'si Allah'a ulaşmayı dilemek. 28 basamaklık bir İslam merdiveninin 3. basamağında başlar. 2. Mürşide ulaşmak ve tabi olmak. Farz, 14. basamak. 3. Ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmak. Bir başka ifadeyle ölmeden evvel ölmek. Farz, 21. basamak. 4. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Farz, 25. basamak. 6. Nefsimizi Allah'a teslim etmek, 26. basamak. Farz, 7. 7. İrademizi Allah'a teslim etmek. Farz, 28. basamağın 5. kademesi. İşte bunlar dinin hedefleridir, menzilleridir, safhalarıdır. 28 basamakta gerçekleşen 4 tane
yedi basamaktan oluşan İslam akidesi sadece bir inanç biçiminden, sadece ibadetlerden ibaret değildir. Bu saydığımız yedi safhada dünya mutluluğunun %100'üne ve cennet saadetinin en üst noktasına, yani adın cennetlerine ulaşılır. Bir defa daha altını çizerek söylüyorum, hepsi de farzdır. İslam'ın 5 tane şartıyla hiç kimse cehennemden kurtulamaz. İslam'ın 5 şartı, şeytanın İslam'ın başına ördüğü korkunç bir çoraptır, korkunç bir tuzaktır. Ne yazık ki Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimleri bunu dayandırdıkları hadiste ve likaihi ifadesi de var olmasına rağmen, yani ona, Allah'a ruhun ulaşması, milaki olması mevcut olmasına rağmen onu devreye almayarak sadece geri kalan 5 tane şarttan bahsediyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu şeytanın insanların üzerine gönderdiği ve onlara oynadığı en büyük oyundur İslam alemine. Kur'an'ın temel farzlarının hepsi unutulmuş. Yok farz edilmiş. Bu yedi safhanın yedisi de yok farz edilmiş. Ve amaçlar, yani hedefler, yedi safhanın yedisi devreden tamamen çıkartılmış. Vasıtalar da asli unsurdan eksik kalmış. Bu muhteva emirler dizisidir. Namaz kılmak Allah-u Teala'nın bir farz emridir. Oruç tutmak farz emridir. Zekat vermek de öyle. Hacca gitmek de öyle. Kelime-i şehadet getirmek de öyle. Ama Kur'an'da en büyük ibadet sayılan bir ibadet daha var. Zikir. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek, bu İslam'ın 5 şartı arasında yok. Hangi din adamı bizim karşımıza çıkar da, yok çünkü Kur'an-ı Kerim'de zikir yapmak farz değildir diyebilir. Kur'an-ı Kerim'de hem ara sıra zikir yapmak farzdır, hem çok zikir, günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır. Hem de daimi zikir farzdır. Ayaktayken, otururken ve yanüstü yatarken hep Allah'ı zikretmek farzdır. Farz değil midir? İşte Müzzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesi. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Allah'a ruhunu ulaştır. Yani lügat manası itibariyle ulaşmak, vasıl olmak, Allah'a dönerek Allah'a ulaşmak, ama zikirle, yani ara sıra zikretmek, ki insan ruhunu Allah'a ulaştıracak olan zikir
her gün bir saat bile sürmeyen bir zikirdir. Sevgili kardeşlerim, dahası var. Allah Teala buyuruyor ki: Ya eyyühellezine aminüzkürullâhe zikren kesîrâ. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin.

Allah Teala bu husustan bahsediyor. Ve söylediği şey açık ve kesin bir farz. Günün yarısından daha çok zikir emri. Ve Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala "Feskürün Allah'a kıyamen kuuden ve ala cunubihim" buyuruyor. Ayaktayken de, otururken de, yen üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin.

Öyleyse hem zikir farz, hem çok zikir farz, hem de daimi zikir farz. Ve Allah-u Teala zikrin namaz kılmaktan da, o da bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim tilavetinden de o da bir zikirdir. Daha büyük bir zikir olduğunu söylüyor. İşte Ankebut Suresi 45. ayet-i kerime. Utlu uhiye minel kitabi ve ekumus salat. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber diyor Allah-u Teala. Habibim diyor, sana vahyettiğim o Kur'an var ya, o Kur'an'ı onlara oku, anlat, tilavet et. Ve bu birinci zikir. Kur'an-ı Kerim tilaveti. Ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Namaz kılan kişi namaz kıldığı zaman bir münker veya fuhuş işleyemez. Çünkü namaz kılıyor, Allah'ın bir ibadetini yapıyor. Namaz gerçekten münkerden ve fuhuştan da men eder namaz kılındığı sürece. Sonuç, ve lezikrullahi ekber. Ve muhakkak ki Allah'ı zikretmek, zikrullah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar etmek en büyüktür diyor Allah Teala. Bu ikisinden de daha büyüktür diyor. Ne çıktı ortaya sevgili kardeşlerim? Zikrin farz olduğu çıktı. Çok zikrin farz olduğu çıktı. Daimi zikrin de farz olduğu çıktı. Öyleyse

Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için buyuruyor ki Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür. Ve nebilerin hatemidir. Nebilerin sonuncusudur. İşte bu ayetten, 40 numaralı bu ayetten sonra 41. ayet-i kerime, ey amin olanlar, Allah'ı çok zikredin şeklinde. Günün yarısından daha fazla zikredin şeklinde. Ya eyyühellezine aminüskürullâhe zikren kesira. Öyleyse bu Ahzab suresinin 40 ve 41. ayetleri önemli olan, burada konumuzla alakalı olan 41. ayet-i kerime zikir ve zikrin günün yarısından daha fazla çekilmesi. Görüyorsunuz ki İslam'ın 5 şartına eklenmesi lazım gelen, ki o 5 şartın arasında en büyük ibadet olarak namaz yer alıyor. Ondan daha büyük bir ibadet var. Allah'ı zikretmek, ama İslam'ın 5 şartının içinde yok. Sevgili kardeşlerim, insanın manevi tekamülünün, manevi olgunlaşmasının temelinde zikir vardır. Sadece zikir, Allah'a ulaşmayı dileyen ve mürşidine tabi olan bir kişinin zikridir ki, o kişinin kalbine Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarının gelmesine sebebiyet verir. O gelen nurlar, mürşide tabiyet sırasında kalbin içine iman yazıldığı cihetle ve bu iman kelimesi gelecek olan zikirle Allah'ın katından gelecek olan rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından fazılları kendisine çekerek nefsin kalbinin Allah'ın %2 rahmetiyle ve %98 fazlıyla nefsin kalbini tamamen bu nurlarla doldurmak Allah'ın bütün insanlara verdiği temel emirdir. Gördük ki daimi zikir farz. Bu sebeple farz kılınmıştır. Öyleyse hem Allah'a mülaki olmak, Cibril hadisinin içinde mevcut olmasına rağmen ve likaihi ve ona mülaki olmak şeklinde İslam'ın 5 şartı arasında yer almamıştır. Hem de namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük bir ibadet olan ve üzerimize farz olan, daimi zikirde farz olan bir ibadet, zikir müessesesi gene İslam'ın 5 şartı içinde yoktur. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 şartı şeytanın bir tuzağıdır. Evvela vasıtaları ve hedefleri birbirinden ayıralım. Kapınızın önünde bir araba duruyor. Bu arabaya binerek 7 tane beldeye gideceksiniz. Önce birinci beldeye uğruyorsunuz. Birinci beldeye uğramadan ikincisine geçemiyorsunuz. Birinci belde, oraya ulaştıktan sonra o vasıtayla oradan ikinci şehre ulaşıyorsunuz. Ona ulaştıktan sonra üçüncüsüne ulaşıyorsunuz. Dördüncüsüne, beşincisine, altıncısına ve yedincisine ulaşıyorsunuz. Vasıta kapınızın önündeki arabadır. Hedefleriniz ise
o şehirlere birer birer uğramak. Bunu bir misal olarak veriyoruz ki her belde bir gök katını temsil eder. Hedefiniz ruhunuzu Allah'a ulaştırmak. Hepinizin üzerine defaatle farz kılınmış bir husus. Allah-u Teala Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde İrci'i ila Rabbiki buyuruyor. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Ey ruh, geri dönerek Rabbine ulaş emrini veriyor.

Allah'a dönüşü fefirru ilallahi şeklinde dizayn etmiş. Öyleyse Allah'a firar et. Yani Allah'a kaç, Allah'a sığın. Ve konumuzun deminde bir ayeti olarak bu konuşmada yer alan Müzzemmil Suresi 8. ayet-i kerime Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila, Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş, ruhunu Allah'a ulaştır. Bunun insan ruhunun Allah'a ulaştırılmasının bir emir olduğu Rad Suresinin 21. ayet-i kerimesinde dizayn edilmiş. Allah Teala Rad 21'de diyor ki: "Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale." Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği bir şey var. Onu onlar Allah'a ulaştırırlar buyuruyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ayetler bu kadar açık. Açık ve kesin. Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak mecburiyetindeyiz. Üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. Ve bunu gerçekleştirmek zorundayız. Bu hedefimiz. Ruhumuzu Allah'laştırdıktan sonra fizik vücudumuzu da, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Tıpkı deminki misalimizde verdiğimiz birinci şehirden ikinci şehre, üçüncü şehre, dördüncü şehre bu vasıtayla gittiğimiz gibi. Vasıta ibadetlerdir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmenin ötesinde namazdan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha önemli olan bir ibadet şekli var, zikir. Farzların arasında yer almıyor. Ve bu farzların arasında Kur'an'ın olmazsa olmaz şartı olan Allah'a ulaşmayı dilemek faslı da yok. Ya da Allah'a mülaki olmak kesinlikle yer almamış. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayarak mürşide ulaşmak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi teslim etmek, irşad olmak ve iradeyi teslim etmek, İslam'ın 7 tane safhasıdır. Hepsi de farzdır. Bu farzları iblis, bunların hepsi birer hedef, 7 safhanın 7'si de hedeflerimiz. Yani deminki misalimizdeki şehirler. Bu hedeflerden iblis bizi nasıl
ayırabilirdi. İşte böyle korkunç bir tuzağa düşürerek hedeflerin hepsini devreden çıkarmayı başarmış. Öyle ki Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinin eserlerin hepsini incelediğimiz zaman korkunç bir hayal kırıklığına uğradık sevgili kardeşlerim. Biz bu dini kimseden öğrenmedik. Bu dini bize Allah öğretti. Onun için alimlerin söyledikleri bizim için Kur'an'la mutlaka ama mutlaka karşılaştırılması gereken faktörlerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam'ın 7 tane safhası var. Bu 7 safhanın 7'si de üzerimize farz. Ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimizle birlikte bütün sahabe bu 7 safhanın 7'sini de gerçekleştirmiş durumdalar. Ve bunları size hadislerden anlatmıyoruz. Kur'an-ı Kerim'den anlatıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Onun için Kur'an'a bakın. Hadisimin doğru olup olmadığını Kur'an'dan inceleyeceksiniz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biz de sünnet-i seniyeye uyarak Kur'an'dan inceliyoruz ve bakıyoruz ki İslam'ın 5 şartı şeytanın İslam'ın başına ördüğü en büyük tuzaktır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır? Farzdır. Allah Teala buyuruyor ki Rum 31'de münibine ileyhi vettekuhu ve ekumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin diyor Allah Teala. Ve böylece Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve müşriklerden ve namaz kılın ve müşriklerden olmayın. Sonra da bir sonraki ayet-i kerime diyor ki o müşrikler ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi indirildiği zaman bu ayet-i kerime şöyle, şeytan kıyamet günü insanları olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Şeytana kul olanların hepsi kafirler zümresinde. Sadece bir tek fırka mümin, Allah'a ulaşmayı dileyenler, şirke düşmeyenler. Ve sahabe soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın Resulü kaç fırka olacak? Kaç fırka? 73 fırka diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Zamanımız araştırıcıları yüzlerce kuruluş incelemeler yaptılar dünya üzerinde bugün. 72 inanç çeşidi tespit edebildiler. 73.'sü kurtuluşa ulaşan fırkayı Naciye. O bu 72 fırkanın içinde yaşayan ama Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getiren bizler gibi olanlar, İslam'ın 7 safhasını da yaşayanlar. Sevgili kardeşlerim, doğmalarla hareket etmeyin. Her attığınız adımı sağlam olarak atın, Kur'an bazına dayalı olarak atın. Eğer Kur'an'a dayalı adımlarınızı atabilirseniz, o zaman dünyadaki en sağlam kulba yapışmış olursunuz. O Kur'an'dır.
bir harfi bile değiştirilememiş olan Kur'an. Bu kitabı biz indirdik diyor Allah Teala. Onu koruyacak olan da biziz, biz diyor. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri değiştirilmişmiş falan filan. Bunların hepsi palavra sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'in bir ayetinin bile değişmesi mümkün değildir. Çünkü Allah söylüyor onu, Kur'an'ın sahibi. O Kur'an'ı biz indirdik, onu koruyacak olan da biziz diyor. Kimseye müdahale ettirmeyiz diyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Birinci safa, üçüncü basamak. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Elbette dilemiş. İşte Kur'an-ı Kerim şöyle söylüyor Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde. Diyor ki وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَمُ الْتَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَدُوا بِيلَ اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ي Ve onlar diyor ve sahabeden bahsediyor. Onlar tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neden? Çünkü Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Kullarım ifadesini kullandığına göre, şeytana, tağuta kul olan sahabe, Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a kul olmayı başarmışlar. Öyleyse gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Gelelim ikinci safhaya, 14. basamakta mürşide tabiyete. Allah Teala mürşide tabiyetin farz olduğunu söylüyor. Diyor ki Maide 35'te Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, inden takva sahibi olun. Sizi Allah'a kim ulaştıracaksa, Allah'a ulaştırmaya kim vesile olacaksa, o vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Mürşidi istemek üzerimize farz kılınmış. Mürşide tabiyet. Peki bütün sahabe mürşitlerine tabi olmuşlar mı? Hem de kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. İşte Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesi. Habibim, orada sana ağacın altında tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor Allah Teala. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme devamlı tecelli ediyordu. Öyleyse tabiyet farz mıymış? Farz imiş. Bütün sahabe tabiyetlerini gerçekleştirmişler mi? Evet. İslam'ın 5 şartında Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey var mı? Yok. Mürşide tabiyet diye bir şey var mı? Yok. Sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Evet. Mürşide tabi olmuşlar mı? Evet. Kur'an-ı Kerim farz olduğunu söylüyor. Arkadan da sahabenin tabiyetini tamamladığını görüyoruz. Sonra 3. safa, ruhun Allah'a ulaşması farz olduğunu demin gördük ayetlerle. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Hepsi ulaştırmışlar sevgili kardeşlerim. Onların Allah'a vasıl olduklarını söylüyor Allah Teala. Bütün sahabe
Allah'a ruhlarını ulaştırmış. Ruhun Allah'a ulaşması hidayet olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki Allah Teala innel hüda hüdallah, inne muhakkak ki el hüda hüdallah, el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Ve bütün sahabenin hidayete erdiği Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde yer almış. Onlar sözü dinlerler, sözün asil olanına tabi olurlar, onların hepsi hidayete erdiler diyor Allah-u Teala. Öyleyse ruhumuzu Allah'a ulaştırmak üzerimize farz. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar, hidayete ermişler. Dördüncü safhayı geçiyoruz. Mürşide tabiyet. Arkasından ruhun Allah'a ulaşmasından sonra fizik vücudun Allah'a teslimi farz mı? Allah Teala Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum aduvun mübin buyuruyor. Ey Ademoğulları ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Ve eyni buduni hazal sırat-ı müstakim. Öyleyse bana kul olun. İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Hepimizin fizik vücutlarının Allah'a kul olması yani teslim olması açık bir şekilde farz kılınmış Kur'an-ı Kerim'de. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? İşte Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi. Allah Teala açık ve kesin olarak diyor ki: Ey Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Farz mıymış? Evet. Teslim etmişler mi? Hepsi. Peki nefsin teslimi üzerimize farz mı? Allah Teala farz olduğunu söylüyor. Nefs teslimini yapanlar ulul elbab adını alır Kur'an-ı Kerim'de. Ölçüsü daimi zikirdir. Li ulul elbab yeskurunallâhe kıyamen kûden ve alâ cunubihim diyor. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'a, Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Ve bütün sahabenin ulul-elbab olduğunu söylüyor. Yani daimi zikrin sahipleri olduğunu, yani nefslerini de Allah'a teslim ettiklerini. Farz mı? Nisa 103 farz olduğunu söylüyor. Feskürünallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim öyleyse ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Zikretmek farz. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar. Nereden biliyoruz? İşte Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler ve ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Geriye ne kaldı sevgili kardeşlerim? İradeyi de evvela muhlis olmak. Bütün sahabe muhlis de olmuşlar. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Allah onlara deyin ki Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a karşı muhlis olanlarız. Nahnu lehu muhlisun. Öyleyse bütün sahabe Allah'ın farz olan emrini yerine getirmiş ve muhlis olmuşlar. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala sahabinin Allah Teala
emrini veriyor. Allah'a onlar emrolunmadılar. Allah'a nefslerini temizlemiş, muhlis kullar olmakla emrolundular diyor Allah-u Teala. Ve bütün sahabenin muhlis olduklarını görüyoruz. Burası 6. kademe. Ve nihayet iradenin Allah'a teslimi, kişinin bir hakkın takvaya ulaşması, bir hakkın takva üzerimize farz mı? Evet. Ali İmran Suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, sizden evvelkiler nasıl Allah'a bir hakkın takvayla takva sahibi oldularsa, siz de Allah'a karşı bir hakkın takvayla takva sahibi olun diyor. Siz ölmeyin, önce Allah'a bir hakkın teslimle teslim olun, öyle ölün. Ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ne gördük? Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar. Nereden anlıyoruz? Bu hedefe ulaşanlar irşat makamına tayin olunanlar. Ve bütün sahabenin birer mürşit olduğunu görüyoruz. Tövbe suresinin 100. ayeti girmesi de bunu anlatıyor bizlere. O sabikun el-ebelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsana tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. İster ensar olsun, ister muhacirin, onların hepsine tabiinin tabi olduğu kesinlik kazanıyor. Hepsi irşat makamının sahibi, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Şimdi sevgili kardeşlerim, konunun sonuna geliyoruz. Demek ki Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de insanlara farz kıldığı 7 tane safha var. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudunun Allah'a teslimi 4 oldu. Nefsin Allah'a teslimi 5, irşad olmak 6 ve iradeyi Allah'a teslim etmek ve irşat makamına tayin olmak 7. Bu 7 safhanın 7'si de üzerimize farz. Bütün sahabe de bunu gerçekleştirmiş. Hem farz olduğu hem bütün sahabenin gerçekleştirdiği Kur'an ayetleriyle sabit. Ve de İslam'ın 5 şartı zikri de muhtevasını almıyor. Allah'a mülaki olmayı da almıyor. Allah'a ulaşmayı, dilemeyi de almıyor. Öyleyse İslam'ın 5 şartı bir insanı hiçbir şekilde cennete getirmesi, cennete ulaştırması mümkün olmayan bir aldatmacıdır. Bu çorabı İslam aleminin başına ören de şeytandır. Ne yazık ki bizim zamanımızdaki alimlerimizin çok değer verdiği Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimleri yazdıkları hiçbir eserlerinde bu 7 safhadan bahsetmiyor. Sadece İslam'ın 5 şartından bahsediyorlar ve de bu İslam'ın 5 şartıyla insanların kurtuluşa ulaşabileceğine gerçekten inanıyorlar. Bir defa daha altıncı çizerek söylüyoruz ki, İslam'ın 5 şartı, İslam'ın hedefleri değildir, vasıtalarıdır. Şeytan, hedefleri ortadan kaldırarak insanları cehenneme kendisiyle beraber mahkum etsin diye, temel hedefleri ortadan kaldırmayı, insanları unutturmayı başarmış. Ve zamanımızdaki din alimleri, İlahiyat fakültelerindeki öğretimlerinde Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinin her şeyi bildiklerini ve insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün reçeteleri verdiklerini zannederler. Oysa ki hiçbirisi yoktur sevgili kardeşlerim. Hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla cehennemden kurtulamaz. Hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla cehennemden kurtulamaz. Hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla cehennemden kurtulamaz. Kur'an
Ve Allah bunu söylüyor. Sözlerimiz burada tamamlanıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Mutluluk mu? Var. Mutluluk mu sizin için? Dünyanın neresinde olursanız olun, hangi büyük negatif faktörlerin etkisinde olursanız olun, hangi büyük günahları işlemiş olursanız olun, sakın Allah'tan ümidinizi kesmeyin. Sadece bir tek dileğiniz sizi mutlak olarak kurtaracaktır. İşte biz size Allah'ın bize öğrettiklerini öğretiyoruz. Şimdi bana diyeceksiniz ki bundan daha kolay ne var? İşte söylüyorum. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Tamam. Hadi beni göndersin bakalım Allah Teala cennete. Böyle mi diyorsunuz? Böyle diyorsanız cennete giremezsiniz. Siz dilemediniz ki. Diliniz sadece o cümleyi mırıldandı. Buradan. Kalpten. Şuradan söyleyeceksiniz. Yani Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum dediğiniz zaman dininizin söylediği bu şeyi kalbiniz de söyleyecek. O isteyecek. Allah'a ulaşmayı gönülden dilemek. Daha kolay bir şey var mı bana söyleyebilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, aranızda toplanın, düşünün. Allah'ın cennetine girmek için daha kolay bir şey ne olabilir? Diyor ki Allah Teala sadece bir dileğinizi istiyorum sizden. Allah Teala'nın sizlere ne kadar çok sevdiği belli değil mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala sizin iradenize o kadar değer veriyor ki mutlak olarak sizin iradenizden Allah'a bir talebin gitmesi lazım. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler sizlere sesleniyorum. Ne olur Allah Teala'ya deseniz ki Ya Rabbi ben şu hayatı yaşarken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Beni de kabul et kullarının arasına. Deseniz ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Bu sizlerin kurtuluşunuz. Kim bana aksini iddia edebilir? Ne kaybedersiniz? Sizi bu kadar çok seven Allah Teala sizin için bunları yapmış, bu kadar kolaylaştırmış cennetine girmeyi. Ne yazık ki şu anda da insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Çünkü iblis onlara Allah'a ulaşmayı dilememe telkininde bulunuyor. Hepiniz cennete girmeyi istiyorsunuz ama sizi cennete götürecek olan talepte bulunmuyorsunuz. Akıllılık mı bu? Size bunu daha nasıl anlatabiliriz acaba sevgili kardeşlerim? Sizin hepinizi Allah'ın cennetine ulaştırmak için ben şu anda hayatımı verirdim. Hep sizler için yaşıyoruz biliyor musunuz? Eğer hayattaysak, eğer bunca gayretin sahibiysek hep sizler için. Sizlerin cehennem yerine Allah'ın o cennetine girebilmeniz için biliyor musunuz?

Bismillahirrahmanirrahim. Hızır aleyhisselam şöyle dedi: Sana muhakkak ki sen benimle beraber sabırlı olmaya asla güç yetiremezsin demedim mi? Musa aleyhisselam şöyle dedi: Eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık benimle arkadaşlık etme. Benimle arkadaşlık etmemen için benim tarafımdan kabul edilebilir bir özüre ulaşmış oldun. Böylece ikisi yola çıktılar. Bir kasaba halkına geldikleri zaman onun şehrin halkından yemek istediler. Fakat onları, ikisini misafir etmekten şehirdekiler çekindiler. Orada yıkılmak üzere bir duvar buldular. Hızır aleyhisselam hemen onu düzeltti. Musa aleyhisselam dedi ki, ''Eğer sen dileseydin, elbette onun bu hizmetin için bir ücret alırdın.'' Hızır aleyhisselam şöyle dedi: Bu benimle senin aranda ayrılıktır. Sabırlı olmaya güç yetiremediğin şeylerin tevilini, yorumunu sana haber vereceğim. Lakin gemi denizde çalışan fakirlerindi. Onu kusurlu yapmak istedim. Onların arkasında bütün gemileri gasp ederek zorla alan bir melik, kral vardı. Fakat çocuk meselesine gelince, onun anne ve babası müminlerdi. Onları azgınlık ve küfre, inkara sürüklemesinden korktuk. Böylece onların Rabbinin onu, öldürülen genci, ondan daha hayırlı, temiz ve merhamete daha yakın olanla değiştirmesini istedik. Ve duvar ise şehirde iki yetim erkek çocuğa aitti. Onun altında onlara ait bir define vardı. Ve onların babası salih bir kimseydi. Bu sebeple Rabbin o ikisinin gençlik çağına erişmesini ve Rabbinden bir rahmet olarak defineyi çıkarmalarını istedi. Ve ben onu kendi emrimle, kendi isteğimle yapmadım, Allah'ın emriyle yaptım. İşte bu sabırlı olmaya güç getiremediğin şeylerin, olayların

batarken buldu. Ve onun o pınarın yanında bir kavim, topluluk buldu. Ona şöyle dedik: Ya Zülkarneyn, dilersen onlara azap edersin, dilersen onlara karşı güzel davranış ittihaz edersin. Zülkarneyn, fakat kim zulmederse ona azap edeceğiz. Sonra kendi Rabbine reddedilir, geri gönderilir. Böylece ona dehşetli bir azapla azap edilir, dedi. Fakat kim amenu olursa, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilerse ve salih amel, nefs tezkiyesi işlerse, bundan sonra onun mükafatı güzeldir, cennettir ve dünya saadetidir. Ve ona emrimizden kolay olanı söyleyeceğiz, uygulayacağız. Sonra bir sebebe tabi oldu, yola koyuldu. Güneşin doğduğu yere ulaştığı zaman onu güneşi, ondan güneşten korunacak bir örtü yapmadığımız bir kavmin üzerine doğarken buldu. İşte böylece biz onun yanında oluşan şeyleri, olayları haberdar olarak ilmimizle ihata ettik. Sonra başka bir sebebe tabi oldu, yola koyuldu. İki set arasına ulaştığı zaman o ikisinden, o iki kavimden başka neredeyse hiç söz anlamayan bir kavim buldu. Ey Zülkarneyn! Muhakkak ki Yecüc ve Mecüc yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Bu sebeple onlarla bizim aramızda bir set yapman için sana harç verelim mi? Dediler. Zülkarneyn, bu konuda Rabbimin beni kuvvetlendirdiği, desteklediği şeyler daha hayırlıdır. Şimdi siz bana kuvvetle yardım edin. Onlarla sizin aranıza çok sağlam bir engel yapayım, dedi. Bana demir parçaları getirin. İki dağın arası aynı seviye olunca üfleyin, körükleyin, dedi. Onu ateş haline koyunca, bana erimiş bakır getirin. Onun üzerine dökeceğim, dedi. Artık ona zahir olmaya, onu aşmaya güçleri yetmez ve onu delmeye muktedir olamazlar. Zülkarneyn, bu Rabbimden bir rahmettir. Ama Rabbimin vaadi geldiği zaman onu kırıp ufalar, yerle bir eder. Ve Rabbimin vaadi haktır, dedi. Ve izin günü onları birbirlerine karışmış halde bıraktık. Ve sura üfürüldü. O zaman onların hepsini topladık. Ve izin günü cehennemi kafirlere çok şiddetli bir arz edişle arz ettik, gösterdik. Onlar gözleri beni zikretmekten perdeli olanlardır. Ve onlar beni işitmeye muktedir olamadılar. Yoksa kafirler kullarımın benden başka dostlar edineceklerini mi zannettiler? Muhakkak ki biz cehennemi kafirlere bir ikram, kalacak yer olarak hazırladık. De ki, ameller açısından en çok hüsrana uğrayanları size haber vereyim mi? Onlar dünya hayatında amelleri, çalışmaları sapmış, kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden daha fazla olanlardır. Ve onlar güzel ameller işlediklerini zannediyorlar. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona mülaki olmayı, ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasını inkar ettiler. Böylece onların amelleri heba oldu, boşa gitti. Artık onlar için kıyamet günü mizan tutmayız. Ayetlerimi örtmeleri, inkar etmeleri ve ayetlerimi ve Resullerimi alay konusu edinmeleri sebebiyle onların cezası işte bu cehennemdir. Muhakkak ki amenu olanlar, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel nefs tezkiyesi yapanlar, onların ikramı Firdevs cennetleridir. Onlar orada ebediyen kalanlardır, kalacaklardır. Oradan ayrılmayı istemezler. De ki, denizler Rabbimin kelimeleri için, kelimelerini yazmak için mürekkep olsaydı ve onun bir mislini daha imdada yardıma getirmiş olsaydık bile, Rabbimin kelimeleri bitmeden denizler mutlaka tükenirdi. De ki, ben sizin gibi

sadece bir beşerim. Bana sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor. O takdirde kim Rabbine mülaki olmayı, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman salih amel, nefs tezkiyesi yapsın ve Rabbinin ibadetine başka birini, bir şeyi ortak koşmasın. Meryem Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 98 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Bu sure, senin Rabbinin kulu Zekeriya aleyhisselama rahmetinin zikridir, kıssasıdır. O, gizlice seslenerek Rabbine nida etmişti. Zekeriya aleyhisselam, Rabbim, gerçekten ben zayıfladım ve benim kemiklerim de zayıfladı ve başım, saçlarım ağardı. Ve Rabbim, ben sana dua ederek şaki olmadım, dedi. Ve gerçekten ben, arkamdan, benden sonra vali olanlar, benim soyumdan gelenler, benim gibi davranmazlar diye korktum. Ve benim kadınım artık akir oldu. Bu sebeple bana, senin katından bir veli, dost, yardımcı, evlat bağışla. Bana ve Yakup aleyhisselamın ailesine varis olsun. Ve Rabbim, onu senden razı olan kıl. Ey Zekeriya! Gerçekten biz seni, ismi Yahya olan bir oğlan çocukla müjdeliyoruz. Onunla, o isimle daha önce bir kimseyi isimlendirmedik. Zekeriya aleyhisselam şöyle dedi. Rabbim, benim nasıl bir oğlum olabilir? Ve benim kadınım artık akir, kısır oldu. Ben de yaşlanarak ihtiyarlığa ulaştım. Melek, işte böyle dedi. Senin Rabbin, o bana benim için kolaydır. Daha önce sen bir şey değilken seni ben yaratmıştım, buyurdu. Zekeriya aleyhisselam, Rabbim, bana bir delil kıl, işaret ver, dedi. Allahü Teala şöyle dedi. Senin delilin, işaretin, insanlarla 3 gece normal, sağlıklı olduğun halde konuşamamandır. Bundan sonra mihraptan kavmine, kavminin karşısına çıktı. Böylece onlara Allah'ı sabah akşam tesbih etmelerini vahyetti. Konuşmadan iç sesiyle duyurdu. Ey Yahya! Kitabı kuvvetle, dikkatle al, kendine mal et. Ve biz ona sabi iken küçük yaşta hikmet verdik. Ve katımızdan ona sevgi ve zekat, nefs tezkiyesi verdik. Ve o takva sahibi oldu. Anne ve babasına karşı bir sahibiydi. Ve o asi, cabbar değildi. Ve doğduğu günde de ve öleceği günde de ve canlı olarak beyaz edileceği, yeniden diriltileceği günde de ona selam olsun. Kitapta Hazreti Meryem'i zikret. Ailesinden ayrılıp Şark doğu tarafında bir yere çekilmişti. Sonra da onlardan ayıran bir perde çekti. O zaman ona ruhumuzu Ruhul Kudüs gönderdik. Ona normal bir beşer suretinde, hüviyetinde temessül etti, göründü. Hazreti Meryem şöyle dedi. Muhakkak ki ben, eğer sen takva sahibi isen bana bir zararın dokunmaz. Senden Rahman'a sığınırım. Ben sadece sana zeki, temiz bir erkek çocuk bağışlamak için senin Rabbinin bir Resulüyüm dedi. Hazreti Meryem dedi ki, bana bir beşer dokunmamış olduğuna göre benim nasıl bir oğlum olabilir? Ve ben azgın, iffetsiz olmadım. Ruhul Kudüs işte böyle dedi. Senin Rabbin, o bana kolaydır ve onu insanlara bir ayet, mucize ve bizden bir rahmet kılacağız, buyurdu. Ve emir kaza edilmiştir, yerine getirilmiştir. Böylece ona hamile kaldı. Bundan sonra onunla uzak bir mekana, yere çekildi. Doğum sancısı onu
bir hurma ağacının gövdesine sığınmaya mecbur etti. Keşke ben bundan önce ölseydim, unutularak unutulmuşların arasına karışsaydım, dedi. O zaman onun, Hazreti Meryem'in alt yanından ona mahzun olma, üzülme diye bir nida geldi. Rabbin seni alt yanından bir su yolu kıldı, oluşturdu. Ve hurma ağacının gövdesini üzerine silkele. Taze hurmalar senin üzerine düşsün, orada toplansın. Artık ye ve iç, gözün aydın olsun. Bundan sonra eğer beşerden bir kimseyi görürsen, o zaman ona şöyle söyle. Muhakkak ki ben Rahman'a konuşmama orucu nezlettim, adadım. Bu sebeple bugün bir insanla asla konuşmayacağım. Böylece onu taşıyarak kavmine getirdi. Kavmindekiler dediler ki, ey Meryem, andolsun ki sen acayip kötü bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir adam değildi ve senin annen de azgın, iffetsiz değildi. Bunun üzerine onu çocuğu işaret etti. Onlar dediler ki, beşikte olan bir sabi bebekle biz nasıl konuşuruz? Bebek şöyle dedi, muhakkak ki ben Allah'ın kuluyum. Bana kitap verdi ve beni nebi, peygamber kıldı. Ve beni nerede bulunursam bulunayım, bulunduğum her yerde mübarek kıldı. Ve hayatta kaldığım sürece namazı ve zekatı bana vasiyet etti, emretti. Ve anneme karşı bir sahibi olmayı emretti. Ve beni cebbar, zorba şaki kılmadı, yapmadı. Ve doğduğum gün ve öleceğim gün ve canlı olarak beyaz edileceğim, diriltileceğim gün, selam benim üzerimedir, banadır. İşte bu Meryem oğlu İsa, o Hakk'ın sözüdür ki onun hakkında şüphe ediyorlar. Allah'ın bir erkek çocuk edinmesi olamaz. O Sübhan'dır, her şeyden münezzehtir. Bir işin olmasına karar verdiği zaman o takdirde sadece ona ol der ve o hemen olur. Ve muhakkak ki Allah benim Rabbim ve sizin de Rabbinizdir. O halde ona kul olun. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Bundan sonra hizipler, gruplar kendi aralarında ihtilaf ettiler. Büyük gün müşahede edildiği, şahit olunduğu zaman vay o kafirlerin haline. Bize gelecekleri gün onlara neler neler işittirilir ve neler neler gösterilir. Lakin zalimler bugün hala apaçık bir dalalet içindeler. Ve emrin yerine getirileceği hasret günüyle onları uyar. Ve onlar gaflet içindeler ve onlar mümin değillerdir. Muhakkak ki biz yeryüzüne ve onun üzerinde olan kimselere biz varis olacağız. Ve onlar bize döndürülecekler. Kitapta İbrahim aleyhisselamı zikret. Muhakkak ki o sadık, çok sadaka veren, sadakatli, her zaman doğruyu söyleyen bir nebi idi. İbrahim aleyhisselam babasına dedi ki, ey babacığım, işitmeyen ve görmeyen ve sana hiçbir şekilde bir şeyle faydası olmayanlara niçin tapıyorsun? Ey babacığım, muhakkak ki bana sana gelmeyen bir ilim gelmiştir. Öyleyse bana tabi ol, seni sırat-ı seviyeye, düzgün, seviyeli, Allah'a ulaştıran yola hidayet edeyim, ulaştırayım. Ey babacığım, şeytana kul olma. Muhakkak ki şeytan Rahman'a asi oldu. Ey babacığım, muhakkak ki ben sana Rahman'dan azap dokunmasından korkuyorum. O durumda şeytana veli dost olursun. İbrahim aleyhisselamın babası şöyle dedi. Ey İbrahim, sen benim ilahlarıma rağbet etmiyor musun? Kıymet vermiyor musun? Eğer sen bundan vazgeçmezsen, mutlaka seni taşlarım ve uzun müddet benden uzaklaş.
sana senin üzerine selam olsun dedi. Senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana çok lütufkardır. Ve ben sizden ve Allah'tan başka dua ettiğiniz şeylerden ayrılıyorum. Ve Rabbime dua ediyorum. Umulur ki inşallah bu dualarla ben Rabbime şaki olmam. Böylece onlardan ve onların Allah'tan başka kul olduğu şeylerden ayrıldığı zaman ona İshak ve Yakub'u hibe ettik, o istemeden bahşettik. Ve hepsini nebi, peygamber kıldık. Ve onlara rahmetimizden bahşettik, karşılıksız verdik. Ve onları, Hazreti İbrahim ve oğullarını bütün dillerde, lisanlarda sadık ve âli, üstün, yüce kıldık. Kitapta Musa aleyhisselamı da zikret. Muhakkak ki o, muhlis ve nebi peygamber Resul idi. Ve Tur'un sağ tarafından ona seslendik. Ve onu söyleşmek, vahyetmek için yaklaştırdık. Ve ona rahmetimizden kardeşi Harun aleyhisselamı nebi, peygamber olarak bahşettik. Ve kitapta İsmail aleyhisselamı da zikret. Çünkü o vaadine sadıktı ve o nebi resuldü. Ve o ehline, halkına ve ailesine namazı ve zekatı emrediyordu. Ve o Rabbinin katında razı olunmuşlardandı. Ve kitapta İdris aleyhisselamı da zikret. Muhakkak ki o sadık bir nebi, peygamber idi. Ve onu yüce bir mekana, makama, cennete yükselttik. İşte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerdendir. Adem aleyhisselamın zürriyetinden, neslinden ve Nuh aleyhisselamla beraber taşıdıklarımızdan ve İbrahim aleyhisselam ve İsrail aleyhisselamın zürriyetinden ve bizim hidayete erdirdiklerimizden ve seçtiklerimizdendir. Onlara Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak ve secde ederek yere kapanırlardı. Bundan sonra onların arkasından gelen nesil namazı ihmal, zayi ettiler. Ve şehvetlere, nefsin arzularına tabi oldular. Artık yakında gay, cehennemde en alt bölümle karşılaşacaklar. Tövbe edenler, amenü olanlar ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanlar hariç. İşte onlar cennete girecekler. Ve onlara hiçbir şeyle zulmedilmez. Adın cennetleri ki onları Rahman kullarına gıyaben vaat etti. Muhakkak ki o adın cennetleri onun Allah'ın vaadidir, yerine gelecektir. Orada boş söz işitilmez, sadece selam. Ve orada onların sabah ve akşam rızıkları vardır. Kullarımızdan takva sahibi olanları varis kıldığımız cennet işte budur. Ve biz Resul melekler, Rabbinin emri olmaksızın inmeyiz. Bizim önümüzde, arkamızda ve bunların arasında olanlar O'nundur. Ve senin Rabbin seni unutmuş değildir. Semaların, yeryüzünün ve ikisinin arasındakilerin Rabbidir. Öyleyse O'na kul ol. Onun kulluğunda sabırlı ol. Onun ismiyle isimlendirilen bir kimse biliyor musun? Ve insan, ben öldükten sonra mı diri canlı olarak mutlaka çıkarılacağım der. Ve insan, daha önce o bir şey değilken, bizim onu nasıl yarattığımızı düşünmez mi? Rabbine andolsun ki, sonra da onları ve şeytanları mutlaka haşredeceğiz, toplayacağız. Sonra onları mutlaka cehennemin etrafında dizüstü çökmüş olarak hazır kılacağız. Sonra bütün gruplardan onların hangisi Rahman'a karşı daha çok asi, azgın olduysa onları mutlaka ayıracağız. Sonra ona cehenneme maruz kalmayı en çok hak edenleri elbette en iyi biz biliriz. Ve sizden biriniz bile hariç olmamak üzere hepiniz
İlla muhakkak ona, cehenneme varacaksınız. Bu, senin Rabbinin üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür. Sonra takva sahiplerini kurtaracağız ve zalimleri dizüstü çökmüş olarak bırakacağız. Ve ayetlerimiz onlara beyan edilerek okunduğu zaman kafirler ameni olanlara şöyle dediler. İki gruptan hangisi makam bakımından daha hayırlı ve meclis bakımından daha güzel? Ve onlardan önce mal ve görünüş bakımından daha güzel nice nesiller helak ettik. De ki, kim dalalette ise o zaman onlar ya vaadolundukları azabı veya o saati kıyameti görene kadar Rahman ona zamanı uzatarak mühlet verir. Böylece kimin mekan bakımından daha şerli ve yardım bakımından daha zayıf olduğunu yakında bilecekler. Ve Allah, hidayette hidayete ermiş olanların hidayetini arttırır. Baki olan salih ameller, Rabbinin indinde sevap bakımından daha hayırlıdır. Ve dönüş, karşılığı olan mükafat bakımından da daha hayırlıdır. Öyleyse hala ayetlerimizi inkar ederek, bana mutlaka mal ve evlat verilecektir diyeni gördün mü? O, gayba muttali mi oldu? O, gaybı görüp bildi mi, vakıf mı oldu? Yoksa Rahman'ın indinde huzurunda bir ahd mı aldı? Hayır, öyle değil. Onun söylediklerini yazacağız ve ona azabı uzattıkça uzatacağız. Ve onun söylediği şeylere biz varis olacağız. Ve o bize fert olarak tek başına mal ve evladı olmaksızın gelecek. Ve onlar putperestler, kendilerine izzet şeref olsun diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Hayır, öyle değil. Putlar onların ibadetlerini inkar edecekler ve onlara hasım karşı olacaklar. Onları kışkırttıkça kışkırtan, tahrik eden şeytanları kafirlerin üzerine nasıl gönderdiğimizi görmüyor musun? Artık onlar için acele etme. Biz sadece onlara günlerini saydıkça sayıyoruz. O gün muttakileri, takva sahiplerini Rahman'ın huzurunda izzet ve ikramla haşredeceğiz, toplayacağız. Ve mücrimleri, suçluları susamış olarak cehenneme sevk edeceğiz. Rahman'ın indinde ahd ittihaz edenlerden, Allah'tan ahd alanlardan başkası şefaate malik olamaz. Rahman bir çocuk ittihaz etti, edindi dediler. Andolsun ki siz çok kötü bir şey yaptınız, söylediniz. Bundan neredeyse semalar, gökyüzü parçalanacak ve yeryüzü yarılacak ve dağlar çökerek yıkılacaktı. Rahman'a bir çocuk isnat etmeleri sebebiyle. Ve Rahman'a çocuk edinmek yakışmaz, olamaz. Semalarda ve yeryüzünde olan kimselerin hepsi mutlaka Rahman'a kul olarak gelecek. Andolsun ki onları tek tek adetlendirerek tespit etti, saydı. Ve kıyamet günü onların hepsi ona ferdi olarak tek başına gelecek. Muhakkak ki ameni olanları ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanları, Rahman, muhabbet duyulanlar, sevilenler kılacak. Böylece biz onu, Kur'an-ı Kerim'i senin lisanınla kolaylaştırdık. Onunla takva sahiplerini müjdelemen ve inatçı kavmi uyarman için. Ve onlardan önce nice nesiller helak ettik. Onlardan birini görüyor musun? Veya onların ufacık bir sesini duyuyor musun? Taha Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 135 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Taha. Kur'an'ı sana meşakkat, güçlük olsun diye indirmedik.
huşu sahiplerine zikir, öğüt olsun diye. Arzı ve yüksek semaları yaratan tarafından indirilmiştir. Rahman, arşın üzerine istiva etti. Semalarda ve arzda ve ikisinin arasında ve de nemli toprağın altında olanlar O'nundur. Ve sen sözü açıklasan da açıklamasan da muhakkak ki O, gizliyi ve daha gizliyi ve en gizliyi bilir. Allah ki O'ndan başka ilah yoktur. En güzel isimler O'nundur. Sana Musa aleyhisselamın haberi geldi mi? Bir ateş gördüğü zaman ailesine şöyle demişti. Durup bekleyin. Muhakkak ki ben bir ateş gördüm. Belki ondan size bir kor, nur getiririm veya ateşin üzerinde nurun yanında hidayeti bulurum. Böylece oraya ateşin nurun yanına geldiği zaman ya Musa diye nida olundu. Muhakkak ki ben senin Rabbinim. Şimdi pabuçlarını çıkar, şüphesiz sen mukaddes vadi Tuva'dasın ve ben seni seçtim. Öyleyse vahyolunan şeyi dinle. Muhakkak ki ben Allah'ım, benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana kul ol ve beni zikretmek için namazı ikame et. Muhakkak ki o saat kıyamet saati gelecektir. Bütün nefslere, herkese çalışmalarının karşılığının, ceza veya mükafatlarının verilmesi için neredeyse onu kendimden bile gizleyeceğim. Öyleyse ona, kıyamet saatine, inanmayanlar ve hevesine, nefsinin afetlerine tabi olanlar, sakın seni ondan, kıyamet gününe iman etmekten alıkoymasın. O takdirde sen de helak olursun. O sağ elindeki nedir ey Musa? O benim asamdır. Ben ona dayanırım, yaslanırım. Ve onunla koyunlarımın üzerine yaprak silkelerim. Benim için onda daha başka menfaatler, faydalar da vardır dedi. Allahu Teala, ey Musa, onu at dedi. Böylece onu attı. O zaman o hızla hareket eden, koşan bir yılan olmuştu. Onu al ve korkma. Onu ilk suretine, durumuna döndüreceğiz dedi. Elini koynunun yan tarafına koy, sok. Başka bir ayet mucize olarak kusursuz, lekesiz ve beyaz nurlu olarak çıkar. Büyük ayetlerimizden, mucizelerimizden birini sana göstermemiz içindir. Firavun'a git. Çünkü o azdı. Musa aleyhisselam, Rabbim, benim göğsümü şerh et, yar, aç dedi. Ve bana işimi kolaylaştır. Ve dilimden düğümü, peltekliği çöz. Sözlerimi idrak etsinler. Ve ailemden bana bir yardımcı kıl. Kardeşim Harun. Onunla gücümü artır, beni güçlendir. Ve onu işimde bana ortak kıl. Seni çok tesbih etmemiz için. Ve seni çok zikredelim. Muhakkak ki sen bizi görensin. Allahu Teala, ey Musa, sana istediğin verilmiştir dedi. Ve andolsun ki seni bir kere daha nimetlendirdik, nimetlendirmiştik. Vahyedilecek şeyi annene vahyetmiştik. Onu sandığa koymasını, sonra onu denize, Nil nehrine bırakmasını vahyetmiştik. Böylece deniz onu sahile atsın. Benim ve onun düşmanı onu alsın. Ve gözümün önünde korumam altında yetiştirilmen için sana kendimden muhabbet, sevgi verdim. Kız kardeşin seni izleyerek yürüyordu. Seni saraya aldıkları zaman onlara şöyle diyordu. Size ona kefil olacak, emzirip bakacak birisine delil olayım mı? Bulmanızda yardım edeyim mi? Böylece seni annene döndürdük. Onun gözü aydın olsun ve mahzun olmasın diye. Ve birisini öldürmüştüm. O zaman da seni gamdan, üzüntüden kurtarmıştık. Ve seni sınavlarla imtihan ettik. Böylece Medyen halkı içinde senelerce kaldın. Sonra kaderin gereği
takdir edilen zamanda buraya geldin ya Musa. Ve ben seni nebi olarak kendime seçip yetiştirdim. Sen ve kardeşin ayetlerimle, mucizelerimle gidin ve benim zikrimi, beni zikretmeyi ihmal etmeyin. Daimi zikirde olun. Firavun'a ikiniz gidin. Muhakkak ki o azdı. O zaman ona yumuşak söz söyleyin. Böylece o tezekkür eder, anlar veya huşu duyar. O ikisi, Rabbimiz, gerçekten biz onun bize karşı ifrata, aşırı gitmesinden veya azgın davranmasından korkuyoruz dediler. Allahü Teala, ikiniz de korkmayın. Muhakkak ki ben sizinle beraberim, işitirim ve görürüm dedi. O halde ikiniz ona gidin ve ona şöyle söyleyin. Muhakkak ki biz senin Rabbinin iki Resulüyüz. İsrailoğullarını artık bizimle beraber gönder ve onlara azap etme. Sana Rabbinden ayet, mucize getirdik. Ve hidayete tabi olanlara selam olsun. Muhakkak ki yalanlayanların ve yüz çevirenlerin üzerine azap olduğu bize vahyolundu. Firavun şöyle dedi. Öyleyse ikinizin Rabbi kimdir ya Musa? Hazreti Musa, bizim Rabbimiz her şeye yaratılışını lütfeden, ihsan eden, sonra da hidayete erdirendir dedi. Firavun, öyleyse evvelki nesillerin durumu nedir dedi. Onun ilmi Rabbimin yanında bir kitap, Ümmül Kitap'tadır. Benim Rabbim yanlış yapmaz ve unutmaz dedi. Yeryüzünü size döşek, beşik yapan, orada sizin için yollar açan ve semadan su indiren O'dur. Sonra da O'nunla farklı farklı bitkilerden çiftler çıkardık. Yiyin ve hayvanlarınızı otlatın. Muhakkak ki bunda akıl sahipleri için elbette ayetler, deliller vardır. Sizi O'ndan yarattık ve sizi oraya geri döndüreceğiz. Ve sizi oradan bir kere daha çıkaracağız. Ve andolsun ki ayetlerimizin, mucizelerimizin hepsini ona gösterdik. Buna rağmen yalanladı ve yalanında direndi. Sen bizi sihrinle yurdumuzdan çıkarmak için mi bize geldin ya Musa dedi. Öyleyse biz de sana mutlaka onun gibi bir sihir getireceğiz. Şimdi sen, seninle bizim aramızda bir zaman buluşma zamanı ve bizim ve senin ihtilaf etmeyeceğimiz uygun bir yer tayin et, seç. Musa aleyhisselam, sizin bizimle buluşma zamanınız zinet, bayram günü ve insanların toplandığı duhan, kuşluk vakti olsun dedi. Böylece Firavun döndü, gitti. Arkasından hilelerini topladıktan sonra geldi. Musa aleyhisselam onlara şöyle dedi. Size yazıklar olsun. Allah'a yalanla iftira etmeyin. Yoksa sizi azapla yok eder ve ona iftira edenler heba olmuştur. Böylece işlerini, hilelerini kendi aralarında görüştüler, tartıştılar ve gizlice konuştular. Bu ikisi gerçekten iki sihirbazdır. Sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve üstün olan tarikatınızı, yolunuzu, dininizi yok etmek istiyorlar dediler. Firavun şöyle dedi. Artık hilelerinizi, sihirlerinizi toplayın. Sonra saf saf sırayla gelin. Ve o gün üstün gelen felaha, kurtuluşa, zafere ulaşmış olur. Ya Musa, asanı sen mi atarsın yoksa önce atan biz mi olalım dediler. Musa aleyhisselam, hayır siz atın dedi. Böylece onları attıkları zaman onların ipleri ve asaları kendisine onların sihirlerinden dolayı hızla hareket ediyor gibi göründü. Bu sebeple Musa aleyhisselam kendinde bir korku hissetti. Korkma. Muhakkak ki sen üstünsün dedik. Ve sağ elindekini asanı at. Onların yaptığı şeyleri yutacak.
Onların yaptıkları sadece sihirbaz ile